0: Bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi, yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi, belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne'de batan gemide Hataylı iki kardeş de kaybolmuştu. Halen izlerine ulaşılamadı. Ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
1: Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İBAN paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
2: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
1: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birine ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek İBAN paylaştı.
2: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
1: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
0: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
3: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
4: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
3: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
5: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
3: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
6: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
3: Kazanın 4. gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail ve Yunanistan'ı eleştirdi. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
7: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye

0: Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin, her haydutluğun karşısındadır. Olmaya da devam edecektir.
1: Almanya, Leipzig'deki drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rus Büyükelçiliğini kapatmaya kadar birçok karar almıştı. Bu gelişmeler Moskova'dan sert tepki gördü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı. Almanlar yine savaş istiyor dedi.
2: Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar.
3: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasını devlet televizyonuna yaptı. Lavrov, Alman Başbakan Friedrich Merz'i suçladı. Almanya'yı yeniden Avrupa'nın önde gelen askeri gücü yapma konusundaki tüm açıklamaları şu anda hayata geçiriliyor dedi. İki ülke arasındaki gerilimin temelinde Ukrayna Savaşı var. Leipzig'teki havalimanında geçen ay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında farklı günlerde patlayıcı yüklü dronlar bulunmuştu. Berlin yönetimi bu dronların Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Olay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına saldırı girişimi olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararını aldı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin yönetiminin bu adımlarını temelsiz olarak değerlendirdi. Lavrov, yaptırımlara yanıt olarak Alman Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağını açıkladı.
1: Almanya'da Saksonya-Anhalt seçiminde sandıktan aşırı sağcı AfD zaferle çıktı. Peki bu Almanya'nın geleceği için ne ifade ediyor ve bundan sonra Alman siyaseti nasıl şekillenebilir? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
4: AfD büyük bir zafer elde etti. Anketler de aslında bunu işaret ediyordu. Tek başına koalisyon kurmaktan sadece 3 sandalye geri kalmış gözüküyorlar. Ancak büyük ihtimalle o 3 sandalyeyi de tamamlayacaklar. Aslında Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet, nüfusu az, ekonomik olarak görece Almanya'nın daha önemsiz bir parçasını temsil ediyor. Göçmen nüfusun az olduğu bir bölge ancak sonuçlar federal seviyede deprem etkisi yarattı. Eyaleti önceden Başbakan Merz'in partisi CDU yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyetteler. Başbakan Friedrich Merz Almanya genelinde %13 ile Almanya tarihinin en az popüler ismi siyasetçisi konumunda. Ve AfD elde ettiği seçim zaferini Başbakan Merz'e yönelik siyasi bir saldırıya dönüşmekte hiç gecikmedi ve Merz üzerinde bir istifa baskısı oluşturmak için kampanya yürütecekler gibi gözüküyorlar. Eyalet düzeyinde elde ettikleri bu başarıyla Friedrich Merz hükümetinin bir sonraki seçime kadar dayanıp dayanmayacağı sorusu ciddi gündeme gelmiş vaziyette. Saksonya-Anhalt'a dönecek olursak orada şimdi bizleri neler bekleyecek? Kalan 3 sandalyeyi büyük ihtimalle CDU içinden 3 vekili yanlarına çekerek doldurmaya çalışacak AfD. Böylece Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir eyalette başbakanlık pozisyonuna aşırı sağcı bir partinin yöneticisinin oturduğunu göreceğiz. Eyalet düzeyinde eğitim politikalarını, eyalet istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine, kamu televizyonlarına aktarılacak bütçelere eyalet başbakanları karar veriyor. Bu noktada örneğin okullarda Nazi dönemini bundan sonra okutup okutmamak, eyaletteki kamu televizyonunu kapatıp kapatmamak gibi konularda karar aşırı sağcı AfD partisinin olacak. Son bir not, seçimlerde AfD göç karşıtlığıyla öne çıkan bir parti olsa da seçimlerde aslında öne çıkan politika ekonomi oldu. Almanya'nın öncelikli meselesi yüksek petrol fiyatları, Rusya savaşı nedeniyle yüksek doğalgaz fiyatları, kapanan fabrikalar, özellikle otomobil fabrikaları Almanya'nın öncelikli gündemi. AfD'de seçim kampanyası boyunca örneğin Ukrayna'ya daha az para vererek ekonomimizi güçlendiririz gibi ekonomik vaatlerle öne çıktı.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi.
5: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde.

0: ve görevini icra etmeye devam edecektir.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara İki Nolu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
0: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zedelediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
1: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
0: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: Panel adı verilen sistemi kullanarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında panel adı verilen sorgulama sistemlerini kullandığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Baskınlarda ise 27'si avukat, 35 şüpheli de gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27 avukatla 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 isim ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest kaldı. Firari olan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul'da su motorunu tamir etmek isteyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Eyüp Sultan'da yaşanan olayda İsmail Ayaz çalıştığı umumi tuvaletin su kuyusundaki elektrik arızasına müdahale etmek istedi. Kuyudaki su motorunun kablolarını tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki işçi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Okul öncesi 1. ve 5. sınıflara yönelik okul uyum haftası başladı. Haftaya pazartesi de 2026-2027 eğitim yılı başlıyor. Öncesinde ekipler kırtasiye denetimi için sahadaydı. Denetimlerde etiketler ve ürünler tek tek kontrol edildi.
3: Birinci sınıfların uyum haftasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında kırtasiyeciler mercek altına alındı. Ürünler ve etiket fiyatları tek tek denetlendi.
4: Raf ve kasa fiyatı farklı çıktı. Bunlarla evet karşılaşıyorum. Marketlerde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Rafta görünen fiyattan alabiliyoruz ama kırtasiyelerde aynı şey geçerli değil.
3: Ticaret Bakanlığı çocukların güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi adına harekete geçti. Kırtasiyelere yönelik denetimler arttırıldı.
5: Yaklaşık 80'e yakın ürün kaleminde her birinden 3'er marka, 3'er çeşit olmak kaydıyla 250'nin üzerinde bir işletmeye, bir markete girdiğimizde denetimler yapıyoruz.
3: Denetimde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri mevzuata uygunluğu açısından taşıması gereken şartlar kontrol edildi. Kanserojen madde içerebilecek ürünler de incelemeye alındı.
4: Okul döneminden kaynaklı bunu kesinlikle avantajı çevirmeye çalışan yerler de var, işletmeler de var. Bunun denetimi gayet iyi olmuş.
3: Kırtasiye ürünleri satan zincir marketlerde denetleniyor.
5: 251 ürüne yönelik 997.223 TL'lik idari yaptırım uyguladık. 24.378 fahiş fiyat ya da haksız fiyattan şüphelendiğimiz ürüne yönelik de inceleme başlattık.
3: Alışverişe çıkan velilerin usulsüz bir durumla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiği hakkında uyarıda yapıldı.
5: Haksız fiyat uygulaması dediğimiz uygulamayı e-devletten her vatandaşımız girip karşılaştığı olumsuzluğu oraya bildirip fotoğraf çekip fotoğrafını atabilir, konumunu oraya ekleyebilir, şikayetini yazabilir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği sürecine ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyen, bu süreç sonrası mazereti oluşanlarla 14 Eylül itibariyle kadroya geçecek öğretmenler mazerete bağlı iller arası yer değişikliği başvurusu yapabilecek. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 18 Eylül tarihinde ilan edilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlatılacak. Trenle seyahat edecekler için yeni bir uygulama devreye alındı. Bundan böyle bilet bulamayan yolcular boş yer takip butonunu kullanarak trende yer açıldığı durumda bilgilendirilecek.
1: Trenlerde bilet bulamayan yolcular için boş yer takip butonu devreye alındı. Bundan böyle bilet bulamayan yolcular iade, iptal veya başka nedenlerle trende yer açılması halinde otomatik olarak bilgilendirilecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın dijital dönüşüm çalışmalarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz dedi.
6: Uygulamayla bilet bulamayan yolcularımız trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayacak. Bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmayacak. Yolcularımızın iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz.
1: Bakan Uraloğlu, 1 Eylül 2026 itibarıyla e-bilet ve e-fatura uygulamalarının hayata geçirildiğini de hatırlattı. Uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını söyledi.
6: Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sunuyoruz. Hedefimiz dijital imkanlardan daha fazla yararlanarak demiryolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız için her yerden her zaman ulaşılabilir ve işlemleri daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek.
1: Uraloğlu, bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendi dedi.
2: Aselsan tarafından geliştirilen Gürs hava savunma sistemi saha çalışmalarına başladı. Gürs'ün ilk atışlı testine ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Gürs hava savunma sistemi yakın mesafede farklı hava tehditlerine karşı katmanlı hava savunma çözümü sunmak üzere geliştirildi. Sistem top ve füze olmak üzere iki ayrı çoklu önleyici tek platform üzerinde kullanma mimarisiyle inşa edildi. Atışta Gürs'e entegre radarın tespit ettiği hedefe gönderilen Göksur füzesinin zorlu manevralarla planlanan yörüngeyi takip edip etmediği test edildi. Test atışında hedef tespit ve takip ve menzil doğruluğunda yüksek başarı oranı sağlandığı açıklandı. Gürs'ün elektronik harp faaliyetlerinde kullanılabilmesi için de çalışmaların sürdüğü belirtildi. Meksika'da bir dini tören sırasında havai fişek kazası meydana geldi. En az 10 kişi öldü, 67 kişi yaralandı. Olay cumartesi günü yaşandı. 66 bin nüfuslu Temascalcingo kentinde bir aziz için düzenlenen törende havai fişek gösterisi sırasında patlama meydana geldi. En az 10 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Meksika Eyaleti Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Rusya'nın Gürcistan sınırına yakın bir bölgesinde çığ felaketi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Bir dağcı grubunun çığa yakalandığı belirtiliyor. 11 dağcının hayatını kaybettiği çığ felaketinde 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yaklaşık 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ sırasında 33 kişilik bir tırmanış grubu olduğu belirtiliyor. Gruptaki dağcılardan 10'unun kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştığı açıklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çığın meydana geldiği an görülebiliyor. Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Sırbistan'da Bosna kasaba adıyla tanınan Ratko Mladic anıldı. Kızıl Yıldız Partizan derbisi öncesinde yapılan bu tören büyük tepki çekti.
7: Sırbistan'da tribünler savaş suçlusu 8 bin Müslümanın katili olarak gösterilen Ratko Mladic'i andı. Bu koreografi ülkenin en büyük derbisi Kızıl Yıldız Partizan maçından önce yaşandı. Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu. Kızıl Yıldız Kulübü Bosna Kasabı adıyla anılan Mladic için yapılan bu anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Mladic 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenica kasabasında 8 bin Müslümanı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Yıllarca kaçak olarak yaşayan Mladic 2011'de yakalandıktan sonra Lahey'de savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle soykırıma büyük ölçüde katkıda bulunmak suçlarından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Temyiz Mahkemesi de bu kararları onamıştı. Eski Sırp komutan tutuklu bulunduğu süreçte 27 Ağustos'ta 84 yaşında öldü.
2: Kanser tedavisinde özellikle yeni nesil terapilerin kullanıldığı yöntemler Batı dünyasında oldukça pahalı. Ancak Çin'de bazı hastanelerde yeni nesil kanser tedavilerinin Batı'dakinin neredeyse yarısına mal olduğu belirtiliyor.
8: Kanser tedavisinde rota Çin'e kayıyor. Sebebi ise batılı ülkelerdeki kanser tedavisinin yüksek maliyetleri. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kanser hastaları özellikle CAR-T tedavisi için rotalarını Çin'e çevirmiş durumda. CAR-T tedavisinde hastanın bağışıklık hücreleri vücuttan alınıyor, laboratuvarda yeniden yapılandırılıyor ve kanser hücreleriyle savaşmalar için tekrar vücuda veriliyor. Haberde Yeni Zelandalı bir hastanın Avustralya'da CAR-T tedavisi için 600 bin dolara yani yaklaşık 30 milyon liraya varan bir maliyette karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Ancak aynı hasta tedavi için Çin'in Şangay şehrini tercih edince maliyetin yarı yarıya azaldığı kaydediliyor. Ayrıca Çin'de tedaviye çok daha hızlı başlanabilmesi, özellikle agresif kanserlerle mücadele eden hastalar açısından ülkeyi cazip hale getiriyor. CAR-T tedavisi ABD'de geliştirilse de bugün Şangay'ın bu tedavi için en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun yalnızca düşük maliyetlere değil, aynı zamanda Çin'in biyoteknoloji alanındaki yükselişine de işaret ettiği belirtiliyor. Habere göre kanser tedavisinin bazı alanlarında Çin, ABD'yi geride bırakmış durumda. Çin, dünyada en fazla onaylı CAR-T ürününe sahip ülke. Ancak Çin, tüm bu ilerlemelere rağmen klinik çalışmalarının şeffaflığı konusunda tartışmalarla da karşı karşıya. ABD'ye kıyasla Pekin hükümetinin klinik çalışmalar üzerinde daha az denetim olduğu ve bu durumun çalışmalara katılanlar açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor. Çinli düzenleyici kurumlar CAR-T tedavisinin yabancı hastalara uygulanmasına ilk kez 2021'de onay verdi. Her geçen yıl Çin'de kanser tedavisi gören hasta sayısının arttığı kaydediliyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı. İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan Yarısı Bizden kampanyasında da sürenin uzatıldığını duyurdu. Kentsel dönüşüm uzmanı Doktor Mimar Nihat Şen yeni kararları NTV'ye değerlendirdi. Ekrana taşıyalım, ardından saat başında tekrar burada olacağız.
9: Daha önce yıl sonuna kadar uzatılmış idi Yarısı Bizden destek kampanyası ve bu tarihe kadar yıl sonuna kadar vatandaşlarımız kendi binalarıyla ilgili risk raporunu yapmak zorunda idiler. Tabii bu zamanın da yaklaşmasının nedeniyle vatandaşlarımız da biraz paniğe ve komşular arasında nahoş durumların olmasına sebebiyet verdi. Bu nedenle sürenin uzatılması hem kentsel dönüşümün hızlanması anlamında hem de sağlıklı ilerlemesi açısından bence olumlu bir hareket. Bir yıl daha uzatılması özellikle İstanbul için kentsel dönüşümün hızlanmasına önemli bir hareket olarak görüyorum. Tabii bu yasa sadece İstanbul kapsıyor. Ama bir doğal afette, depremde etkilenecek öncelikli illerimiz de var. Örnek derseniz işte Bursa, Balıkesir, İzmir gibi. Evet, bu diğer illerimizde de yarısı bizden destek kampanyasının yayılması durumunda çok daha ben verimli ve iyi olacağı kanaatindeyim. Yarısı bizden destek kampanyasında geçen seneki fiyatlar 1 milyon 875 bin TL'ydi. Bunun 875 bin TL'si PİB olarak, 875 bin TL'si ise 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıl ödemeli ve ilk yıl faiz uygulanmayacak. Bu önemli. Ve 125 bin lirada taşınma hibesi olarak bakanlığımız vatandaşlarımıza bu kullanma imkanı sağlıyordu. Tabii inşaat maliyetlerinin artması maalesef biraz yükseldiği için vatandaşlarımız bu süreçte bu rakamların yeterli olmayacağını düşünebilir ama bakanlığımızın, devletimiz bence zaman içinde günün ekonomik şartlarını da gözeterek yarısı bizden destek kampanyasının belki rakamları biraz daha artırılabilir. Tabii şu an devletimizin, bakanlığın imkanları bu kadar. Bu da önemli. Vatandaşlarımıza da burada sorumluluk düşüyor. Onlar da belki ufak katkılarla veya konfor alanlarından biraz feragat etmek suretiyle bizi bekleyen tehlikeleri göz önüne alarak yarısı bizden destek kampanyasının bence önemli bir katkısı olacaktır. Diğer illere de eğer kapsama alana içine alındığında çok daha olumlu bir hareket olacağı kanaatindeyim. Aynı zamanda yarısı bizden destek kampanyası şöyle bir uygulama kolaylığı da sağlıyor. Vatandaşlarımız ekonomik nedenlerden dolayı bu sürece dahil olamıyor idiler. İşte yarısı bizden destek kampanyasıyla hiç olmazsa ekonomik zorluk çeken vatandaşlarımız bu kampanya aracılığıyla daha güvenli binalara dönüşmesine sebep teşkil edecektir. Sosyal konut hamlesi malumunuz 81 ilde 500 bin sosyal konut hamlesiyle başlamış idi. Bunun 100 bin adedi İstanbul'a kontenjan olarak ayrılmıştı ve ilk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde bu sosyal konut hamlesinde İstanbul'da 15 bin konut kiralık konut olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Hatta önümüzdeki hafta pazartesi günü yani 14 Eylül'de ilk müracaatlar alınmaya başlayacak. Ve Ekim ayında da ilk 1000 kiralık konutun kuralları çekilmeye başlanacak. Özellikle İstanbul gibi metropol illerde tabii kira rakamları maalesef çok artmış durumda. Balonlama kira rakamları da vardı. Bence kiralık konut hamlesiyle bu balonlama ve artan fiyatlar düşme eğilimine girecek olup kentsel dönüşüm sürecinde kiraya çıkacak vatandaşlarımız da bu kiralık konut kampanyalarından faydalanabilecek. Maksimum 3 sene burada kalabilecek tabii. 3 yıl sonra kiralamış olduğu daireyi menkul boşaltmak durumundalar. Ve kira rakamları da bölge kira rahiç değerlerinin %50'si kadar olacak. Bu da özellikle kentsel dönüşümde ekonomik nedenlerden dolayı zorluk çeken vatandaşlarımıza hem nefes aldıracak hem de artan kira fiyatlarının düşmesine önemli bir etken olacaktır kanaatindeyim. Bir kere kendi üzerlerine herhangi bir konut gayrimenkul olmamasına lütfen dikkat etsinler. Bu çok önemli. Sosyal konut tabii özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için 81 ilde başladı. Orta gelir yüksek grubu için evet gayrimenkule uzanmada biraz kolaylık sağlanabiliyordu ama hem artan kredi miktarları, kira mevduat faizlerinin yüksek olması, inşaat maliyetlerinin yükselmesi, kredi faiz oranlarının yükselmesi nedeniyle dar gelirli vatandaşlarımız hem konut ediminde zorluk çekiyor idiler hem de kiralık daire bulmada zorluk çekiyor idiler. Bu anlamda özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için sağlanan bu sosyal konut hamlesi ben olumlu bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim. Tabii burada ana unsur herhangi üzerlerine bir gayrimenkul olmaması gerekiyor. Onun haricinde dar gelirli veya gelir grubu çok düşük dahi olsa vatandaşlarımız bu imkandan faydalanabilirler.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Doğrudan Siyaset başlıyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Doğrudan siyasetle karşınızdayız efendim. Bu hafta doğrudan siyasette hem iç hem de dış politikaya dair gündemdeki konuları konuşacağız. İçeride Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sistem çağrısı, faili meçhul cinayetler ve yargı çerçevesinde yeniden ele alınan Kaşif Kozinoğlu soruşturması ve de terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durumu ele alacağız. Dış politikada ise Almanya'daki eyalet seçimlerinde aşırı sağ partisi AfD'nin yükselişi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı, Amerika'nın barış için gösterdiği diplomatik çabayı konuşacağız, değerlendireceğiz efendim. Hemen konuklarımızı tanıtalım. SETA Genel Koordinatörü Profesör Doktor Nebimiş stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ve uzaktan bağlantıyla da NTV Pasaport Programı yapımcısı gazeteci Mete Çubukçu'yla Dicle Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Vahap Coşkun bizlerle. Sizler de hoş geldiniz.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
0: Merhaba. Çok teşekkürler. Şimdi Kozinoğlu soruşturmasıyla başlayalım. 2011 yılında cezaevinde kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dosya yeniden açıldı. 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildi. Nedeni ise başta belirttiğimiz ölüm nedeninin şüpheli bulunması ve FETÖ bağlantısı iddiası. Bu noktada hemen sormak isterim Mete Çubukçu'ya. Bir yandan hatırlatalım da isterim sizin aracılığınızla. Kozinoğlu kimdir? FETÖ ile nasıl bir bağlantısı var? Ve bu soruşturmanın şimdi açılmasının önemi nedir Mete Çubukçu?
3: Buse, teşekkürler. Öncelikle iki notla müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Birincisi, Nebi Hoca genelde uzakta olurdu. Biz stüdyoda olurduk. Ona aman stüdyoda bulunun derdik. Bu sefer uzaktayız. Ama haftaya tekrar yan yana olacağız. Ama asıl söylemek istediğim şu, 1996-2026 NTV'nin 30. yılı. 30 yıl dile kolay. Yani Türkiye tarihinden birçok olayına imza atmış. İlk defa ekrana getirmiş ve Türkiye'nin ilk haber kanalı, referans kanalı 30. yaşına girdi. Ben de 23 yıldır bu kanaldayım ve bu gerçekten ciddi bir onur. Onlarca tabii ki çalışan yönetici geçti, emeği herkesin bu kanala geçti. Ama ben iki tane özel teşekkür etmek istiyorum. Birincisi genel yayın yönetmenimiz Nermin Yurteri'ye, ikincisi haber direktörümüz Halil Demir'e bütün bu çabalarından ve desteklerinden dolayı. Benim de pazar akşamları pasaport programım bu sene 16. yılına girdi. Böyle tarihsel bir dönemeçteyiz ama 30 yıl gerçekten çok çok önemli ve hala NTV bir referans kanal olma özelliğini koruyor diyerek sözlerime başlayayım.
0: Daha nice şimdi, 16'lara daha nice 30'lara diyoruz biz de. Kutlu olsun yaşımız.
3: Evet, hep beraber diyelim o zaman. Şimdi Akın Gürlek göreve geldikten bir süre sonra özellikle Türkiye'nin çok uzun yıllardır yani kanayan yarası diyebileceğimiz ya da geçmişte iktidara gelen partiler ya da görev yapan bakanlar açısından değerlendirdiğimizde hemen hemen her bakan ya da konuyla ilgili kişiler genelde faili meçhul cinayetlere, yani döneme damgasını vuran cinayetlere bir şekilde el atma vaadi ya da isteğiyle hep göreve gelmişlerdi. Ama bir kısmı bunların tabii ki amacına ulaşmadı. Çünkü Türkiye tarihi hakikaten bir anlamda da birçok açıdan faili meçhul cinayetler tarihi de denebilir ki Türkiye siyasi tarihine de çok önemli damgalar vurmuşlardır. Şimdi Akın Gürlek geldikten sonra hemen bir inceleme yaptım. 75 ilde 638 dosya için harekete geçirmiş. Rakam belki değişebilir. Ama bunun içinde sadece tabii siyasi değil, adli meseleler, tam kapanmamış ya da zaman aşımına uğramış ya da dosyaya gerektiği gibi bakılmamış 638 dosya ele alınmış ve bugüne kadar tam 40 tanesi sonuca ulaştırılmış. Ama tabii ki bugün baktığımızda önemli davalar var. Nerelerden başlandı? Tunceli'deki Gülistan Doku'dan, Van'daki Rojin Kabaiş'ten devam etti. Uğur Mumcu'nun ailesi davet edildi. Onların görüşleri alındı. Belki hatırlamadıklarım da vardır ama Kaşif Koznioğlu'na gelindi. Kaşif Koznioğlu kimdi? Kaşif Koznioğlu eski bir asker. 1976 Harbiye mezunu. Daha sonra özel kuvvetlerde çalışıyor. Önemli görevlerde bulunuyor. Daha sonra MİT'e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılıyor ve Dış Operasyon Daire Başkanlığı yapıyor uzun bir süre. 2010'lu yıllarda özellikle Asya bölgesine atanıyor. Baş müfettiş diye tanımlayabileceğimiz bir sıfatla. Bu hikayede biraz orada başlıyor. Oraya atanmasıyla birlikte bunlar iddianamelerde de var. Özellikle Enver Altaylı'nın iddianamesinde var. Ki FETÖ bağlantılı Enver Altaylı. Kaşif Koznioğlu'nu bir şekilde mektup yazarak Fethullah Gülen'e ihbar ediyor. Yani çok riskli olduğunu,
0: ölüm tehdidi aldı.
3: Hem okullar hem MİT içinde bir takım riske girebileceğini, yani Fethullah FETÖ örgütünün bu iddianamede yer alıyor. Bu şekilde ihbar ediliyor ve daha sonra işte 2010'da yanılmıyorsam ya da 11'de gözaltı kararı çıkarıyor, Türkiye'ye getiriliyor ve Ergenekon davaları kapsamında Silivri cezaevine konuluyor. Enteresan olan şu, ifadesine 13 gün kala kovuşunda kalp krizi geçirerek hayatını kaybediyor. O zamanları hatırlıyorum, o zaman da çok tartışılmıştı. Hani denir ya, manidar, çok az bir süre kala acaba ne söyleyecekti, bir şeylerin söylenmesi engellendi mi? Tartışmaları da yaşanmıştı. Şimdi tabii bu dosya yeniden bir şekilde açılıyor. Bence önemli bir dosya. Çünkü bu dosya sadece Kaşif Koznioğlu'yla değil, diğer uzantılarıyla da devam edecek gibi görünüyor. Yani işte FETÖ'nün devlet içinde nasıl bir takım kumpaslar kurduğu ve önemli görevleri nasıl devreden çıkarmak istediğiyle ilgili bize bir takım ipuçları zaten hep vardı ama bu cinayetlerin açığa çıkarılmasıyla birlikte daha sürpriz bilgilere de ulaşabiliriz gibime geliyor deyip sözü burada bırakayım.
0: Peki, şimdi ilk değerlendirmeleri almaya da devam edelim. İddialardan da biraz bahsedelim. Evet. Mete Çubukçu aslında dönemde nasıl tartışıldığını da paylaştı. Nasıl bir profil olduğunu da dinledik yine hatırlatmak adına da. Şimdi kalp krizi olarak açıklanıyor o zaman ölüm nedeni. Ama işte zamanında doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası, ona verilen ilacın doğru ilaç olup olmadığı gibi konularda bazı şaibeler var ama özellikle kalp krizi geçirdiğini hissedip fenalaştığında yandaki koğuşlara seslendiği ve acil durum butonuna basıldığı ama dosyaya giren kamera kayıtlarına göre merkezi panoda uyarıyı gören bir gardiyanın müdahale etmek yerine orada bulunan bir radyonun sesini açarak o uyarıyı kesmeye, kapatmaya çalıştığının ve işte duyulmamasını sağlamaya çalıştığını biliyoruz. En azından iddialar bu yönde. Bir diğer iddia da acil sağlık ekibinin bu sırada yemekte olduğu ve işte müdahale edilmesine gecikildiği yönünde bazı iddialar var. Şimdi son zamanlarda baktığınızda bu kuruluş örgütü soruşturması kapsamında Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün araştırılması, mezarının açılması, Uğur Mumcu suikastinin yeniden açılacak olması ve tabii bu Koznioğlu'nun ölümü gibi olaylar, soruşturmalar ne anlatıyor bize?
1: Yani şöyle, maalesef Türkiye'nin siyasi tarihinde faili meçhuller, faili şüpheli ölümler, uluslararası çevrelerle birlikte Türkiye'nin içerisindeki farklı yapılanmaların farklı amaçlar ya da kesişen amaçlar için bu tür faili meçhul kalan birçok eylemi, hatta öldürmeli eylemi yaptığı biliniyor. Bunların bazısı sonradan aydınlatıldı. Bazısı belki kamuoyu açısından birçok şüphe giderildi ama diğer taraftan yargılama süreçlerinde de akamete uğrayan, sonuçlanamayan birçok faili meçhul da var. Şimdi bu son dönemde tabii Sayın Akın Gürleyen Adalet Bakanı olmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda faili meçhullerle ilgili bir daire kuruluyor ve bunun üzerinden hem yakın geçmişe hem belki son 10-15 yılla ilgili belki daha da uzağa da giden işte Uğur Mumcu ile ilgili de işte görüş, ailesiyle görüştü vesaire. Yani böyle bir geçmişe yönelik olarak yeniden süreçleri ele alma, şüpheleri yeniden hukukun, yargının konusu yapma gibi aslında bir süreç başlatıldı. Bu önemli.
0: Neden şimdi başlatıldı? Şimdi
1: tam oraya çok isabetli sordunuz. Tam da oraya geliyorum. Şimdi AK Parti iktidara geldiğinde gerçekten bu faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili ya da faili meçhul cinayetlerin önlenmesiyle ilgili çok önemli adımlar atmıştı. Ama maalesef sonraki süreçte özellikle devletin içerisine 40 yıldan fazla sapkın amaçlar için sızmış farklı ülkelerin vekaletini yürüten bir FETÖ, sonradan net olarak anlaşılan Fethullahçı terör örgütü gibi yapılar devletin içerisine sızdığı için aslında kurumları yanıltan, belki devletin farklı kurumları içerisindeki farklı elemanlarıyla işbirliği üzerinden kendi sapkın amaçları için, kendi amaçları için ya da vekaleten hizmet ettikleri ülkelerin amaçları için hem faili meçhuller hem de buna benzer farklı devleti kurumsal olarak çökertmeye yönelik eylemler, darbe girişimleri yaptılar. Yani 15 Temmuz'da 251 insanımızı şehit eden bir terör örgütü geçmişe yönelik olarak işte bugünlerde tartışılan birçok eylemi de gerçekleştirmesi aslında olağan şüpheli olarak bu örgütü gösteriyor. Bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Bugünlerde bu meselenin gerçekten belki o dönemde aydınlatılmayan, hep şüphe olarak devam eden, kamuoyu vicdanını da yaralayan bu tür ölümlerle ilgili bugün daha iyi bir sonuç almaya yönelik olarak ya da soruşturmaların daha dikkatli yapılmasının nedeni şu. Gerçekten özellikle 2013'ten ve 2015'ten sonra devletin içerisindeki FETÖ farklı kurumlarda, emniyet, askeriye, istihbarat ve devletin birçok kurumundaki FETÖ'nün elemanların devlet FETÖ'den arındırıldı ya da FETÖ elemanları birçok kurumdan temizlendi ve burada bir mesafe alındı. Bugün geriye gidildiğinde gerçekten güçlü bir kurumsal ve bürokratik yapı var. Buradan da işte teknolojik gelişmelerle, geriye yönelik olarak soruşturmalarla ve devletin içerisindeki o FETÖ unsurlarının temizlenmesiyle birlikte geçmişe dönük bu şüpheli ölümlerin araştırılması daha kolay hale geldi. Belki sonuç almaya yönelik olarak devletin farklı kurumları arasındaki işbirliğinin daha da artması, daha da derinleşmesi, daha da uyumlaşması belki bu süreçleri kolaylaştırdı. Bence bugün bu faili meçhullerle ilgili hem soruşturmaların belirli bir mesafe kaydetmesi hem de bazılarının aydınlatılmasının en önemli nedenlerinden birisi devletin FETÖ'den arındırılmasıdır. Bunu yani belki ya ilk sorunun cevabını böyle çerçevelendirebiliriz.
0: Olmadan önce diyorsunuz pek de sağlıklı bir şekilde yani ilerlemeyecek belki de süreç, bunu mu anlıyorsunuz?
1: Kesinlikle yani. Hatırlayalım, özellikle 1990'larda birçok faili meçhul cinayetler arka arkaya Türkiye'de yaşanmıştı. Şimdi bu tür faili meçhul cinayetler, şüpheli ölümler genellikle siyasetin güçsüz, devlet organları içerisindeki uyumun zayıfladığı ve aynı zamanda işte bir ülkedeki belirsizliklerin arttığı dönemlerde bu tür faili meçhul cinayetlerin ya da aydınlanamayan ölümlerin arttığı biliniyor. Yani Türkiye siyasal hayatında bunun dönemlerine baktığınızda bu böyle. Ama 2002'den sonra siyaset yeniden güçlendiğinde AK Parti'nin ilk iktidar dönemlerinde de hatırlayın, Sayın Cumhurbaşkanımız da birçok AK Parti'nin bakanı da artık faili meçhul cinayetlerin sonlandırıldığına yönelik olarak, aydınlatıldığına yönelik olarak açıklamalar yapmışlardı. Çünkü siyaset güçlüydü. Hatırlayalım, 90'larda bu faili meçhullerle ilgili gazeteciler o dönemki devlet adamlarına ya da devletin en üst makamlarında görev almış devlet adamlarına bu soruları sorduklarında işte mesela bir tuğla çekersek bu tuğlanın altında kalabilir miyiz? Yani bir devletin en üst makamında görev yapmış devlet adamları ve bürokratlar da meselenin nereye gideceğini belki de öngöremedikleri için, belki de devlet içerisindeki o uyum vesaire sorunlarından dolayı bunlar o dönemde şüpheler olmasına rağmen, devletin içerisindeki farklı yapılar, kurumlar bunlardan şüphe etmesine rağmen bunlar aydınlatılamamıştı. Peki. Siyaset güçlendiğinde ilk dönemde gerçekten bu konuda da önemli sonuçlar alındı. Ama maalesef sonraki süreçte örneğin 17-25 Aralık ve sonrasında devletin kurumsal yapısı tamamen çökertilmeye çalışıldı. Hem emniyet üzerinden hem yargı üzerinden FETÖ çökertmeye çalıştı. 15 Temmuz'a giden süreci biliyoruz. Ve o günden bugüne de devlet gerçekten kendi içerisindeki bu tür oluşumları temizlediği için bugün geriye yönelik olarak çok daha kararlı bir şekilde süreçleri yönetebiliyor. Umarız yakın ya da uzak dönemde faili meçhul kalmış cinayetler aydınlatılır ve bir nebze de olsa Türkiye'de vicdanlar, bu insanların yakınları, akrabaları da devletten beklentileri de karşılanmış olur.
0: Şimdi değindiğiniz bir nokta var, o da Fethullahçı terör örgütünün yargı ve emniyet gibi yapılanmaları. Bunu zaten hemen her gün aktardığımız haberlerde de net bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi bugün bildiklerimiz, o dönem tüm yapılan yargılamaların yeniden değerlendirilmesini gerektirir mi? Vahap Coşkun'a da bu soruyu yöneltmiş olmak istiyorum. Aynı zamanda Kozinoğlu'nun önemini de dinleyelim tabii sizden.
2: Evet, şimdi ben de öncelikle NTV'ye ve Mete abiye nice yıllara diyerek başlayayım. Bu soruşturmaların ciddiyetle ele alındığını görüyoruz. Daha önce de yine Mete abi ifade etti. Daha önce de çeşitli iktidarlar ve çeşitli adalet bakanları faili meşhur cinayetlerin aydınlatılması konusunda taahhüt altına girmişlerdi. Ama bugün daha farklı bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Özel bir yapı oluşturuldu, yüzlerce dosya açıldı ve bu dosyaların akıbeti hakkında kamuoyuna sürekli bir şekilde bilgi aktarılıyor. Bu son derece önemli. Yani tek tek dosyaların aydınlatılması ve burada hukuki gerçekliğe ulaşılması da önemli. Ama daha geniş anlamda bence Türkiye'nin kendi yakın tarihiyle bir şekilde yüzleşmesi, yakın tarihini daha yakından konuşması açısından önemli. Çünkü her bir dosyada biz aynı zamanda işte devlet, siyaset, istihbarat, örgütlü suç ve şiddet arasındaki ilişkileri net bir şekilde tartışıyoruz. Demin Nebi Hocam ifade etti, faili meçhul cinayetler ne zaman artar? Eğer devlet organları arasında koordinasyon azalır ve rekabet artarsa, devlet organları birlikte işbirliği yapacak merciler değil de birbirlerinin ayaklarını tökezletecek merciler gibi konumlanırsa, orada bu tür cinayetler artar. Bunların ortaya çıkması da son derece güç olur. Şimdi bu dosyalara ben genel olarak baktığımda bence asıl önemli olan, hiç kuşkusuz her bir dosyada bir gerçeği bulmak önemli, ama daha da önemlisi bu tür cinayetlerin işlenmesini mümkün kılan siyasal ve hukuki ortam neydi ve bu tür cinayetlerin aydınlatılmasını engelleyen ortam neydi? Bu tartışmalar bunu da beraberinde getiriyor. O nedenle sadece biz bu eski delilleri incelemekle yetinmiyoruz bu dosyalara bakarken. Aynı zamanda 1990'larda, 2000'li yıllarda devlet-toplum ilişkisinin nasıl güncellendiğini, nasıl kurulduğunu da inceliyoruz. Şimdi bir hukuki gözle baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir olayın soruşturmaya başlandığı an ile olayın gerçekleştiği an arasındaki mesafe uzadıkça, zaman aralığı genişledikçe orada hukuki gerçeğe ulaşma son derece güçleşir.
0: Mesela çünkü burada 15 yıl var arada, evet. Yeniden açılması dolayısıyla nasıl bir zorluk bekliyor bizi bu dosyada?
2: Evet, burada 15 yıl var. Uğur Mumcu dosyasında çok daha gerilere gidiyor, 90'lı yıllara gidiyor vesaire. Çünkü burada işte tanıkların bir kısmı hayatını kaybetmiş olabilir, deliller karartılmış olabilir, failler hayatını kaybetmiş olabilir vesaire. Dolayısıyla bütün bu dosyalarda mutlak manada hukuki bir gerçekliğe ulaşmamız zor. Ancak bu dosyaların bize şöyle bir faydası olabilir. Burada biz neyin eksik yapıldığını, bu soruşturmaların neden neticelenmediğini ortaya koyarak aynı zamanda hem tarihsel hem kurumsal hem de siyasal sorumluluğu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Kozinoğlu dosyası özelinde ise demin yine bahsedildi. Özellikle dönemin de şartları dikkate alındığında bu dosyanın incelenmesinden işte o dönemdeki devlet organları içerisinde örgütlenmiş bir yapının neler yaptığı, burada bu siyasi atmosferin bunu nasıl etkilediğini de net bir şekilde burada görebiliriz. Şimdi bu tür dosyalarda bir takım ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor bence. Yani daha başarılı sonuçlar elde etmek açısından. Bir kere burada bütün standartları herkese uygulamak durumundayız. Yani failin veya mağdurun kimliğini dikkate almadan herkese aynı standartlarla yaklaşmak gerekiyor. İkinci olarak soruşturma sonuçlarını mümkün olduğunca kamuoyu ile paylaşmak gerekiyor. Üçüncü, eski soruşturmalardaki ihmalleri açıklamamız lazım. Yani bir dosya neden 15 yıldır aydınlatılmadı? Bir cinayet neden 30 yıldır sonuca ulaştırılamadı? Bunun nedenlerinin de net bir şekilde ortaya konulması lazım. Ve güncel siyasi hesaplaşmanın da bu soruşturmalar, güncel siyasi hesaplaşmanın da aracı haline getirilmemesi gerekiyor. Kamuoyuna baktığımda ben kamuoyunun bu soruşturmalara bakarken çeşitli nüanslar gösterdiğini fark ediyorum. Mesela yakın tarihli davalarda kamuoyun talepleri çok daha net. Örneğin Gülistan Doku dosyasında, örneğin Rojin Kabayiş dosyasında bunların mutlak bir şekilde aydınlatılması gerektiğini istiyorlar. Çünkü yaralar taze, ailelerin feryatları halen herkesin kulağında, sürekli bir şekilde gündemde yer alıyorlar vesaire. Ama geçmişe doğru gidildikçe ilgi bazen azalabilir, bazen burada kamuoyunun meseleye olan yaklaşımında bir kesinti olabilir.
0: Tabii aslında biri her adli bakıda bir diğeri siyasi ve siyasi olması dolayısıyla da biraz daha grift komplike ilişkiler de işin içinde.
2: Elbette. Elbette öyle. Fakat şöyle oluyor genelde Buse Hanım. Yani bu tür soruşturmalar dünyada da baktığınızda genelde kamuoyu iki şekilde bu soruşturmalara tepki veriyor. Ki kamuoyunun bir kısmı yani geçmişin mutlak manada aydınlatılamayacağını, dolayısıyla önümüze bakmamız gerektiğini söyleyen bir yaklaşımı benimsiyor. Diğer bir kısmı ise geçmişin aydınlatılmadan geleceğin net bir şekilde kurgulanamayacağını, geleceğin net bir şekilde oluşturulamayacağını ifade ederek bunların konuşulmasını ve aydınlatılmasını istiyor. Ben burada izlenen yolun doğru bir yol olduğunu düşünüyorum. Şu anda kamuoyunun bu sürece destek verdiğini düşünüyorum. Burada olumlu neticeler ortaya çıktıkça hukuk devletine ve hukuka duyulan güvendeki aşınmanın da azalacağını düşünüyorum. Ancak bu hukuk meselesini konuşurken de meseleye bir bütün olarak bakmak gerekiyor benim kanımca. Yani geçmişe dair, geçmiş dosyalara dair doğru işler yaparken bugünkü dosyalar konusunda da yanlış yapmaktan kaçınmak lazım.
0: Peki.
2: O nedenle bir bütünsel olarak buna yaklaşmanın doğru olacağı kanaatindeyim.
0: Peki, şimdi bir reklama gidelim, ardından konuyu konuşmayı sürdürelim efendim. Yakın plana kısa bir ara şimdi.
4: Doğrudan siyaset devam edecek.
5: Hava durumu. Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık 27-29 derecelerde. İç Anadolu da güneşli, rüzgar çok sert. Ankara 25, Sivas 22 derece. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. İzmir 34 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Antalya ve Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece.
6: Hava durumu.
4: NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Saat 4 haberlerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı. Erdoğan kabine sonrası Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye dair mesajlar da verdi.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
1: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
1: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
0: Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Yangın bölgesinde bir ev yandı. Bazı mahalleler tahliye edildi. Adana'nın da iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Feke ilçesindeki yangın tamamen söndürüldü. Kara İsa'lı ilçesindeki yangın da büyük oranda kontrol altında.
3: Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaştı. Bir ev yandı. Söndürme çalışmaları sürerken ekipler bir yandan da risk altındaki mahallelerin tahliyesi için zamanla yarıştı. Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangın dün saat 18'de Karagöz Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Alevler şiddetli rüzgarın etkisiyle farklı noktalara sıçradı. Döşemealtı ilçesi sınırına kadar ulaştı. Geç saatlerden itibaren hava müdahalesi durdu. Söndürme çalışmaları güçleşti. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgede 3 mahalle tahliye edildi. Aksu hayvan barınağı boşaltıldı. Döşeme altına bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallelerinde de evlerin tahliyesi için uyarı anonsları yapıldı. Alevlerle mücadele sürüyor. Yangın bölgesinden yükselen duman 70 kilometre uzaktaki Manavgat ilçesinden de görülebiliyor. Adana'nın iki ilçesinde alevlerle mücadele vardı. Kara İsa'lı ilçesindeki yangın dün saat 16'da Çorlu mahallesindeki evlere yakın bir noktada başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa süre içinde büyüdü. Yaklaşık 70 hektarlık alana yayıldı. Hava kararına kadar söndürme çalışmalarına 2 uçak ve 5 helikopter destek verdi. Alevlere müdahale sırasında bir kaza oldu. Aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Saatler süren uğraşların sonunda yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Çalışmalar devam ediyor. Aynı saatlerde Feke ilçesinde de bir yangın çıktı. Tenkerli mahallesindeki ormanlık alandan yükselen alevlere çok sayıda ekiple müdahale edildi. Akşam saatlerinde Orman Genel Müdürlüğü yangının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.
0: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
2: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
4: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
5: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
2: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
6: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
2: Kazanın 4. gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuya ilişkin bilgi verildi. KKTC Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın gemisi ise Girne'de açıklardan yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne açıklarında batan gemide 67 yaşındaki Şerif Özdemir hayatını kaybetti. Özdemir memleketi Mersin'de yine aynı kazada hayatını kaybeden eşinin kabrinin yanına defnedildi.
2: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
7: Annemize haklarınızı helal ediniz.
2: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
8: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandı. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
2: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi.

0: Arkadaşlar devam edelim.
1: Arkadaşlar. Önce eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
2: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
1: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
3: Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra mahkemede ifade verecekti. O sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli dün gözaltına alındı. Bir şüpheli ise firari, çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen o infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir

0: Firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya ilişkin açıklama var.
2: Depremzedeler için toplanan bağışın 500 milyon lirası tek seferde nakit olarak çekildi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı olmadığı tespit edildi. Bir depoda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamış çeşitli malzemeler bulundu. Yeni gözaltı kararları geldi. Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20'inde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
3: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
2: İzmit'teki bir depoda yapılan aramada ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
1: Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir aradaydı.
4: Olay yerini inceleme ekipleri.
5: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
6: Salonda alkışlar Serhat Kılıç için son kez yükseldi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
7: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
6: 51 yaşındaki sanatçının beklenmedik ölümü nedeniyle büyük üzün yaşandı.
8: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi buradaki tüm dostları gibi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
9: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
10: Aktörlüğün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
6: Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sanatçıyı evde cansız bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesinde Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını söyledi, uyuşturucu kullandığını bildiğini iddia etti. İfadede sanatçının boyun fıtığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü, bu nedenle işlerinin aksayıp çalıştığı diziden çıkarıldığını da belirtti. Ünlü oyuncunun yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerinde de ayakta durmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Sanatçı salı günü memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
1: İstanbul Tuzla'da bıçaklanan bir iş sağlığı doktoru ağır yaralandı. Olay Tuzla Aydınlı mahallesindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. İş sağlığı doktoru olarak görev yapan BA daha önce aynı sanayi bölgesinde çalışan bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan doktorun kaldırıldığı hastanede tedavisi sürüyor. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen zanlı aranırken intihara teşebbüs etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı neden gerçekleştirdiği bilinmiyor. ...71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 824 şüpheli yakalandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamaya göre son 10 günde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 894 şüpheliden 424'ü tutuklandı. 93'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Operasyonlarda 2 ton 367 kilogram uyuşturucu madde, 4 milyon 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. ...2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı.
2: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyon daha fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
11: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
12: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
2: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersliğin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
13: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada, yine de heyecan aynı seviyede.
2: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinleri de tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
1: Kayseri'de lise öğrencilerinin hazırladığı dergi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ulaştı. Dergiyi inceleyen Sanchez beğenisini mektupla iletti. Öğrencilerin Kayseri davetine de yoğun programı nedeniyle katılamayacağını belirtti.
14: Lise öğrencileri hazırladıkları dergiyi İspanya Başbakanı'na yolladı. Kayseri'ye davet etti. Dergiyi inceleyen Sanchez okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi.
15: Bir mektup kalemi almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onure etmişler. Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
14: İnce Su Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları Kıvılcım dergisinin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderdi. Sanchez de okula imzalı bir teşekkür mektubu yolladı. İspanya Başbakanı dergiyi ilgiyle okuduğunu ve beğendiğini belirtti. Okulun davetine ise yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
15: Mektubunda dergimizi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgi ve merakla okuduğunu, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş. Son derece samimi bir dille kaleme almış.
14: Okul yönetimi İspanya Başbakanı'nın bu nazik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oldu. Büyüme tahmini bu yıl için %3,3, gelecek yıl için %4,2 seviyesinde. İş dünyası temsilcileri büyüme hedefini değerlendirdi.
16: Başkanımız, en bakanımız.
2: İş dünyası orta vadeli programdaki büyüme hedeflerinden memnun.
16: Para politikası dışında.
2: İş dünyası temsilcileri yaptıkları açıklamayla orta vadeli programı değerlendirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, büyümenin niteliğine vurgu yaptı.
17: verimlilik artışına, yüksek katma değerli üretime, güçlü ihracata ve nitelikli istihdama dayanan bir büyüme yapısı, ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracaktır.
18: Umuyorum ki geçen
2: Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın büyümeye katkısına değindi.
6: Önümüzdeki dönemde beklentimiz programda yer alan finansman, maliyet, pazara erişim ve rekabetçilik adımlarının sahaya güçlü biçimde yansıması ve üretim ile ihracatın büyümeye katkısının daha belirgin hale gelmesidir.
19: İş dünyasının şu anda en önemli ihtiyacı olan finans...
2: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç teşviklerin önemine dikkat çekti.
20: Programda üretim ve ihracatın küresel yatırımların ve yeteneklerin teşvikine yönelik düzenlemelere kapsamlı şekilde yer verilmesini olumlu buluyoruz.
2: Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genel Başkanı Burhan Özdemir ise teknoloji altyapısını vurguladı.
21: Güçlü sanayi altyapımızı daha yüksek teknoloji, daha yüksek ihracat birim değeri ve daha fazla yerli katma değerle buluşturarak küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkabileceğimize inanıyoruz.
1: Dünyanın en büyük 100 savunma şirketi listesine bu yıl 5 Türk şirketi girdi. Defense News'un her yıl açıkladığı ve dünyanın en büyük 100 savunma şirketinin sıralandığı Top 100 listesinde bu yıl 5 Türk şirketi yer aldı. Listede Saha İstanbul Yönetim Kurulu'nu şekillendiren Aselsan 40, TUSAŞ 48, Arka Savunma 53, Roketsan 64, MKS 81. sırada Türk savunma sanayisini temsil etti. Türk şirketlerinin sıralamalarındaki yerleri özellikle son dönemde ihracat gelirlerinin de katkısıyla üst basamaklara çıktı. Listede yer alan 5 Türk şirketi de gelirlerini arttırdı ve toplamda 14,9 milyar dolarlık savunma gelirinin önemli bir kısmını ihracattan elde etti. Robotların savaş alanında kullanılmaları için hazırlık yapılıyor. Reuters'ın incelemesine göre Çin bu robotların askeri görevlerde kullanımına yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Peki robotlar askerlerin yerini alabilir mi? Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Murat Aslan Reuters'ın bu incelemesini NTV'ye değerlendirdi. İzleyelim, ardından saat başında burada olacağız.
22: Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 2026 Mayıs ayında insansız kara araçları ve dronlarla bir grup Rus askerin mevzilerini terk etmek zorunda kaldıklarını hatırlatmak isterim. Belki de dünyada askeri literatürde ilk defa insana karşı olmayan bir savaşta insanlar mevziden çekildi. Bu önemli bir gelişme. Ancak şu an konuştuğumuz bize 1984 yılında ekranlarda seyretmeye başladığımız Terminatör'ü daha çok hatırlatıyor. Çünkü Çinlilerin şu an yaptığı humanoidler, yani robotlar, aslında Terminatör cinsinden aynı kategoride bir aşamaya doğru evriliyor. Hatırlarsanız Terminatörler 2029'dan 1984'e, belki zaman nasıl değiştirdiler bilmiyorum, filmin kurgusunda nasıl yapıldı, geri dönen ve Sarah O'Connor'ı arayıp çocuğunu yetkisiz hale getirmek isteyen bir robottu aslında. Dönüşen bir robottu. Şimdi geldiğimiz aşamada henüz bu teknolojinin erken olduğunu önce bir ifade etmek lazım. Ancak bu konuda araştırmalar sadece Çin'de değil, aynı zamanda Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde devam ediyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz yıl 13.4 milyar dolar bir bütçe ayırdı. Bunun 9.4 milyar doları insansız hava araçları üzerinden otonom sistemlere gidecek. Geri kalanı ise yaklaşık 3 milyar doları ise 3.5-4 milyar belki. Bir sonraki sene bu miktar 57 milyar dolar. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. Bu konuda henüz erken aşamadayız. İşte şu an ekranda gördüğünüz robotların en büyük problemi biliyorsunuz denge. Ama geliştirilebilir tabii. Aslında geçmişte bu tür insan olmayıp da hani robot veya makinaların savaş meydanlarında, çatışmalarda kullanılması nereden nereye geldi, bizi nereye götüreceğini rahatlıkla ikna edebilir. Benim gençlik dönemlerinde en kötü, en beni zorlayan şey 40 kiloluk sırt çantasını, işte 6 tane şarjörü, 4 tane el bombasını, 3 tane selsizi üzerime takıp arazide yürümekti. Sonra bir anda bu yük taşıma olayını makinalara ihale eden robotik sistemler görmeye başladık. Ve bir de baktık ki sırt çantalarını askerler artık taşımıyor ve zinde bir şekilde intikal ediyorlar. Şu an bu uygulamada, yani uygulamada bu robotik sistemler var. Ancak bizim buradaki kastımız, bu robotik sistemlerle kastımız, yapay zeka aracılığıyla kendi muhakemesini yürütebilen, yönetebilen, algı sensörler bağlamında zengin, dengede kalabilen, özellikle batarya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte uzun süre aktif kalan, çünkü bir drone eğer ele alırsanız, drone'un havada kalış süresi çok kısıtlı bir zaman dilimidir. Yani kimisi 30 dakika, kimisi 40 dakika havada kalabilir. Eğer çocuklara oyuncak alırsanız bu 2-3 dakikadan ileriye geçmez. Dolayısıyla pil teknolojisi burada önemli. Bütün bunlar birkaç farklı alanda askeri teknolojilere veya askeri alana indirgenebiliyor. Bunlardan bir tanesi insanları tamamlayıcı görevler. İşte yük taşımalardan bir tanesi, diğeri sensörlerin yerleştirilmesi. Bir diğeri insanların girmesinde sakınca olan, yani insan zayiatına katlanılamayacak durumlarda robotların ön plana çıkarılması. Bu noktada da şöyle bir gerçek var. Sarf edilebilir, ucuz ve taşınabilir robotik sistemler burada ön plana çıkıyor. Dolayısıyla ağır, daha kapsamlı sistemler değil ve daha da önemlisi insanın hiç içinde yer almadığı, sadece uzaktan karar verme sürecinde bulunduğu tamamen otonom sistemlerin görevlere angaje olması. Şu an bu son görevler konusunda biraz erken safhadayız. İnsansız hava araçları nihayetinde bir pilotun yönlendirdiği sistemlerdir. Otonom olsa dahi pilot veya yerdeki kullanıcı son noktaya parmak basar. Ama bu gelişmede doğal olarak önümüzdeki 5-10 senede farklı yere gideceğimize emare veriyor. Dünyadaki modern ordular ve diğer güvenlik kuvvetleri öncelikle hayvanlardan faydalandılar. İşte uyuşturucu arama, bomba arama gerektiğinde bazı karanlık bölgelerde, riskli bölgelerde önden onları gönderme, özellikle köpekler burada ön plana çıkmıştı. Ancak şu an İnsansız kara araçları dünya genelinde hayvanların yerini aldı. Yani artık koku sensörüyle, görüntü sensörüyle askere veya polise doğrudan destek verebiliyor. Mayın arama bunlardan en önemlilerinden bir tanesi. Özellikle Afganistan'da doğan bir ihtiyaçtı bu. Çünkü el yapımı patlayıcıların yol kenarlarında patlaması ve zayiatlara neden olmasıyla birlikte alçaktan uçan dronelar ve insansız kara araçları sahada bir anda kullanılmaya başlandı 2010'lu yıllardan itibaren. Ancak dediğim gibi bu tamamlayıcı görevlerde asker zayiatının azaltılması veya önlenmesi önemliydi ve başarıldı. Büyük bir ihtimalle bu süreç daha da gelişerek devam edecek. Ancak buradaki mesele tamamen otonom hale gelmesi. Bunun çünkü birçok farklı noktası var. Mesela savaş hukuku bağlamında büyük bir boşluk var. Etik kurallar bağlamında boşluk var. Veya Birleşmiş Milletler'in geçtiğimiz sene yaptığı bir toplantı vardı 2025 yılında. Genel Kurul'un birinci komitesi bu konuda düzenleme yapılması gerektiğine yönelik bir karar almıştı. Ancak bu karara yönelik henüz somut bir faaliyet icra edilmedi. Yani bu robotlar, örnek vermek gerekirse, farz edelim tam teşekküllü, otonom karar alınıyor ve sahaya sürüldü. Terminatör oldular diğer bir ifadeyle. O takdirde doğru yanlış ayrımını nasıl yapacaklar? Sivil asker ayrımını nasıl yapacaklar? Bunlar büyük bir soru işareti.
0: Doğrudan siyasete devam ediyoruz. Aranın ardından Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü yeniden soruşturuluyor. 15 yılın ardından ve tabii Fethullahçı terör örgütüyle bağlantısı da konuşuluyor. Pek çok iddiayla birlikte biz de konuklarımızla bu konuyu konuşuyoruz. Bu turda da tabii ki yine meseleyi incelemeyi sürdüreceğiz. Mete Çubukçu'ya tekrar sormak isterim. Eğer bu cinayetse bunun aydınlatılması ve tabii kanıtlanması neyi değiştirecektir?
3: Aslında çok şey değiştirecektir. Yani birincisi ilk defa uzun yıllar sonra belki bir böylesine bir davanın aydınlatılması. Tabii ki şu anda ne olacağını, sonucunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bu bize şunu gösterecektir. Eğer hakikaten o dönemki devlet görevlileri görevini yapmamış, sümenaltı etmiş ya da hakikaten kasıtlı davranmışsa buna benzer davalar yeniden gündeme gelecek ve bundan sonra bu tür yaklaşımların önüne daha kolay geçilecek. Çünkü sonuçta devlette bir devamlılık söz konusu. Yani devlet görevlileri işte X'in, Y'nin ya da işte FETÖ gibi bir takım örgütlerin talimatlarıyla çalıştıklarında daha sonra başlarına neler gelebileceğini, nelerden sorumlu olabileceğinin farkına varmaları gerekir. Bu hakikaten çok çok önemli. İkincisi şu, yani hem devlet toplum ilişkisi açısından hem adalete güven açısından gerçekten bu tür cinayetler ya da bu tür faili meçhuller sonuçta bir şekilde aydınlatıldığında adalete olan güven ya da yaklaşım ya da devlete olan güven daha da artacaktır. Hep söylendi, yani hakikaten Türk siyasi tarihi, ki birçok adli vaka da var. Yani sadece siyasi değil ama tabii siyasi olunca daha da çok konuşuyor, daha da öne geçiyor. Türkiye tarihi bunlarla dolu. Belki biraz sonra konuşuruz. Yani muhtemelen Vahap da değinecektir. Yani bakıldığında yani 90'lardan özellikle 90'lı yıllarda mesela Güneydoğu'ya baktığımızda sayısını bilemiyorum. Onlarca faili meçhul cinayet iddiaları gündeme getirildi. Yani mesela Musa Antel cinayeti ya da Bora Başkan Tahir Elçi'nin uğradığı yani suikast, cinayet artık nasıl adlandırılacaksa bunların üzerine gidilmesi, özellikle belki bir sonraki turda konuşacağımız sürecin güvenilirliği, toplumsallaşması ya da bir takım yüzleşmelerin gerçekleşmesiyle ilgili bir sürece de katkı anlamında güveni de sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama burada en önemli şey hakikaten biraz önce dediğim devletin devamlılığı anlamında devlet görevlilerinin her açıdan, yani kolluktan adalete kadar herkesin görevini devlet ve yasalar içinde yapması ve hakikaten daha sonra bunların açığa çıkabileceğinin, yani yanlış yaptığı zaman açığa çıkabileceğinin bilincinde olması gerekiyor. Şimdi Nebi Hoca da söyledi, yani 90'lardan bu yana ya da daha öncesi de var tabii bunların, ama birçok dosya açıldı. Bir takım iktidarlar tarafından, hükümetler tarafından çok iddialı bir şekilde. Sonra belli bir süre sonra bunlar raflara konuldu. Yani herhalde bu raflarda önemli bilgilerin olduğu ama bunların bir araya getirilmesi gerektiği sorunu var. Günümüz artık teknoloji çağı. Bunların bir araya getirilmesi, ekiplerin kurulması çok çok zor değil. Size bir tane örnek vereceğim. Tabii. Yani bu genç kardeşlerimiz yaptı bunu Belçika'da, Furkan Demir. Bunlar Kennedy cinayetini ele aldılar. Binlerce yani bugüne kadar yayınlanmış kitaplardan makalelere ya da işte dosyalara kadar binlerce dosyayı yapay zeka aracılığıyla bir araya getirdiler ve belli sonuçlara ulaştılar. Ki mesela o kardeşlerimizin yaptığı bu araştırmayı Belçika Adalet Bakanlığı dinlemek istiyor. Onlara da bize bir sunum yapar mısınız deniyor. Yani bu olanaklar da çok artık yoğun bir şekilde, ama burada önemli olan siyasi irade ve siyasi iradenin bir şekilde kararlılığı. Ve şöyle bağlayayım. Hep şu denir. Yani eskiden siyasi iktidarlar da onu derlerdi. Ucu nereye kadar giderse. Geçmişte baktık aslında ucu pek bir yere gitmiyor ya da bir yere gidiyor. Oradan sonrası pek devam ettirilmiyor ya da etmiyor. Önemli olan söylediğim gibi burada hakikaten ucu nereye kadar giderse dönemin siyasi biri, dönemin kolluğu, dönemin belki bakanları ya da işte o zamanki emniyet müdürleri vesaireler kim ise burada o açığı veren buralara kadar gidilmesi lazım gibime geliyor. Yani buradaki atılan en önemli adımlardan birisi özellikle Gülistan Doku cinayetine baktığımızda herhalde 60-70 kişiyi buldu ki çok enteresan orada da hakikaten maalesef doneler var. Devletin nasıl tırnak içinde kullanıldığıyla ilgili, nasıl birilerinin kendi başlarına örgütlendiğiyle ilgili. Şöyle bağlayayım. Sonuç olarak yani hani nereye kadar gidecekse oraya kadar gittiği takdirde hakikaten toplum-devlet, toplum-adalet ilişkisi daha olumlu bir noktaya gidecektir diye düşünüyorum.
0: Peki Nebimiş biraz önce Mete Çubukçu değindi aslında bazı faili meçhullerden, şüpheli ölümlerden. Yine böyle Fethullahçı terör örgütüyle ilişkilendirilen iddialar, faili meçhuller neler böyle bir yakın siyasi tarihimize şöyle bir baktığımızda. Bir de şimdi bu soruşturmaya baktığımızda Fethullahçı terör örgütünün devlet içi mücadelesi nasıl yorumlanmalı aslında? Bugünden geçmişe baktığımızda başka bir durumu anlatıyor mu bize resim?
4: Şimdi burada tabii Sayın Akın Gürlen yakın dönemde açıkladığı bir rakama göre işte 73 ilde 638 farklı dosyanın inceleneceğini söylemişti. Tabii şimdi burada sonuçta faili meçhullerle ilgili ya da geçmişte şüpheli ölümlerle ilgili adalet sonuca ulaştığında gerçekten buradaki toplum kararlılığı yani devletin ve işte bakanlığın, yargının kararlılığını, sonuç alma biçimini görünce yeni belki ihbarlar, yeni şikayetler, yeni delilleri bulmaya yönelik olarak insanların belki de cesaret edemediği hususların da bir anlamda yargıya ulaşmasını cesaretlendirebilir. Burası önemli. Tabii ki faili meçhuller belki kamuoyuna mal olmuş önemli dosyalar var. 90'lardan daha öncesi de var ama özellikle 90'dan itibaren yoğunlaşan birçok faili meçhul var. İşte yakın dönemde yine Ahmet Deniz Olgun'un işte iki gün sonra ölü bulunmasıyla ilgili yine yürüyen bir soruşturma var. Bunlar kamuoyunun bildiği, yakından belki takip ettiği dosyalar. İşte konuştuğumuz Kozinoğlu dosyasında olduğu gibi ama bir de bunun ötesinde belki kamuoyuna çok yansımayan, haberlerde çok hızlı bir şekilde geçilen ya da haber bile olmayan, aydınlatılamayan ölümler var. Dolayısıyla da devlet, yargı aslında bütün bu dosyaları tek tek incelediğinde belki bazılarını çok kolay aydınlatacak. Az önce Mete Bey söyledi, teknoloji gelişiyor. Yani teknolojinin gelişmesi belki geriye yönelik olarak HTS kayıtlarının yapay zeka modelleriyle daha kolay incelenebilmesi, DNA sonuçlarının gelişen teknolojilerle daha kolay incelenebilmesi ya da geçmişte belki sümen altı edilen bazı delillerin yine teknolojik gelişmelerle incelenmesinden dolayı biraz daha belki bu aydınlatılma süreçleri kolaylaştı. Meselenin bir yönü bu. İkincisi belki burada bu meseleleri konuşurken üzerinde durmamız gereken husus şu. Geçmişten bugüne faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili yargı farklı dosyalarda yeniden dosyaları açtı, yeniden yargılama süreçleri oldu. Şimdi tekrar burada işte yakın dönemde başlatılanlardan önemli sonuçlar alındı. Yani burada hakikaten toplumu ikna edebilecek düzeyde yargı sonuç verdi. Şimdi özellikle bu sembol dosyalar üzerinden devam eden süreçlerde yargı yani bir sonuca ulaşsın ulaşmasın en azından süreçte ne yaşandığını yargılama süreçlerinin nasıl devam ettiğini ve dosyanın aydınlatılıp ya da aydınlatılamamasını, aydınlatılamayabilir. Belki az önce yine söylendi, üzerinden belirli bir süre zaman geçtiğinde failler ölmüş olabilir. İşte FETÖ'cülerin birçoğu yurt dışına kaçtı. Kozinoğlu dosyasında şüphelilerden birisinin de yurt dışında olduğu biliniyor. Dolayısıyla aydınlatılamayabilir. Ya da belki belirli bir kısmı aydınlatılır, bir yere kadar aydınlatılır vesaire. Bunların topluma gerçekten şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor. Çünkü adalete güven meselesi burada önemli. Ondan bir adım daha öte, burada gerçekten faili meçhullerin cinayetlerle ilgili geçmişten bugüne çok farklı tartışmalar var. Az önce birini hatırlattım, işte buradan bir tuğla çektiğinizde devlet altında kalır ya da başka ucu başka yerlere gider gibi. Belki içerisinde komplovari analizlerin, tartışmaların da olduğu süreçler yaşandı. Bu bağlamda da bence Adalet Bakanlığı bu dosyalarla ilgili sonuçlandırdığında zaten bunu kamuoyuna farklı şekillerde açıklanacaktır. Ama bir yerde tıkandığında ya da sonuçlandırılamadığında da gerçekten burada o güveni işte devletin bütün imkanlarıyla, adaletin, yargının bütün imkanlarıyla bunu aydınlatmak için uğraştığını da toplumun görmesi gerekiyor. Bu güven açısından önemli. Başka belki bu meseleleri konuşurken yine az önce Mete Bey söyledi. O devlet kurumları arasındaki koordinasyonsuzluğun ya da devletin içerisinde farklı amaçlar için kendi ajandalarını güden yapılar olduğunda bu tür şeyler devlete tırnak içerisinde sadakatten daha çok belirli bir yapıya, gruba sadakat öne çıkarıldığı için, onun yararına gittiği için devlet içerisinde zaman zaman böyle çok önemli dosyalarında aydınlatılamadığını, ama belirli bir zaman geçtikten sonra o yapıların, az önce de söyledim, devlet içerisinden temizlendiğinde tekrar dosyaların açılması, bugün için yine farklı amaçlar için dosyaların üzerini kapatan, korkuyla, endişeyle ya da farklı amaçlar için bunun gelecekte bir gün kendisine daha fazla bir suç yükleyeceğini, daha fazla bir sorumluluk yükleyeceğini, bunun hesabının sorulacağını da görmesi gerekiyor. Yani bu soruşturmaların böyle bir tarafı var. Diğer taraftan da tabii ki eğer bu dosyalardan çok önemli sonuçlar alınırsa, oranın altını bir kez daha çizmek lazım, geçmişe yönelik şüpheli ölümlerle, cinayetlerle vesaire ile ilgili yeni tanıklar ortaya çıkabilir, yeni şikayetler gelebilir, yeni delilleri bir şekilde devlete ulaştırmanın kolay olduğu bir dönemde, aynı zamanda teknolojiden dolayı böyle de bir faydası var. Bence hem adalete güven açısından söylendi burada, hem devlet toplum ilişkileri açısından, hem de sonuçta bu faili meçhul cinayetlerden bir şekilde aileleri var. Yani burada insanların vicdanları, devletten beklentileri var. Bunlar çözüldüğünde en azından o insanlarda bir nebze olsun bunun hesabı sorulduğu için rahatlarlar. Bence burasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Vahap Coşkun'a da şunu sormak istiyorum şimdi. Mete Çubukçu'nun değindiği nokta siyasi irade kısmıydı. Buraya vurguladı. Nebim işte özellikle işte bu soruşturmaların neden şimdi açıldığını sorduğum zaman, iktidarın siyasi olarak güçlü olduğu bir dönemde bu faili meçhullerin üzerine gittiğini ifade etti. Peki sizce özellikle tüm bu iddiaların, bu ölümün yaşandığı zaman üzerine gidilmesi durumu değiştirir miydi? Neden bugün sizce bu soruşturmalar açılıyor? Daha önce yapılamaz mıydı?
5: Evet, daha önce de yapılabilirdi ama demek ki şartlar şu an itibariyle ikmal edilmiş oldu ve yeni Adalet Bakanı bunu yapabilecek bir durumda, bir pozisyonda gördü kendisini ve bu operasyonları başlattı. Şimdi bu operasyonları başlatmak son derece önemli, değerli. Ancak bunun hani geçici bir heves değil de bir devlet politikası, bir adalet politikası haline getirmek son derece önemli. Yani kamuoyunda bunların sonuç alacağı, bunların gerçekten ciddiyetle araştırıldığı ve bunların sonuçlarının kendileriyle paylaşacağı konusunda bir güven oluşturmalı. Her bir dosya hakkında gerekli bilgiler kamuoyuna sunulmalı ve o dosyalarda neler yapıldığı, neler yapılmadığı, hangi sonuca ulaşıldığı, hangi sonuca ulaşılmadığı, niçin ulaşıldığı ve niçin ulaşılmadığı konusunda tatmin edici bilgiler verilmeli. Bu zannediyorum çok hayati bir şey, toplumun bu sürece olan güveninin inşası açısından. Şimdi her bir 638 dosyadan bahsedildi. Elbette ki her bir dosyanın aydınlatılması kendi başına önemlidir ve adalete olan güvenin inşasında ciddi bir rol oynar. Bununla birlikte bazı dosyalar son derece sembolik değere sahiptir. Örneğin Uğur Mumcu dosyası böyle bir dosyadır. Çünkü Uğur Mumcu bir gazeteci olarak aynı zamanda siyaset, istihbarat örgütleri ve suç örgütleri arasındaki ilişkileri inceleyen birisiydi. Onun bir cinayete kurban gitmesi, bu üçlü içerisinde nasıl bir mekanizmanın olduğu konusunda toplumun hem ilgisini daha da artırdı, hem kuşkularını da daha artırdı. Dolayısıyla örneğin bu dosyada toplumu tatmin edecek bir sonuca ulaşılması, bu üçlü yapı arasındaki mekanizmaların anlaşılması, o dönemdeki devlet siyaset, devlet toplum ilişkilerinin ortaya çıkarılması açısından da son derece önemli. Nitekim Adalet Bakanı Uğur Mumcu'nun ailesiyle yaptığı görüşmede aile üyeleri sadece bu cinayeti işleyenlerin değil, aynı zamanda onların arkasındaki iradenin de ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini belirttiler. Çünkü bunun ortaya çıkması, o mekanizmanın anlaşılması açısından son derece önemliydi. Bu sürecin sonucunda bence toplum açısından en önemli kazanım şudur. Yani bunlardan, bu dosyaların hepsinde gerçeğe ulaşılmış mıyız, ulaşmaz mıyız, onu zaman gösterecek. Ben hukuken bütün dosyalarda gerçeğe ulaşmanın imkansız olduğunu düşünüyorum ama bunu konuşmanın kendi başına bir değeri, bir kıymeti olduğu kanısındayım. O da şu, biz bu dosyalar sayesinde, bu süreç sayesinde geçmiş dönemlerde devletin bu tür dosyalarda neleri yaptıklarını ve neleri yapmadıklarını, kimlerin niçin yaptığını ve niçin yapmadığını daha net bir şekilde tartışıyoruz. Bu aynı zamanda bir demokratik tartışma, bir demokrasi tartışması. Şimdi demokratik devletlerde devletlerin meşruiyeti devletin yanlış yapmayacağı varsayımı üzerine kurulmaz. Devlet dediğiniz nihayetinde yetkileri insanlar tarafından kurulan bir, kullanılan bir yapıdır ve bu insanlar da hata yapabilirler, yanlış yapabilirler, suç işleyebilirler. Devletin meşruiyetini artıracak olan şey bu hataları, yanlışları, suçları bir şekilde ortaya çıkartmak ve böylece bunun herhangi bir şekilde müsamaha görmeyeceğini topluma göstermektir. Dolayısıyla faili meçhul cinayetlerle uğraşmak, bunları aydınlığa kavuşturmaya çalışmak sadece geçmişe dair bir çaba değildir. Aynı zamanda bugüne dair de bir çabadır. Yani bugün de bu tür eylemlerin herhangi bir şekilde müsamaha görmeyeceğini, soruşturmaların en ayrıntılı bir şekilde yapılacağını, eğer kim burada bir kastı, suçu varsa onun hukuki olarak müeyyidelendirileceğini topluma lisan-ı münasip ile söylemenin de yoludur. Bu anlamda bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, kamuoyuna gerekli bir şeffaflık içerisinde yürütülmesinin de oldukça önem taşıdığı kanısındayım. Evet.
0: Şimdi terörsüz Türkiye sürecine de şöyle bir bakalım hızlıca son gelişmeler ışığında dilerseniz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleştirmeye dair kanun hatırlıyoruz ki 467 oyla meclisten geçti, ardından resmi gazetede yayımlandı. Şimdi ise mesele terör örgütünün silahı bırakmasının ve varlığının aslında feshedilmesini, tamamen sona ermesini devlet tarafından tespit edilmesi ve onaylanması. Hemen Mete Çubukçu'ya sormak isterim hızlıca. PKK'nın silahsızlanması ile ilgili olarak teslim yerlerinin belirlendiği ve Irak yönetiminin de bu aşamada önemli bir rolünün olacağı iddia ediliyor. Silah bırakma konusundaki son bilgiler neler Mete Çubukçu?
3: Muğse, çok önemli bir aşamadayız. Hakikaten bu ölüm içinde bulduğumuz Eylül ve Ekim ayları bize daha sonra atılacak adımlara bir zemin hazırlayacak. Gördüğümüz kadarıyla da, yani gelen haberler ve hani teyit edilmiş haberler, sürecin zamanında ve usulünde ve hızlı gittiği yönünde. Irak Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Savunma Bakanlığı sözcüsü bu ay içinde ya da işte önümüzdeki günler içinde PKK'ya ait yaklaşık 72 ya da 70 civarında mevziz ve sığınakların boşaltılacağı ve buradan boşaltılacak silahların Irak savunma güçlerine ya da Irak ordusu ve peşmergelerin de içinde olduğu belli yerlere toplanacağı ve oraya götürüleceği. Özellikle biliyorsunuz Kandil, Zap, Metina ve Gara, yani PKK'nın işte bir dönemler işte en güçlü olduğu yer ve hala orada işte militanların, üyelerinin bulunduğu yer, buraların boşaltılacağı ve boşaltılan yerlere ve özellikle sınırlara sınır muhafızatı altında Irak ordusu yetkilileri ve peşmergelerden oluşan bir sınır muhafız oluşumunun artık sınırları koruyacağı. Teslim noktaları da, ki bir kısmını ben de geçmişten biliyorum, yani teslim noktası derken işte Duhok'ta Amedi'yi, işte Kanimasi'yi ya da Koysancı'ya Erbil'de, Süleymaniye'de Ranya, buralara zamanında haber için hep gidip gelmiştik. Buralarda silah teslim yerleri olacak. Yani silahlar getirilecek. Artık toplumu gelir, militanlar mı getirir onları tam bilemiyoruz. Ama burada şey yapılacak, teslim alınacak Irak ordusu tarafından, bir komite tarafından. Bunlar tabii ki bir zabıt altına alınacak. Bunlar tabii ki MİT'le birlikte de, yani İstihbarat Teşkilatı ve alandaki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görevlileriyle birlikte koordine de edilecek, bir zabıt altına alınacak. Ama bu işlem ve anladığımız kadarıyla şimdilik o silahlar orada Irak ordusunun denetiminde kalacak. Burası çok hakikaten önemli, çünkü bu ne kadar hızlı giderse önümüzdeki dönemde Milli Güvenlik Kurulu'na sunulacak rapor ve resmi gazetede yayınlanacak olan bir sonraki döneme geçişte o kadar hızlı olacak. Büyük bir ihtimalle bu işlemler kamuoyuyla paylaşılacak. Yani görsel olarak bunlar fotoğraf da olabilir, video da olabilir. Yani bunların teslim edildikleri, toplandıkları ya da depolandıkları yerler görüntülenecek. Daha sonra farklı görüntüler de gelebilir. Çünkü kamuoyunun da bir şekilde hani bu konuda ikna olmaya ihtiyacı var. Ben görüntüleneceğini ve bunların paylaşılacağını da düşünüyorum. Ancak şu çok önemli. Yani bu süreç Türkiye'de, yani terörsüz Türkiye'de barış süreci ya da ismini ne koyacaksak doğrudan sanki Türkiye ile ilgili görünüyormuş gibi olsa da aslında Irak'ın toprak bütünlüğü, Irak'ın sınır güvenliği ve Irak'ın egemenliği ile de ilgili çok önemli bir adım olarak tarihe geçecektir. 1991'den bu yana biliyoruz ki Irak ordusu kendi sınırlarını, özellikle Türkiye-Irak sınırlarını koruyamıyor. Yani 91'de biliyorsunuz Körfez Savaşı sonrası Saddam Hüseyin'in oradan püskürtülmesi, 36. paralelle birlikte hava savunmalarının, hava korumasının sağlanması o sınırları güvencesiz bırakmıştı ve 35 yıl sonra Irak devleti kendi sınırlarını korumaya umut ediyoruz ki başlayacak ve Türkiye Irak sınırında biz herhalde Irak ordusu ve peşmergelerden oluşan yeni bir sınır muhafızları göreceğiz. Dediğim gibi bu Irak açısından da çok çok önemli bir gelişme.

programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Burası NTV Radyo. Saat

0: Saat 5 haberlerle karşınızdayız. Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Bazı mahalleler tahliye edildi. Bazı evler yangından etkilendi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi aralıksız sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda dün akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın hızla Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ve Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde Serik ilçesinden de yangın haberi geldi. Deniz Tepesi ve Sarı Abalı mahallelerinde bulunan ormanlık alan ve tarım arazilerinde yangın çıktı. Aksu'da görev yapan ekiplerin bir kısmı buraya sevk edildi. Bölgedeki evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangına Antalya genelinde 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye sabah saatlerine kadar ara verilirken ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye dair de mesajlar verdi.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
1: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
1: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
0: Bundan 15 yıl önce 2011 yılında Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Kozinoğlu öldüğünde Ergenekon soruşturması kapsamında tutukluydu ve 13 gün sonra mahkemede ifade verecekti. O sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli dün gözaltına alındı. Bir şüpheli ise firari. Firari çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen bu infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
3: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
0: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
4: Arkadaşlar devam edin.
5: Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
6: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
5: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında cuma günü

0: kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
1: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranınsa nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
0: İzmit'teki bir depoda yapılan aramada ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üster ile enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuya ilişkin bilgi verildi. KKTC Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşüce ifade edildi. TCG Işın gemisi ise Girne açıklarından yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verip herkesi düzenli biçimde dışarı çıkarabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne açıklarında batan gemide 67 yaşındaki Şerif Özdemir de hayatını kaybetti. Özdemir, memleketi Mersin'de aynı kazada ölen eşinin kabrinin yanına defnedildi.
3: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
4: Annemize haklarınızı helal ediniz.
3: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
5: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandı. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
3: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
5: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bitsin istiyorum.
6: Boğuluyordum ben de.
2: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
3: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
7: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.

0: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
1: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
0: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
2: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
0: Kazanın dördüncü gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada İsrail ve Yunanistan'ı da eleştirdi. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük ama hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
4: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
0: İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde İsrail ve Yunanistan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
4: Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir ifadesini de kullandı.
4: Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir.
3: Almanya Leipzig'teki drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuş ve Rus Büyükelçiliğini kapatmaya kadar birçok karar almıştı. Moskova'dansa sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı. Almanlar yine savaş istiyor dedi.
5: Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar.
6: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasını devlet televizyonuna yaptı. Lavrov, Alman Başbakan Friedrich Merz'i suçladı. Almanya'yı yeniden Avrupa'nın önde gelen askeri gücü yapma konusundaki tüm açıklamaları şu anda hayata geçiriliyor dedi. İki ülke arasındaki gerilimin temelinde Ukrayna Savaşı var. Leipzig'teki havalimanında geçen ay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında farklı günlerde patlayıcı yüklü dronlar bulunmuştu. Berlin yönetimi bu dronların Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Olay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına saldırı girişimi olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararını aldı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin yönetiminin bu adımlarını temelsiz olarak değerlendirdi. Lavrov, yaptırımlara yanıt olarak Alman Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağını açıkladı.
3: Almanya'da Saksonya-Anhalt seçiminde sandıktan aşırı sağcı AfD zaferle çıktı. Peki bu Almanya'nın geleceği için ne ifade ediyor? Bundan sonra Alman siyaseti nasıl şekillenir? Deutsche Welle'den gazeteci Muhammed Kafadar aktardı.
7: AfD büyük bir zafer elde etti. Anketler de aslında bunu işaret ediyordu. Tek başına koalisyon kurmaktan sadece 3 sandalye geri kalmış gözüküyorlar. Ancak büyük ihtimalle o 3 sandalyeyi de tamamlayacaklar. Aslında Saksonya-Anhalt küçük bir eyalet. Nüfusu az, ekonomik olarak görece Almanya'nın daha önemsiz bir parçasını temsil ediyor. Göçmen nüfusun az olduğu bir bölge. Ancak sonuçlar federal seviyede deprem etkisi yarattı. Eyaleti önceden Başbakan Merz'in partisi CDU yönetiyordu. Yarı yarıya erimiş vaziyeteler. Başbakan Friedrich Merz Almanya genelinde %13 ile Almanya tarihinin en az popüler ismi siyasetçisi konumunda. Ve AfD elde ettiği seçim zaferini Başbakan Merz'e yönelik siyasi bir saldırıya dönüşmekte hiç gecikmedi. Ve Merz üzerinde bir istifa baskısı oluşturmak için kampanya yürütecekler gibi gözüküyorlar. Eyalet düzeyinde elde ettikleri bu başarıyla Friedrich Merz hükümetinin bir sonraki seçime kadar dayanıp dayanmayacağı sorusu ciddi gündeme gelmiş vaziyette. Saksonya-Anhalt'a dönecek olursak orada şimdi bizleri neler bekleyecek? Kalan 3 sandalyeyi büyük ihtimalle CDU içinden 3 vekili yanlarına çekerek doldurmaya çalışacak AfD. Böylece Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez bir eyalette başbakanlık pozisyonuna aşırı sağcı bir partinin yöneticisinin oturduğunu göreceğiz. Eyalet düzeyinde eğitim politikalarını, eyalet istihbarat teşkilatlarının faaliyetlerine, kamu televizyonlarına aktarılacak bütçelere eyalet başbakanları karar veriyor. Bu noktada örneğin okullarda Nazi dönemini bundan sonra okutup okutmamak, eyaletteki kamu televizyonunu kapatıp kapatmamak gibi konularda karar aşırı sağcı AfD partisinin olacak. Son bir not. Seçimlerde AfD göç karşıtlığıyla öne çıkan bir parti olsa da seçimlerde aslında öne çıkan politika ekonomi oldu. Almanya'nın öncelikli meselesi yüksek petrol fiyatları, Rusya savaşı nedeniyle yüksek doğalgaz fiyatları, kapanan fabrikalar, özellikle otomobil fabrikaları Almanya'nın öncelikli gündemi. AfD'de seçim kampanyası boyunca örneğin Ukrayna'ya daha az para vererek ekonomimizi güçlendiririz gibi ekonomik vaatlerle öne çıktı.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin geçtiğimiz hafta İran'da bir düğün evini vurması sonucu en az 4 sivil ölmüş ve onlarcası yaralanmıştı. Amerikan medyası bu saldırının ayrıntılarını yazdı. ABD'li yetkililerin açıklamalarına göre atılan 6 güdümlü füzeden biri hedefinden saparak düğün evine isabet etti.
8: İran'ın Kuşehte kentinde bir düğün evi bombardımanın hedefi oldu. Saldırıda en az 4 kişi yaşamını yitirdi, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Söz konusu saldırı 1 Eylül Salı akşamı gerçekleşti. Saldırının ardından Washington Post gazetesi düğün evinin neden hedef alındığını araştırdı. Gazeteye isim vermeden konuşan Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkililer, Amerikan güçlerinin bölgedeki bir iletişim kompleksine hava saldırısı düzenlediğini söyledi. Bu kompleksin içinde bir kule yer alıyordu. Operasyon hakkında bilgi sahibi kaynaklarının ifadelerine göre kompleks sivil yerleşim bölgesindeydi ancak İran güçleri tarafından operasyonların yürütülmesinde kullanıldığı değerlendiriliyordu. Amerika Birleşik Devletleri savaş uçakları kuleyi hedefleyerek 6 füze attı. Güdümlü füzeler kuleye doğru ilerledi ve 5'i hedefe isabet etti. Ancak isminin açıklanmasını istemeyen Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkiliye göre ISOL tipi füzelerden birinin rotasından saptığı tespit edildi. Rotasından sapan mühimmat hedeften yaklaşık 134 metre uzaklıktaki bir düğün evine isabet etti. Güdümlü füzenin neden hedefine şaşırdığı bilinmiyor. Uzmanlara göre güdümlü mühimmat GPS koordinatları gibi birden fazla hassas yönlendirme sistemine dayanıyor ve neredeyse her zaman hedeflerini vuruyor. Hedefini ıskalayan saldırılar nadir görülüyor ve genellikle hatalı istihbarat, insan hatası veya mühimmattaki teknik arızalardan kaynaklanıyor. Saldırıda sivillerin yaşamını yitirmesi ve yaralanması üzerine Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance konunun araştırıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı da konunun incelendiğini açıkladı. Olay, Savaşın ilk saatlerinde Şubat ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin Minap'taki bir okulu vurduğu saldırıyı akıllara getirdi. İran devlet medyasına göre vurulan okulda çoğu çocuk olmak üzere en az 175 kişi hayatını kaybetmişti.
3: Ünlü Alman spor giyim markası İsrail'deki reklam kampanyası nedeniyle gelen boykot çağrılarının ardından özür diledi. Markanın kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatması tepkilere yol açmıştı. Tel Aviv merkezli haber sitesi Times of Israel'in haberine göre şirket açıklamasında kampanyadan etkilenenlerden özür diledi. Kampanyanın küresel bir çalışma olmadığı İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığı aktarıldı. Ampute bireylere yönelik bir tek ayakkabı hizmetini tanıtan spor markası reklamında Shalev Biton isimli eski bir İsrail askerini oynatmıştı. Biton'un 2021'de Gazze sınırında görev yaparken yaralanması sonucu sol bacağı ampute edilmişti. Olayın ardından aralarında ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in de olduğu birçok kişi markayı boykot edeceklerini açıkladı. Zira Birleşmiş Milletler'e göre Gazze, dünyada nüfusuna oranla en fazla ampute çocuğun bulunduğu yer. Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi.
9: Olay yerini incelemekleri.
10: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
11: Salonda alkışlar Serhat Kılıç için son kez yükseldi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
12: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
11: 51 yaşındaki sanatçının beklenmedik ölümü nedeniyle büyük üzün yaşandı.
13: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi. Buradaki tüm dostları gibi hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
14: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
15: Aktörlüğünün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
11: Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sanatçıyı evde cansız bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesinde Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını söyledi, uyuşturucu kullandığını bildiğini iddia etti. İfadede sanatçının boyun fıtığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü, bu nedenle işlerinin aksayıp çalıştığı diziden çıkarıldığını da belirtti. Ünlü oyuncunun yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerinde de ayakta durmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Sanatçı salı günü memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
3: Kırıkkale'den Ankara'ya giden aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı.
8: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıktı, havada dönerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı.
16: Şu kazaya bir bak.
8: Yürekleri ağza getiren kazada bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Bir aracın kamerasına yansıyan kazanın adresi Ankara'nın Elmadağ ilçesi. Edinilen bilgiye göre Kırıkkale istikametinden Ankara istikametine giden bir sürücü kontrolünü kaybederek karşı yola fırladı. Ardından iki otomobile çarparak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan aracın çarptığı aracın sürücüsü hayatını kaybetti. 7 kişi ise yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
3: 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik okula uyum haftası başladı.
8: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyon daha fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
17: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
18: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
8: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
9: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada. Yine de heyecan aynı seviyede.
8: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinleri de tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
3: Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100 lira, simit 30 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak.
0: Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Geçen dönem 90 liraya satılan tost bu eğitim döneminde 100 lira olacak. Ayran için de 30 lira istenecek.
18: Çok cüzi bir şey yaptık. Çocuklarımız kantinle beslesin diye. Biz de enflasyonla mücadeleyi başlattık kantinler olarak. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz. Zaten fiyat sistemimiz çıktı, yayınlandı. Genel topluma bakarsanız %6.8 civarında bir artış oldu.
0: Kantinlerde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak. Yarım litre su 18 liraya, çay 25 liraya satın alınacak. Bu fiyatlar tavan, yani daha düşük olabilir ancak bu tutarları geçemez. Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit 245 liraya, 4 çeşit 285 liraya yenilebilecek.
3: Afyonkarahisar'da 63 yaşındaki Recep Arslan nefes darlığı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerde akciğerde kitle olduğu tespit edildi. İşlem sırasında akciğerinde sarımsak olduğu anlaşıldı. Hasta aylardır sağlıklı diye çiğ sarımsak yuttuğunu söyledi.
8: Tetkiklerde akciğerinde kitle göründü. Bronskopi uygulandı. Akciğerindeki cismin sarımsak olduğu ortaya çıktı.
19: Kulaktan dolma, sağdan soldan duyma faydası olur, balgam söktürür falan diye. Bir iki yıldır devam ediyordum. Bazen bütün yürüyordum, bazen bıçakla kesip yürüyordum. Nasıl olduysa gitmiş şeye, ciğere.
8: Afyonkarahisar'da yaşayan 63 yaşındaki Recep Arslan yutkunmakta ve nefes almakta zorlanıyordu. 6 aydır öksürük şikayetleri de vardı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde akciğerinde kitle olduğu görüldü. Bronskopi işlemine alındığında ise şikayetlerinin nedeninin sarımsak olduğu anlaşıldı.
20: Biz hastada kitle vardır diyerek işleme girdik. Fakat hastanın işlemine girdiğimiz zaman bronkoskopiyle hareket eden bir nesne gördük. Hareket eden nesneyi çıkarttık ve sonrasında gördük ki hareket eden nesne sarımsakmış. Amca kendi ifadesiyle 6 ay veya 1-2 ay öncesinde o sarımsağı yemek yerken akciğerine kaçılmış ve o gün bugündür de hayat kalitesi düşmüş.
8: Hastanın soluk borusundan akciğerine kaçan sarımsak operasyonla çıkarıldı. İşlem sonrası tüm şikayetleri biten hasta rahat nefes almaya başladı.
3: Kanser tedavisinde özellikle yeni nesil terapilerin kullanıldığı yöntemler Batı dünyasında hayli pahalı, ancak Çin'de bazı hastanelerde bu yeni nesil kanser tedavilerinin Batı'dakinin neredeyse yarı fiyatına mal olduğu belirtiliyor.
0: Kanser tedavisinde rota Çin'e kayıyor. Sebebi ise batılı ülkelerdeki kanser tedavisinin yüksek maliyetleri. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kanser hastaları özellikle CAR-T tedavisi için rotalarını Çin'e çevirmiş durumda. CAR-T tedavisinde hastanın bağışıklık hücreleri vücuttan alınıyor, laboratuvarda yeniden yapılandırılıyor ve kanser hücreleriyle savaşmaları için tekrar vücuda veriliyor. Haberde Yeni Zelandalı bir hastanın Avustralya'da CAR-T tedavisi için 600 bin dolara yani yaklaşık 30 milyon liraya varan bir maliyette karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Ancak aynı hasta tedavi için Çin'in Şangay şehrini tercih edince maliyetin yarı yarıya azaldığı kaydediliyor. Ayrıca Çin'de tedaviye çok daha hızlı başlanabilmesi, özellikle agresif kanserlerle mücadele eden hastalar açısından ülkeyi cazip hale getiriyor. CAR-T tedavisi ABD'de geliştirilse de bugün Şangay'ın bu tedavi için en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun yalnızca düşük maliyetlere değil, aynı zamanda Çin'in biyoteknoloji alanındaki yükselişine de işaret ettiği belirtiliyor. Habere göre kanser tedavisinin bazı alanlarında Çin, ABD'yi geride bırakmış durumda. Çin, dünyada en fazla onaylı CAR-T ürününe sahip ülke. Ancak Çin, tüm bu ilerlemelere rağmen klinik çalışmalarının şeffaflığı konusunda tartışmalarla da karşı karşıya. ABD'ye kıyasla Pekin hükümetinin klinik çalışmalar üzerinde daha az denetim olduğu ve bu durumun çalışmalara katılanlar açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor. Çinli düzenleyici kurumlar CAR-T tedavisinin yabancı hastalara uygulanmasına ilk kez 2021'de onay verdi. Her geçen yıl Çin'de kanser tedavisi gören hasta sayısının arttığı kaydediliyor.
3: Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV 30. yılını kutladı. 1996'dan bu yana 24 saat haber yayıncılığı anlayışının öncüsü olan NTV çalışanlarıyla yeni yaşına girdi. Bu etkinliğe Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk de katıldı. Şahenk, bir işin gerçek değeri yıllar sonra ayakta duran kuruma dönüşünce ortaya çıkar dedi.
1: Olarak sunarak
0: yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV bu sloganla 30. yaşına girdi. Doğuş Yayın Grubu çalışanları 30. yaş gururunu İstanbul'da düzenlenen etkinlikte birlikte yaşadı. Bonus Park Orman'da gerçekleşen geceye Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk ev sahipliği yaptı.
21: Özellikle gündemin hiç durmadığı teknolojinin ve izleyici alışkanlıklarının sürekli değiştiği bir alanda böylesine uzun bir yolculuk başlı başına önemli. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde değişimi doğru okurken değerlerden ödün vermemek var. Bu yola çıkarken arkamızda çok güçlü bir vizyon vardı. Rahmetli babam Ayhan Şahenk'in bize aktardığı, bıraktığı en önemli değerlerden biri yalnızca bugünü değil, her zaman geleceği düşünmekti. Bir işin gerçek değerinin yıllar sonra da ayakta duran güçlü bir kuruma dönüşmesiyle ortaya çıkacağına inanırdı.
0: NTV'nin ilk harcını koyan, Türkiye'nin ilk haber kanalını izleyiciyle buluşturan eski devlet bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar da geceye katılan isimler arasındaydı.
22: İşte burası da Kobane'nin merkezi.
0: NTV yayın hayatı boyunca tarihe tanıklık etti. Dünya gündemine oturan gelişmeleri izleyiciye aktardı.
23: NTV vasıtasıyla da demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
0: Savaşlardan afetlere, siyasi gelişmelerden adli vakalara, koronavirüs salgınından operasyonlara, haber neredeyse NTV ekipleri oradaydı. Acılarda, mutluluklarda, başarılarda, felaketlerde, insana dair, hayata dair her an NTV'den izlendi. O anları anlatan belgesel gecede gösterildi.
21: Bugün NTV yalnızca haber kanalı değil, pek çok gazetecinin yetiştiği, mesleki tecrübenin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir habercilik okulu. NTV'nin merkezinde her zaman haber vardı. Ama ekonomiden spora, kültür sanattan bilime, hayatın farklı renklerine de ekranda yer açtı. Böylesine uzun bir yolculuğun asıl karşılığı biriken tecrübede, kazanılan güvende ve her şeyden önemlisi bunu mümkün kılan insanların emeğinde saklı.
0: NTV'nin ekran yüzleri Seda Öğretir ve Ahmet Arpat bu defa stüdyoda değil, mesai arkadaşları için sahnedeydi.
1: Türkiye'nin ilk haber televizyonuyuz NTV. 30. yaşımızı kutluyoruz ve haber deyince akla ilk her zaman NTV geliyor.
2: Zirvede kalmak zirveye çıkmaktan daha zor derler. Gerçekten de öyle. Geriye baktığımız 30 yılda pek çok haberci, programcı geldi geçti. Bayrak yarışı misali o bayrağı bir sonraki nesle teslim ettiler.
4: Söylemek istediğim tek bir şey var. Kırmızı!
0: Sadece sıcak gelişmeler değil, spor, kültür, sanat, gezi, gastronomi, seyahat ve daha birçok dalda NTV programları fark yarattı. O programlarda bir kez daha hatırlandı. Birikti,
21: 30 yıldır bu kurumun başarısının arkasında sizler varsınız. Sizlerin emeği var. Haberin mesaisi yoktur. Gazetecilik yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Merak ister, cesaret ister. NTV'nin 30 yılda oluşturduğu bu gazetecilik kültürünü sizler yarattınız. Bize düşen ise teknolojiye ve her şeyden önce insana yatırım yapmaya devam etmek. Çünkü teknoloji çok şeyi değiştirebilir ama güveni insanlar inşa eder.
0: Etkinlik Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Radyo Voyaj, Radyo Eksen ve Kral FM DJ'lerinin güne özel hazırladığı müzik seçkileri ve canlı müzik performanslarıyla sona erdi.
3: Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün Dahfile'nin Sultanları'nın 2. Avrupa Şampiyonluğundan sonra NTV'ye konuk olduğu sürdürülebilir başarıyı sağladıkları için gururlu olduklarını belirtti. Üstün Dağ sıradaki hedefin olimpiyat madalyası olduğunu da söyledi. Bu açıklamaları paylaşalım sizlerle ve saat başında tekrar burada olalım.
5: 3 takım favori gösteriliyordu. İtalya, Türkiye, Sırbistan. Bu üçünden biri şampiyon olur diye bir favori bu 3 takımdı. Fakat biz yarı finalde de inanın muhteşem az hatalı ve muhteşem bir maç oynadık. Birinci sayıdan son 3. setin son sayısına kadar muhteşem bir top oynadık ve net bir skorla da biz buradan yarı finali geçtik. Fakat finale gelince her geçen gün baskı daha da artıyor. Psikolojik olarak da çocuklar etkileniyor diye düşünüyorum ama önemli olan etkilenmemesi tabii ki. Ve burada biz maça çok kötü başladık. Yani birinci seti istediğimiz, tabii 25-16 istediğimiz servis atamadık. İstediğimiz manşet alamadık. Dolayısıyla manşet alamayınca pasör organizasyonda zorluk çekti. Smaçörlerimiz top geçemedi. Dönüp tekrarında buna karşılıkla blok yapamayınca da farklı bir skor ortaya çıktı. Dolayısıyla 25-16 seti kaybettik. Fakat başlangıçta önemlidir tabii. Yani burada ikinci sette pes edilmedi. İkinci sette mücadele kafa kafaya gitti. Ta ki 19-17 yine öndeydi. Ve orada bir challenge olayı oldu. Hakemin yanlış kararı. Buraya Allah'tan zamanında böyle bir müdahale edildi. Orada 19-20-17 olacakken 19-18 oldu. Kırılma anı, onun akıbetinde çok müthiş bir defans topu çıktı. Yakalandı ya artık 21-20 oradan seti aldık. 1-1 oldu. 1-1 olunca da bu takım çok kötü bir set, yani çok iyi olmayan bir set oynadıktan sonra da inanıyorum ki ikinci seti alırsak, ki bu rakibiniz finale gelmiş son dünya şampiyonu. Biz de tiebreak'te kaybetmiştik geçen yıl dünya şampiyonasında. Ve olimpiyat şampiyonu aynı zamanda. Ve biz bunu çeviririz. Evelallah biz buradan pes etmeyiz. Bu maç kolay bitmeyecek. Fakat orada umutlanırken 3. sette 25-12. Yani hiçbir final oynayan takıma yakışmayacak bir skor. Şimdi öyle olunca da ya bu kadar iniş çıkış hayırdır inşallah dedik ama önemli olan orada Dördüncü sete başladığımızda birinci sayıdan 3-0'la başladık. Birinci sayıdan son sayıya kadar 6 sayı fark açtık. 14-8'di galiba. 14-7 veya 14-8'di. Farkımız vardı. Fakat o fark da kapandı. 2 sayıya kadar düştü. Ama bırakmadık, pes etmedik. 2-2 olunca herhalde iki kötü düşüşten sonra çok zorlanarak aldığımız, az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Öncelikle ben böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum. Her zaman iyi günde kötü günde hep yanımızda olan, bizleri hiç yalnız bırakmayan camiamızın temsilcileri sabırlı bir şekilde destek oldular bize. Biz de ne yaptık? Bir kere uzun vadeli düşündük. Ya ben bugün geldim, hemen bugün şu operasyonu yapıyorum, bu hamleyi yapıyorum ve bugün de üçüncü günde de bunun cevabını alayım veya birinci yılda bunun cevabını alayım. Böyle bir şey yok. Bizim şu anda İmlek İmlek projeleriyle, altyapısıyla, tesisleşmesiyle, kurumsallığıyla bir taraftan başarı ortada. Sahada mücadele eden bir takımın başarısı. Ama diğer taraftan tabii burada kadınlardan bahsediyoruz ama erkeklerin de inanılmaz bir müthiş çıkışı var. Şu son yılımızda işte buradan sonra da inşallah biraz önemli iki sakatımız var ama hiç onlara sığınmayacağız tabii ki. Romanya'da başlayacak Avrupa Şampiyonası. Dünya altıncılığıyla sonlandırdık ve Milletler Ligi'nde altıncılıkla kapattık. Ve dünyanın en genç yaş ortalamasına sahip bir takımız. Baktığımızda o takıma gelen okul takımımız yani voleybol, TFF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Bunların hepsi böyle pozitif anlamda değer olunca bu bize olumlu yansıyor. Vazgeçilmezlerden bir tanesi altyapı. Şimdi burada sorumluluk çok büyük. Beklenti. İnanın dün şampiyon olmasak çok üzülecektik ülke olarak. İlk işimiz ben başkan olarak özür dileyecektim. Yani bu şampiyonluğu, bu üzüntüyü size yaşattığımız için diyecek. İş o noktaya geldi ki sürdürülebilir başarının çıtası çok yüksekte. Şimdi sırada ne var diye hep soru soruluyor. Sırada bir tek madalya olarak, bakın kürsü olarak, olimpiyat madalyası. Ona da çok yaklaştık. Son olimpiyat, Paris olimpiyatında yarı final oynadık. 3-2 kaybettik. Çok önemli eksiklerimiz oldu. Ama böyle ucundan kaçırdık olimpiyatın madalyasını. Ama inşallah burada önümüzde arada bir dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım.
6: Sayın Başkan, akşam veya bu sabah kahvaltısında ilk onlarla konuştuğunuz neydi? Ben sonrasında tek tek isimlerini sayacağım sizden de böyle bir yönetici olarak değil, bir baba olarak onların böyle karakterini yansıtan bir iki kelime rica edeceğim. Önce dün akşam veya bu sabah kahvaltıda Filenin Sultanları ne konuştunuz?
5: Herkes mutlu. Dün akşam alışılagelmiş dönüşte otelde de çok güzel bir karşılama yaptılar. Çok da güzel, eğlenceliydi. Meşhur moddumuz bu Erik Dalın'ı çok benimsedi ki voleybolun
7: maçı. Sultanların eğlencesi artık.
5: Çok mutlular. Evet, çok mutlular.
7: Klasikleşti.
5: Dolayısıyla ben orada şunu gördüm. Çoğu başardık başkanım. Başardığımızda, çünkü ben onlara hep şunu söyledim. Lütfen inanın. Başaracağımıza inanın. Lütfen inanın. Yani ben arzu ettiğimden daha çok başaracağımıza inandığımından bahsediyorum dedim. Yani hayalin, hedefin var. Bir hayal kurdun, hedefin var. Heyecanını yitirmeyeceksin. Ve orada da onları hayata geçirmek için de hep çıtayı yüksek tuttuğunuzda da başaracağınıza inanacaksınız. Ben hep bunu söyledim. Ve nitekim de hepsi de hemen hemen bizim ilişkilerimiz baba evlat ilişkileri.
6: O yüzden dedim baba olarak rica edeceğim.
5: Baba olarak ya, bir ailede işte bir evladın mutlu yaptığı bir işten aile, anne baba nasıl sevinir, mutlu olur. Biz de o evlatların yaptığı bu güzel işten bu kadar güzel tatlı bir mutluluğumuz oldu.
2: Şimdi evlatları teker teker soralım.
5: Ama hep inanın dedim. Hep inanın dedim yani, evet.
6: O zaman son iki turnuvanın MVP'si, en iyi pasör çaprazı Melisa Vargas'la başlayalım. Evet. Melisa Vargas, sizin gözünüzde.
2: İlk kelimeyle
6: hepsini soracağım yazdım.
5: Kahraman.
6: Çünkü. Kahraman.
5: Melisa Vargas bu Türk Cumhuriyeti'nin vatandaşlığını hepimizden çok inanılmaz bir benimsiyor. Çok mutlu. Her şeyle istediği, arzu ettiği her şeyi karşılığını görebiliyor ve o da canla başla, acısıyla, sızısıyla, sakatlığıyla hiç hepsini bir tarafa bırakıyor. O forma için, hele Sırbistan maçından sonra da o ay yıldızı sürekli üst üste hep böyle sarılıp öpmesi.
2: Kahraman dediniz.
5: Kahraman.
6: Evet. Tamam. En iyi altıdan devam edeceğim, sonra diğerlerini sayacağım. Gizem Örge, en iyi libero.
5: Savunma Bakanı.
6: Zehra Güneş, en iyi orta oyuncu.
5: Duvar.
6: Derya Cebecioğlu, en iyi smaçör.
5: İstenildiğinde genç yeteneğini ortaya koyan bir yetenek.
6: Cansu Özbay.
5: Pozitif enerjimiz.
6: Elif Şahin.
5: Elif Şahin. En esprili oyuncularımdan birisi diyebilirim.
6: Hande Baladın.
5: Hande Baladın. Anlatılması çok zor. Bu kadar tatlı ve bu kadar takımın defans yükünü çeken oyuncu.
6: Yaprak yani, erkek.
5: Yaprak erkek. Hayatımda gördüğüm en naif sporculardan birisi. Çok harika bir sporcu.
6: İlkin Aydın.
5: İlkin Aydın. Liderlik özelliğini hep ön plana çıkartıyor.
6: Zaliha Şahin.
5: Görev adamı.
6: Cenk Kısal.
5: İçimizden biri. İstiklal Marşımızı çok iyi okuyan. Tabii.
6: Harika.
5: Çok iyi İstiklal Marşımızı okuyan ve çok tatlı bir eşi var. Yine spor camiasına voleybolcumuz. Onunla birlikte bu takıma çok şeyler, bu ülkeye çok şeyler katmak
6: istiyor. Deniz Uyanık.
5: Deniz Uyanık istediği zaman çok iyi, ellerini içeri sokan, iyi blok yapan oyuncu.
6: Gizem Örge.
5: Savunma Bakanı.
2: Bakanı dedik.
6: Eylül Akarçeşme.
5: Eylül Akarçeşme. Başkanım, beni seviyor musun? Her gördüğümde de evet. Her gördüğümde de seni çok seviyorum diyorum.
6: Kaptan Eda Erdem Dündar.
5: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
6: Ve Daniele Santorelli.
5: Naif, samimi, çok çalışkan ve gittiği yerde ilk hedefi başarılı olmak. Çok genç yaşta çok büyük başarılara imza attı. İçimizden biri ve çok samimi duygularından dolayı çok sevdiğim bir evladım.
2: Erik Dalın da iyi oynuyor, güzel oynuyor.
6: Evet, Akdenizlik tarafı etki ediyor.
5: Evet.
6: Sayın Başkan, maçla ilgili bir an. Ben izlerken içeride konuştuk ama dördüncü setteki gibi bir oyunu ben uzun yıllardır milli takımlar seviyesinde izlemedim. 20-18 öndeyiz. O top bir dakika yere düşmedi. Evet. İki taraf açısından da. Evet. Kaybeden büyük ihtimalle maçı kaybedecekti. Kırılacaktı. Biz ayakta kaldık. O anı izlerken ve sayı geldiğinde siz neler hissettiniz? Çünkü ben orada bu iş bitti dedim. Burada biz programı beklerken Seda Tokatlıoğlu vardı. O da dedi normal işte 5. sete taşımamız lazım. O sayıdan sonra kazandık dedi.
5: Evet. Ben de aynı
6: o duygular. Anı rica edeceğim.
5: Ben de aynı sizden. Duygulardaydım. O top gitti geldi. 4. sette takım öyle bir kilit yerlerde, öyle bir noktalarda defansıyla, hücumuyla, servisiyle devreye girdi ki şunu, o sinyali verdi şurada. Ya ben inatla bunu 2-2'ye götüreceğim. Onun içinde istek ve arzusu hiç düşmedi. Ya Derya çıkarttı, Yaprak çıkarttı, Vargas vurdu ölmedi, ralli top yanılmıyorsam 4 veya 5 defa toplar gitti geldi. Onlar da aynı şekilde liberolara iyi top çıkarttı. Oro bir numaradan iyi bir top çıkarttı. Ama o topu öldürenin, o ralliyi kazananın önü açıktır diye ben de içimden bunu geçirdim yani.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
10: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar kariyer yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
12: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba, saati 6 haberlerle karşınızdayız. Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu, Kepez ve Serik'teki yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Bazı mahalleler tahliye edildi, bazı evler yangından etkilendi. Ekiplerin alevlerle mücadelesi de aralıksız sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda dün akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın hızla Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle Kuzey Çevre Yolu ve Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde Serik ilçesinden de yangın haberi geldi. Deniz Tepesi ve Sarıbalı mahallelerinde bulunan ormanlık alan ve tarım arazilerinde yangın çıktı. Aksu'da görev yapan ekiplerin bir kısmı buraya sevk edildi. Bölgedeki evler tahliye edilirken 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Engelliler sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangına Antalya genelinde 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale edildi. Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye sabah saatlerine kadar ara verilirken ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da kiraları düşürmek için başlatılan 15 bin kiralık sosyal konut projesinde başvuruların önümüzdeki hafta alınacağını açıkladı. Erdoğan kabine toplantısı sonrası Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomiye dair mesajlar da verdi.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
2: İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kuralar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı.
1: İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Erdoğan mesajlarını kabine toplantısının ardından verdi. Gündeminde Hürmüz Boğazı krizinin ekonomiye etkileri de vardı.
1: Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla can kaybı 14'e yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in teknenin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel'e konuya ilişkin bilgi verildi. KKTC Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın Gemisi ise Girne açıklarından yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Öte yandan faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulursa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Girne'de batan gemide Hataylı iki kardeş de kaybolmuştu. Halen izlerine ulaşılamadı. Ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları bu dolandırıcılara karşı uyarıyor.
3: Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İBAN paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
4: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
3: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birine ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek İBAN paylaştı.
4: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
3: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
0: İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte geminin batık olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
2: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
5: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
6: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
2: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
7: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
2: Kazanın 4. gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı gösteremez dedi. Terörsüz Türkiye süreci üzerinden mesaj veren Gürlek, boşanma ve nafaka davaları için düzenlemede Ekim ayını işaret etti.
8: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
3: Adalet Bakanı Hakan Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
8: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
3: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok

0: Şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında panel adı verilen sorgulama sistemlerini kullandığı tespit edilen 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Baskınlardaysa 27'si avukat, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27 avukatla 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 isimse herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest kaldı. Firari olan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Eskişehir'de annesiyle beraber yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarpıp ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Karara itiraz eden Avli ailesi sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
1: Annesiyle beraber yolun karşısına geçerken bir aracın altında kaldı. Küçük kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi.
2: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
1: Görüntüler 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaydedildi. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yürüyordu. Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü taksirle ölüme sebep olmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile karara tepki gösterdi.
3: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu, dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
1: Avli ailesi Elif Mavi'nin ölümüne neden olan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
0: İstanbul'da yeni nesil çetelere yönelik operasyon düzenlendi. Evleri, iş yerlerini kurşunlayan, saldırılarda motosiklet kullanan 15 zanlı yakalandı.
4: Motosikletle geldiler. Araçları, iş yerlerini, evleri kurşunladılar. Tehdit ettiler, yaraladılar, mala zarar verdiler. İstanbul'da geçen hafta meydana gelen 17 farklı olayın failleri yakalandı. Yeni nesil çetelere yönelik operasyonlarda 15 zanlı gözaltına alındı. 5 tabanca, 1 otomatik tabanca, 1 uzun namlulu silah, balistik yelek ve saldırılarda kullanılan motosiklet ele geçirildi.
5: İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
4: 15 şüpheli adliye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Okul öncesi 1. ve 5. sınıflara yönelik okul uyum haftası başladı. Haftaya pazartesi de 2026-2027 eğitim yılı başlıyor. Öncesinde ekipler kırtasiye denetimi için sahadaydı. Denetimlerde etiketler, ürünler tek tek kontrol edildi.
6: 1. sınıfların uyum haftasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında kırtasiyeciler mercek altına alındı. Ürünler ve etiket fiyatları tek tek denetlendi.
7: Raf ve kasa fiyatı farklı çıktı. Bunlarla evet karşılaşıyorum. Marketlerde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Rafta görünen fiyattan alabiliyoruz ama kırtasiyelerde aynı şey geçerli değil.
6: Ticaret Bakanlığı çocukların güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi adına harekete geçti. Kırtasiyelere yönelik denetimler arttırıldı.
8: Yaklaşık 80'e yakın ürün kaleminde her birinden 3'er marka, 3'er çeşit olmak kaydıyla 250'nin üzerinde bir işletmeye, bir markete girdiğimizde denetimler yapıyoruz.
6: Denetimde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri mevzuata uygunluğu açısından taşıması gereken şartlar kontrol edildi. Kanserojen madde içerebilecek ürünler de incelemeye alındı.
7: Okul döneminden kaynaklı bunu kesinlikle avantajı çevirmeye çalışan yerler de var, işletmeler de var. Bunun denetimi gayet iyi olmuş.
6: Kırtasiye ürünleri satan zincir marketlerde denetleniyor.
8: 251 ürüne yönelik 997.223 TL'lik idari yaptırım uyguladık. 24.378 fahiş fiyat ya da haksız fiyattan şüphelendiğimiz ürüne yönelik de inceleme başlattık.
6: Alışverişe çıkan velilerin usulsüz bir durumla karşılaşmaları

0: halinde ne yapmaları gerektiği hakkında uyarıda yapıldı.
1: Haksız fiyat uygulaması dediğimiz uygulamayı devletten her vatandaşımız girip karşılaştığı olumsuzu oraya bildirip fotoğraf çekip fotoğrafını atabilir, konumunu oraya ekleyebilir, şikayetini yazabilir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği sürecine ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyen, bu süreç sonrası mazereti oluşanlarla 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek öğretmenler mazerete bağlı iller arası yer değişikliği başvurusu yapabilecek. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 18 Eylül'de ilan edilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlatılacak. Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti. İşçilerle sohbet eden Bayraktar, haklı bir mücadele verdiniz, hep yanınızda olduk dedi.
3: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz. Biz hep yanınızda olduk başından beri. Aynı hedef için çalıştık yani. Biz karşı taraf değiliz yani.
4: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Madencilerin başından beri yanlarında olduklarının altını çizen Bayraktar, bu süreçte firmaya teşvik yardımının da kesildiğini hatırlattı.
3: Kırmızı çizgi, işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz kardeşim dedi. Sizleri düşündük. Biz başından beri hep şunu söylüyoruz. Yani bu konuda da diğer konularda da işçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele.
4: Madencilerle sohbet eden Bayraktar talepleri de dinledi. Madenciler de bu süreçte haklarını almalarına verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. İşçiler alacaklarının önemli bir kısmını Ankara'daki eylemlerinin ardından şirketten temin edebilmişti.
2: Tesla'nın sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız robot taksisi CyberCab yolcu taşımaya başladı. Bu teknolojili sistem normal taksiden %50 daha ucuz.
4: Sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız. Tesla'nın robot taksisi CyberCab yollarda. İki kişilik elektrikli araç ilk olarak ABD Austin'de trafiğe çıktı. Yolcular aracı Tesla'nın uygulamasından çağırıyor ve otomobil yolculuğu insan müdahalesi olmadan gerçekleşiyor. Araç gün içerisinde uzun saatler çalışabiliyor. Ayrıca şoför maliyeti de yok. Bu nedenle benzer taksi uygulamalarından yaklaşık %50 daha ucuz. Tesla CyberCab filosu satın almak veya robotaksi hizmeti için altyapı işletmek isteyen şirketlerden de başvuru almaya başladı. Tesla yeni bir satış fiyatı ya da geniş çapta üretim takvimi açıklamadı. Şirket araç sayısını ve hizmet verilen bölgeleri kademeli olarak artırmayı planlıyor. Kısa sürede bu araçların ABD'nin birçok şehrinde yollara çıkması ve yolcu taşıması bekleniyor. Dünyada sayıları 8000'i aşan sürücüsüz taksilerin 2035'te 3,6 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Ancak önlerinde güvenlik ve yasal izinler gibi zorlu yollar var.
2: Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında kapsamlı bir çevre koruma çalışması başlatıldı. Sıfır Atık Mavi Projesi içinde yer alan bu çalışmayla Fethiye'de teknelerin yarattığı çevre tehdidinin en aza indirilmesi ve bazı bölgelerinde temizlenmesi amaçlanıyor. Kısa vadede en önemli hedefse Fethiye Körfezi'nin dip çamurundan arındırılması.
5: Deniz dibinden milyonlarca metreküp çamur temizlenecek. Deniz çayırları koruma altına alınacak. Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında iki sorunun da çözümü için çalışma başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen çalışmalarda Fethiye Körfezi'ne özel bir yer ayrıldı.
6: Şu anda Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 2 metre 70 santim kalınlığında çamur var. Projenin yaklaşık 4 yıl süreceğini öngörüyoruz. Yarın itibariyle inşallah başlıyoruz. Şu andaki çamur dolayısıyla denizin oksijen seviyesi düşük, yanaşma draft seviyeleri düşük. Bunların hepsini inşallah bu temizlikle aşmış olacağız.
5: Denizden çıkarılan çamurun karada bertaraf edilmesi planlanıyor.
7: Fethiye Körfezi'nde 600 hektarlık yani 840 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda deniz dibinde çamurlar birikmiş durumda. İşte Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında bu çamurlar temizlenecek ve denizler yeniden nefes alacak.
5: Projenin bir diğer önemli ayağı denizlerin ormanı olarak bilinen ve canlı yaşamında büyük rol oynayan deniz şehirlerinin korunması. Yapılan araştırmalarda turizm amaçlı bölgede bulunan binlerce tekneden atılan çapaların deniz şehirlerini söktüğü tespit edilmişti.
6: Biz de bu tahribatın önüne geçmek amacıyla MAPA Şamandıra sistemini hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Bu sistemle tekneler çapa atmadan MAPA Şamandıra istasyonlarına güvenli şekilde bağlanıyor. Böylece deniz tabanını, deniz şehirlerini ve bu alanlarda yaşayan canlıları korumaya çalışıyoruz.
5: Turistik tur tekneleri için Göcek koylarına bugüne kadar toplam 856 MAPA Şamandıra istasyonu yerleştirildi. Teknelerin Deria isimli uygulama üzerinden bu istasyonları kiralaması sağlandı. Bu yıl yapılacak çalışmayla bölgedeki istasyon sayısının da artırılacağı açıklandı.
2: Kayseri'de lise öğrencilerinin hazırladığı dergi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e ulaştı. Dergiyi inceleyen Sánchez beğenisini mektupla iletti. Öğrencilerin Kayseri davetine de yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
4: Lise öğrencileri hazırladıkları dergiyi İspanya Başbakanı'na yolladı. Kayseri'ye davet etti. Dergiyi inceleyen Sánchez okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi.
8: Bir mektup kalemi almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onur etmişler. Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
4: İnce Su Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları Kıvılcım dergisinin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi. Sánchez de okula imzalı bir teşekkür mektubu yolladı. İspanya Başbakanı dergiyi ilgiyle okuduğunu ve beğendiğini belirtti. Okulun davetine ise yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
8: Mektubunda dergimizi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgi ve merakla okuduğunu, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş. Son derece samimi bir dille kaleme almış.
4: Okul yönetimi İspanya Başbakanı'nın bu nazik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
2: Yurt içinde gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor ancak metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
9: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
10: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
9: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
10: Bu toplantıyı pas geçip sonraki 2 toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık evet. faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
2: ABD ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Öte yandan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
9: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
2: Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Husiler, Suudi Arabistan'dan gelen askeri sevkiyatı vurduklarını açıkladı. Örgüt ayrıca Suudi Arabistan'ın düzenlediğini öne sürdüğü hava saldırılarında bir hapishanenin de hedef alındığını duyurdu. Saldırıda 7 can kaybı bildirildi.
11: Kızıldeniz kıyısındaki Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlendi. Husi isyancılar Suudi Arabistan'dan ülkeye giden askeri sevkiyatı hedef aldı. Husilerin yayınladığı görüntülerde askeri malzeme taşıyan tırlar peş peşe vuruluyor. Atılan balistik füze tırlardan birine isabet ediyor. Ardından büyük bir patlama yaşanıyor. İran destekli Husiler saldırının Suudi Arabistan'dan Yemen'in Hadramut vilayetindeki Vadiye askeri kampına gönderilen askeri ekipmana yönelik olduğunu öne sürdü. Yemen'in kuzeyinde de tansiyon yüksekti. Husiler bu kez Suudi Arabistan'ı hava saldırıları düzenlemekle suçladı. Hedeflerinden biri hapishaneydi. Husilere bağlı Sabah Haber Ajansı'na göre Cef vilayetindeki hapishaneye saldırıda ölenler oldu. Yaşamını yitirenler arasında hapishaneyi ziyaret eden bir çocuk da vardı. Husiler Suudi Arabistan'ın ayrıca Beyda, Marib ve Taiz vilayetlerini de vurduğunu iddia etti. Yemen'de çatışmalar son günlerde yoğunlaştı. Husiler Kızıldeniz'in güneyindeki Babül Mendeb Boğazı çevresinde ilerlemeye çalışıyor. Bölge kritik. Zira Babül Mendeb Kızıldeniz'in güney kapısı, dünya deniz ticareti için önemli bir geçiş noktası. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası nedeniyle bölgenin önemi Suudi Arabistan açısından daha da arttı. Çünkü Suudi petrolünün bir bölümünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında Kızıldeniz güzergahı kritik rol oynuyor.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. O saldırılardan biri de bir muhabir yayınına hazırlanırken gerçekleşti. Saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntüler Lübnan merkezli Almanar televizyonunun kamerasına yansıdı. Sahadaki muhabir Nebatiye'de son gelişmeleri aktaracaktı. Ancak o sırada İsrail saldırısı meydana geldi. O anlarda kamera kayıttaydı. Bölgeye isabet eden bir drone sonucunda muhabirin yaralandığı bildirildi. Muhabir ve kameramanın tedavi edildiği ve durumlarının iyi olduğu belirtiliyor. Endonezya'daki yanardağ patlaması hava ulaşımını felç etti. Kilometrelerce yüksekliğe ulaşan kül bulutu nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi. Yüz binlerce yolcu mahsur kaldı.
9: Uçuşlar iptal edildi. Yüz binlerce kişi mahsur kaldı. Endonezya'da cuma günü faaliyete geçen Anak Krakatau yanardağındaki patlamalar hava ulaşımını felç etti. Java ve Sumatra adalarının arasında bulunan yanardağdan püsküren kül bulutu yer yer 15 bin metre yüksekliğe ulaştı. Ülke genelinde iptal edilen uçuş sayısı 2300'ü aştı. Yaklaşık 300 bin kişinin mahsur kaldığı bildirildi. Bölgedeki Sunda Boğazı'ndan geçen gemilere kraterin 3 kilometre yarı çapındaki güvenlik bölgesine girmemeleri uyarısı yapıldı. Bölgedeki okullarda 3 günlüğüne tatil edildi. Yanardağ'daki hareketlilik sebebiyle verilen 3. seviye alarm durumu devam ediyor. Yetkililerden bilgi alan Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ateş çemberindeki bir ülke olarak bu bizim kaderimiz diye konuştu. Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen ve yeryüzündeki aktif yanardağların büyük bölümüne ev sahipliği yapan bölge, dünyadaki en şiddetli depremler ve volkanik patlamaların burada yaşanması sebebiyle ateş çemberi olarak adlandırılıyor.
2: Rusya'nın Gürcistan sınırına yakın bir bölgesinde çığ felaketi sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi. Bir dağcı grubunun çığa yakalandığı belirtiliyor. 11 dağcının hayatını kaybettiği çığ felaketinde 6 kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Yaklaşık 5000 metre yüksekliğindeki dağda çığ sırasında 33 kişilik bir tırmanış grubu olduğu belirtiliyor. Gruptaki dağcılardan 10'unun kendi imkanlarıyla güvenli bölgeye ulaştığı açıklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde çığın meydana geldiği an görülebiliyor. Kayıp dağcıları arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Meksika'nın Puebla kentinde bir market çalışanı trafiğe doğru koşan çocuğu son anda kurtardı. Yürekleri ağza getiren olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir market çalışanının paletle yük taşıdığı görülüyor. Personel o sırada trafiğin aktığı yola doğru koşan çocuğu fark ediyor. Küçük çocuğun peşinden yetişkinler de koşuyor ancak yetişkinlerden biri yere düşüyor. Çalışansa çocuğa ulaşmak için gözünü kırpmadan yola atlıyor. Küçük çocuğu hareket halindeki aracın altında kalmaktan son anda kurtarıyor. İkisi birlikte yuvarlanarak yolun kenarına geçiyor. Çalışan çocuğu yakınlarına teslim ediyor. Çocuksa yetişkinlerle birlikte bölgeden uzaklaşıyor. Market çalışanı da hiçbir şey olmamış gibi işinin başına dönüyor. Pekin'deki oyunlarda Usain Bolt'tan hızlı koşan, boks yapıp kıvrak hareketlerle dans eden insansı robotlar tüm dünyada hayranlıkla karşılanmıştı. Ancak Çin'den gelen son veriler bu teknolojinin asıl hedefinin sivil kullanım olmadığını ortaya koyuyor.
4: Pekin'deki oyunlarda dans ettiler, boks yaptılar, hatta atletizm rekorlarını alt üst ettiler. Dünyanın ilgiyle izlediği insansı robotlar yakında savaş alanlarında yer alabilir. Çin Silahlı Kuvvetleri laboratuvardaki ileri robotik teknolojilerinin doğrudan askeri eğitim alanlarına aktarılması için çağrıda bulundu. İnsansı robotların cepheye inmesi için süreç hızlandırıldı. Reuters haber ajansının askeri tedarik ilanları, patentler ve resmi kayıtlara dayandırdığı analize göre Pekin yönetimi robotların savaş alanında konuşlandırılmasına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Analizde robotik çalışmalarının özellikle son 2 yılda büyük ivme kazandığına dikkat çekildi. Çinli mühendislerin robotların çevreyi anlık algılaması, zorlu arazide hareket etmesi ve gerçek görev verileriyle eğitilmesi üzerine odaklandığı belirtildi. Henüz Çin ordusunda silahlı bir insansı robotun aktif görev yaptığına dair resmi bir kayıt yok. Ancak küresel üretimin %95'ini elinde tutan Pekin'in bu robotları özellikle riskli şehir çatışmalarında öne sürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Ukrayna'daki savaşın çehresini değiştiren dronlar gibi insansı robotlar da kara savaşlarında yeni bir devrim yapabilir. ABD ordusu da benzer bir programla kendi robotik birimlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak Washington'ın bu konuda Pekin'in hayli gerisinde kaldığı belirtiliyor. Robotların cepheye inmesi planları yapılsa da bunun gerçekleşmesi için hala kritik engeller var. Yüksek enerji tüketimi, batarya ömrü ve elektronik çatışma altındaki güvenilirlik sorunları henüz aşılabilmiş değil.
2: Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
12: Dünya filenin sultanlarını konuşuyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu SEV sosyal medya hesabından şampiyon unvanını korumayı başaran millilerin iki kupayla verdiği pozların kamera arkası görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler büyük beğeni topladı. Aynı hesap günün ilk paylaşımını da şampiyonlarımızdan günaydın mesajıyla yaptı. İtalya basını büyük bölümünde kendi milli takımının şampiyonluğu kaçırmasına odaklandı. La Gazzetta dello Sport, İtalya 3 kupa hedefinin bir adım uzağında kaldı. 2 kez öne geçmesine rağmen yenildi, dedi. Gazete ayrıca Türkiye'nin bu galibiyetle 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandığını da belirtti. Tutto Sport, İstanbul'daki taraftarın coşkusuna da yer vererek Türkiye çılgın atmosferde Avrupa şampiyonu başlığını attı.
2: NTV 30. yaşını İstanbul'da çalışanlarıyla birlikte kutladı. Bu anlamlı etkinliğe siyaset, kültür, sanat, ekonomi gibi birçok farklı alanda programlarıyla izleyiciyi aydınlatan isimler de katıldı. İlerleyen yıllar için dileklerini de paylaştılar.
13: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır.
14: Mutlu olsun, kolay değil. Türkiye gibi siyaseti, sosyolojisi çalkantılı bir ülkede 30 sene habercilik yapmak kolay bir iş değil. İnişler çıkışları olur ama NTV genel anlamda güvenilir bir kuruluş olarak herkesin kafasında, çoğunluğun kafasında yer etmiş durumda. Ben de burada çok sevdiğim bir program yapmaktan mutluyum doğrusu. Biz de 5. sezona başladık. Bu hafta yeni bölümleri çekmeye başladık. İnşallah bu sene de tatlı tatlı, keyifle, gururla işimizi sürdüreceğiz. Tekrar kutlu olsun 30. yıl.
2: 4 yıldır hafta içi her gün NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde birlikteyiz sevgili seyirciler.
15: Ben çok mutluyum. O yüzden nice 30 yıllara diyorum. Benim için çok kıymetli. Bambaşka sohbetler 5. yılında. Ve NTV ailesinin bir parçası olmaktan çok keyif aldığım gibi yaptığımız sohbetlerin de sevenlerimize NTV aracılığıyla ulaşması çok kıymetli. Nice yıllar.
16: NTV'yi çalışarak çok iyi bir noktaya getirdim.
17: NTV Türkiye'nin en önemli haber kanalı bence. Bu kurulduğu günden bu yana böyle devam ediyor. NTV'nin kendi sloganında var zaten bu güven. Hakikaten bugün Türkiye'de herhangi bir önemli gelişme olduğunda, dünyada bir kriz patladığında ben biliyorum ki seyirci nereyi seyrediyor olursa olsun, hangi kaygılarla, hangi kanalı seyrediyor olursa olsun dönüp bir NTV ne diyor diye bakıyor.
18: "30 yılı böyle yüzünün akıyla, başarıyla atlatmış olmak kurumsallaşma anlamında önemli mi? Elbette önemli. Medya sektöründe bir iddia, bir çıta yükseltme mi? Elbette öyle. Hem eski bir gazeteci, hem bir iletişim fakültesi hocası, hem de NTV'nin bir parçası, NTV ailesinin bir üyesi olarak nice 30 yıllara diyorum.
19: Akademik yaşamımın dışında bana çok ilham veren, halka bildiklerimi öğreten, gösteren çok önemli bir kanalla birlikte oldum. Çok mutluyum.
20: Gurur verici bir şey. Yaklaşık 8 yıldır NTV içerisinde farklı programlara katılıyorum. Tabii profesyonellik, disiplin, etik ilkeler, her şeyi bir araya getirdiğinizde müthiş bir basın dünyası ortaya çıkıyor burada.
21: Bu ailede olmak çok mutluluk verici. Ben de son 13 senesine bir fiil eşlik ettiğim NTV'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.
22: Özellikle güzel Türkçemizin seviyeli kullanımı bakımından NTV'nin radyosuyla, televizyonuyla bir bütün olarak yaptığı hizmetler unutulmaz. O bakımdan ben de bu hizmetlerin bir parçası, katkı sağlayan biri olarak çok mutluyum. Nice 30 yıllara.
2: MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü dosyasının yeniden araştırılması için açılması NTV'de doğrudan siyaset programında değerlendirildi. Programdan bir bölümle veda edeceğiz sizlere. Saat başından itibaren de güne başlarken de Osman Girgin ekranda olacak.
23: Akın Gürlek göreve geldikten bir süre sonra
0: özellikle Türkiye'nin çok uzun yıllardır yani kanayan yarası diyebileceğimiz ya da geçmişte iktidara gelen partiler ya da görev yapan bakanlar açısından değerlendirdiğimizde hemen hemen her bakan ya da konuyla ilgili kişiler genelde FED faili meçhul cinayetlere, yani döneme damgasını vuran cinayetlere bir şekilde el atma vaadi ya da isteğiyle hep göreve gelmişlerdi ama bir kısmı bunların tabii ki amacına ulaşmadı. Çünkü Türkiye tarihi hakikaten bir anlamda da birçok açıdan faili meçhul cinayetler tarihi de denebilir ki Türkiye siyasi tarihine de çok önemli damgalar vurmuşlardır. Şimdi Akın Gürlek geldikten sonra hemen bir inceleme yaptım. 75 ilde 638 dosya için harekete geçirilmiş. Rakam belki değişebilir. Ama bunun içinde sadece tabii siyasi değil, adli meseleler, tam kapanmamış ya da zaman aşımına uğramış ya da dosyaya gerektiği gibi bakılmamış 638 dosya ele alınmış ve bugüne kadar tam 40 tanesi sonuca ulaştırılmış. Ama tabii ki bugün baktığımızda önemli davalar var. Nerelerden başlandı? Tunceli'deki Gülistan Doku'dan, Van'daki Rojin Kabaiş'ten devam etti. Uğur Mumcu'nun ailesi davet edildi. Onların görüşleri alındı. Ve belki hatırlamadıklarım da vardır ama Kaşif Koznoğlu'na gelindi. Kaşif Koznoğlu kimdi? Kaşif Koznoğlu eski bir asker. 1976 Harbiye mezunu. Daha sonra özel kuvvetlerde çalışıyor. Önemli görevlerde bulunuyor. Daha sonra MİT'e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılıyor ve dış operasyon daire başkanlığı yapıyor uzun bir süre. 2010'lu yıllarda özellikle Asya bölgesine atanıyor. Baş müfettiş diye tanımlayabileceğimiz bir sıfatla. Bu hikayede biraz orada başlıyor. Oraya atanmasıyla birlikte bunlar iddianamelerde de var. Özellikle Enver Altaylı'nın iddianamesinde var. Ki FETÖ bağlantılı Enver Altaylı. Kaşif Koznoğlu'nun bir şekilde mektup yazarak Fethullah Gülen'e ihbar ediyor. Yani çok riskli olduğunu,
2: ölüm tehdidi aldı.
0: Hem okullar hem MİT içinde bir takım riske girebileceğini, yani FETÖ örgütünün bu iddianamede yer alıyor. Bu şekilde ihbar ediliyor ve daha sonra işte 2010'da yanılmıyorsam ya da 2011'de gözaltı kararı çıkarıyor, Türkiye'ye getiriliyor ve Ergenekon davaları kapsamında Silivri cezaevine konuluyor. Enteresan olan şu, ifadesine 13 gün kala koğuşunda kalp krizi geçiriyor. Geçirerek hayatını kaybediyor. O zamanları hatırlıyorum, o zaman da çok tartışılmıştı. Hani denir ya manidar, çok az bir süre kala acaba ne söyleyecekti? Bir şeylerin söylenmesi engellendi mi? Tartışmaları da yaşanmıştı. Şimdi tabii bu dosya yeniden bir şekilde açılıyor. Bence önemli bir dosya. Çünkü bu dosya sadece Kaşif Koznoğlu'yla değil, diğer uzantılarıyla da devam edecek gibi görünüyor. Yani işte FETÖ'nün devlet içinde nasıl bir takım kumpaslar kurduğu ve önemli görevlileri nasıl devreden çıkarmak istediğiyle ilgili bize bir takım ipuçları zaten hep vardı ama bu cinayetlerin açığa çıkarılmasıyla birlikte daha sürpriz bilgilere de ulaşabiliriz gibime geliyor.
1: Maalesef Türkiye'nin siyasi tarihinde faili meçhuller, faili şüpheli ölümler, uluslararası çevrelerle birlikte Türkiye'nin içerisindeki farklı yapılanmaların farklı amaçlar ya da kesişen amaçlar için bu tür faili meçhul kalan birçok eylemi, hatta öldürmeli eylemi yaptığı biliniyor. Bunların bazısı sonradan aydınlatıldı. Bazısı belki kamuoyu açısından birçok şüphe giderildi ama diğer taraftan yargılama süreçlerinde de akamete uğrayan, sonuçlanamayan birçok faili meçhul de var. Şimdi bu son dönemde tabii Sayın Akın Gürlüğen Adalet Bakanı olmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı'nda faili meçhullerle ilgili bir daire kuruluyor ve bunun üzerinden hem yakın geçmişe hem belki son 10-15 yılla ilgili, belki daha da uzağa da giden işte Uğur Mumcu ile ilgili de işte görüş, ailesiyle görüştü vesaire. Yani böyle bir geçmişe yönelik olarak yeniden süreçleri ele alma, şüpheleri yeniden hukukun, yargının konusu yapma gibi aslında bir süreç başlatıldı. Bu önemli.
3: Neden ha, şimdi başlatıldı?
1: Tam oraya çok isabetli sordunuz. Tam da oraya geliyorum. Şimdi AK Parti iktidara geldiğinde gerçekten bu faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili ya da faili meçhul cinayetlerin önlenmesiyle ilgili çok önemli adımlar atmıştı. Ama maalesef sonraki süreçte özellikle devletin içerisine 40 yıldan fazla sapkın amaçlar için sızmış farklı ülkelerin vekaletini yürüten bir FETÖ, sonradan net olarak anlaşılan Fethullahçı terör örgütü gibi yapılar devletin içerisine sızdığı için aslında kurumları yanıltan, belki devletin farklı kurumları içerisindeki farklı elemanlarıyla işbirliği üzerinden kendi sapkın amaçları için, kendi amaçları için ya da vekaleten hizmet ettikleri ülkelerin amaçları için hem faili meçhuller hem de buna benzer farklı devleti kurumsal olarak çökertmeye yönelik eylemler, darbe girişimleri yaptılar. Yani 15 Temmuz'da 251 insanımızı şehit eden bir terör örgütü geçmişe yönelik olarak işte bugünlerde tartışılan birçok eylemi de gerçekleştirmesi aslında olağan şüpheli olarak bu örgütü gösteriyor. Bunu net olarak ortaya koymamız lazım. Bugünlerde bu meselenin gerçekten belki o dönemde aydınlatılmayan, hep şüphe olarak devam eden, kamuoyu vicdanını da yaralayan bu tür ölümlerle ilgili bugün daha iyi bir sonuç almaya yönelik olarak ya da soruşturmaların daha dikkatli yapılmasının nedeni şu. Gerçekten özellikle 2013'ten ve 2015'ten sonra devletin içerisindeki FETÖ farklı kurumlarda, emniyet, askeriye, istihbarat ve devletin birçok kurumundaki FETÖ'nün elemanların devlet FETÖ'den arındırıldı ya da FETÖ elemanları birçok kurumdan temizlendi ve burada bir mesafe alındı. Bugün geriye gidildiğinde gerçekten güçlü bir kurumsal ve bürokratik yapı var. Buradan da işte teknolojik gelişmelerle, geriye yönelik olarak soruşturmalarla ve devletin içerisindeki o FETÖ unsurlarının temizlenmesiyle birlikte geçmişe dönük bu şüpheli ölümlerin araştırılması daha kolay hale geldi. Belki sonuç almaya yönelik olarak devletin farklı kurumları arasındaki işbirliğinin daha da artması, daha da derinleşmesi, daha da uyumlaşması belki bu süreçleri kolaylaştırdı. Bence bugün bu faili meçhullerle ilgili hem soruşturmaların belirli bir mesafe kaydetmesi hem de bazılarının aydınlatılmasının en önemli nedenlerinden birisi devletin FETÖ'den arındırılmasıdır.
6: Bu soruşturmaların ciddiyetle ele alındığını görüyoruz. Daha önce de yine Mete abi ifade etti. Daha önce de çeşitli iktidarlar ve çeşitli adalet bakanları faili meşru cinayetlerin aydınlatılması konusunda taahhüt altına girmişlerdi. Ama bugün daha farklı bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuz bir gerçek. Özel bir yapı oluşturuldu, yüzlerce dosya açıldı ve bu dosyaların akıbeti hakkında kamuoyuna sürekli bir şekilde bilgi aktarılıyor. Bu son derece önemli. Yani tek tek dosyaların aydınlatılması ve burada hukuki gerçekliğe ulaşılması da önemli. Ama daha geniş anlamda bence Türkiye'nin kendi yakın tarihiyle bir şekilde yüzleşmesi, yakın tarihini daha yakından konuşması açısından önemli. Çünkü her bir dosyada biz aynı zamanda işte devlet, siyaset, istihbarat, örgütlü suç ve şiddet arasındaki ilişkileri net bir şekilde tartışıyoruz. Demin Nebi Hocam ifade etti, faili meçhul cinayetler ne zaman artar? Eğer devlet organları arasında koordinasyon azalır ve rekabet artarsa, devlet organları birlikte işbirliği yapacak merciler değil de birbirlerinin ayaklarını tökezletecek merciler gibi konumlanırsa orada bu tür cinayetler artar. Bunların ortaya çıkması da son derece güç olur. Şimdi bu dosyalara ben genel olarak baktığımda bence asıl önemli olan, hiç kuşkusuz her bir dosyada bir gerçeği bulmak önemli ama daha da önemlisi bu tür cinayetlerin işlenmesini mümkün kılan siyasal ve hukuki ortam neydi? Ve bu tür cinayetlerin aydınlatılmasını engelleyen ortam neydi? Bu tartışmalar bunu da beraberinde getiriyor. O nedenle sadece biz bu eski delilleri incelemekle yetinmiyoruz bu dosyalara bakarken. Aynı zamanda 1990'larda, 2000'li yıllarda devlet-toplum ilişkisinin nasıl güncellendiğini, nasıl kurulduğunu da inceliyoruz. Şimdi bir hukuki gözle baktığımızda şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bir olayın soruşturmaya başlandığı an ile olayın gerçekleştiği an arasındaki mesafe uzadıkça, zaman aralığı genişledikçe orada hukuki gerçeğe ulaşmak son derece güçleşir.
3: Mesela çünkü burada 15 yıl var arada, evet. Yeniden açılması dolayısıyla nasıl bir zorluk bekliyor bizi bu
6: dosyada? Evet, burada 15 yıl var. Uğur Mumcu dosyasında çok daha gerilere gidiyor, 90'lı yıllara gidiyor 92. vesaire. Çünkü burada işte tanıkların bir kısmı hayatını kaybetmiş olabilir, deliller karartılmış olabilir, failler hayatını kaybetmiş olabilir vesaire. Dolayısıyla bütün bu dosyalarda mutlak manada hukuki bir gerçekliğe ulaşmamız zor. Ancak bu dosyaların bize şöyle bir faydası olabilir. Burada biz neyin eksik yapıldığını, bu soruşturmaların neden neticelenmediğini ortaya koyarak aynı zamanda hem tarihsel hem kurumsal hem de siyasal sorumluluğu net bir şekilde ortaya koyabiliriz. Kozinoğlu dosyası özelinde ise demin yine bahsedildi. Özellikle dönemin de şartları dikkate alındığında bu dosyanın incelenmesinden işte o dönemdeki devlet organları içerisinde örgütlenmiş bir yapının neler yaptığı, burada bu siyasi atmosferin bunu nasıl etkilediğini de net bir şekilde burada görebiliriz. Şimdi bu tür dosyalarda bir takım ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor bence. Yani daha başarılı sonuçlar elde etmek açısından. Bir kere burada bütün standartları herkese uygulamak durumundayız. Yani failin veya mağdurun kimliğini dikkate almadan herkese aynı standartlarla yaklaşmak gerekiyor. İkinci olarak soruşturma sonuçlarını mümkün olduğunca kamuoyu ile paylaşmak gerekiyor. Üçüncü, eski soruşturmalardaki ihmalleri açıklamamız lazım. Yani bir dosya neden 15 yıldır aydınlatılmadı? Bir cinayet neden 30 yıldır sonuca ulaştırılamadı? Bunun nedenlerinin de net bir şekilde ortaya konulması lazım. Ve güncel siyasi hesaplaşmanın da bu soruşturmalar güncel siyasi hesaplaşmanın da aracı haline getirilmemesi gerekiyor.
5: NTV Radyo.
7: Güzellikler dünyası.
23: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf dünyası. Güzellikler dünyası.
23: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
24: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
5: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Sağlık ve miktar iyi. Doğa. Gider.

0: İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ümraniye Elmalı arasında sabah trafiği var. Şavrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, TEM'de ise Bahçeşehir Altınşehir arasında bir yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 7.
3: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
1: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 8 Eylül Salı. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Antalya'da dün Aksu, Kepez ve Seriki ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlarda yerleşim alanları da etkilendi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeden son durumu canlı bağlantılarla öğreneceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan uzmanlar gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilir. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi ifadeleri kullanıldı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kurallar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptı. Cumhurbaşkanı İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da açıkladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı. Birinci sınıfların uyum haftasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında kırtasiyeciler mercek altına alındı. Ürünler ve etiket fiyatları tek tek denetlendi. Kanserojen madde içerebilecek ürünler de incelemeye alındı. Ve spordan yine bir altın madalya haberimiz var. Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. 25 yaşındaki yüzücü 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası için NTV Radyo'da sabah haberleri başlıyor. İlk durağımız Antalya. Antalya'da dün Aksu, Kepez ve Seriki ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlarda yerleşim alanları da etkilendi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Peki bölgede son durum nasıl? Deha muhabiri İrem Baştaş ve NTV ile ortak yayında aktarıyor. Dinliyoruz.
4: Antalya'da geçtiğimiz gün Aksu ilçesinde başlayan yangın şu saatlere kadar devam ediyor diyebiliriz. Aslında havanın aydınlanması ile birlikte hava müdahalesi de başladı. Oldukça da umutluyuz diyebiliriz. Tam da bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirecek. Aksu ilçesinde Karaöz mahallesinde başlamıştı orman yangını. Tek bir noktada başlamıştı. Ancak rüzgarın da etkisiyle birlikte birkaç farklı noktaya daha sıçradı. Aynı zamanda müdahale esnasında yanıcı ve parlayıcı maddelerin de etkisiyle orman yangının daha da büyüdüğü Orman Genel Müdürlüğü tarafından ifade edildi. Gece boyu müdahale gerçekleşti. Ancak hava müdahalesiyle birlikte bugün ekiplerin tek amacı bu yangını bir an önce kontrol altına almak diyebiliriz. Yangına 886 personel, 7 toma, 149 arazöz destek veriyor. Aynı zamanda çevre illerden de yine birçok araç destek için geldi. Yangın bölgesine giriş çıkışlar halen kapalı. Antalya-Isparta karayoluna da girişler tamamen kontrollü. gerçekleşiyor. Yangın bölgesinde görevli olan ekiplerin dışında vatandaşlar şu anda bu noktayı kullanamıyor. Aynı zamanda Döşeme Altı ilçesi sınırlarına da çok yakın bir bölgedeyiz ve yangın ne yazık ki Döşeme Altı ilçesi sınırlarına da gece saatlerinde ulaşmıştı. O bölgede de teyakkuza geçildi. Yineleyelim, 3 mahalle tahliye edilmişti. O mahallelerde de yine ara sözler bekletiliyor. O mahallelerde teyakkuza geçildi. Şu ana kadar bir ev yangından zarar gördü. Ancak günün aydınlanmasıyla birlikte asıl tablo bugün gün yüzüne çıkacak diyebiliriz. Alan oldukça geniş ve çok parçalı noktalardan bahsediyoruz. Hem çam ağaçlarından oluşması, çam ağaçlarının, kozalakların tehlike arz etmesi, hem de rüzgarın zaman zaman tersine esmesiyle birlikte yangının seyri de değişiyor. Ancak Antalya'nın yüksek bir kesiminden bakıldığında kentin üzerindeki bu siyah duman adeta bir kara bulut gibi görünüyor. Kent merkezine gece saatlerinde burada alevlerin yükselmesiyle, yangının harlanmasıyla diyebilirim, kül yağmaya başladı. Kent merkezinden dahi görülebiliyor. Antalya Havalimanı'ndan dahi görülebilen bir yangından bahsediyoruz. Ancak ekipler kontrol altına alabilmek için hummalı şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Toparlamak gerekirse gece saatlerinde önemli de bir gerçekleşen şu anda ekiplerin yaptığı çalışmalar vardı. Onlardan birisi de Antalya'da Aksu ilçesi hayvan barınağı tahliye edildi. O noktaya çok yaklaşmıştı yangın. Aksu ilçesinde de şu anda çalışmalar devam ediyor. Birçok noktada arazözler konumlandırıldı. Yine iş makinalarıyla sınırlar belirleniyor. Gece saatlerinde bu alevlerin yükseldiği noktalarda sınırlar çizildi ki güvenli alanlara yangının geçmemesi noktasında da çeşitli önlemler alındı. Şu anda hava müdahalesi de başladı. Ekiplerin çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz.
1: Deha muhabiri İrem Baştaş Antalya'daki yangınlardaki son durumu aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslar da bulundu. Ünal Üstel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın gemisi ise Girne'de açıklarından yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Girne açıklarında batan gemide hayatını kaybedenler arasında 67 yaşındaki Şerif Özdemir de vardı. Özdemir, memleketi Mersin'de aynı kazada ölen eşinin kabrinin yanına defnedildi.
5: Düğün için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. Dönüş yolunda gemi battı. Şerif Özdemir aynı kazada hayatını kaybeden eşinin yanına defnedildi.
6: Annemize haklarınızı helal edin.
5: Şerif Hüseyin Özdemir çifti, damadı ve iki kızlarıyla birlikte bir yakınlarının düğünü için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gittiler. 30 Ağustos'ta gemiyle Mersin'e dönüyorlardı. Dönüş yolunda faciaya yakalandılar. Kızları ve damadı kurtarıldı. Hüseyin Özdemir hayatını kaybetti. Şerif Özdemir ise kayıplar arasındaydı. Cansız bedeni günler sonra bulundu.
7: Kaptana çıkma dediğimiz halde çıktı. Kötü bir havaya yakalandık. Aşağı yukarı bir saat geminin içine kaldık. Çok çabaladık. Eşimi kurtardım, kayınvalidemi kurtaramadım.
5: 67 yaşındaki kadın için Mersin Silifke'de cenaze töreni düzenlendi. Şerif Özdemir aynı kazada ölen eşinin yanına defnedildi. Batan gemide bulunan damat Hakkı Şahin, sorumluların en ağır cezayı almasını istedi.
7: Kimse kalmasın diyorum. Filo denizcilik bitsin istiyorum.
8: Boğuluyordum ben de.
1: İstanbul Silivri açıklarında Ağustos isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda.
5: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
9: Arama çalışmalarının 6. gününde İşte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
5: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
10: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
5: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
11: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
5: Kazanın dördüncü gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
2: NTV Radyo.
1: Yüksek kira oranlarına çözüm bulmak için başlatılan kiralık sosyal konut projesinde başvurular önümüzdeki hafta alınacak. İlk 1000 ev için kurallarsa Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanının gündeminde Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomi de vardı.
12: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki

0: milletvekilliği seçimine katılmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı seçime katılmama kararını yeni partiyle birlikte aldıklarını duyurmuştu. Sarı gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını bildirmişti. Tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş geçici olarak görevden uzaklaştırılmış. Bu karar sonrası 1 Ağustos'ta başkan vekili seçimi yapılmıştı. Seçimi CHP'nin adayı Sibel Tam Çetinkaya 4 oy farkla kazanmıştı. Seçimlerde CHP'den 28, Cumhur İttifakı'ndan 17 üye sandık başına gitmişti. AK Parti grubu usulsüz oy sayımı yapıldığı ve seçim sürecinde hukuka aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle yargıya başvurmuştu. Bundan 15 yıl önce 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. O sırada cezaevinde görev yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüpheli ise firari. Firari çünkü Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilen o infaz koruma memuru 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.
1: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu cezaevinde cinayete mi kurban gitti? 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Kaşif Kozinoğlu hayatı boyunca kritik görevler üstlenen bir isim oldu. Özel Harp Dairesi'nde göreve başladı. Bordo bereliydi. Askerlik kariyeri sonrası Milli İstihbarat Teşkilatı'na katılan Kozinoğlu, Suriye, Bosna Hersek ve Afganistan gibi zorlu coğrafyalarda kritik görevler üstlendi. Eylül 2010 tarihinde ise dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın talimatıyla baş müşavir ünvanıyla Asya bölgesi sorumluluğuna getirildi. Kozinoğlu'nun ismi Ergenekon soruşturmasına girdi. Afganistan görevi sonrası tutuklanarak Silivri cezaevine gönderildi. Mahkemede vereceği ifadeye 13 gün kala kaldığı koğuşta fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği rapor edildi. Ailesi Kozinoğlu'nun hiçbir kalp sorunu olmadığını iddia etti. Şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatılsa da dosyaya ilişkin takipsizlik kararı verildi. Kozinoğlu dosyası yıllar sonra Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından incelendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mi sorusuna yanıt aranacak. Soruşturma kapsamında o dönem cezaevinde görevli 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Onu gözaltına alındı. FETÖ'cü olduğu iddia edilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gülse firari. Mayıs 2011'de göreve başlayan Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. İddialar doğruysa Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi var. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine kaldığı koğuştan acil durum butonuna basıldı. İddiaya göre Ferhat Veysi Gül yardım çığlıklarının duyulmasını engellemek için radyonun sesini sonuna kadar açıp odadan ayrıldı. Durumun 15 dakika sonra diğer gardiyanlar tarafından fark edilmesiyle de şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girdi. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Kozinoğlu'nun ölümünün ardından FETÖ'cü gardiyan Gül şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem bastı. Örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fransa'ya kaçtı. 10 yılı aşkın süredir firari olan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Gül hakkında kırmızı bültenli arama kararı çıkarıldı. Firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ederken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yeni soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadesi ve yeni deliller ışığında Kozinoğlu'nun ölümünün ardındaki sır perdesi aralanmaya çalışılacak.
0: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
2: Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı.

0: Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
1: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
0: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
2: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 53 şüphelinin yakalanması için 20 ilde operasyon yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de soruşturmaya dair açıklama geldi.
3: Depremzedeler için toplanan bağışın 500 milyon lirası tek seferde nakit olarak çekildi. Ayrıca bazı yüksek tutarlı harcamalar karşılığında mal ve hizmet alımı olmadığı tespit edildi. Bir depoda ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmamış çeşitli malzemeler bulundu. Yeni gözaltı kararları geldi. Kurucusu Haluk Levent'in tutuklandığı Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma derinleşiyor. 20'inde birçok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaya ilişkin ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
4: 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihleri arasında depremzedelerimize ulaştırılmak üzere 4,3 milyar lira bağış toplandığı, bunun 4,2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranınsa nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği, bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği tespit edildi.
3: İzmit'teki bir depoda yapılan aramada ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesi bulundu. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Soruşturma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddialarıyla başlatılmıştı.
2: Panel adı verilen sistemi kullanarak vatandaşların kişisel verilerini ele geçirdiği tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Baskınlarda ise 27'si avukat, 35 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si avukat, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 isim ise herhangi bir tedbir uygulanmadan serbest kaldı. Firari olan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Uyuşturucu soruşturmasında 9 aydır tutuklu olan gazeteci Veys Ateş, yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında geçen yıl 29 Aralık'ta tutuklanan Veys Ateş'in yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Hakkında uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istenen Ateş suçlamaları kabul etmedi. Ateş uyuşturucu kullanmadığını savunduğu iddiaların iftira olduğunu öne sürdü. Mahkeme Veys Ateş'in tahliyesine karar vererek duruşmayı da 27 Ekim'e erteledi. Minikler okullu olduğu okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin uyum haftası kapsamındaki eğitimleri dün başladı. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
3: İlk ders zili çaldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 3 milyondan fazla öğrencinin katıldığı uyum haftasıyla başladı.
5: Ortaokula geçtiğim için çok heyecanlıyım. Yeni öğretmenler de olacak.
6: Güzel bir döneme başlayacağımızı düşünüyorum.
3: 11 Eylül'e kadar sürecek uyum haftası, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5, ortaokul 5. sınıf öğrencileri için ise 3 gün olarak uygulanacak. 82 yeni okulun ve 2100'den fazla dersliğin hizmete açılacağı İstanbul'da da 684 bin öğrenci uyum haftasına katılıyor. Öğrenciler kadar aileleri de heyecanlıydı.
7: Oğlum da burada okuyor ama kızım şimdi sırada. Yine de heyecan aynı seviyede.
3: Uyum haftası başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde trafikte yoğunluğa neden oldu. Okul öncesi eğitim programında ailelerin eğitim sürecine etkin katılımı, çocukların okulda öğrendiklerini günlük yaşamındaki deneyimiyle ilişkilendirmesi hedefleniyor. Birinci sınıf öğrencilerinin ise okul müdürünü, öğretmenlerini, personeli, okul ve rutinlerde tanımaları amaçlanıyor. Gereksinimlerini ifade etmeleri ve yaşlarına uygun sorumluluklar üstlenmeleri de hedefler arasında. Ortaokul 5. sınıf programında da öğrencilerin ortaokulun yeni düzenini, branş öğretmenlerini, öğrenme ortamlarını ve yardım yollarını tanımaları amaçlanıyor. Yeni eğitim öğretim yılı tüm öğrenciler için 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
2: Haftaya pazartesi de 2026-2027 eğitim yılı başlıyor. Öncesinde ekipler kırtasiye denetimi için sahadaydı. Denetimlerde etiketler, ürünler tek tek kontrol edildi.
0: Birinci sınıfların uyum haftasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında kırtasiyeciler mercek altına alındı. Ürünler ve etiket fiyatları tek tek denetlendi.
8: Raf ve kasa fiyatı farklı. Bunlarla evet karşılaşıyorum. Marketlerde herhangi bir sorun yaşamıyorum. Rafta görünen fiyattan alabiliyoruz ama kırtasiyelerde aynı şey geçerli değil.
0: Ticaret Bakanlığı çocukların güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi adına harekete geçti. Kırtasiyelere yönelik denetimler arttırıldı.
9: Yaklaşık 80'e yakın ürün kaleminde her birinden 3'er marka, 3'er çeşit olmak kaydıyla 250'nin üzerinde bir işletmeye, bir markete girdiğimizde denetimler yapıyoruz.
0: Denetimde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri mevzuata uygunluğu açısından taşıması gereken şartlar kontrol edildi. Kanserojen madde içerebilecek ürünler de incelemeye alındı.
8: Okul döneminden kaynaklı bunu kesinlikle avantajı çevirmeye çalışan yerler de var, işletmeler de var. Bunun denetimi gayet iyi olmuş.
0: Kırtasiye ürünleri satan zincir marketlerde denetleniyor.
9: 251 ürüne yönelik 997.223 TL'lik idari yaptırım uyguladık. 24.378 fahiş fiyat ya da haksız fiyattan şüphelendiğimiz ürüne yönelik de inceleme başlattık.
0: Alışverişe çıkan velilerin usulsüz bir durumla karşılaşmaları halinde ne yapmaları gerektiği hakkında uyarıda yapıldı.
9: Haksız fiyat uygulaması dediğimiz uygulamayı devletten her vatandaşımız girip karşılaştığı olumsuzluğu oraya bildirip fotoğraf çekip fotoğrafını atabilir, konumunu oraya ekleyebilir, şikayetini yazabilir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mazerete bağlı yer değişikliği sürecine ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre yaz tatili döneminde mazerete bağlı yer değişikliği gerçekleşmeyen, bu süreç sonrası mazerete oluşanlarla 14 Eylül itibarıyla kadroya geçecek öğretmenler mazerete bağlı iller arası yer değişikliği başvurusu yapabilecek. Başvurular iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Ön başvurular 9-14 Eylül tarihleri arasında, tercih başvuruları ise 16-17 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 18 Eylül'de tarihinde ilan edilecek, tebligat ve ilişik kesme işlemleri de aynı tarihten itibaren başlayacak. Yurt içinde gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor ancak metinde verilecek mesajlar yakından takip edilecek.
3: Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü gerçekleştirecek. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor. Ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Anadolu Ajansı'nın düzenlediği ankete 25 ekonomist katıldı. Ekonomistlerin 24'ü faizin sabit kalacağını öngördü. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentisi ise %35 oldu.
10: Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık bir faiz indirimine gitmek için yeri olduğunu değerlendiriyorum. Para politikasının normalleşmeye gittikten sonra bunu hemen sonraki toplantıda bir faiz indirimine dönüştürmeyi tercih etmeyebilir de Merkez Bankası. Bu da beni şaşırtmaz.
3: Yabancı bankalardan da tahminler geldi. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta iki faiz indirimi yapacağını tahmin etti. Geçtiğimiz hafta BBVA ekonomistleri de faiz indirimi beklentisini Aralık ayından Ekim ayına çekmişti.
10: Bu toplantıyı pas geçip sonraki iki toplantısında 100'er bas puanlık faiz indirimi yapabilir. Eğer petrol 100 dolar seviyesine yerleşirse ya da 100 dolar seviyesinin üzerine atarsa o zaman Merkez Bankası daha az faiz indirimine gidip yani 50 bas puanlık ya da 50'şer bas puanlık faiz indirimine gidip beklemeyi tercih edebilir.
2: Haberde ekonomist Seltem İyigün'ün değerlendirmelerini dinledik. Amerika ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Diğer yandan Avrupa'da gaz fiyatları da yükselmeye devam ediyor.
3: Enerji piyasasında endişeli bekleyiş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri petrolü yüksek tutmaya devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı haftaya 97 doların üzerinde başladı. Petroldeki aylık artış %15'i geçti. Fiyatlar yılbaşına göre %56 yukarıda. Yatırım bankaları da petrole dair karamsar. Goldman Sachs, Orta Doğu'daki deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması halinde petrol fiyatlarının varil başına 120 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu. Yayınlanan analizde yatırımcılara küresel doğalgaz ve rafine petrol ürünlerinde pozisyon almalarını öneriyoruz denildi. Küresel gaz fiyatları da yükseliyor. %4,5'e varan artışla 3 yılın en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar, kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşturma çabalarını zorlaştırmış durumda. Avrupa depolarındaki doluluk 13 yılın en düşük seviyesinde.
11: NTV Radyo.
2: Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için dün Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir tören yapıldı. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi.
12: Olay yeri inceleme ekipleri.
13: 30 yıl yetmedi be Serhat'ım. Yetmedi kardeşim. Seni çok özleyeceğim.
14: Salonda alkışlar Serhat Kılıç için son kez yükseldi. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir araya geldi. Cumartesi akşamı evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç için İstanbul Şehir Tiyatroları Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi.
15: Yüreğine dokunduğun insanlarla yaşamaya devam edecek. Huzurla uyu arkadaşım.
14: 51 yaşındaki sanatçının beklenmedik ölümü nedeniyle büyük hüzün yaşandı.
16: Bir gün Serhat'ın cenazesinde bulunacağım hiç aklıma gelmezdi buradaki tüm dostları gibi. Hep acelesi vardı. Ölümü de acele oldu sanki.
17: O 80'lerdeki karakteri sanki böyle bir insanlara şey gibi geldi. Akraba ölümü gibi, komşu ölümü gibi geldi.
18: Aktörlüğünün dışında da Türk tiyatrosuna gençlere, öğrencilere katkıda bulunmak için çok uğraşan bir arkadaşımızdı.
14: Serhat Kılıç'ın ölümü üzerine savcılık soruşturma başlattı. Sanatçıyı evde cansız bulan kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün ifadesinde Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını söyledi, uyuşturucu kullandığını bildiğini iddia etti. İfadede sanatçının boyun fıtığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğünü, bu nedenle işlerinin aksayıp çalıştığı diziden çıkarıldığını da belirtti. Ünlü oyuncunun yaşadığı apartmandaki güvenlik kamerasının kaydettiği son görüntülerinde de ayakta durmakta zorlandığı anlaşılıyordu. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Sanatçı salı günü memleketi Ankara'da toprağa verilecek.
2: Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV 30. yılını kutluyor. 1996'dan bu yana 24 saat haber yayıncılığı anlayışının öncüsü olan NTV çalışanlarıyla yeni yaşına girdi. Bu etkinliğe Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk de katıldı. Şahenk, bir işin gerçek değeri yıllar sonra ayakta duran kuruma dönüşünce ortaya çıkar dedi.
19: NTV Haber Merkezi olarak yayınımızı en iyi dileklerimizi sunarak açıyoruz.
20: Yıllar geçer, dünya değişir, güven değişmez. Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV bu sloganla 30. yaşına girdi. Doğuş Yayın Grubu çalışanları 30. yaş gururunu İstanbul'da düzenlenen etkinlikte birlikte yaşadı. Bonus Park Orman'da gerçekleşen geceye Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk ev sahipliği yaptı.
21: Özellikle gündemin hiç durmadığı teknolojinin ve izleyici alışkanlıklarının sürekli değiştiği bir alanda böylesine uzun bir yolculuk başlı başına önemli. Çünkü sürdürülebilir başarının temelinde değişimi doğru okurken değerlerden ödün vermemek var. Bu yola çıkarken arkamızda çok güçlü bir vizyon vardı. Rahmetli babam Ayhan Şahenk'in bize aktardığı, bıraktığı en önemli değerlerden biri yalnızca bugünü değil, her zaman geleceği düşünmekti. Bir işin gerçek değerinin yıllar sonra da ayakta duran güçlü bir kuruma dönüşmesiyle ortaya çıkacağına inanırdı.
20: NTV'nin ilk harcını koyan, Türkiye'nin ilk haber kanalını izleyiciyle buluşturan eski devlet bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar da geceye katılan isimler arasındaydı.
22: İşte burası da Kobane'nin merkezi.
20: NTV yayın hayatı boyunca tarihe tanıklık etti. Dünya gündemine oturan gelişmeleri izleyiciye aktardı.
23: NTV vasıtasıyla da demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
20: Savaşlardan afetlere, siyasi gelişmelerden adli vakalara, koronavirüs salgınından operasyonlara. Haber neredeyse NTV ekipleri oradaydı. Acılar da, mutluluklar da, başarılar da, felaketler de. İnsana dair, hayata dair her an NTV'den izlendi. O anları anlatan belgesel gecede gösterildi.
21: Bugün NTV yalnızca haber kanalı değil, pek çok gazetecinin yetiştiği, mesleki tecrübenin kuşaktan kuşağa aktarıldığı bir habercilik okulu. NTV'nin merkezinde her zaman haber vardı. Ama ekonomiden spora, kültür sanattan bilime, hayatın farklı renklerine de ekranda yer açtı. Böylesine uzun bir yolculuğun asıl karşılığı, biriken tecrübede, kazanılan güvende ve her şeyden önemlisi bunu mümkün kılan insanların emeğinde saklı.
20: NTV'nin ekran yüzleri Seda Öğretir ve Ahmet Arpat bu defa stüdyoda değil, mesai arkadaşları için sahnedeydi.
24: Türkiye'nin ilk haber televizyonuyuz NTV. 30. yaşımızı kutluyoruz ve haber deyince akla ilk her zaman NTV geliyor.
25: Zirvede kalmak, zirveye çıkmaktan daha zor derler. Gerçekten de öyle. Geriye baktığımız 30 yılda pek çok haberci, programcı geldi geçti. Bayrak yarışı misali o bayrağı bir sonraki nesle teslim ettiler.
26: Söylemek istediğim tek bir şey var. Kırmızı!
20: Sadece sıcak gelişmeler değil, spor, kültür, sanat, gezi, gastronomi, seyahat ve daha birçok dalda NTV programları fark yarattı. O programlarda bir kez daha hatırlandı.
21: ...30 yıldır bu kurumun başarısının arkasında sizler varsınız. Sizlerin emeği var. Haberin mesaisi yoktur. Gazetecilik yalnızca bir meslek değil, bir yaşam biçimidir. Merak ister, cesaret ister. NTV'nin 30 yılda oluşturduğu bu gazetecilik kültürünü sizler yarattınız. Bize düşen ise teknolojiye ve her şeyden önce insana yatırım yapmaya devam etmek. Çünkü teknoloji çok şeyi değiştirebilir ama güveni insanlar inşa eder.
20: Etkinlik Doğuş Yayın Grubu bünyesindeki Radyo Voyaj, Radyo Eksen ve Kral FM DJ'lerinin güne özel hazırladığı müzik seçkileri ve canlı müzik performanslarıyla sona erdi.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
27: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %47'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Elmalı arasında sabah trafiği var. Ravrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Cennet Mahallesi arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
0: İstanbul yol durumu.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.

0: Paraf Para. Paraf Like kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraf Fly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
2: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Evlenmeye niyetim yok.
5: Bunlar çok zengin ha. Ve?
6: Mehmet'imiz bekar.
7: Mürüvvetini görmeden de toprağa koyacaksın beni.
8: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
7: Evleneceksin ya anne.
9: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
10: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. En para bankanın güzeli.
5: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Sağlıklı, doğayla uyumlu yaşam için güne nasıl başlamalı? Fizyolog Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e sorduk.
5: Bir kere ideal olan güneş doğduktan sonra bizim de uyanmamız. Ama tabii biz hani ışığın icadıyla, ampulün icadıyla diyeyim, mertlik bozuldu misali biraz böyle bu ritimleri kaçırmış durumdayız. Yani akşamları geç saatlerde yatınca sabahta güneşin doğuşuyla, güneş ışınlarıyla kalkamıyoruz. Akşamdan başlamak daha doğru. Bu yüzden güneş battıktan sonraki hani birkaç saat içinde bir an önce benim hedefim saat 11'i geçirme. Hani mümkünse 10-10.30'larda yatakta ol en geç şeklinde ki sabah hani 7-8 saat kesintisiz bir uykuyu hedeflersek sabah uygun bir şekilde en azından 8'den önce uyanmış oluruz diye düşünüyorum. Eğer hava açıksa hani bir 10-15 dakika açık havaya çık. Hani burada güneşe bak cümlesini doğru bulmuyorum. Güneşe kimse bakmasın lütfen. Çünkü güneşe baktığınızda, o parlak ışığa baktığınızda aynı o kaynak işçilerinde olduğu gibi gözün en iyi gördüğü makule dediğimiz bir bölgesi var. Görme hücrelerinin en yoğun olduğu. Buradaki hücreler ölüyor. Maküler delik, maküler hol oluyor ve asla ondan sonra net göremiyorsunuz ne yaparsanız yapın. O yüzden güneşe bakmıyoruz ama gün ışığına çıkıyoruz. Hava açıksa bir 10 dakika, 15 dakika yeterli. Ama hava kapalıysa bunu birazcık 20-30 dakikaya öğleden önce en azından. Hani hemen ben dışarıya çıkayım gibi düşünmemek lazım. Evet, bir koşuşturmanın içindeyiz günlük yaşantımızda. Ama pencereleri, panjurları, perdeleri açabiliriz. Öğleden önce de bir dışarıya, dış ortama çıkabiliriz. İlk yapacağımız şey bu olacak.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
1: Arvento. Mobile Systems.
8: Reklam.
9: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
12: Logo yazılımın

0: Logo.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.
2: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çizgi roman ustası Güney Koreli yazar ve çizer San Ho'nun Arafta Pasta Servisi serisinin ikinci kitabı geçtiğimiz günlerde Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Çizgi romanı dilimize Şevval Uzun çevirmiş. Serinin ilk kitabında zamanın askıya alındığı bir yerde faaliyet gösteren bir pasta dükkanında Margot ve yardımcısı Miro, yaşayanlardan gelen siparişlerle ölenler için cenaze pastaları yapıyorlardı. Ve her bir pasta, veda edilememiş anılarla, söylenememiş sözlerle ve kalpte kalan duygularla hazırlanıyordu. Arafta Pasta Dükkanı'nın gizemli sahibi Margot ve sadık yardımcısı Miro, ikinci kitapta da sevdiklerini uğurlayanların fısıldadığı anıları dinleyerek kişiye özel cenaze pastaları hazırlamaya devam ediyor. Bu sefer yarım kalmış hikayelere ve sarsılmaz arkadaşlıklara tanık oluyoruz. Çizgi romanın ilk bölümünde punk rock grubu Leviathan'ın solisti Soli Butt ve ortağı Noah'nın yıllara meydan okuyan notalarla örülü sarsılmaz dostluğunu, ikinci bölümde ise emekli bir sihirbazla astronot olma hayali kuran bir kedinin ilham veren ilişkisini okuyoruz. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sert rüzgar etkili. Ege'de özellikle Manisa ve Bergama çevresinde rüzgara dikkat. Akdeniz'de kuru hava nedeniyle yangın riski sürüyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Soğuk algınlığı riski var. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
4: Mobile Systems.
5: Reklam.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Kahve makinesi deyince vatan.
11: Mobiliz, araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz, araç
12: takipte. Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
13: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Serkan.
14: Efendim abi.
5: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
5: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara, Empara, bankanın güzeli.
17: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
19: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmanın ardından duygularını aktaran 25 yaşındaki sporcu, bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadığım ifadelerini kullandı. Milli yüzücü 2025 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A-Milli Kadın Voleybol takımı konuşulmaya devam ediyor. Finaldeki mücadele yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
20: Dünya filinin sultanlarını konuşuyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu SEV sosyal medya hesabından şampiyon unvanını korumayı başaran millilerin iki kupayla verdiği pozların kamera arkası görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler büyük beğeni topladı. Aynı hesap günün ilk paylaşımını da şampiyonlarımızdan günaydın mesajıyla yaptı. İtalya basını büyük bölümünde kendi milli takımının şampiyonluğu kaçırmasına odaklandı. La Gazzetta dello Sport, İtalya 3 kupa hedefinin bir adım uzağında kaldı. 2 kez öne geçmesine rağmen yenildi, dedi. Gazete ayrıca Türkiye'nin bu galibiyetle 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandığını da belirtti. Tutto Sport, İstanbul'daki taraftarın coşkusuna da yer vererek "Türkiye çılgın atmosferde Avrupa şampiyonu" başlığını attı.
19: Pota'nın perileri Dünya Kupası'na veda etti. İlk iki maçını kaybeden milliler gruptan çıkmak için son şansını değerlendiremedi. Ay Yıldızlılar 3 mağlubiyette C grubunu son sırada tamamladı. 75-71 biten Porto Rico maçında Sevgi Uzun'un 18 sayılık, Elif Bayram'ın da 13 sayı, 12 reboundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Belçika 3-3 yaparak çeyrek final vizesini aldı. Avustralya ve Porto Rico ise playoff turu oynayacak.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Eylül ayı ile birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de, Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. Yeni saatte de NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Ben Zeynep Gülalp. Antalya'da dün Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlarda yerleşim alanları da etkilendi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan uzmanlar gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilir, yolculara bilgi verip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi ifadelerini kullandı. İstanbul Silivri açıklarında Ansu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları da devam ediyor. İstanbul'da 15 bin kiralık sosyal konut için başvuru süreci 14 Eylül'de başlayacak. İlk 1000 ev için kurallar Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptı. Cumhurbaşkanı İstanbul'da kentsel dönüşüm için başlatılan yarısı bizden kampanyasında sürenin uzatıldığını da duyurdu. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün yapılacak. CHP ile Yeni Parti Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimine katılmamıştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP sözcüsü Müslüm Sarı, gözaltında bulunan CHP'li belediye meclis üyelerinin oy kullanabilmeleri için bu yola başvurduklarını söylemişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada dün ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrasında hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma asil baştan görülecek. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. O dönem cezaevinde görevli 10 şüpheli gözaltına alındı, biri firari. Birinci sınıfların uyum haftasıyla başlayan yeni eğitim öğretim yılında kırtasiyeciler mercek altına alındı. Ürünler ve etiket fiyatları tek tek denetlendi. Kanserojen madde içerebilecek ürünler de incelemeye alındı. Ekonomide Eylül ayı yoğun geçiyor. Enflasyon, büyüme ve orta vadeli program sonrası gözler faiz kararında. Merkez Bankası Eylül toplantısını 10 Eylül Perşembe günü yapacak. Piyasalarda faiz değişikliği beklenmiyor ancak metinde gelecek toplantılara ilişkin verilecek mesajlar yakından izlenecek. Ve sporda yine bir altın madalya haberimiz var. Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. 25 yaşındaki yüzücü 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
1: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
5: Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen konuların başında hiç şüphesiz Çin'in uluslararası ticarette ve global ekonomik aktivitelerdeki ezici ağırlığı ve bunaltıcı rekabeti olsa gerek. Öyle ya, en son G20 zirvesinde de bu konuya dikkat çekilmesi ve sonuç bildirgesinde yer alması önerilince tahmin edileceği gibi 19 ülkeye karşı Çin tek başına durarak sonuç bildirgesine imza atmaktan imtina ediyor ve netice itibariyle özellikle haksız rekabet, merkezi planlama, ucuz iş gücü gibi bir takım argümanlarla şimdi ulaşmış olduğu o ezici uluslararası küresel rekabet sendromunu tartışmaya yanaşmıyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde FED tarafından yayınlanan Çin şoku İkinci versiyon China Shock 2.0 isimli raporda tam da 2008 yılında başlayan ve bütün dünya piyasalarını adeta bunaltıcı cendere içine sokan hem üretim fazlası, ölçek ekonomisi hem de fiyat kalite paritesini yeniden tutturan dengesi ve görece ucuz fiyatlarıyla dünya piyasalarında adeta hallaç pamuğu gibi rakiplere atan Çin'in yol açtığı bu dalgalar adeta bir şok olarak ortaya çıkıyor. Tabii netice itibariyle Fed'in geçtiğimiz günlerde 2018'den itibaren yeni bir şok dalgasıyla karşılaşılacağına dair, ki burada da temel faktör 2018 pandemi sürecinde Çin'in içeriye kapanarak sürekli stoğa üretim yaptığı ve bu şekliyle kapasite fazlasını temin ettiği argümanına dayanıyor. Fed'in bu çalışması bütün dünya için Çin'in bu yeni durumunun adeta bir tehdit, haksız rekabet ve karşı durulması, düzenlenme altına alınması gereken bir yeni tehdit olarak algılanması gerektiğine işaret ediyor. Nitekim geçtiğimiz günler içerisinde bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri %7,5'luk ek bir ticaret vergisi, gümrük vergisi getirirken Avrupa Birliği nasıl bir çözüm paketine ulaşılacağını, görüşmelerin o takılıp kalmış Çin ile ticaret görüşmelerinin nasıl sonuçlandırılacağının hesabını yapıyor. Tabii Türkiye gibi ülkeler için durum daha da vahim. Türkiye an itibariyle ihraç ettiği her 1 dolarlık ihraç ürününe karşılık Çin'den 12 dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu dış ticaret açığı eşi benzeri görülmemiş bir dış ticaret dengesizliğini ortaya koyuyor. Üstelik son OVP raporunda imalat eksenli ve sanayinin yeniden ihracatta rekabetçi güce ulaşması kurgusu önemli vurgulanırken, mevcut durum hakikaten yapılması gereken çok iş, aşılması gereken çok engel olduğuna işaret ediyor. Öyle ya, son dönemlerin en bence önemli çalışmalarından bir tanesi, değerli kalkınma ekonomisti Alper Topkaya'nın küresel K tipi büyüme, yeni teknolojiler koşarken eski ekonomi yürüyor başlıklı 20 sayfalık raporu. Bu raporda Türkiye'nin yüksek teknoloji yarışında geri kalarak erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı Türkiye'de 2007'de %2,2 iken aradan geçen onca yıl sonra 2024'te bunun sadece %5,1'e çıktığı, ancak aynı dönemde dünya ortalamasının %25'e yaklaştığı görülüyor. Çin %26,3 ile bu ortalamanın da üzerinde. Dolayısıyla aslında bu K tipi büyümenin üzerinde, o K'nın da hani yukarı yönlü çizgisinin de tepesinde olan Çin, ezici bir rekabetçi gücü ortaya koyan Çin, karşısında da Türkiye gibi çabalayan, uğraşan, ancak maalesef K'nın o alt çizgisi arkasına veya ardına, hatta en alt kısmına sıkışıp kalmış Türkiye gibi ülkeler var. Biraz abartarak, tabiri caizse egzajere ederek söylüyoruz. Zira bu durumun konvansiyonel bilinen yollarla aşılması veya kırılması imkansızmış gibi gözüküyor. Bakımdan bu gibi kökleşmiş, kronikleşmiş sorunların orta vadeli program gibi gelip geçici bir takım dokümanlarla çözülmesini beklemek aslında sonuçsuzluğa şimdiden razı olmak anlamına geliyor. Yapılması gereken sil baştan, adeta bütün ezberleri bozarcasına yeniden sanayi ve sanayide rekabet unsurunun gözden geçirilmesi. Erken sanayisizleşme tehdidi doğru, ortada. Ama örneğin infant industry, yani sanayilerin aşırı kullanıp korunmasının getireceği zafiyet ve diğer ekonomik aktörlere, başta tüketicilere yapılacak haksızlıklar da hesaba katılmak üzere yeni baştan bir vaziyet etmek gereği her zamankinden fazla karşımızda duruyor. Belki de işe şu anda yeniden güncellenmesi gereken yerleşik kapasite ve kapasite kullanım oranlarını gerçek düzeyleriyle yeniden hesaplayarak başlamakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Finans Bülteni.
4: Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü 14.151 seviyesinde başlayacak. Dolar 48.47, Euro 56.40'tan işlem görüyor. Altının onzu 4.437 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.903, çeyrek altın 11.705 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 97 dolar. NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Şimdi canlı bağlantılarımız olacak. Önce Üsküdar'a gideceğiz. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün yapılacak. Ayrıntıları Özgür Yılmaz aktarıyor.
3: Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi gerçekleştirilecek ki seçim saat 9'da başlayacak. Belediye meclisinde yapılacak seçim. Bizler yayınımızı Üsküdar Belediyesi'nin hemen önünden gerçekleştiriyoruz. Hemen belirtelim, burada yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. İstanbul Valiliği bu kapsamda Üsküdar Belediyesi'ne çıkan yollarda da çok yoğun bir güvenlik önlemi aldı ki kameraman arkadaşım da göstersin, belediyenin çevresi tamamen bariyerlerle kapatılmış durumda. İçeriye sadece meclis üyelerinin girmesine müsaade edilecek. Cumhur İttifakı'ndan, Yeni Parti'den ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclis üyelerinin girmesine müsaade edilecek. Ve de ajanslar olacak içeride. Bizler şu anda bulunduğumuz yerden, diğer ulusal kanallar gibi bulunduğumuz yerden belediyenin

0: dördüncü turda 22 oyla kazanmıştı. AK Parti adayı, Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı. Ancak bu seçimin ardından Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri seçime itiraz etmişti. Çeşitli usulsüzlükler olduğu iddiasıyla itiraz etmişti. İşte bu itirazlar üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu karara yönelik itirazı da reddedilince seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Fakat 5 Ağustos'tan sonra bir takım gelişmeler de yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçti. Ayrıca yine yolsuzluk soruşturmaları kapsamında buradaki 2 meclis üyesi de tutuklanmıştı. Peki şu an için tablo ne? Kaç meclis üyesi oy kullanacak? Hemen notlarımıza baktığımızda Cumhur İttifakı'nın 21 üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti birlikte hareket etme kararı almıştı. İki partinin de 21 üyesi bulunuyor. Yani her iki tarafta da 21'er meclis üyesi bulunuyor ki seçim ilk 3 turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamazsa 4. turda salt çoğunluğa bakılacak. 4. turda salt çoğunlukta sağlanamazsa seçimin sonucu kurayla belirlenecek. Evet, artık dakikalar kaldı seçimin başlamasına. İçeriye belediyenin meclis salonuna sadece meclis üyeleri alınacak. Bizler de diğer ulusal kanallar gibi burada belediyenin önünde gelişmeleri an be an takip edeceğiz.
1: Özgür Yılmaz'ın notlarını dinledik. Şimdi Antalya'ya gidelim. Dün Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlarda yerleşim alanları da etkilendi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor. Deha muhabiri İrem Baştaş ayrıntıları aktarıyor.
2: Antalya'nın 3 farklı ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte Aksu ilçesindeyiz. Bu noktada yangın geçtiğimiz gün başlamıştı. Saat 17 sıralarında Karaöz mahallesinden dumanlar yükselmişti. Ardından hemen hem havadan hem de karadan müdahaleye başlandı. Ancak rüzgarın şiddetini arttırması, aynı zamanda yanıcı ve parlayıcı maddelerin de yangına etkili olması sebebiyle yangın bir hayli büyüdü diyebiliriz. Şu anda hava müdahalesi geçtiğimiz dakikalarda yeniden başladı ve ekiplerin hummalı çalışmaları devam ediyor diyebiliriz. Yangına şu anda 886 personel, 7 toma, 149 arazöz destek veriyor ve çevre illerden de yine birçok araç destek için Antalya'ya gönderildi. Bizler Aksu ilçesinden takip ediyoruz şu anda yangını diyebiliriz. Burası ilk çıkış noktalarından birisi. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Aslında gece boyu yanan noktalardan birisi adeta kül oldu şu anda. Tam da karşımızda bulunan nokta. Hemen sağ tarafımıza baktığımızda da yangın bölgesinin ikinci bir noktasını görebiliyoruz. İşte o nokta yerleşim yerlerine yakın olan bölge. Orası tahliye edilmişti gece saatlerinde. Aslında 3 mahalle tahliye edildi diyebiliriz. Güvenli alanlara vatandaşlar gönderildi. Müdahalenin devam etmesiyle birlikte de mahallenin giriş ve çıkışları riskli bulunabilecek birçok noktada şu anda itfaiye ekipleri, orman işçileri konumlandırıldı. Gece özellikle jandarma noktasına kadar, kontrol noktasına kadar ilerleyen yangınlara da TOMA müdahale etti. TOMA'nın desteğiyle o bölgede yangın söndürüldü. Şu anda rüzgar sakin ancak Antalya'da son günlerde hava sıcaklığı oldukça yüksek. Rüzgarın da seyrini zaman zaman değiştirdiğini, şiddetini arttırdığını söyleyebiliriz. Hava müdahalesinin de hızlanmasıyla birlikte ekiplerin tek isteği bir an önce bu yangını kontrol altına alabilmek. Şu anda biz Karaöz mahallesindeyiz. Yangının ilk çıkış noktasındayız. Burada hem havadan hem de karadan hummalı bir çalışma söz konusu. Aslında bu noktaya Döşeme Altı ilçesi oldukça yakın. Yangın gece saatlerinde o noktaya kadar ulaştı. Orada hemen ekipler konumlandırıldı ve güvenli

0: güvenli bölge haline getirildi. Yine Aksu ilçesinde bulunan hayvan barınağı da tahliye edildi. Yangın o noktaya da çok yaklaşmıştı. Geçtiğimiz gün birkaç ev ne yazık ki küle döndü diyebiliriz. Şu an gün aydınlandı ve tahribatı artık daha net göreceğiz. Orman ekipleri, orman helikopterleri de bir yandan bölgeyi tarıyorlar. Alanın tahribatını, ne kadar zarar gördüğünü tespit etmeye çalışıyorlar. Alan aslında oldukça büyük. Ekipler bir yandan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Bir yandan hasar tespit çalışmaları da başladı. Şu anda Antalya'da hummalı bir çalışma var.
1: Antalya'dan DEHA muhabiri İrem Baştaş yangınlardaki son durumu aktardı. Girne'de batan gemide 14 kişi arama çalışmaları da sürüyor. Faciada Hataylı iki kardeş de kaybolmuştu. Halen izlerine ulaşılamadı. Ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
2: Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İban paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
3: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına IBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
2: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birize ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek IBAN paylaştı.
3: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
2: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
1: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları da sürüyor Silivri'de. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları yürütüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinde gelecek haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada İsrail ve Yunanistan'ı eleştirdi. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
4: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir.
1: Almanya, Leipzig'teki drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rus büyükelçiliğini kapatmaya kadar birçok karar almıştı. Bu gelişmeler Moskova'dan sert tepki gördü. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı. Almanlar yine savaş istiyor dedi.
5: Решили, что Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar.
6: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasını devlet televizyonuna yaptı. Lavrov, Alman Başbakan Friedrich Merz'i suçladı. Almanya'yı yeniden Avrupa'nın önde gelen askeri gücü yapma konusundaki tüm açıklamaları şu anda hayata geçiriliyor dedi. İki ülke arasındaki gerilimin temelinde Ukrayna Savaşı var. Leipzig'teki havalimanında geçen ay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında farklı günlerde patlayıcı yüklü dronlar bulunmuştu. Berlin yönetimi bu dronların Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Olay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına saldırı girişimi olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararını aldı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin yönetiminin bu adımlarını temelsiz olarak değerlendirdi. Lavrov, yaptırımlara yanıt olarak Alman Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağını açıkladı.
1: NTV Radyo. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. 15 yıl sonra raftan indirilen dosyadan FETÖ izi çıktı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma sil baştan görülecek. Soruşturmayla Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü FETÖ tarafından adım adım planlanmış bir suikast mı sorusuna yanıt aranacak. O dönem cezaevinde görevli 10 şüpheli gözaltına alındı, biri de firari. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara 2. Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı. Devam eden soruşturmalara ilişkin konuştu. Hiç kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı göremez dedi. Terörsüz Türkiye süreci üzerinden mesaj veren Gürlek, boşanma ve nafaka davaları için düzenlemenin de Ekim ayına işaret etti.
7: Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürlek devam eden soruşturmaları bu sözlerle değerlendirdi. Ankara 2 No'lu Barosu'nun adli yıl programına katılan Gürlek, topluma örnek olması gereken popüler kişiliklerin genç nesilleri zedelediklerini söyledi.
7: Hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir.
2: Adalet Bakanı terörsüz Türkiye sürecini hatırlattı. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok büyük katkılar sunacaktır dedi. Gürlek, avukatların açtıkları davanın ne kadar süreceğini bilmesi gerektiğini de söyledi. Hakim ve savcıları, hedef süreye riayet etmeleri konusunda uyardıklarını, kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının ise 1,5 yılda tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı. Boşanma ve nafaka davalarına da ayrı bir parantez açtı.
7: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
8: Önce eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
9: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla
10: adliye çağırıldı.
8: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
1: Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak tavan fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100 lira, simit 30 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak.
11: Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Geçen dönem 90 liraya satılan tost bu eğitim döneminde 100 lira olacak. Ayran için de 30 lira istenecek.
12: Çok cüzi bir şey yaptık. Çocuklarımız kantinle beslesin diye biz de enflasyonla mücadeleyi başlattık kantinler olarak. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz. Zaten fiyat sistemimiz çıktı, yayınlandı. Genel topluma bakarsanız %6.8 civarında bir artış oldu.
11: Kantinlerde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak. Yarım litre su 18 liraya, çay 25 liraya satın alınacak. Bu fiyatlar tavan, yani daha düşük olabilir ancak bu tutarları geçemez. Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit 245 liraya, 4 çeşit 285 liraya yenilebilecek.
1: Kanser tedavisinde özellikle yeni nesil terapilerin uygulandığı yöntemler Batı dünyasında oldukça pahalı. Ancak Çin'de bazı hastanelerde yeni nesil kanser tedavilerinin Batı'dakinin neredeyse yarısına mal olduğu belirtiliyor.
11: Kanser tedavisinde rota Çin'e kayıyor. Sebebi ise batılı ülkelerdeki kanser tedavisinin yüksek maliyetleri. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kanser hastaları özellikle CAR-T tedavisi için rotalarını Çin'e çevirmiş durumda. CAR-T tedavisinde hastanın bağışıklık hücreleri vücuttan alınıyor, laboratuvarda yeniden yapılandırılıyor ve kanser hücreleriyle savaşmaları için tekrar vücuda veriliyor. Haberde Yeni Zelandalı bir hastanın Avustralya'da CAR-T tedavisi için 600 bin dolara yani yaklaşık 30 milyon liraya varan bir maliyette karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Ancak aynı hasta tedavi için Çin'in Şangay şehrini tercih edince maliyetin yarı yarıya azaldığı kaydediliyor. Ayrıca Çin'de tedaviye çok daha hızlı başlanabilmesi, özellikle agresif kanserlerle mücadele eden hastalar açısından ülkeyi cazip hale getiriyor. CAR-T tedavisi ABD'de geliştirilse de bugün Şangay'ın bu tedavi için en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun yalnızca düşük maliyetlere değil, aynı zamanda Çin'in biyoteknoloji alanındaki yükselişine de işaret ettiği belirtiliyor. Habere göre kanser tedavisinin bazı alanlarında Çin, ABD'yi geride bırakmış durumda. Çin, dünyada en fazla onaylı CAR-T ürününe sahip ülke. Ancak Çin tüm bu ilerlemelere rağmen klinik çalışmalarının şeffaflığı konusunda tartışmalarla da karşı karşıya. ABD'ye kıyasla Pekin hükümetinin klinik çalışmalar üzerinde daha az denetimi olduğu ve bu durumun çalışmalara katılanlar açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor. Çinli düzenleyici kurumlar CAR-T tedavisinin yabancı hastalara uygulanmasına ilk kez 2021'de onay verdi. Her geçen yıl Çin'de kanser tedavisi gören hasta sayısının arttığı kaydediliyor.
1: NTV 30. yaşını İstanbul'da çalışanlarıyla birlikte kutladı. Etkinliğe siyaset, kültür, sanat, ekonomi gibi birçok farklı alanda programlarıyla izleyicileri ve dinleyicileri aydınlatan isimler de katıldı. İlerleyen yıllar için dileklerini de paylaştılar.
13: İnsan acı duyabiliyorsa canlıdır.
14: Mutlu olsun, kolay değil. Türkiye gibi siyaseti, sosyolojisi çalkantılı bir ülkede 30 sene habercilik yapmak kolay bir iş değil. İnişler çıkışları olur ama NTV genel anlamda güvenilir bir kuruluş olarak herkesin kafasında, çoğunluğun kafasında yer etmiş durumda. Ben de burada çok sevdiğim bir program yapmaktan mutluyum doğrusu. Biz de 5. sezona başladık. Bu hafta yeni bölümleri çekmeye başladık. İnşallah bu sene de tatlı tatlı, keyifle, gururla işimizi sürdüreceğiz. Tekrar kutlu olsun 30. yıl.
10: 4 yıldır hafta içi her gün NTV ekranlarında bambaşka sohbetlerde birlikteyiz sevgili seyirciler.
15: Ben çok mutluyum. O yüzden nice 30 yıllara diyorum. Benim için çok kıymetli. Bambaşka sohbetler 5. yılında. Ve NTV ailesinin bir parçası olmaktan çok keyif aldığım gibi yaptığımız sohbetlerin de sevenlerimize NTV aracılığıyla ulaşması çok kıymetli. Nice yıllar.
16: NTV'yi çalışarak çok iyi bir noktaya getirdim.
17: NTV Türkiye'nin en önemli haber kanalı bence. Bu kurulduğu günden bu yana böyle devam ediyor. NTV'nin kendi sloganında var zaten bu güven. Hakikaten bugün Türkiye'de herhangi bir önemli gelişme olduğunda, dünyada bir kriz patladığında ben biliyorum ki seyirci nereyi seyrediyor olursa olsun, hangi kaygılarla, hangi kanalı seyrediyor olursa olsun dönüp bir NTV ne diyor diye bakıyor.
18: Dünya Ticaret Merkezi kulelerine iki ayrı uçan çarpmasıyla başlayan kabus.
19: 30 yılı böyle yüzünün akıyla, başarıyla atlatmış olmak kurumsallaşma anlamında önemli mi? Elbette önemli. Medya sektöründe bir iddia, bir çıta yükseltme mi? Elbette öyle. Hem eski bir gazeteci, hem bir iletişim fakültesi hocası, hem de NTV'nin bir parçası, NTV ailesinin bir üyesi olarak nice 30 yıllara diyorum.
20: Akademik yaşamımın dışında bana çok ilham veren, halka bildiklerimi öğreten, gösteren çok önemli bir kanalla birlikte oldum. Çok mutluyum.
21: Gurur verici bir şey. Yaklaşık 8 yıldır NTV içerisinde farklı programlara katılıyorum. Tabii profesyonellik, disiplin, etik ilkeler, her şeyi bir araya getirdiğinizde müthiş bir basın dünyası ortaya çıkıyor burada.
22: Bu ailede olmak çok mutluluk verici. Ben de son 13 senesine bir fiil eşlik ettiğim NTV'nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.
23: Özellikle güzel Türkçemizin seviyeli kullanımı bakımından NTV'nin radyosuyla, televizyonuyla bir bütün olarak yaptığı hizmetler unutulmaz. O bakımdan ben de bu hizmetlerin bir parçası, katkı sağlayan biri olarak çok mutluyum. Nice 30 yıllara.
24: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %62'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal bağlantı yolu Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Bakırköy arasında, TEM'de ise Esenyurt Firuzköy arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
24: İstanbul yol durumu.
25: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
26: Mobile Systems.
24: Reklam.
27: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
28: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
27: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
28: Değil midir?
27: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
28: Girdim.
27: Bak bakalım ne diyor.
28: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
27: O zaman durma, hızını yükselt.
28: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
27: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
24: NTV Radyo.
29: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
30: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
29: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
30: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
31: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
0: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: ...36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX... ...9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
12: Reklam.
25: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
26: Arvento. Mobile Systems.
32: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
33: Doğa Takvimi. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
34: Leş yiyici diye olumsuz bir yargıyla bakılan akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye devam edelim. Mesela akbabanın havada daireler çizip uçarak yerdeki bir hayvanın ölmesini beklediği düşünülür. Oysa hiç ilgisi yok. Akbabalar büyük kuşlar olarak yükselen sıcak hava akımını kullanıp daireler çizerek, süzülerek uçarlar. Böylece fazla kanat çırpmalarına gerek kalmadan uzun mesafe kat edebilirler. Sadece ölmüş hayvanlarla bir tür doğa temizliği yaparak beslenen akbabaların yiyecek bulması zor olduğundan bu enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu arada tüm akbabalar kel değildir. Başı kel olan tür, avın lezzetli kısımlarını seçmek için başını hayvanın içine derinlemesine sokmak zorunda kalan türdür. Kel olmak onun işini kolaylaştırır. Aksi halde tüyleri kirlenir, bakteri, parazit yapışırdı. Nadir de olsa tüylerini boyayan kuşlar vardır. Akbabalardan sakallı akbabayla Mısır akbabası türleri onlardan. Her iki türde çamur havuzlarına girip yıkanırlar ve böylece beyaza yakın tüyleri turuncudan kahverengiye kadar dalga dalga boyanır. Ancak bu davranışın nedeni hala gizemini koruyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmayı da aktaralım. Akbabaların sosyal etkileşimler ve bireyler arası iletişim söz konusu olduğunda sanıldığından çok daha karmaşık seslere sahip olduğu belirlendi. Buna göre akbabaların ses repertuarı papağanlarınkinden daha geniş olabilir.
33: Doğa Takvimi.
32: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
35: Merhabalar. Bu hafta kuru meyveler dedik, kuru sebzeler dedik. Evet, meyve de özellikle dünyada birinciyiz. Malatya'nın kayısısını anmıştım, aynı şekilde Aydın'ın inciri. Ama bizim muhteşem bir üçlümüz var ki onun üçüncü ayağı Sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm. Özellikle Noel zamanında yurt dışında, Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok aranır. Kuru üzümü hatta bizdeki Sultaniye üzümünden yapıldığı için, yani sultanlara layık ince kabuklu, çekirdeksiz, bal gibi tadı olan, işte o isim aslında pek çok ülkeye geçmiş. Mesela Almanlar Sultanin'in derler. İngilizce'de de sultane üzümü olarak geçer. Şimdi tabii İzmir'in bu sapsarı altın gibi kuru üzümü aslında sadece İzmir dememek lazım. Çünkü büyük bir miktarı Manisa'da yetişiyor. Manisa özellikle Alaşehir sultaniye bağlarıyla dolu. Kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız bağlar var. Fakat kuru üzüm deyince bizim coğrafyamız o kadar zengin ki çeşit çeşit kuru üzüm var. Mesela besne üzümü var, siyah kara üzümler var, kuş üzümü var, küçücük dolmalara kullandığımız. Yani çeşitlerimiz çok bol. Ama kara üzüm deyince önümüzde gerçekten büyük bir dünya açılıyor. Kilis karası üzümü, ki horoz karası da derler, Antep karası, tabii Malatya tarafına gidince köhne üzümü, hatta bazıları böyle salkım salkım bütün olarak kurutulur. Yani aslında Kilis'ten başlayın, yukarı Gaziantep, Adıyaman, Malatya'ya doğru bir hat çekin. O gerçek bir böyle üzüm cenneti ve işte orada gerçekten üzüm kurularının her türlüsü var. Şimdi Adıyaman'da besni üzümü diyoruz, işte Antep karası diyoruz, Kilis karası diyoruz. Hele hele Malatya'ya doğru çıkınca salkımıyla kurutulan üzümler, özellikle de o Arapgir köhne üzümü, bunlar ayrı bir dünya. Şimdi bu üzümlerin dünyada da enteresan aslında yansımalarını gördüm. Tabii bilen biliyor, bunları ismiyle arayanlar var. Fakat ismiyle arayan deyince size çok komik bir anımı söyleyeyim. 2007 yılında ilk defa Oxford Sempozyumuna gitmeye başlamıştım. Yemek üzerine düzenlenen ve ertesi yılda giderken orada tanıştığım insanlara işte gelecek yıl size ne getireyim falan diye soruyorum. Bunlardan biri Phil Edison. Kan yapan üzüm diye bana tane tane telaffuz etti. Ben şaşırdım, nasıl böyle biliyor diye. Çünkü kan yapan üzüm diye öyle satılır hakikaten. Malatya pazarında falan her yerde görürüz. Kan yapan üzüm diye adamın beynine kazınmış. Çünkü Phil Edison aslında bir inşaat mühendisi. 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatında çalışmış. Köprü de 1973 yılında açılmıştı hatırlarsanız. Ondan önce İstanbul'un iki yakası arasında trafik yoktu. Köprü ilk defa 1973 yılında açıldı. Phil Edison da inşaatında çalışmış. Fakat Oxford Sempozyumunda düzenleyicilerinden, çünkü tam bir yemek meraklısı ve yemek üzerine araştırmaları var. Tayland olsun, Arap Emirlikleri olsun, Türkiye olsun, çeşitli yerlerde yaşamış ve hepsinde yemek kültürünü çok detaylı araştırmış. Türkiye'den de aklında kalan kan yapan üzüm olmuş. Evet, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
10: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
12: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Arvento. Mobile Systems.
13: Reklam.
14: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
15: seninle. NTV Radyo.
16: Ooo, her yerden sipariş aldık.
17: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
16: Tabii ya.
17: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
16: Tami.
17: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
18: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
19: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
31: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
22: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
23: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
24: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
26: Türkiye BES modellerini arıyor.
27: Uzun boy şart değil, kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım, siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
28: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
13: Reklam.
15: NTV Radyo. Tek reklam.
36: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
37: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
36: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
13: Tek reklam.
32: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
12: Arvento, Arvento.
17: Mobile Systems.
38: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
39: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
10: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde ve Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
38: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
39: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
38: Her mevsimde her havada
40: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
41: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
42: Eylül ayıyla birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de, Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor.
0: Her mevsimde, her havada,
1: çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
2: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
3: Ya, insanın içine huzur veriyor.
4: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
5: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
6: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
10: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
11: Serkan!
12: Efendim abi?
11: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
12: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
11: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
13: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
14: Empara. En para bankanın güzeli.
15: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
16: NTV Radyo.

0: Mega. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Canlı yayın duraklarımızla başlıyoruz. Önce Antalya'ya gideceğiz. Dün Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlarda yerleşim alanları da etkilendi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Şimdi bölgeye gidelim. Deha muhabiri İrem Baştaş son durumu aktarıyor.
2: Antalya'nın birkaç farklı ilçesinde aynı anda şu anda orman yangınları devam ediyor. Bizler kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan'la birlikte Aksu ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan yangındayız. Karaöz mahallesinden yükselmişti dumanlar ve şu saatlere kadar müdahale hem havadan hem de karadan halen devam ediyor diyebiliriz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz nokta gece saatlerinden itibaren yanıyor. Aynı zamanda bu noktanın tam arka tarafında da yangın devam ediyor. Özellikle hava müdahalesi o noktaya doğru daha çok yapılıyor diyebiliriz. Burada çünkü hem arazözler hem itfaiye ekipleri hazır konumda bekletiliyor tehlikeli noktalara karşı. Şimdi bölgede elektrikler de şu anda yok. Elektrikler gece saatlerinden itibaren kesildi. Herhangi bir elektrik kaçağı ya da herhangi bir yangına sebep olacak bir duruma karşı karşıya kalınmaması noktasında elektrikler kesildi. Burada vatandaşlar özellikle geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlıyorlar. Bu noktada hayvanlar gece saatlerinde özellikle büyükbaş hayvanlar koruma altına alındı, bölgeden uzaklaştırıldı. Birkaç tane ahırında yine yandığını söyleyebiliriz. Vatandaşların önlem aldıklarını söyleyebiliriz. Hava müdahalesi devam ediyor. Günün ilk ışıklarıyla başladı. Gece saatlerinde yapılamamıştı. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza geceden sabaha kadar yanan ve adeta kül olmuş noktayı ekranlarınıza getiriyor. O bölgede de hem arazözler bekletiliyor hem itfaiye ekipleri yine hazır konumda. Bölge çevrelenmiş durumda, herhangi bir noktaya sıçramaması konusunda. Bir de yerleşim yeri var. Tam da yerleşim yeri aslında sağ tarafımızda kalıyor. Yerleşim yerinde de bir yandan müdahale devam ediyor. O bölgede aslında güvenlik ağıyla çevrelendi diyebiliriz. Her mahalle arasında, her sokakta yine yangın araçları, arazözler bekletiliyor. Bir tehlikeli duruma karşı o bölgenin de yüksek dağlık kesiminde şu anda yangın devam ediyor. Tahliye edilen 3 mahalle vardı. O mahallelerde de vatandaşlar yavaş yavaş aslında gelmeye başladılar diyebiliriz. Hem zararlarını görmek için hem hasar tespiti yapmak için bölgeye yavaş yavaş gelmeye başladılar. Aynı zamanda Isparta-Antalya karayolu da gece saatlerinde ulaşıma kapanmıştı. Vatandaşlar bu noktayı kullanamıyorlardı. Kontrollü bir şekilde ulaşım şu anda sağlanıyor diyebiliriz. Arazözlerin işte beklediği noktalardan birisi de tam da bizim bulunduğumuz nokta. Çünkü burada da görüyoruz yerleşim yerine oldukça yakınız. Birkaç tane ev var. Tam da evlerin önünde arazözler hazır şekilde bekletiliyor. Antalya Valisi Hulusi Şahin de geçtiğimiz dakikalarda bu koordinasyon merkezine gelerek bu noktada bilgi aldı yetkililerden. Aynı zamanda havadan da bölgedeki tahribat kontrol ediliyor. Ne kadar büyük bir alan zarar görmüş, kaç ev bu noktada şu anda zarar görmüş durumda, bunların hepsi kontrol ediliyor. Birkaç konteynerin yandığını söyleyebiliriz. Yine geçtiğimiz gün bir ev yanmıştı. Hasar tespit çalışmaları da bu noktada oldukça önemli diyebiliriz. Şu an en önemlisi aslında hava müdahalesi. Havadan da müdahale devam ediyor. Ekipler kontrol altına alabilmek için şu anda 4 koldan Antalya'daki orman yangınına müdahale ediyor diyebiliriz.
1: Deha muhabiri İrem Baştaş Antalya yangınındaki son durumu anlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Faciadaki ihmaller bilirkişi raporuna da yansıdı. Raporda görüşüne başvurulan Kaptan Ulus Göker, gemi durdurulsa batışı çok daha geç gerçekleşebilirdi. Yolculara bilgi verilip herkes düzenli biçimde dışarı çıkarılabilirdi. Belki de kimseye bir şey olmayacaktı ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. TCG Işın gemisi de Girne'den Girne açıklarından yakıt ikmali için geçici olarak ayrıldı. Silivri'de batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları da devam ediyor. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Daha sonrası başlatılan soruşturma ise devam ediyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi. Yüksek kira oranlarına çözüm bulmak için başlatılan kiralık sosyal konut projesinde başvurular önümüzdeki hafta alınacak. İlk 1000 ev için kurallarsa Ekim ayında çekilecek. Açıklamayı kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Cumhurbaşkanının gündeminde Hürmüz Boğazı krizi ve ekonomi de vardı.
3: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Savaşın faturasını ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
1: İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Şimdi Üsküdar'a gidiyoruz. Özgür Yılmaz'ın notlarını dinliyoruz.
4: Evet, artık son hazırlıklar yapılıyor. Dakikalar sonra seçim başlayacak. Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez başkan vekilliği seçimi gerçekleştiriliyor ki bizler yayınımızı Üsküdar Belediyesi'nin önünden gerçekleştiriyoruz. Belediye meclisinde yapılacak seçim ve içeriye sadece meclis üyelerinin girmesine müsaade edildi. Diğer partilerden tabii ki buraya gelenler oldu. Onların içeri girmesine müsaade edilmedi. Yoğun güvenlik önlemleri de var. Kameraman arkadaşım da gösterecektir. Belediye binasının çevresi, önü, hatta buraya çıkan tüm yollarda yoğun güvenlik önlemlerini görmekteyiz ki belediye binasının çevresi de tamamen polis bariyerleriyle kapatılmış durumda. Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmasında tutuklanıp sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından ilk başkan vekilliği seçimi 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibeltan Çetinkaya 3. turda 22 oyla seçilmiş. Rakibi AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Ancak 5 Ağustos'tan sonra bir takım gelişmeler de yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçmişti. Geçen hafta da yine yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 meclis üyesi tutuklanmıştı. İşte bu durum meclisteki aritmetiği de değiştirdi. Peki son durum nedir? Kaç meclis üyesi oy kullanacak? Cumhur İttifakı sıralarında şu an itibariyle 21 üye bulunuyor, 21 kişi bulunuyor. Yine bu seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti birlikte hareket etme kararı almıştı. İki partinin de toplam üye sayısı 21. Yani son gelişmelerle birlikte iki grubun da üye sayısı burada eşitlenmiş oldu. İlk iki turda 3-2 çoğunluk aranacak. 28 oy aranacak. Eğer ilk iki turda 28 rakamına ulaşılamazsa, 28 oya ulaşılamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk aranacak. Yarıdan bir fazlası aranacak. Yine üçüncü turda da salt çoğunluk sağlanamazsa sonrasında seçim kurayla belirlenecek. Kura çekilecek, kimin kazandığını belirlemek için bir kez daha belirtmek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, Cumhur İttifakı'nın adayı da Dündar Ziya Gültekin. Evet, burada son hazırlıklar da yapıldı. Meclis üyeleri içeriye girdiler. İçeriye sadece gazetecilerden TRT ve ajansların girmesine, takip etmesine içerideki gelişmelere müsaade edildi. Bizler de yayınımızı buradan diğer ulusal kanallar gibi belediye binasının önünden gerçekleştiriyoruz. Buradan meslektaşlarımızla birlikte gelişmeleri takip ediyoruz. Artık önümüzdeki dakikalarda ilk tur oylamanın başlamasını bekliyoruz.
1: Özgür Yılmaz'ın notlarını dinledik. Onu dinlerken de bir son dakika gelişmesi geldi. Organize suç örgütlerine ilişkin bir operasyon var. Adalet Bakanı Akın Gürlek 4 ilde 137 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıntıları alalım Ankara'dan Mustafa Berber'den.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. 4 ilde 4 farklı soruşturma kapsamında 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu soruşturmaların gerekçesi ise suç gelirlerinin aklanmasına dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahisten uluslararası uyuşturucu ticaretine kadar farklı suçları işlediği tespit edilen kişiler hakkında verilmiş bir gözaltı kararı. 4 farklı il diyoruz: Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar. Antalya'da önce düzenli ticaret yaparak piyasada güven kazanan, ardından da esnaf ve firmalardan ileri vadeli çekler karşılığında milyonlarca lira değerinde mal temin edip bu malları çeklerin vadesi gelmeden düşük bedellerle elden çıkarttığı değerlendirilen organize dolandırıcılık çetesine yönelik, yapılanmasına yönelik bir operasyon yapıldığı belirtiliyor. 8 kişi burada gözaltına alındı. Gaziantep'te ise yurt dışından yasa dışı yollarla ülkeye döviz getiren, sonra yine yasa dışı yollarla bunu dışarıya aktaran, yine yurt dışına götürdüğü tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi ki bunlar bu soruşturma kapsamında 2021-2026 yılları arasında 122 milyar Türk lirası değerinde

0: suçtan elde ettikleri gelirleri, kullandıkları şirketleri ve mal varlıklarını da yakından takip ediyoruz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sabah saatlerinde 4 farklı ilde düzenlenen 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheli gözaltına alınmış durumda.
1: Mustafa Berber Ankara'dan aktardı.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Logo yazılımın en yeni

0: Logo.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
4: Reklam.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde ve Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da.
9: TÜYAP bilgilendirdi.
10: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
11: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmanın ardından duygularını aktaran 25 yaşındaki sporcu, bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım ifadelerini kullandı. Milli yüzücü 2025 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanmıştı.

0: Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol takımı konuşulmaya devam ediyor. Finaldeki mücadele yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa basınında da geniş yer buldu.
1: Dünya filinin sultanlarını konuşuyor. Avrupa Voleybol Konfederasyonu SEV sosyal medya hesabından şampiyon unvanını korumayı başaran millilerin iki kupayla verdiği pozların kamera arkası görüntülerini paylaştı. Bu görüntüler büyük beğeni topladı. Aynı hesap günün ilk paylaşımını da şampiyonlarımızdan günaydın mesajıyla yaptı. İtalya basını büyük bölümünde kendi milli takımının şampiyonluğu kaçırmasına odaklandı. La Gazzetta dello Sport, İtalya 3 kupa hedefinin bir adım uzağında kaldı. 2 kez öne geçmesine rağmen yenildi, dedi. Gazete ayrıca Türkiye'nin bu galibiyetle 2028 Los Angeles Olimpiyatlarına katılma hakkı kazandığını da belirtti. Tutto Sport, İstanbul'daki taraftarın coşkusuna da yer vererek Türkiye çılgın atmosferde Avrupa şampiyonu başlığını attı.
0: Fotonun perileri Dünya Kupası'na veda etti. İlk iki maçını kaybeden milliler gruptan çıkmak için son şansını değerlendiremedi. Ay Yıldızlılar 3 mağlubiyetle C grubunu son sırada tamamladı. 75'e 71 biten Porto Rico maçında Sevgi Uzun'un 18 sayılık, Elif Bayram'ın da 13 sayı, 12 reboundluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Belçika 3'te 3 yaparak çeyrek final vizesini aldı. Avustralya ve Porto Rico ise playoff turu oynayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, Sigortam net.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
13: Reklam. Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
14: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış. Sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
13: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV radyo klasiği.
14: Fuarayı daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
13: Polisiye roman tutkunları her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
14: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırlı bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
13: Cinayet Masası.
14: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
13: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.

0: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 8 Eylül 2026 Salı günü sabahında geri sayım programımıza karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Övünç Gürsoy, Doktor Övünç Gürsoy bizimle birlikte olacak. Hem yurt dışı piyasaları hem de yurt içi piyasaları kendisiyle beraber değerlendireceğiz. Sonrasında Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ bizimle birlikte olacak. Hakan Bey'le de orta vadeli programın iş dünyasındaki yansımalarını konuşacağız. Ayrıca bundan yaklaşık bir buçuk hafta önce İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın sanayi politikalarına ilişkin yeni bir yaklaşım geliştirilmeli açıklaması var. Bu konuda fikirlerini de yine Hakan Bey'in alacağız ki sektör temsilcileriyle sıklıkla bir araya geldiği için onların geri bildirimlerini de yine programımız içerisinde dinlemeye çalışacağız. Haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak. Her zaman olduğu gibi başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla. İlk maddemiz, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. Enflasyonla mücadelede kararlı duruşun süreceğini belirterek milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözüm üretecek adımlar atmaya devam edeceğiz dedi. Yıl sonu bitmesi planlanan, Yarısı Bizden projesinin süresi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Riskli yapıların dönüşümü amacıyla başlatılan Yarısı Bizden projesine vatandaşların yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 500 bine yakın vatandaşımızın sağlam konutlarına kavuşturduk. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz dedi. Bitkisel ve hayvansal üretimde destek tutarları arttırıldı. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle özellikle girdi maliyetlerindeki artış dikkate alınarak birçok kalemde destekler yükseltildi. 2026'da bitkisel üretimde destek katsayısı 367 liraya çıkarıldı. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri %43 arttırıldı. 2027 üretim yılı için destek katsayısı ise 442 lira olarak belirlendi. Tekrar altını çizelim, özellikle girdi maliyetlerindeki yükseliş göz önünde bulundurularak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilim devam ediyor. Petrol akışının aksayacağına dair endişeler ki aksıyor da zaten. Petrol fiyatlarını yeniden yükseltti. Brent petrol 97 dolara çıktı. Birazdan rakamlara bakacağız. Orayı da aştı. Hatta küresel gaz fiyatları da zirve seviyelere yakın seyrediyor. Yine aynı endişelerle buna bir de Avrupa'da depoların boş olduğu gerçeğini de ekleyelim. Küresel LNG akışlarındaki aksaklıklar kış öncesi Avrupa'nın gaz stoklarını yeniden oluşma çabalarını ciddi manada zorlaştırmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın sona ermesi halinde petrol ve benzin fiyatlarının sert düşeceğini söyledi. Trump, Amerika'da galon başına fiyatın önce 3 dolara ki rekor kırdı biliyorsunuz motorin fiyatları, dizel fiyatları. Galon başına önce 3 dolara ardından da 2 doların altına gerileyeceğini öne sürdü. Trump'ın açıklaması Amerika'da benzin fiyatlarının yüksek seyrettiği, yakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği bir döneme denk geldi. Hani hafta sonu Scott Bessent da Amerika Hazine Bakanı aynı şeyi söyledi. Petrol fiyatları savaş biter bitmez 40 dolarlara hatta 20 dolarlara falan gerileyebilir diye şeklinde bir açıklaması vardı. Trump da benzer bir açıklama yaptı ama taraflar bir türlü anlaşamıyorlar. Petrol fiyatları da bir türlü düşemiyor. Değerli izleyenler hemen bakalım piyasalarda durum ne, tam da bu noktada dönelim. Önce bizim borsamıza bakalım. Borsada dün %0,99'luk bir yükseliş vardı. 14.152 puan seviyesinden kapandı BIST 100 endeksi. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 14.169 puan. Aşağıda ise 14.000 puanın altına inmedi. 14.000'e değdi ama altına inmedi. Oradan bir tepkiyle yani işlemlerin 169 puanlık bir bant içerisinde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İşlem hacmi de 175 milyar lira oldu. Şöyle bir baktığımız zaman alt endekslere, sektör endekslerine bankacılıkta yarım puan yükseliş vardı. Gıdada, hizmetlerde, iletişimde yine yarım puan civarında. Petrokimya %2'nin üzerinde, holdingler %1 yükseldi. Sanayi endeks %1,6 yükselirken ticarette saatte artıdaydı. Ulaştırma endeksi petrol fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle dünü eksi tarafta kapatan endekslerden, alt endekslerden birisiydi. Para piyasalarında dolar 48 lira 45 kuruştan güne başlıyor. Euro 56 lira 36 kuruş seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda dolar düne göre çok çok hafif bir miktar aşağıya geldi. 99 endeks seviyesinin altına sarktı. 98,8'lere doğru. Şimdi neden yükselmişti diye soracaksınız. Geçen hafta Amerika'da cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Ha, demek ki Amerika'da istihdam piyasası bozulmadı. Dolayısıyla faiz toplantısında önümüzdeki hafta Fed faizi artırır. Dolayısıyla bu beklenti güçlenince dolar da bir miktar yukarıya gitmişti. Bu sabah hafif bir aşağıya geldi. Bu hafta cuma günü açıklanacak Amerika'da enflasyon, Ağustos ayı enflasyon rakamları bekleniyor. Etkili olacak. Onun öncesinde hemen bakalım altın fiyatlarına. Altının ons fiyatı dün 4435 yukarıda, 4380 dolar aşağıda, 50-55 dolarlık bir bantta hareket etti. Kapanışını 4400 doların hemen üzerinde yaptı. Ona göre 4407 dolara göre %0,10 aşağıda. Dedik ya, cuma günkü enflasyon rakamları bekleniyor büyük oranda. Petrol fiyatları 98 dolara kadar yükseldi. 100 dolara neredeyse dayandı. 98-98,5'lara kadar yükseldi. Şu sıralarda 96,5, ama önceki kapanışına göre yine %1 yukarıda. Altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada bu sabah 6855 lira. Çeyrek altın 11200 liranın hemen üzerinde. Asya borsalarında çok ciddi bir hareket yok. Japonya yaklaşık %0,8 kadar ekside. Çin'de yatay pozitif bir seyir var. Hong Kong'da yarım puan bir kayıp var. Güney Kore'de yine aynı şekilde yarım puan artıda. Amerikan vadeli işlemlerine baktığımızda orada da çok net bir hareket yok. Nasdaq 0,20 artıda. S&P 500 0,20 ekside. Dow Jones'ta ise kayıplar biraz daha fazla, vadeli işlemlerde 0,75. Son olarak kripto para evrenine de bakalım. Bitcoin'de 78.600'leri görüyoruz. %1,5 aşağıda. Ethereum 2500 doların altına kaymış durumda. 2470 dolarlar seviyesinde. Orada da %1,5 kayıp var. Şöyle bakalım Ripple, Solana, Cardano. Orada da %1,5 ila %2 arasında kayıplar olduğunu söyleyebiliriz bu sabah itibariyle. Şimdi efendim ilk konumuza dönelim. Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Övünç Gürsoy bizimle birlikte. Övünç Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Övünç Bey, uluslararası piyasalarda özellikle Amerikan ekonomisine yönelik endişeler, hani bunun içerisinde borçları da sayarız, bunun içerisinde bütçe açıklarını da sayarız, bunun içerisinde rekor seviyelere ulaşan yakıt, enflasyon baskısı, acaba başkan, Fed Başkanı Kevin Warsh bağımsız hareket edebilecek mi, yükselen tahvil faizleri, hazinenin geri, karma karışık bir ortam var. Daha doğrusu karma karışık demeyelim de yatırımcının çok fazla takip etmesi gereken çok fazla önemli indikatör, gösterge var ki bunlardan bir tanesi de bu hafta cuma günü Amerika'da Ağustos ayı enflasyon verisi olarak öne çıkıyor. Hani kısa vadede başta altın fiyatları olmak üzere etkili olması bekleniyor, ama sadece bu da değil. Dedik ya, tahvil faizleri giriyor bunun işin içerisine. Geri alım operasyonu giriyor bu işin içerisine. Petrol fiyatları. Şöyle bir derli toplu bakacak olursak eğer, Amerikan Merkez Bankası Fed'in siz önümüzdeki haftaki toplantısında bütün dünyaya referans olması açısından soruyorum. Nasıl bir karar vereceğini, artık sözlü yönlendirme yapmıyor Kevin Warsh, yapmayacağım dedi. Kendi banka yönetimi içerisinde de sözlü yönlendirme yapmayalım ama bazen de gerekli diyen de var mesela yönetim kurulu üyelerinde. Nasıl bir karar vermesini ve nasıl bir açıklama yapmasını beklersiniz önümüzdeki hafta?
1: Evet, yani aslında siz de açıkladınız. İstihdam verisi oldukça güçlü geldi. Sonuçta Kevin Warsh yönetimi verilere bakıyor. Sözlü yönlendirme yapmıyor. Dolayısıyla bir de bu hafta falan cuma günü açıklanacak olan enflasyon verisi burada kritik olacak diye düşünüyorum. Yani şu an piyasaya baktığımız zaman %58 oranında 25 bas puan civarında bir faizde artışla karşılaşabiliriz gibi gözüküyor. Ama tabii ki pas geçme olasılığı da var. Ama burada sanki şey ihtimali, işte faizleri yukarı yönlü hareket etme ihtimali daha yüksek gibi. Çünkü bir kere Brent petrol 100 dolara yaklaştı. Enflasyonist baskılar var. Ve bunun etkisinde istihdam da çok iyi gidiyor. Dolayısıyla güçlü veriler geliyor. Bu güçlü veriler de enflasyonu besliyor. Dolayısıyla hani burada en azından ya benim kendi görüşüm Haziran 2027'ye kadar bir indirimin söz konusu olmayacağı yönünde. Bu toplantıda da yüksek ihtimal bir küçük de olsa bir faiz artışı gelebilir. Ya pas geçme olasılığı var mı? Evet, o olasılık da var. Yani pas geçerse bu tabii piyasalar için sürpriz olur. Ama hani şu anda savaşın gidişatına bakarsak, petrol fiyatlarına bakarsak pek açıkçası pas geçecek gibi gözükmüyor. Onu söyleyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Yine bağlantılı olarak devam edelim. Yanlış hatırlamıyorsam Temmuz ayının sonuydu. 31 Temmuz olması lazım ya da Ağustos ayının başı. Amerika Birleşik Devletleri hazine yetkilileriyle Japon yetkililer, hazine yetkilileri Japon yenine bir ortak operasyon düzenledi. Baktığınız zaman trilyon yenlere ulaşan bir müdahale olduğu toplamda 2026 yılı içerisinde ifade ediliyor. Bu sabah uyandığımızda gördük ki Japon yeni, hatta dün akşamdan itibaren 154-155'lere kadar dolar karşı değer kazanmış durumda. 160'ı aşmasından korkuluyordu değer kaybederken. Bu sefer de biraz daha fazla değer kazanma riski oluştu. Neden risk oluştu diyoruz? Çünkü carry trade pozisyonlarının çözülmesi ve paranın Japonya'ya geri dönme riski var. Bu da yine küresel finans dünyasını tehdit eden unsurlardan birisi gibi görünüyor. Ya da öyle mi, siz ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle. Zaten carry pozisyonları Japonya'nın üzerine kuruluyor. Ve Japonya ABD tabirlerine yatırım yapan en önemli ülke, birinci sırada diyebiliriz. Dolayısıyla burada yani Japonya'nın dolar karşısındaki hareketi oldukça önemli ve orada da enflasyonist baskılar var. Aşırı değerlenmesini istemiyor Japon hükümeti. Oradaki herhangi bir faiz artışı bizim de içinde bulunduğumuz gelişmekte olan ülke piyasalarına oldukça olumsuz yansıtır. Bence Fed tarafına göre bakarsak daha da kritik Japonya
0: Çok
1: tarafı.
0: doğru.
1: Özellikle gelişmekte olan ülkeler için. Orayı yakından takip etmemiz gerekiyor. Tabii tahvil faizlerinin hareketi de burada önemli. Şu an hani bakarsak hani ABD tarafı daha cazip gözüküyor tahvil faizlerinde ama Japonya'daki bu enflasyonist baskılar ve aşırı değerlenmesini istememesi hükümetin özellikle işte bu ticaret tarafındaki dengeleri sağlamak adına bir faiz artışını da beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Bu da ya, carry trade için önemli bir risk oluşturuyor.
0: Dediğiniz gibi Japonya'da bu hafta, bu ay, önümüzdeki hafta 17-18 Eylül'de gerçekleşecek. Orada da faiz artışına ilişkin artık beklentiler neredeyse %100'e ulaşmış durumda ki faiz, bir faiz artışından ziyade sizin de altını çizdiğiniz üzere faiz arttırma ritminin sıkılaşması daha çok piyasayı endişelendiren unsurlardan bir tanesi. Bütün önce Amerika'yı, sonra Japon yeni yani carry trade pozisyonlarını sordum. Sıra geldi altın fiyatlarına. Bütün bu gelişmeler elbette altın fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Dünyada ve de Türkiye'de rekor seviyelerden altın alıp da hala oralara geri dönüşü bekleyen çok sayıda yatırımcı var, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama dün okuduğum Amerikalı bir uzmanın değerlendirmesi şu: altın fiyatları alıcıyla satıcı arasında sıkışmış durumda. Ne alıcı ne de satıcının ciddi bir irade ortaya koyduğu da söylenemez diyor. Şunu mu anlamamız lazım bu yorumdan? Yani her yöne gidebilir.
1: Yani her yöne gidebilir, evet, ama bence hani yükseliş hareketini tamamladı, ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü 5000 dolarlara kadar yükseliş hareketi vardı. Şimdi geri çekilme yaşıyoruz ve Fed'in faiz artış trendine girme durumu var. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda en azından kısa vade için konuşursak ben açıkçası aşağı yönlü riskleri daha fazla görüyorum. Yani aşağı tarafta 4200, 4000'ler ons başına buraları görebiliriz. Artı altın petrolle ters korele. Yani petrol yükseldikçe altın aşağı geliyor. Şu anda da zaten hani petrol fiyatlarını kısa vadede aşağı getirebilecek herhangi bir senaryo yok ortada. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda çok iştahlı olmazdım altın tarafında. Ama orta ve uzun vadeli olarak bakarsak altın her zaman güvenli liman. Ki hani enflasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu enflasyonist baskılar günün sonunda yine altın talebini arttıracaktır. Ama hani kısa vade için açıkçası hani ben yukarı yönlü hareketin daha sınırlı olacağını düşünüyorum.
0: Altın fiyatlarında biraz daha yatırım için ya da en azından biraz daha beklemek, biraz daha ortalığın netleşmesini beklemek daha sağlıklı olacak gibi görünüyor. Bir de altın yatırımcısı için vade meselesi önemli değil mi Övünç Bey? Yani biraz daha uzun vadede bakmak daha sağlıklı olabilir diyebilir miyiz?
1: Ya kesinlikle yani altın tarafında zaten hani aslında Türk halkı genelde uzun vadeli bakıyor. Yani aldıktan sonra saklıyor altını. Çok böyle işlem yapmıyor. Burada hani orta ve uzun vadeli düşünmek lazım. Altındaki yani yükseliş enflasyon olacağı için bundan sonraki periyotlarda bence yukarı yönlü hareket olacaktır. Onun için biraz sabırlı olmakta fayda var. Ama hani kısa vadede işte petrol fiyatları, savaş, Fed'in faiz hareketi, bir yandan da Japon Merkez Bankası'nın faiz kararları, bunların hepsi altın üzerinde olumsuz etkiye sahip olabilir. Dolayısıyla hani kısa vade için bence hani alım için çok iştahlı olmamak lazım. Hani bir yükseliş oynuyorsak. Ama orta uzun vadede biraz daha saklamak için amaçlı alıyorsak, güvenli liman olarak düşünüp alıyorsak bu şekilde alımlar yapılabilir diye düşünüyorum.
0: Övünç Bey, çok teşekkürler. Bize Amerika Birleşik Devletleri, yani yurt dışından takip edilmesi gereken risk unsurları, olası riskleri, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin ve de Fed'in olası faiz patikasına ilişkin görüşü aktardınız. Japonya'ya önemli vurgu yaptınız. Savaş yüzünden petrol fiyatlarını vurguladınız. O zaman bunların ardından dönelim yurt içine. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var. Bu toplantıdan siz bir değişiklik kararda, faiz kararında bir değişiklik bekler misiniz? Ya da Merkez Bankası'nın karar metninde hangi noktalara vurgu, özellikle vurgu yapmasını beklersiniz?
1: Biz bu toplantıda herhangi bir değişiklik beklemiyoruz açıkçası. Zaten son kararda haftalık repoya geçildi ve 3 puan kadar bir indirime gidildi. %37'ye çekildi. Dolayısıyla hani yeni bir indirim için ben erken olduğunu düşünüyorum. Hani ama yıl sonuna kadar bir indirim gelebilir mi? Gelebilir bundan sonraki toplantılarda. Burada tabii enflasyon dinamikleri en önemli unsur. Merkez Bankası da sıkı para politikasının enflasyonu aşağı getirmek üzere uygulamaya devam edeceğini söylüyor ve bunun sıkı takipçisi olacaklarını söylüyor. Dolayısıyla burada hani enflasyon da %2'nin altında, aylık enflasyonda belirgin bir düşüş olmadıktan sonra hani çok hızlı bir faiz indirim sürecine gireceğimizi düşünmüyorum. Bu toplantı için de hani beklentimiz pas geçmesi ve yine enflasyona ve sıkı para politikasına vurgu yapılması yönünde. Ama orta vadeli program da açıklandı biliyorsunuz. Yıl sonu beklentisi %28,4'lere kadar geri çekilmiş durumda. Dolayısıyla hani Merkez Bankası olsun, ekonomi yönetimi olsun, enflasyon tarafında aşağı yönlü hareketin devam etmesini bekliyor. Dolayısıyla buna paralel olarak hani önümüzdeki, belki bu toplantı olmaz ama önümüzdeki toplantılarda faiz indirimi yönünde bir karar alınabilir diye düşünmekteyim.
0: Övünç Bey, çok teşekkürler. Bir soru da borsamıza özel sormak istiyorum. Şimdi özellikle geride bıraktığımız hafta, yanlış hatırlamıyorsam, Sermaye Piyasası Kurulu'nun önemli adımları oldu. Özellikle serbest fonlara yönelik olarak. Neden? Yurt dışından gelen Türkiye'nin piyasalarına yönelik, başta MSCI olmak üzere bazı uyarılar vardı. Bu sabah Bloomberg Ajansı'ndan, Bloomberg HT Ajansı'ndan bir haber geldi. Bir nasıl diyelim, insider haber. Kaynakların verdiği bilgiye göre diyor Bloomberg, SPK, yani Sermaye Piyasası Kurulu, MSCI'nin eleştirilerini giderecek düzenlemeyi tamamlama aşamasında. O eleştiriler neydi? Dolaşımda şeffaflığın arttırılması ve koordineli işlemlerin engellenmesi. Buna yönelik bir çalışma içerisinde olduğunu belirtiyor SPK'nın. Daha önceki adımları da göz önünde bulundurarak Kasım ayındaki değerlendirmeye hazır gittiğimizi söyleyebilir miyiz?
1: Evet. Bence söyleyebiliriz. Yani son alınan kararlar oldukça bence yerinde kararlar oldu ve MSCI'nin de istediği tarzda kararlar. Piyasanın tekrar sağlıklı işleyişine kavuşması için gerekliydi. Doğru kararlar alındığını düşünüyorum ve bunların etkisini MSCI'nin de Türkiye ile ilgili karar verirken daha olumlu bir yaklaşım sergileyeceğini düşünmekteyim ki şimdi siz de söylediniz, başka adımlar da bunu takip edecek gibi. SPK tarafında. Dolayısıyla borsa tarafında işleyiş daha da bir düzene sokulacak gibi gözüküyor. Geçmişteki işte likidite kaynaklı, işte risk yoğunlaşması kaynaklı sorunları önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çözeceğiz gibi ben algıladım. Dolayısıyla bu borsa için de iyi, yabancı yatırımcı da için de iyi. MSCI, FTSE gibi endekslerde bunu dikkate alacaktır diye düşünmekteyim.
0: Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Doktor Övünç Gürsoy, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz, bizleri
1: teşekkürler,
0: bilgilendirdiniz.
1: Sağ olun.
0: Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, açılışta da anons ettiğimiz üzere şimdi iş dünyasının OVP'ye ilişkin reaksiyonlarını büyük oranda iş dünyasıyla temas halinde olan bir isimden, Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'dan izleyeceğiz demiştik. Hakan Bey, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, günaydın Murat Bey.
0: Hakan Bey, hemen sorayım. OVP 2027-2029 yıllarını kapsayan OVP hafta sonu açıklandı. İş dünyasının reaksiyonlarını da dün sabah yayınımıza paylaşmıştık. Sizin temasınız da var. Nasıl buldu iş dünyası? OVP'yi nasıl değerlendirdi? Özellikle dezenflasyon sanayi politikaları arasında.
2: Şimdi şöyle, dün Ege İhracatçı Birlikleri'nin toplantısındaydık. Orada da biraz sohbet etme imkanı bulduk. Genel olarak telefonda da yaptığımız sohbetlerde, şimdi orta vadeli program gerçekçi olarak görülüyor. Özellikle yani enflasyondaki tabii reel sektör biliyorsunuz epey zamandır zaten 12 ay sonrasının enflasyonunun bile %33'lerde olacağını düşünüyor. Daha onların beklentilerine yaklaşan bir enflasyonun açıklanması hem 2026 sonu için hem de 2027 için onları bir parça daha böyle gerçekçi bulmalarına doğru itmiş gibi görülüyor. Ama esas olarak şimdi orta vadeli programın ötesinde bu yeni krediler, tarım kalkınmada gelecek olan yeni düzenlemeler ve aynı zamanda bu avans taahhütlü yatırım kredisi meselesi şu anda iş dünyasının daha fazla dikkatinde diyelim. Orta vadeli programa ilişkin yani birçok noktada da yani rakamların tutmadığı, hedeflerin tutmadığı yönünde eleştiriler de dinledik. Öyle bakınca orta vadeli programı izleyecek iş dünyası. Yani şu anda böyle çok büyük bir beklenti içerisine orta vadeli programda girmiş durumda değil. Ama buraya sektörle bir önemli bir orada mesajlar var. Reel sektörle daha fazla diyalog geliştirileceği, daha fazla istişare yapılacağı yönündeki yaklaşımlar tabii ki reel sektörü memnun ediyor ve bunun da güçlü bir şekilde ve hızla yapılmasını talep ediyorlar. Önümüzdeki süreçte de belki bu toplantıların daha fazla gündeme geldiğini göreceğiz. Çünkü hakikaten biliyorsunuz, sizler de çok yakından izliyorsunuz, reel sektörün, sanayinin zaten rakamlarda da kendisini gösteriyor. Hem büyüme açısından bir geriye çekilme var. Sanayinin büyümesi, sanayinin artışı daha da geride, 2,3'lere kadar çekildi. Bunlar tabii ki sanayi açısından çok hoş bir nokta değil. Yani sanayi istiyor ki büyüsün, artsın ama hem içeride talebin daraldığı hem de dış koşulların, içerideki maliyetler nedeniyle de yeterince fiyat tutturamama, sipariş almakta güçlük çekme noktasında sıkıntılar yaşadığı bir ortam var. Bunlara çözümler bekliyor. 1 Ekim'i bekliyorlar bu arada. Orta vadeli programın ötesinde bu daha önce Sayın Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ifade etmişti, 1 Ekim'de yeni bir model ortaya çıkacak diye. Muhtemelen Merkez Bankası'nın bu döviz dönüşüm desteğinde oranlarda bir yükselme ortaya çıkacak ve bunun genişlemesi de bekleniyor. Çünkü şu anda ihracatçıların ancak %18'i bu döviz dönüşüm desteğinden yararlanabiliyor. Bu konuda önemli ve gündemde bir konu. Şimdi özellikle reeskont kredisine erişim noktasında bir takım kolaylıkların gelmesini bekliyorlar. Yeterince erişemediklerini, sıranın olduğunu ifade ediyorlar. Ve bu biraz önce de söylediğim avans taahhütlü yatırım kredisini çok önemsiyorlar. Çünkü yatırımlarda aslında ciddi bir gerileme var. Ancak tevzi yatırımları filan yapılabiliyor. Bazı çok acil yatırımlar yapılabiliyor işin devamı için. Ama teknolojinin işin içine katılması için yatırım bakımından uygun finansmana ihtiyaç var. Bu çok önemli. Ve sanayi tarafına, özellikle reel sektör sanayi tarafına daha fazla önem verildiğini hissetmek istiyor, görmek istiyor. Programda da kısmen bu yönde bir öncekine göre bazı açılımlar var. Ama onların uygulaması çok önemli olacak.
0: Peki Hakan Bey, şimdi önemli bir konu sormak istiyorum size. Sizin gazetenizin 27 Ağustos tarihli sayısında çıktı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın İstanbul Sanayi Odası Meclisi'ndeki sözleri, girişimci devleti düşünme zamanı başlığıyla verdiğiniz haberi. Şimdi biz sizinle daha önceki yayınlarımızda bunu defalarca konuştuk ama şöyle hızlıca müsaadenizle okuyayım Erdal Bey'in sözlerinden. Diyor ki, günümüzün giderek zorlaşan küresel rekabet koşullarında kamu ile özel sektör arasında yeni bir işbirliği kültürünü yerleştirmemiz gerekiyor diyor. Şöyle devam ediyor. Erken sanayisizleşme riskine atıfta bulunarak mevcut ekonomik programın sanayimizin üretken kapasitesini koruyacak, kırılganlıkları azaltacak ve teknolojik dönüşümü destekleyecek bütüncül bir yol haritasıyla güçlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yapısal dönüşümün yalnızca kaynak aktarımıyla gerçekleşmeyeceğini, güçlü bir kurumsal koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı. 1960'lara, 70'lere özgü aşırı merkezileşmiş, kapalı, statik planlama anlayışını geri getirmekten ya da serbest piyasa ekonomisinin prensiplerini geri plana atmaktan bahsetmiyorum diyor. Tümüyle piyasa güçlerine emanet edilmiş kuralsız ve plan programsız bir modelin sınırlarını da gördük. Kastettiğimiz planlama anlayışı kamunun uzun vadeli kalkınma hedefleri doğrultusunda, bakın büyüme demiyor, kalkınma hedefleri doğrultusunda daha proaktif bir rol almasına dayanıyor. Kamu özel işbirliği, girişimci devleti düşünme zamanı, kamu özel sektör işbirliği. Ve burada aslında çok daha fazlası var. Yani kalkınmayı hedeflememiz lazım diyor ve teknolojik dönüşümden bahsediyor. Yani farkındayız eksiklerin diyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı. Son 3 dakika. Bunun önemini anlatır mısınız bize?
2: Ya bu yani şu anda zamanın ruhu Murat Bey. Yani bütün dünya bunun peşinde. Artık görüyoruz yani Besant, Amerikan Hazine Bakanı da diyor ki yani herkes kendi sanayisini kurmalı diyor. Değil mi? Trump'ın uyguladığı politika, sanayiyi kendi ülkesine çekebilmek. Yani üretimin ne kadar önemli olduğu son 30-35 yıllık deneyimde dünyada kendisini iyi deneye gösterdi. Türkiye'de bu konuda baktığımızda ürün çeşitliliği ve pazarlara ulaşım bakımından dünyada ilk 6 ülkeden bir tanesiyiz. Ya bu çok çok önemli bir şey. Bu kasları kaybetmeyip bu zamanın ruhuna uygun bir şekilde geliştirdiğimizde, yani oralara yeni yatırımlar yaptığımızda, daha fazla teknoloji koyduğumuzda biz, Türkiye'nin önü çok açık görünüyor. Yani üretim bakımından, üretim gücüyle Türkiye çok öne çıkabilecek bir ülke olarak görünüyor. Ama ölçeği büyütmek lazım. Küçükleri bir araya getirmek lazım. Planlamak gerekiyor. Bakın 500 bine yakın 480 bin sanayi işletmesi var. Bunların 418 bini mikro işletme. Yani yıllık cirosu 140 bin dolar. Buralarda bir takım konsolidasyonlara, güç birliklerine ihtiyaç var. Kümelenmelere ihtiyaç var. Bütün bunları planlamak gerekiyor. Bu kendi kendine olamıyor ve bugün hiç olamıyor bu müthiş bir rekabetin içerisinde. Çin aşırı üretim krizi içerisinde neredeyse. Onun için sürekli içeride talebi de yükseltemediği için sürekli ihracat onun için çok önemli bir şey haline gelmiş vaziyette. Bütün gücünü, kendi kapasitesini başka kapasiteleri bastırarak, merkez ülkeleri de Almanya'da otomotiv sanayine neler yaptığını gördük, onun o agresif yaklaşımlarını başka ülkelere yaymaya çalışıyor. Bunlara karşı politika tek tek sanayicilerin geliştirebileceği bir konu değil. Artık devletin ebe rolünden çıkarak mümkün olduğunca daha aktif bir rol, bir üst akıl olarak da işin içinde olması gerekiyor. Bu 2010'larda tartışılmaya başlanan, şimdi Türkiye'de de iyice öne çıkan bir konu. Daha önce bunu Financial Times'ın baş yazarı Mariana Mazzucato'nun girişimci devlet, bugün konuştuğumuz konulara ilişkin yazdığı kitaba, Koç Üniversitesi'nden de yayınlandı bu, isteyenler bakabilir. Oradaki o kitabına ilişkin Financial Times'ta inovasyonun gerçek motoru devlettir diye bir başyazı yazdı. Oradan bu yana dünyanın gündeminde bir konu. Bizim de gündemimize böyle girmiş olmasını ben çok umut verici buluyorum. Çünkü yol belli. Artık burada özel sektörle devletin işleri planlayarak, işleri yönlendirerek birlikte hareket etmesi bu dönemin olmazsa olmaz koşulu haline gelmiş durumda Murat Bey.
0: Hakan Bey, çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Yani Erdal Bey'in sözlerini siz de altını çizdiniz. Şöyle doğru okumak lazım. Paradan ya da kaynaktan bahsetmiyor. Değişimden ve dönüşümden bahsediyor. Bunun farkındayız. Dönüşmemiz gerekiyor diyor. Hakikaten doğru okumak lazım. Çok teşekkürler. Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, bu sabah bizimle birlikte oldunuz. Bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum. Ve değerli izleyenler, süremizin sonuna yaklaştık, artık veda etme zamanı geliyor ama önce bir araya gidelim, sonrasında borsada açılışla, BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: NTV Radyo.
7: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
7: Garanti BBVA.
9: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
10: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
11: Bankart, seni düşünür o.

0: 12 Eylül tarihleri arasında MacBook Air'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, Poyraz çok sert, sıcaklık 27-29 derecelerde. İç Anadolu da güneşli, rüzgar çok sert, Ankara 25, Sivas 22 derece. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor, İzmir 34 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük, Antalya ve Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
8: Burası NTV Radyo. Saat 10.
9: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyan sıcak gelişmelere birlikte bakacağız. Ama öncesinde gelin günü bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklarda öne çıkanlarda neler var? Ekranlarınıza taşıyalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. İlk gündem maddemiz İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Son durum nedir? Bir bağlantıyla ayrıntıları ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimindeki zaferi başkent Berlin'de protesto edildi. Binlerce kişi AfD'nin kapatılmasını talep etti. Merkez sağcı Hristiyan Demokrat Başkanı Friedrich Merz seçim yenilgisinin ağır olduğunu kabul etti. Ayrıntılar birazdan bu ekranda sizlerle olacak. Meksika'nın Puebla kentinde bir market çalışanı trafiğe doğru koşan çocuğu son anda kurtardı. Olayda işte izlemekte olduğunuz güvenlik kamerasının görüntülerine böyle yansıdı. Başlıklar böyleydi. Çok daha fazlası için haber merkezi başladı. Şimdi Üsküdar'a bir gidelim, bağlantı gerçekleştirelim. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi yapılıyor. Bugün gerçekleştiriliyor. Seçimi de Özgür Yılmaz takip ediyor. Özgür, bu saat itibarıyla orada neler yaşanıyor? Notlarında neler var?
10: Evet, Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi için belediye meclisi üyeleri ikinci kez sandık başına gidiyor. Seçim şu sıralarda devam ediyor. Oylama işlemi devam ediyor. Saat 9'da başlaması planlanmıştı. Öyle de oldu. Öncelikle teknik işlemler halledildi. Yoklama alındı ve dakikalar önce de oylama işlemi başladı. Meclis üyeleri şu sıralarda Üsküdar Belediyesi binası içerisinde oylama işlemine, oy verme işlemine devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya, daha önce de aday Sibel Tan Çetinkaya'ydı. Cumhur İttifakı'nın adayı ise AK Parti ve MHP'nin adayı ise daha öncesinde olduğu gibi Dündar Ziya Gültekin. Evet, sabah saatlerine itibaren burada yoğun güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Üsküdar Belediyesi binasının çevresi tamamen güvenlik bariyerleriyle kapatılmış durumda. Buraya çıkan tüm yollarda da güvenlik güçlerini, polis ekiplerini görmekteyiz. İçeriye sadece belediye meclis üyeleri alındı. Diğer partilerden buraya gelenler oldu. Onların içeri girmesine müsaade edilmedi. Ayrıca içeride sadece ajanslar ve TRT gelişmeleri takip ediyor. Bizler belediye binasının önünden diğer ulusal kanallar gibi gelişmeleri takip etmekteyiz. Aslında bu seçimle ilgili, buradaki gelişmelerle ilgili tartışmalar bir aydır gündemde. Taraflardan gelen açıklamaları, gelişmeleri günlerdir bizler de haberlerimizde ekrana taşıdık. Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve Üsküdar Belediye Başkanlığından uzaklaştırılmasının ardından ilk başkan vekilliği seçimi 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. O seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla seçimi kazanmıştı. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Ancak 5 Ağustos'tan sonra bazı gelişmeler yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerinden 4 isim AK Parti sıralarına geçmişti. Ayrıca yine yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 2 isim gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İşte bu durum Üsküdar Belediyesi Meclisi'ndeki aritmetiği de değiştirmişti. Peki kaç meclis üyesi oy kullanıyor? Burada 42 meclis üyesi oy kullanacak, bunu belirtelim. Bu meclis üyelerinden 21'i Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sıralarında. Hatırlatmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti bu seçimde birlikte hareket etme kararı almıştı. 21 isim de Cumhur İttifakı'nda yer alıyor. AK Parti ve MHP sıralarından 21 isim de Cumhur İttifakı'nda yer alıyor. Buradaki eşitlik nasıl bozulacak? İlk turda bozulacak mı? İkinci tura mı kalacak? Bunu bilmiyoruz. Ancak iki turda 3-2 çoğunluk aranacak. Bu 3-2 çoğunluk sağlanmazsa 3. turda salt çoğunluk aranacak. Eğer 3. turda da salt çoğunluk sağlanmazsa seçimin sonucu kurayla belirlenecek. Ancak şu an için ilk turda oy verme işlemi sürüyor.
9: Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkınbak yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor.
2: Bugün sahip olduğumuz yurt altyapısının değerini doğru biçimde ortaya koyabilmek için Türkiye'nin bu noktaya dününü ve bugününü iyi anlamak gerekiyor. Geçmişte öğrencilerimiz barınmadan beslenmeye, sosyal ve sportif faaliyetlerden burs ve kredi imkanlarına kadar pek çok temel ihtiyacını oldukça sınırlı şartlar altında karşılamak zorundaydı. Bugün ise gençlerimizin eğitim yolculuğunda onları yalnız bırakmayan, ihtiyaçlarını bütüncül bir anlayışla karşılayan güçlü bir Türkiye var. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında sunduğumuz hizmeti yalnızca barınmadan ibaret görmüyoruz. Yurtlarımız öğrencilerimizin günlük hayatından akademik gelişimine kadar üniversite döneminin bütün ihtiyaçlarını gözeten nitelikli yaşam alanları olarak hizmet veriyor. Öğrencilerimize 3-4 kişilik ahşap mobilyalar donatılmış odalarda düzenli, rahat ve güvenli bir yaşam alanı sunuyoruz. Çalışma salonları, spor alanları, yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalarla günlük hayatın ihtiyaçlarını aynı çatı altında karşılıyoruz. Gençlerimizin huzuru için güvenlik hizmetlerimizi 7/24 kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca gençlerimizin yurtlarımızda hijyen standartlarının titizlikle gözetildiği sağlıklı ortamlarda barınmasını sağlıyoruz. Yemekhanelerimizde sunulan öğünler gençlerimizin dengeli ve sağlıklı beslenmeleri gözetilerek uzman diyetisyenlerimizin kontrolünde hazırlanıyor. Bununla birlikte yurtlarımızda görev yapan psikososyal destek ekiplerimizle gençlerimizin iyi oluş hallerini destekliyor, ihtiyaç duydukları her anda yanlarında oluyoruz. Ücretsiz ve hızlı internet bağlantısı ile dijital hizmetlerimizi öğrencilerimizin kullanımına sunuyor, akademik çalışmalarını kolaylaştırıyoruz. kurslar, atölyeler, kamplar, geziler, spor faaliyetleri, kültür ve sanat programlarıyla gençlerimize yeni ilgi alanları edinme ve yeteneklerini geliştirme imkanını sağlıyoruz. Engelli öğrencilerimizin yurt hizmetlerinden eşit ve güçlü bir şekilde yararlanabilmesi için de temel hassasiyetlerimizden bir tanesidir. Bu çerçevede yeni yapılarımızı erişilebilirlik ilkelerine göre inşa ediyor. Mevcut yurtlarımızda ise erişilebilirlik noktasında ihtiyaç duyulan gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün gençlerimize sunduğumuz her imkanı hizmet anlayışımızda ulaştığımız son nokta olarak görmüyor. Daha yüksek standartlar için gece gündüz çalışıyoruz. Her geçen gün dönüşen ve gelişen bu büyük vizyonun arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere güvenen ve onları hizmet anlayışımızın merkezine koyan güçlü iradesi vardır. Türkiye'de son 25 yılda eğitimden sağlığa, ulaşımdan kültür sanata, teknolojiden gençlik ve spora pek çok alanda devrim niteliğinde dönüşümler yaşanmıştır. Yurt hizmetlerinde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı atılımı da bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. 2002 yılında Türkiye genelinde 190 yurtta 182.258 yatak, toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2002 yılından bu yana toplam yatak kapasitemizde %439 oranında artış sağladık. Üniversite öğrencilerimize sunduğumuz destek elbette yurt hizmetleriyle sınırlı değil. Hali hazırda 1.518.166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51.435.708.000 TL öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık. Bununla birlikte sabah kahvaltısı ve akşam yemeğini ücretsiz olarak sunuyoruz. Yurt ücretleri de en ucuz şekilde öğrencimizin hizmetinde. Gençlerimizin enerjilerini öğrenmeye, araştırmaya, üretmeye ve ülkemizin geleceğine değer katmaya yöneltmesini arzu ediyoruz. Bu noktada her türlü imkan ve desteklerimizle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Şimdi öğrencilerimizle ailelerinin heyecanla beklediği yerleştirme sonuçlarına geçmek istiyorum. 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının bütün gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemen çok önemli bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi. Her yıl gelişen güçlü altyapımız bu kapasitemizin artmasına da sebep oluyor. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz. Şehit yakınları ile gazilerimizin ve gazi yakınlarımızın yanı sıra mevzuatla belirlenen öncelikli grupların haklarını büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz. Yoğun veri akışını daha hızlı ve isabetli biçimde işlemek, öğrencilerimizi öğrenim görecekleri yüksek öğrenim kurumlarına uygun yurtlara eşleştirmek amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden faydalanıyoruz. Yani öğrencinin okuluyla yurt arasındaki mesafeyi ve yerleştirmeyi yapay zeka sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bütün işlemleri adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri çerçevesinde tamamladık. Burada başvuru takvimine ilişkin önemli birkaç noktayı da paylaşmak istiyorum. Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yüksek öğrenim kurumlarına kabul edilen ve lisans üstü eğitim görecek öğrencilerimizin başvurularını ilerleyen tarihlerde alacağız. Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrencilerimiz ile bir yüksek öğrenim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversite öğrenimine başlayan öğrencilerimiz için de ayrıca başvuru süreci açacağız. Her öğrenci grubuna ilişkin takvimi üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu biçimde planlıyoruz. Ek başvuru tarihlerine dair bütün duyuruları bakanlığımızın resmi iletişim kanalları üzerinden kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli arkadaşlar, yurtlarımız yeni sahiplerini bekliyor. Yeni öğrencilerimizle tanışmak, onları devletimizin imkanlarıyla buluşturmak için heyecanlıyız. Gurur ve mutlulukla ifade etmek istediğim bir nokta daha var ki, Türkiye'nin ortaya koyduğu yurt hizmetleri modeli dünyadaki en güçlü öğrenci barınma sistemidir. Dünyada böyle bir örnek sistem yok, böyle bir yapı yok. Bu kadar kapasiteli bir yurt sistemi hiçbir devlet tarafından yönetilmemektedir. Bu model geniş hizmet ağı, sosyal destekleri, güçlü kamu sorumluluğu ve yüksek standartlarıyla uluslararası alanda örnek teşkil eden bir konumdadır. Biz de sahip olduğumuz bu birikimi korumakla yetinmiyor, değişen ve artan ihtiyaçlara göre devamlı olarak geliştiriyor, güncelliyoruz. Yapımı tamamlanacak olan yurtlarımızla beraber yapımı devam eden, ihale ve proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımımız bulunuyor. Bunların bir kısmı mevcut yurtların yenilenmesi, bir kısmı depremle dayanıklı hale getirilmesi, bir kısmı da yeni planlamalar. Bu yatırımlar tamamlandığında mevcut kapasitemiz çok daha ileri bir noktaya ulaşacak. Üniversitelerimizin büyümesini, şehirlerimizdeki öğrenci hareketliliğini ve barınma eğilimlerindeki değişimi düzenli olarak takip ediyoruz. Mevcut kazanımları muhafaza etmek, yeni ihtiyaçları doğru tespit etmek ve her dönemde daha iyisini milletimizin hizmetine sunmak anlayışıyla çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı

0: konaklama imkanı sağladık. Gençler başvuruyor, gitmek istediği ilde turizm olsun, diğer işleri olsun, orada yer alıyor ve bizim misafirimiz oluyor 5 gün boyunca. İyi günde ya da zor günde millet, ülkemizin her bir vatandaşına sıcak yuva olan Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları şimdi kapılarını yeni sahipleri için açıyor. Yerleştirme sürecimiz devam edecek. Bize başvuran tüm öğrencilerimizi yurt hizmetlerimizle buluşturmak için çalışıyoruz. Sevgili anne ve babalarımıza da, ailelerimize buradan seslenmek istiyorum. Evladını üniversite eğitimi için başka bir şehre gönderen her ailenin taşıdığı kaygıyı ve sorumluluğu çok iyi biliyoruz. Onların kalacağı yerin güvenliğinden, yemeklerin niteliğine, hijyen şartlarından, ders çalışma ortamına kadar her ayrıntının sizler için ne kadar önemli olduğunu farkındayız. Yılların emeği ve sevgisiyle yetiştirdiğiniz evlatlarınızın yüksek öğrenim hayatlarını güvenli, huzurlu ve nitelikli şartlarda sürdürebilmeleri için bütün tedbirleri alıyoruz. Müsterih olun, evlatlarınız devletimizin güvenli ellerine emanettir. Biz ihtiyaç duydukları her an onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ve sevgili gençlerimize, yurtlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yeni şehirler tanıyacak, farklı insanlarla dostluk kuracak ve geleceğinize yön verecek önemli tecrübeler edineceksiniz. Biz dün olduğu gibi bugün de ve yarın da sizler için çalışmaya devam edeceğiz. İmkanlarımızı arttıracak, yolunuzu açacak ve yüksek öğrenim hayatınızda sizlere eşlik edeceğiz. Bu vesileyle 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Yurtlarımızdaki hazırlıkları büyük bir özveriyle tamamlayan merkez ve taşra teşkilatımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Yerleştirme sürecine katkı sunan ilgili kurumlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesi için sorumluluk üstlenen siz değerli basın mensuplarımıza da teşekkür ediyorum. Bütün öğrencilerimize sağlık, huzur ve başarı ve bereketle geçirecekleri bir eğitim öğretim yılı temenni ediyorum. Türkiye yüzyılının güvencesi olan gençlerimizin eğitim yolculuklarını güvenle sürdürebilmeleri, hayallerine kararlılıkla yürüyebilmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye yüzyılını gençliğin ve sporun yüzyılı olarak hep birlikte yükselteceğiz.
1: Tarım ve Orman Bakanı, Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak'ın konuşmalarını getirdik ekranlarınıza. Önemli açıklamalarda bulundu. Bu sene yurtlarda %91 yerleştirme oranına sahip olunduğunu ifade etti. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Onları getireceğiz ekranlarınıza. Dün kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği. Sonrasında adet olduğu üzere Erdoğan çıktı, açıklamalarda bulundu. İsrail ve Yunanistan'ı eleştirdi. Bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyi istedi.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
3: İsim vermedi ama eleştirilerinin hedefinde İsrail ve Yunanistan vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hasmane adımları tribünden seyretmeyiz dedi.
2: Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecektir ifadesini de kullandı.
2: Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın, kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir.
1: Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için barış arabuluculuğu devam ediyor biliyorsunuz. Rusya-Amerikalı arabulucuların diplomatik ziyareti için ilan ettiği o süreli ateşkesi sona erdirdi. Ukrayna'nın başkentine yeni hava saldırıları düzenledi ve en az 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 de yaralı var. Rusya'nın füze saldırısında

0: 5 katlı bir binanın hedef alındığı da aktarıldı. Kentin bazı noktalarından siyah dumanlar yükseldi. Rus yetkililer, Amerikalı arabulucular Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın hafta sonu Moskova-Kiev hattındaki mekik diplomasisi için Ukrayna'nın başkentine 3 günlük ateşkes açıklamıştı. Bununla beraber Ukrayna güçleri ise Volha Nehri üstündeki petrol rafinerilerine ev sahipliği yapan Saratov kentini hedef aldı. Ukrayna dronlarının sivil altyapıyı vurduğu belirtildi. Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimindeki zaferi başkent Berlin'de protesto edildi. Binlerce kişi AfD'nin kapatılmasını talep etti. Merkez sağcı Hristiyan Demokrat Başkanı Friedrich Merz seçim yenilgisinin ağır olduğunu kabul etti.
1: Almanya'da aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimlerde elde ettiği zafer başkentte tepkiyle karşılandı. Berlin'de binlerce kişi AfD karşıtı protesto düzenledi. Gösterilerin adresi başkentin kalbindeki Brandenburg Kapısı oldu. Eylemde faşizme karşı birlikte sloganları atıldı. AfD'nin yasaklanması çağrıları yapıldı. Protestocular aşırı sağcı partinin yükselişinin demokrasi için tehdit oluşturduğunu ifade etti. AfD'nin ulaştığı desteğin tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti. Partinin yasaklanmasının ülkeyi faşizmden korumanın tek yolu olduğunu söyleyenler de vardı.
2: AfD'nin seçmenlerini kesinlikle geri kazanmalıyız. Ancak AfD'nin devlet tarafından fonlanan propagandasını yaymasına izin verince onları nasıl geri kazanabiliriz?
1: Protestocular halkın ekonomik sıkıntılarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
3: O eyaletteki insanların umutsuzluğu çok gerçek. Onları etiketlemenin ve hepiniz kafası karışmış aşırı sağcılarsınız demenin yardımı olmayacak. Çözülmesi gereken kökleşmiş bir memnuniyetsizlik olduğunu kabul etmeliyiz. Özellikle Saksonya-Anhalt'ta çok ama çok düşük gelirli bu kadar büyük bir kesimin AfD'ye oy vermesi tesadüf değil. AfD çözüm için tamamen yanlış bir parti ama umut aşılayan bir parti.
1: Öte yandan seçim yenilgisinin ardından konuşan Başbakan Friedrich Merz, partisinin aldığı sonucu en ağır seçim yenilgisi olarak niteledi. Yenilginin mutlaka sonuçları olacağını da söyledi. Merz, kendi düşük kamuoyu desteğinin de seçim sonucunda rol oynadığını kabul etti. İnsanlara daha iyi ulaşması gerektiğini söyleyen Merz, istifa etmeyeceğinin sinyalini de verdi. Saksonya-Anhalt'ta AfD yaklaşık %44 oy alırken Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat CDU %17'de kalmıştı. Pazar günkü seçimin sonucu ülkede aşırı sağcıların Nazilerden bu yana ilk kez bir eyalet hükümetini yönetmesi ihtimalini gündeme getirdi.
0: Açılışta bu görüntüden bahsetmiştik sizlere. Hakikaten de çok enteresan bir kurtuluşun hikayesi. Meksika'nın Puebla kentinde bir market çalışanı trafiğe doğru koşan çocuğu son anda kurtardı. O anlar gelsin ekranlarınıza, aktaralım bizlerde neler yaşanmış. Görüntülerde bir market çalışanının paletle yük taşıdığı görülüyor. Personel o sırada trafiğin aktığı yola koşan çocuğu fark ediyor. Gördüğünüz gibi küçük çocuğun peşinden yetişkinler de koşuyor. Ancak yetişkinlerden biri yere düşüyor o anda. Çalışansa çocuğa ulaşmak için gözünü bile kırpmadan yola atlıyor. Küçük çocuğu hareket halindeki aracın altında kalmaktan son anda işte böyle kurtarıyor. Ve yolun kenarına geçiyor ikisi de. Çalışan çocuğu yakınlarına teslim ediyor daha sonra. Çocuk sağ yetişkinlerle birlikte bölgeden uzaklaşıyor. Market çalışanı da hiçbir şey olmamış gibi daha sonra işini yapmaya devam ediyor. Şimdi orman yangını haberleri var. Onlara bir bakacağız. Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Aksu ve Kepez'de yangınlar yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Serik'teki yangınsa kontrol altına alındı. Bazı mahalleler tahliye edilmiş durumda. Bazı evler de yangından etkilendi. Antalya'nın Aksu ilçesindeki Karaöz, Ekşili, Kızıllı ve Çamlıbel mahallelerindeki ormanlık alanda dün akşamüstü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın hızla Kepez ilçesine sıçradı. Yangın nedeniyle kuzey çevre yoluyla Antalya-Isparta karayolunun Antalya merkezden kuzey çevre yoluna kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gece saatlerinde Serik ilçesinden de yangın haberi geldi. Deniz Tepesi ve Sarı Abalı mahallelerinde bulunan ormanlık alan ve tarım arazilerinde yangın çıktı. Alevler kontrol altına alındı. Bölgedeki bazı evler tahliye edildi. 5 ev ve bazı seralar yangında kullanılamaz hale geldi. Yanan bir evde bulunan engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Atlas Çağlayan adı artık tüm Türkiye için çok şey ifade ediyor. Atlas Çağlayan cinayeti davasına ilişkin duruşma görülüyor bugün Bakırköy Adliyesi'nde. O duruşmayı da Dilek Yaman Demir takip ediyor. Dilek, bu saat itibarıyla o duruşmaya dair notlarında neler var?
4: Bugün Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma görülecek. Atlas Çağlayan'ın ölümünü hatırlatalım hemen kısaca. 14 Ocak günü İkiziyle birlikte, erkek kardeşiyle ve bir grup arkadaşıyla birlikte bir kafede oturuyordu. Başka bir grupla aralarında yan bakma nedeniyle bir tartışma çıkmıştı. İddiaya göre o sırada karşı gruptan bir çocuğun bıçak darbeleriyle 16 yaşındaki Çağlayan hayatını kaybetmişti. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin bir iddianame düzenledi. Atlas Çağlayan'ın ölümüne neden olan 16 yaşındaki çocukla birlikte o gruptaki 4 şüpheli, toplamda 5 sanık için iddianame düzenlendi. İlk duruşma ise geçtiğimiz Haziran ayında görülmüştü. O duruşmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne neden olan Efe isimli suça sürüklenen çocuktu o dönemde. Ama geçtiğimiz düzenleme ile birlikte artık suça sürüklenen çocuk tanımlaması değil, adli süreçteki çocuk tanımlamasına sahip olan, tanımlanan Efe isimli o çocuğun ikinci kez yargılanması başlayacak. Şimdi ilk duruşmada neler olmuştu? Kısaca onu da hatırlayalım. Duruşma savcısı Atlas Çağlayan'ın ölümüne neden olan Efe ile ve diğer çocuklara ilişkin esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Ve Atlas'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle çocuğu öldürme suçundan hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Yine 4 arkadaşıyla birlikte bu suçu iştirak içinde eylem içerisinde, yani o bıçağın taşınması, tehdit suçunun işlendiği gerekçesiyle o 4 çocuk içinde çeşitli yıllarla hapis cezası istenmişti. 21 yıl 7 ay 15 güne varan hapis cezaları talep edilmişti esas hakkındaki mütalaasında. Yine olaya ilişkin birden fazla görgü tanığı vardı. Kafe çalışanı sahiplerinin de oldu. O kişilerin de tanık sıfatıyla ifadelerine başvuruldu, savunmalarına başvuruldu. Ve ikinci celsede, yani bugün, esas hakkındaki mütalaya ilişkin savunma yapılacak. Savunmalardan sonra avukatlar konuşacak. İşte ondan sonra adli süreç içindeki 5 çocuk için artık karar verilecek. Yani yeni bir gelişme olarak aslında adli süreçteki çocuk tanımlamasına uyan bir yargılama ilk kez görülecek ve Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin o adli süreçteki çocuklar için bu yüzden karar verilmesini bekliyoruz, karar çıkmasını bekliyoruz. Savunmalarından sonra, belki bir mütalaadan sonra tanık dinlenmesi gerekiyorsa mahkeme heyeti tanık dinlenmesini de isteyebilir ama o kararından vazgeçip esas hakkındaki kararını da açıklayabilir. Duruşma saat 10.30 sıralarında başlayacak. Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin katil zanlısıyla birlikte, çocukla birlikte adli süreçteki 5 çocuğun yargılamasında bugün ikinci gün.
0: Dilek Yaman Demir'den ayrıntıları aldık. Şimdi adalet arayan bir başka ailenin haberini paylaşacağız sizlerle. Eskişehir'de annesiyle beraber yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avliye'ye çarpıp ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Karara itiraz eden Avli ailesi sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
5: Annesiyle beraber yolun karşısına geçerken bir aracın altında kaldı. Küçük kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi.
6: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdim. Kızım için adalet istiyorum.
5: Görüntüler 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaydedildi. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yürüyordu. Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü taksirle ölüme sebep olmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile karara tepki gösterdi.
7: Mevcut bilirkişi raporunda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu, dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
5: Avni ailesi Elif Mavi'nin ölümüne neden olan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
0: İstanbul'da su motorunu tamir etmek isteyen işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Eyüp Sultan'da yaşanan olayda İsmail Ayaz çalıştığı umumi tuvaletin su kuyusundaki elektrik arızasına müdahale etmek istedi. Kuyudaki su motorunun kablolarını tamir ederken elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki işçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Girne'de batan gemide Hataylı iki kardeş de kaybolmuştu ve halen izlerine de ulaşılamadı. Ancak bazı kişiler kardeşlerin adını kullanarak aileye yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yaptı. Aile vatandaşları dolandırıcılara karşı uyarıyor.
8: Batan gemide kaybolmuşlardı. Kayıp kardeşlerin adını kullanarak dolandırıcılık yaptılar. İBAN paylaşıp para istediler. Kayıp kardeşlerin ailesi dolandırıcılara tepki gösterdi.
9: Şimdi benim kardeşim Mahmut Demir ile Mustafa Demir'in adına İBAN paylaşıyorlar. Durmadan para istiyorlar. İşte onlara ulaştık. Onlara yardıma muhtaçlar. Falan filan böyle insanları kandırmaya çalışıyorlar. İnsanlar iyi niyetini kötü amaçlı kullanıyorlar.
8: Hataylı kardeşler 33 yaşındaki Mustafa Demir ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitmişti. İzni ayrılan kardeşler memleketine dönecekti. Ancak Girne'de batan gemide kayboldular. Arama çalışmalarında henüz ikisinden birize ulaşılamadı. Kayıp evlatlarından haber alamayan aile ikinci acıyı kardeşlerin isimlerinin dolandırıcılık amacıyla kullanılmasıyla yaşadı. Kimliği belirsiz kişiler kardeşlerin ailelerinin yardıma muhtaç olduğunu söyleyerek İBAN paylaştı.
9: Lütfen bunlara itibar etmeyin. Kimsenin parasına ihtiyacımız yok. Çok şükür devletimiz de yanımızda, köylerimiz de yanımızda, akrabalarımız da yanımızda, herkes yanımızda. Lütfen böyle dolandırıcılara inanmayın.
8: Kayıp kardeşlerden gelecek haberi bekleyen Demir ailesi dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.
0: Şimdi bir bağlantı daha yapalım, Üsküdar'a gidelim. Orada cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi yapılıyor. İlk tur tamamlandı. Seçimi de Özgür Yılmaz takip ediyor. Özgür, ilk tur tamamlandı dedik. Sonuçlar nasıl?
10: Evet, ilk tur dakikalar önce tamamlandı. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi saat 9'da başlamıştı ve dakikalar önce de ilk tur tamamlandı. Toplam 42 oy kullanıldı. Sabah saatlerinden itibaren yaptığımız yayınlarda da 42 belediye meclis üyesinin oy kullanmasının beklendiğini ifade ediyorduk. 42 oy kullanıldı. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti ve MHP'nin adayı 22 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin adayı ise 20 oy aldı ilk turda. Bir kez daha belirtelim, Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP'nin adayı 22, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin adayı ise 20 oy aldı. Her iki grupta birer oya itiraz ettiler. Bu itirazlar şu an için değerlendiriliyor. Bu oylarda inceleme yapılıyor. Eğer bu oylar kabul edilmezse Cumhur İttifakı 21, Cumhuriyet Halk Partisi de 19 oyla ilk turu tamamlanmış olacak ki ilk turda bir oyla Cumhur İttifakı ilk turu önde tamamladı. Ancak şunu belirtelim, ilk iki turda 3-2 çoğunluk aranıyor. Bu nedenle ilk turda sonuç henüz çıkmış olmuyor. Dolayısıyla önümüzdeki dakikalarda ikinci tur oylamaya geçilecek. Cumhuriyet Halk Partisi yeni partiyle birlikte hareket etti demiştik. Daha öncesinde de bu şekilde bir açıklama yapılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sibel Tan Çetin Kaya 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen seçimde 22 oyla seçimi önde tamamlamıştı. AK Parti ve MHP'nin adayı Dündar Ziya Gültekin ise 5 Ağustos'ta yapılan seçimde 18 oyda kalmıştı. Ancak 5 Ağustos'tan bu yana bir takım gelişmeler de yaşanmıştı. 4 isim Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 4 isim AK Parti'ye katılmıştı. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 meclis üyesi de başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte bu durum buradaki aritmetiği de değiştirmişti. Her iki grup içinde 21 isim var. 21 isim burada oy kullanıyor. Yayınımızın başında da belirttik. İlk turda Cumhuriyet İttifakı'nın adayı bir oy farkla seçimi önde tamamlasa da 3'te 2 çoğunluk arandığı için önümüzdeki dakikalarda ikinci tura geçirecek. İkinci turda da yine bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde salt çoğunluğa bakılacak. Salt çoğunluk yarıdan bir fazlası aranacak. Eğer orada da bir sonuç sağlanamazsa seçimin sonucunu kurayla belirlenecek, ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Eğin'e döneriz. Şimdi ilk turun sonuçlarını aldık Özgür'den. Şimdi sıradaki haberimiz arkamdaki görüntüden de anlamış olduğunuz üzere okullarla alakalı. Eğitim öğretim dönemi bu hafta uyum haftasıyla başladı. Önümüzdeki hafta hepsi başlayacak. Şimdi okul deyince öğrenciler kantinlere gitmeyi de çok seviyorlar. Acıkıyorlar çocuklar ve orada uygulanacak tarife de tabii her yıl konuşuluyor. Tavan fiyat tarifesi belli oldu bu yıl. Tost 100 liradan, simit 30 liradan, tavuk dönerse 145 liradan satılacak.
5: Okul kantinlerinde bir tost, bir ayran 130 liraya satılacak. Kantinlerde bu eğitim öğretim döneminde uygulanacak fiyat tarifesi belli oldu. Geçen dönem 90 liraya satılan tost bu eğitim döneminde 100 lira olacak. Ayran için de 30 lira istenecek.
11: Çok cüzi bir şey yaptık. Çocuklarımız kantinle beslesin diye. Biz de enflasyona mücadeleyi başlattık kantinler olarak. Elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz. Zaten fiyat sistemi çıktı, yayınlandı. Genel topluma bakarsanız %6.8 civarında bir artış oldu.
5: Kantinlerde simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 liradan satılacak. Yarım litre su 18 liraya, çay 25 liraya satın alınacak. Bu fiyatlar tavan, yani daha düşük olabilir ancak bu tutarları geçemez. Okullardaki tabldot yemek fiyatları da belli oldu. 3 çeşit 245 liraya, 4 çeşit 285 liraya yenilebilecek.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: Para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Barafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz. 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: Evlenmeye niyetim yok.
8: Bunlar çok zengin ha. Ve?
9: Mehmet'imiz bekar.
10: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
11: Hayır tabii ki öyle bir şey istemiyorum.
10: Evleneceksin ya anne.
12: Üç aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
13: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
14: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sert rüzgar etkili. Ege'de özellikle Manisa ve Bergama çevresinde rüzgara dikkat. Akdeniz'de kuru hava nedeniyle yangın riski sürüyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Soğuk algınlığı riski var. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çizgi roman ustası Güney Koreli yazar ve çizer San Ho'nun Arafta Pasta Servisi serisinin ikinci kitabı geçtiğimiz günlerde Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Çizgi romanı dilimize Şevval Uzun çevirmiş. Serinin ilk kitabında zamanın askıya alındığı bir yerde faaliyet gösteren bir pasta dükkanında Margot ve yardımcısı Miro, yaşayanlardan gelen siparişlerle ölenler için cenaze pastaları yapıyorlardı. Ve her bir pasta, veda edilememiş anılarla, söylenememiş sözlerle ve kalpte kalan duygularla hazırlanıyordu. Arafta pasta dükkanının gizemli sahibi Margot ve sadık yardımcısı Miro, ikinci kitapta da sevdiklerini uğurlayanların fısıldadığı anıları dinleyerek kişiye özel cenaze pastaları hazırlamaya devam ediyor. Bu sefer yarım kalmış hikayelere ve sarsılmaz arkadaşlıklara tanık oluyoruz. Çizgi romanın ilk bölümünde punk rock grubu Leviathan'ın solisti Solly Butt ve ortağı Noah'ın yıllara meydan okuyan notalarla örülü sarsılmaz dostluğunu, ikinci bölümde ise emekli bir sihirbazla astronot olma hayali kuran bir kedinin ilham veren ilişkisini okuyoruz. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmanın ardından duygularını aktaran 25 yaşındaki sporcu, bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım ifadelerini kullandı. Milli yüzücü 2025 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanmıştı. Mehmet Akif Üstündağ üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı, finalin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
7: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
8: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
7: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada, winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi Vargas. Çok mutlu, çok istiyor.
8: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
7: Gerçek bir kaptan, gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır, bir takımda liderlik nasıl yapılır, işte o lider Eda Erdem.
8: Sıradaki hedefler, tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
7: Dünya şampiyonumuz var önümüzdeki yıl ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
8: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
7: Voleybol TFF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namağlup dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
8: Amilli kadın voleybol takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
6: Botanın Perileri Dünya Kupası'na veda etti. İlk iki maçını kaybeden milliler gruptan çıkmak için son şansını değerlendiremedi. Ay Yıldızlılar 3 mağlubiyetle C grubunu son sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları sona erdi. Kapanış maçlarında Alanya Spor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Gaziantep Futbol Kulübü ise Göztepe'yi yendi. Alanya Spor, Rizespor'u deplasmanda Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Akdeniz ekibi bir sonraki maçında Göztepe'yi ağırlayacak. 6 puanda kalan Rizespor'sa Eyüp Spor'a konuk olacak. Günün bir diğer karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü İzmir deplasmanında Göztepe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle yendi. 6 golün atıldığı maçta Gaziantep'e galibiyeti getiren goller Halil Abena ve iki kez Kozlovski'den geldi. Teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak ilk maçında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Puanının 7'ye yükselten Gaziantep sıradaki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galibiyeti bulunmayan Göztepe ise Alanya Spor'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
9: Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra bugün. Galatasaray'ın yarın, Fenerbahçe'nin perşembe günü sahneye çıkacağı 36 takımlı turnuvada 8 haftalık lig etabı başlıyor. Açılış gecesinde gözler İspanya'da olacak. Arda Güler'li Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2010'da zafere taşıdığı Inter'i Santiago Bernabeu'da saat 22'de konuk edecek.
10: Buraya yeniden dönmemdeki en büyük sebeplerden biri Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istemem. Bu şu anki en büyük tutkularımdan biri. Başlangıcı da kariyerimde ayrı bir yeri olan Inter'e karşı yapacağız. Tek hedefim kazanmak.
9: İlk gündeki diğer maçlarda saat 19.45'te AEK LASK Linz, Kulüp Brugge Aston Villa, saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis ve Porto Manchester City karşılaşmaları var. Galatasaray'ın yarın Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Son iki sezonda Paris Saint-Germain'in kazandığı Devler Ligi'nde 8 haftalık ilk etap 27 Ocak 2027'de sona erecek.
6: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi de belli oldu. Galatasaray'ın Portekiz'de sahaya çıkacağı karşılaşmayı Espen Eskas yönetecek. Şansa kalmaz
5: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
11: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
12: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivisionist.com.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Reklam.
4: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
5: Yıllardır kalp sağlığını değerlendirirken yalnızca iyi ve kötü kolesterolle ve trigliserit değerlerine odaklanıyorduk. Ancak uzmanlar standart testlerde çıkmayan lipoprotein A'nın da mutlaka hesaba katılması gerektiğini belirtiyor. Peki herkes bu testi yaptırabilir mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlatıyor.
6: Kanda bakılan bir test, invaziv bir test değil. Yani çok basit, kolesterol değerine bakar gibi. Belki her laboratuvarda yapılamayabilir ama bunu doktorumuzdan da gayet rahat isteyebiliriz. Ama hani kalp damar sağlığı açısından riskimizi görmek üzere gittiğimiz kardiyolog zaten bunun farkındadır. Büyük ihtimalle de ister. Bunu en azından bir kez de olsa kanda baktırmakta fayda var. Çünkü dediğiniz gibi özellikle ailesinde erken yaşta kalp damar hastalığı olan kişiler zaten onlar risk grubuna otomatik olarak giriyor. Veya işte yaşam tarzı dolayısıyla da yine risk grubuna giren kişiler var. Örneğin sigara kullanan kişiler, işte hareketsiz, mecburen işi gereği de masa başında çalışıyorsa hareketsiz yaşayan kişiler, fazla kilosu olanlar, diyabet hastalığı olan, hipertansiyon hastalığı olan kişiler, erkekler de yine otomatik olarak risk grubuna giriyor. Çünkü bu kalp damar hastalığı erkeklerde daha yaygın görülen bir hastalık. Veya menopozdan sonra kadınlar da yine risk oranı arttığı için o gruba giriyor. Özellikle bu kişilerin hani bir de lipoprotein A'ya baktırıp işte kolesterolüm sınırdaysa veya hafif yüksekse bile nasıl hareket etmeliyim? Çünkü bu yine kan yağlarıyla ve bu aterosteroz sürecinin daha hızlı ilerlemesiyle alakalı önemli bir değer. Burada nasıl daha koruyucu açıdan daha agresif mi olmalıyız? Bunu anlamak açısından mutlaka bakmakta fayda var. Çünkü sadece damar duvarında plak oluşumunu hızlandırmıyor bu LPA değeri. Aynı zamanda pıhtı oluşumunu da kolaylaştırabiliyor. Yani bir de damar sadece kalbimizde değil, vücudumuzun her tarafında. Bütün organlarımızı besleyen yapılar bunlar. İşte kan taşıyan, kanla birlikte de oksijen ve de besin maddelerini, o organın çalışması için gerekli bütün vitamin, mineral, amino asit. Bunların hepsini taşıyan bir yapı. Dolayısıyla bu damar tıkanıklığı beyinde olursa inme olabiliyor. Dolayısıyla pıhtı oluşumu beyni de ilgilendiriyor, sadece kalbi değil. Bu yüzden eğer LPA yüksekse ve risk grubundaysak damar sağlığımız açısından son derece uyanık olup bu konuda daha agresif koruyucu hareket etmeliyiz. Sadece plak oluşumu değil pıhtı oluşumunu da göz ardı etmemeliyiz.
4: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 11.

0: saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Haber Merkezi kuşağının ikinci saatinde gelişmelerle birlikteyiz. Bu saate bir bağlantıyla başlayalım. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi yapılıyor. İlk tur tamamlandı. Seçimi Özgür Yılmaz takip ediyor. Özgür, ilk tur tamamlandı. Sonuçlar nasıl?
1: Evet, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçiminde belediye meclis üyeleri şu sıralarda ikinci tur için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi saniyeler önce aslında başladı ikinci tur için, ancak birinci turda istenen çoğunluk sağlanamadı. Peki birinci turda kaç meclis üyesi oy kullandı ve hangi grubun adayı ilk turu önde tamamladı? İlk turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kullanılan oylardan 21'ini aldı. Bir oy da geçersiz sayıldı. Bir kez daha belirtelim. Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti ve MHP adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 19 oy aldı. Bir oy da geçersiz sayıldı. Toplam 42 oy kullanılmıştı. Sabah saatlerinden itibaren belediye meclis üyelerinin 42 ismin bugün burada oy kullanacağı bilgisini, oy kullanmasının beklendiği bilgisini aktarmıştık. Her iki grup adına da 21'er isim burada bulunuyor. Meclis üyesi bulunuyor. Şu sıralarda da ikinci tur oylama başladı. Tabii ki ilk iki turda 3-2 çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Ancak birinci turda 3-2 çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tura geçirdi. Eğer ikinci turda da bu çoğunluk sağlanamazsa salt çoğunluğa bakılacak. Yarıdan bir fazlasına bakılacak. Eğer bu turda da İstenen çoğunluk, aranan çoğunluk sağlanamazsa bu kez de seçimi kurayla belirleyecekler buradaki isimler. Evet, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi aslında bir aydır gündemde. Tartışmalarla ilgili, gelişmelerle ilgili bizler de geride kalan günlerde çok sayıda haber yaptık, ekrana taşıdık. Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmasının ardından ilk seçim 5 Ağustos tarihinde yapılmıştı. Başkan vekilliği seçimi. Bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 oyla kazanmıştı ki bugün tekrar aday. Yine 5 Ağustos'ta yapılan seçimde Dündar Ziya Gültekin Cumhur İttifakı'nın adayı 18 oyda kalmıştı. Ancak 5 Ağustos'tan sonra bazı gelişmeler de yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 4 meclis üyesi AK Parti sıralarına geçmişti. Ayrıca başlatılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 meclis üyesi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte bu gelişmeler buradaki aritmetiği, tabloyu da değiştirmişti. AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyesi üye sayısı burada eşitlenmişti. Şu sıralarda ikinci tur devam ediyor. Yaklaşık yarım saat içerisinde ikinci turda da oy verme işleminin tamamlanmasını ve oy sayımına geçilmesini bekliyoruz. Bir kez daha belirtelim. İkinci turda da 3-2 çoğunluk aranıyor.
0: Özgür Yılmaz aktardı ayrıntılar. Bu şekildeydi. Özgür Yılmaz'a bağlantı yapmaya devam ederiz elbette. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te yürütülen 4 farklı soruşturmada 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Ona bir bakalım. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, soruşturmaların nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik başlatıldığını belirtti. Adalet Bakanı Antalya'da güven kazanarak ileri vadeli çeklerle mal temin eden, çekin vadesi gelmeden o malları düşük bedellerde satan 8 kişinin yakalandığını duyurdu. Gaziantep'te ise yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizi yurt dışına kaçırdığı tespit edilen 33 kişi yakalandı. İstanbul'da yasa dışı bahis soruşturmasında 58 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken İzmir'de uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü çökertildi. 38 kişi yakalandı, 1 milyar liralık mal varlığına el koyuldu. Dün aktarmıştık sizlere, yürütülen iki önemli soruşturmaya dair iki önemli ifade alınacak demiştik. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Savcılık sorgusu sonrası hakim karşısına çıkarılan her iki isim yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ankara Adliyesi'nde ifade verenler arasında eski başbakan Ahmet Davutoğlu da vardı.
2: Arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar.
3: Önce eski başbakan Ahmet Davutoğlu, ardından eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek ifade verdi. Ankara Adliyesi son dönemin en hareketli günlerinden birini yaşadı. Her üç ismin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Edinilen bilgiye göre Davutoğlu ifadesinde ben savcılığa şüpheli sıfatıyla değil, bilgi alınmak üzere davet edilmeliydim dedi. Soruşturmaya konu edilen konuşmayı 11 Eylül 2021'de yaptığını hatırlattı. Siyasi bir konuşma olduğunu aktardı. Davutoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesini talep etti.
4: Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı.
3: Davutoğlu'nun ardından Ahmet Hülya Gökçek çifti ifade için adliyeye geldi. Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'e ait Almanya'da bir şirketin bulunduğu ileri sürülmüş. Bu şirketin sıfır ciroyla milyon euroluk AVM ve daireler satın aldığı iddia edilmişti. Soruşturma o iddia üzerine başladı. Yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarmak suçundan başlatılan soruşturmada iki ismin de ifadesi alındı. İfadelerin ardından savcılık Gökçek çiftini adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan Ahmet ve Hülya Gökçek, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında Cuma günü de Melih Gökçek ifade vermişti.
0: Almanya, Leipzig'teki drone saldırısından Rusya'yı sorumlu tutmuş, Rus Büyükelçiliğini kapatmaya kadar birçok karar almıştı. Bu gelişmeler Moskova'dan sert tepki gördü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerilimi tırmandıracak bir açıklama yaptı. Almanlar yine savaş istiyor dedi.
5: Almanlar 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilcilikleri kapatmıştı. Yine savaş istiyorlar.
6: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamasını devlet televizyonuna yaptı. Lavrov, Alman Başbakan Friedrich Merz'i suçladı. Almanya'yı yeniden Avrupa'nın önde gelen askeri gücü yapma konusundaki tüm açıklamaları şu anda hayata geçiriliyor dedi. İki ülke arasındaki gerilimin temelinde Ukrayna Savaşı var. Leipzig'teki havalimanında geçen ay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının yakınında farklı günlerde patlayıcı yüklü dronlar bulunmuştu. Berlin yönetimi bu dronların Rusya'ya ait olduğunu iddia etti. Olay Ukrayna'ya ait bir kargo uçağına saldırı girişimi olarak değerlendirildi. Bunun üzerine Almanya, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğu ve Berlin'deki Rus evinin kapatılması kararını aldı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Berlin yönetiminin bu adımlarını temelsiz olarak değerlendirdi. Lavrov, yaptırımlara yanıt olarak Alman Goethe Enstitüsü'nün kapatılacağını duyurmuştu. Rus Dışişleri Bakanlığı da Almanya'nın St. Petersburg'daki başkonsolosluk binasının da kapatılacağını açıkladı.
0: İngiltere'den yasa dışı yerleşimi ambargo iddiaları var. Onlara bir bakalım. İngiltere'nin İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim politikasına karşı yeni yaptırım hazırlığında olduğu iddia edildi. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın söz konusu yaptırımları bugün parlamentoda açıklayabileceği belirtildi. Londra'nın Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirmesi de bekleniyor. Ve iddialara göre İsrail hükümetinden bu iddialara tepki var.
7: İsrail'in Filistin meselesindeki geleneksel iki devletli çözümün uygulanabilirliğini tehdit eden hamleleri Avrupa'da tepki topluyor. İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerine yaptırım getirmeye hazırlandığı öne sürüldü. İddia, ABD, İngiltere ve İsrail'deki basın kuruluşlarınca gündeme taşındı. Buna göre İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimlerde üretilen mallara ticaret yasağı getirecek. New York Times gazetesi, yerleşim yerlerinin inşaatını üstlenen şirketlerin de kısıtlamalara dahil edilebileceğini yazdı. Söz konusu yaptırımın yıllık yaklaşık 8 milyar dolarlık İngiltere-İsrail ticaretini etkilemesi beklenmiyor. Ancak Londra'nın diplomatik ağırlığı göz önüne alındığında bu hamle diğer Avrupa ülkelerinin de benzer adımlar atmasını teşvik edebilir. İspanya ve Hollanda'da yasa dışı İsrail yerleşimlerine dönük benzer bir ticaret yasağı kararı almıştı. Yaptırım iddiası İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs toprakları arasında yer alan E1 bölgesinde tartışmalı yeni inşaat projesine hız vermesinin ardından gündeme gelmesi nedeniyle dikkat çekiyor. İngiliz bakan, kurulması hedeflenen Filistin devletinin topraklarını bölen İsrail projesini kırmızı çizginin aşılması olarak değerlendirmişti. İngiltere'nin beklenen yaptırım adımı 27 Ekim'deki seçimlere hazırlanan İsrail'de rahatsızlık yarattı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İngiliz Büyükelçisi'nin derhal sınır dışı edilmesini talep etti. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise İngiltere-Arjantin arasında anlaşmazlık meselesi olan Falkland Adaları'nın Arjantin'in toprağı olarak tanınmasını önerdi.
0: İsrail Gazze'de insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bu meselenin pek çok önemli, mühim mesele var elbette ama Gazze başlığında hiç unutulmaması, hep konuşulması gerekiyor. Birleşmiş Milletler İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de yaklaşık 61 milyon ton enkaz bulunduğunu, temizliğin ise tam 7 yıl alabileceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler uzmanları ise enkaz kaldırma çalışmalarına İsrail'in katılmasının soykırım suçuna dair kanıtları yok edebileceği uyarısını yaptı. Gazze'deki enkazın kaldırılması savaş suçlarına ilişkin delillerin yok olabileceği endişesini gündeme getiriyor. Birleşmiş Milletler Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanesa, İsrail'in enkaz kaldırma çalışmalarının vahşet suçlarına ilişkin izleri silebileceğini kaydetti. İsrail'in askeri kontrolü altındaki Gazze'de büyük ölçekli enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığını kaydeden Albanese, bu faaliyetlerin İsrail'in yasa dışı işgalini pekiştirmenin bir yolu haline gelmemesi yönünde çağrıda bulundu. Filistinli yetkililer enkaz altında 10 binden fazla kişinin olduğunu tahmin ediyor. Hamas, delillerin korunması gerektiğini belirterek İsrail'in soykırımın kanıtları gizlemeye çalıştığını belirtti. Bir de tartışılan ünlü bir Alman spor giyim markası var. O marka İsrail'deki reklam kampanyası nedeniyle gelen boykot çağrılarının ardından geri adım attı, özür diledi. Markanın kampanyasında ne olmuştu? Hemen hatırlatalım. Eski bir İsrail askerini oynatmıştı ve sonrasında da o tepkiler çığ gibi büyümüştü. Tel Aviv merkezli haber sitesi Times of Israel'in haberine göre şirket açıklamasında kampanyadan etkilenenlerden özür diledi. Kampanyanın küresel bir çalışma olmadığı, İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığı aktarıldı. Ampute bireylere yönelik tek ayakkabı hizmetini tanıtan spor markası reklamında Shalev Biton isimli eski bir İsrail askerini oynatmıştı. Biton'un 2021'de Gazze sınırında görev yaparken yaralanması sonucu sol bacağı ampute edilmişti. Olayın ardından aralarında ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in de olduğu birçok kişi markayı boykot edeceklerini açıkladı. Zira Birleşmiş Milletler'e göre Gazze dünyada nüfusuna oranla en fazla ampute çocuğun bulunduğu yer. Geçelim Yemen'e. Yemen'e saldırılar da devam ediyor. Husilerle Suudi Arabistan destekli güçler arasındaki çatışmalar yeniden alevlendi. Husiler Suudi Arabistan'dan gelen askeri sevkiyatı vurduklarını açıkladı. Örgüt ayrıca Suudi Arabistan'ın hava saldırılarında bir hapishanenin hedef alındığını da duyurdu. Suudi destekli güçler ise Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı saldırılarda 73 sivilin yaralandığını aktardı.
7: Kızıldeniz kıyısındaki Yemen'de çatışmalar yeniden şiddetlendi. Husi isyancılar Suudi Arabistan'dan ülkeye giden askeri sevkiyatı hedef aldı. Husilerin yayınladığı görüntülerde askeri malzeme taşıyan tırlar peş peşe vuruluyor. Atılan balistik füze tırlardan birine isabet ediyor. Ardından büyük bir patlama yaşanıyor. İran destekli Husiler saldırının Suudi Arabistan'dan Yemen'in Hadramut vilayetindeki Vadi askeri kampına gönderilen askeri ekipmana yönelik olduğunu öne sürdü. Yemen'in kuzeyinde de tansiyon yüksekti. Husiler bu

0: bir bölümünün dünya pazarlarına ulaştırılmasında Kızıldeniz güzergahı kritik rol oynuyor.
1: Srebrenica soykırımından suçlu bulunan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic için düzenlenen cenaze törenine Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in soykırım suçlusu olduğunu hatırlattı. Keçeli, sosyal medya paylaşımında Mladic'in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce hüküm giydiğini hatırlattı. Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Keçeli, hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılması, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirmekte, aynı zamanda bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar vermektedir ifadelerini kullandı. İstanbul Silivri açıklarında Alsu isimli gemiyle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi devam ediyor.
2: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yakınları ise çalışmaların 6. gününde Silivri sahilinden gelecek bir haberi bekliyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
3: Arama çalışmalarının 6. gününde işte burada bekliyoruz. Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
4: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
2: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
5: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
2: Kazanın 4. gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
1: Düzce'den bir kazanın haberiyle devam edelim. Akçakoca ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir araç tırla çarpıştı. Sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti. O kazada 9 kişi de yaralandı. Kaza Batı Karadeniz bağlantı yolunda meydana geldi. Pat pat diye tabir edilen tarım aracı kasasında fındık bahçesinden dönen işçileri taşıyordu. Ayazlı Akevler mevkiinden geçtikleri sırada demir yüklü bir tırla çarpıştı. Savrulan tarım aracı yol kenarındaki bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kadın işçi ve bahçe sahibinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 9 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şimdi bu da oldu diyebileceğimiz haberlerden birini taşıyacağız ekranlarınıza. Bir hizmet satın alıyorsunuz ama ne olursa olsun, nasıl bir anlaşmazlık olursa olsun sonunda tabii şiddet olmaması gerekiyor. Ama bu haberde oldu. İstanbul'da bir taksi şoförü 2 müşterisini darp etti. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Saldırgan taksi şoförü yakalanarak gözaltına alındı. Olay Fatih Hayvansaray Caddesi'nde yaşandı. İki yolcunun taksi şoförü tarafından dövüldüğü anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen saldırgan taksi şoförü de kısa sürede yakalandı. Kasten yaralama suçundan gözaltına alınan şoför ifadesinde saldırı

0: açıklamayı ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştirdiğini öne sürdü. İlk saatimizde aktarmıştık, canlı yayında ekranlarınıza getirmiştik bu haberi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı, önemli elbette. İlk yerleştirme sonucunda başvuru yapan öğrencilerden %90'ı yurtlara yerleştirildiği açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptı.
1: 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini bakanlıkta kabul etti. İşçilerle sohbet eden Bayraktar, haklı bir mücadele verdiniz, hep yanınızda olduk dedi.
2: Çok kıymetli, çok ağır bir iş yapılıyor. Şimdi bu iş yapılırken bu işin karşılığının verilmemesi asla kabul edilebilecek bir şey değil. Siz haklı bir mücadele verdiniz, biz hep yanınızda olduk başından beri. Aynı hedef için çalıştık, yani biz karşı taraf değiliz yani.
3: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, alacakları nedeniyle Ankara'da eylem yapan Doruk Madencilik işçilerini kabul etti. Madencilerin başından beri yanlarında olduklarının altını çizen Bayraktar, bu süreçte firmaya teşvik yardımının da kesildiğini hatırlattı.
2: Kırmızı çizgi, işçiye borcu olan firmaya biz bu teşviki vermiyoruz kardeşim dedi. Sizleri düşündük. Biz başından beri hep şunu söylüyoruz, yani bu konuda da diğer konularda da işçimizin alın teri ve onun hak ettiği ücreti, değeri görmesi bizim için de en önemli mesele.
3: Madencilerle sohbet eden Bayraktar talepleri de dinledi. Madenciler de bu süreçte haklarını almalarına verdiği destek nedeniyle Bakan Bayraktar'a teşekkürlerini iletti. İşçiler alacaklarının önemli bir kısmını Ankara'daki eylemlerinin ardından şirketten temin edebilmişti.
0: Türk gıda ürünleri dünyanın dört bir yanında ilgi görmeye devam ediyor. Tanıtılmaya da elbette devam ediyor. 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda Karadeniz'le İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri stand açtı. Türk fındığı Şam'da tanıtıldı. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.
4: Suriye'de düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda Türk fındığı tanıtıldı. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Bolat, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu hacmin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Karadeniz'de İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri de fuarda ortak bir stand açtı. Türk fındığının tanıtımı yapıldı. Fuara katılan iş insanlarına Türkiye'den Suriye'ye yapılan fındık ihracatı da anlatıldı. Fındığın kullanım alanları ile ilgili de tanıtım yapıldı. Ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve çeşitli fındık ürünleri ikram edildi. İnşaat, kimya, gıda, teknoloji, enerji ve endüstri başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuara Türkiye'den 33 standa katılım sağlandı. Fuarın hedefi yerel ve uluslararası şirketler arasında stratejik ortaklıkların geliştirilmesiydi. Bu kapsamda dünyanın çeşitli ülkelerinden şirketler, yatırımcılar ve karar vericiler bir araya getirildi.
0: Pekin'deki oyunlarda Usain Bolt'tan hızlı koşan, boks yapıp kıvrak hareketlerle dans eden insansı robotlar tüm dünyada hayranlıkla karşılanmıştı. Ancak Çin'den gelen son veriler bu teknolojinin asıl hedefinin sivil kullanım olmadığını ortaya koyuyor.
3: Pekin'deki oyunlarda dans ettiler, boks yaptılar, hatta atletizm rekorlarını alt üst ettiler. Dünyanın ilgiyle izlediği insansız robotlar yakında savaş alanlarında yer alabilir. Çin Silahlı Kuvvetleri laboratuvardaki ileri robotik teknolojilerinin doğrudan askeri eğitim alanlarına aktarılması için çağrıda bulundu. İnsansız robotların cepheye inmesi için süreç hızlandırıldı. Reuters haber ajansının askeri tedarik ilanları, patentler ve resmi kayıtlara dayandırdığı analize göre Pekin yönetimi robotların savaş alanında konuşlandırılmasına yönelik araştırmalarını yoğunlaştırdı. Analizde robotik çalışmalarının özellikle son 2 yılda büyük ivme kazandığına dikkat çekildi. Çinli mühendislerin robotların çevreyi anlık algılaması, zorlu arazide hareket etmesi ve gerçek görev verileriyle eğitilmesi üzerine odaklandığı belirtildi. Henüz Çin ordusunda silahlı bir insansız robotun aktif görev yaptığına dair resmi bir kayıt yok. Ancak küresel üretimin %95'ini elinde tutan Pekin'in bu robotları özellikle riskli şehir çatışmalarında öne sürmesi bekleniyor. Uzmanlara göre Ukrayna'daki savaşın çehresini değiştiren dronlar gibi insansız robotlar da kara savaşlarında yeni bir devrim yapabilir. ABD ordusu da benzer bir programla kendi robotik birimlerini geliştirmeyi sürdürüyor. Ancak Washington'ın bu konuda Pekin'in hayli gerisinde kaldığı belirtiliyor. Robotların cepheye inmesi planları yapılsa da bunun gerçekleşmesi için hala kritik engeller var. Yüksek enerji tüketimi, batarya ömrü ve elektronik çatışma altındaki güvenilirlik sorunları henüz aşılabilmiş değil.
0: Şimdi tabii Çin'den bir başka haberi getireceğiz ekranlarınıza. Robotik teknolojide Çin ilerliyor, ilerlemeye de devam ediyor elbette. Yapay zeka ile birleştiğinde sonuçlar şaşırtıcı olabiliyor. Daha da gelişmeler gelecektir ama özellikle sağlık alanında da kanser tedavisinde de yine oldukça ileri seviye yöntemler geliştiriyor. Çin bu anlamda son dönemde öne de çıkmaya başladı. Yeni nesil terapilerin kullanıldığı yöntemler Batı dünyasında baktığınızda oldukça yüksek bir bütçeyle karşınıza çıkarken Çin'e gittiğinizde bazı hastanelerde bu yeni nesil kanser tedavilerinin Batı'dakinin neredeyse yarısına mal olduğu belirtiliyor.
3: Kanser tedavisinde rota Çin'e kayıyor. Sebebi ise batılı ülkelerdeki kanser tedavisinin yüksek maliyetleri. Wall Street Journal'ın haberine göre bazı kanser hastaları özellikle CAR-T tedavisi için rotalarını Çin'e çevirmiş durumda. CAR-T tedavisinde hastanın bağışıklık hücreleri vücuttan alınıyor, laboratuvarda yeniden yapılandırılıyor ve kanser hücreleriyle savaşmaları için tekrar vücuda veriliyor. Haberde Yeni Zelandalı bir hastanın Avustralya'da CAR-T tedavisi için 600 bin dolara yani yaklaşık 30 milyon liraya varan bir maliyette karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. Ancak aynı hasta tedavi için Çin'in Şangay şehrini tercih edince maliyetin yarı yarıya azaldığı kaydediliyor. Ayrıca Çin'de tedaviye çok daha hızlı başlanabilmesi, özellikle agresif kanserlerle mücadele eden hastalar açısından ülkeyi cazip hale getiriyor. CAR-T tedavisi ABD'de geliştirilse de bugün Şangay'ın bu tedavi için en çok tercih edilen merkezlerden biri haline geldiğine dikkat çekiliyor. Bu durumun yalnızca düşük maliyetlere değil, aynı zamanda Çin'in biyoteknoloji alanındaki yükselişine de işaret ettiği belirtiliyor. Habere göre kanser tedavisinin bazı alanlarında Çin, ABD'yi geride bırakmış durumda. Çin, dünyada en fazla onaylı CAR-T ürününe sahip ülke. Ancak Çin tüm bu ilerlemelere rağmen klinik çalışmalarının şeffaflığı konusunda tartışmalarla da karşı karşıya. ABD'ye kıyasla Pekin hükümetinin klinik çalışmalar üzerinde daha az denetim olduğu ve bu durumun çalışmalara katılanlar açısından risk teşkil ettiği belirtiliyor. Çinli düzenleyici kurumlar CAR-T tedavisinin yabancı hastalara uygulanmasına ilk kez 2021'de onay verdi. Her geçen yıl Çin'de kanser tedavisi gören hasta sayısının arttığı kaydediliyor.
0: Kayseri'de lise öğrencilerinin hazırladığı dergi İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e ulaştı. Dergiyi inceleyen Sánchez beğenisini bir mektupla iletti. Öğrencilerin Kayseri davetine de yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
3: Lise öğrencileri hazırladıkları dergiyi İspanya Başbakanı'na yolladı. Kayseri'ye davet etti. Dergiyi inceleyen Sánchez okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu gönderdi.
5: bir mektup kaleme almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onure etmişler. Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz.
3: İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri hazırladıkları Kıvılcım dergisinin bir nüshasını İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderdi. Sánchez de okula imzalı bir teşekkür mektubu yolladı. İspanya Başbakanı dergiyi ilgiyle okuduğunu ve beğendiğini belirtti. Okulun davetine ise yoğun programı nedeniyle katılamayacağını bildirdi.
5: Mektubunda dergimizi incelediğini, çok beğendiğini ve ilgi ve merakla okuduğunu, davetimize icabet edemeyeceğini, işlerinin yoğunluğunu bahsetmiş. Son derece samimi bir dille kaleme almış.
3: Okul yönetimi İspanya Başbakanı'nın bu nazik davranışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
0: 78. Emmy ödüllerinin bir bölümü sahiplerine verildi. 100'den fazla kategorinin yarıştığı Emmy'de büyük gece 14 Eylül'de gerçekleşecek.
6: Teknik ekipler, konuk oyuncular, tasarımlar, belgeseller, reality show'lar, ana dallar.
7: And the Emmy goes to...
6: Yani 100'den fazla kategori. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Emmy adaylarından kimin kaç ödül aldığı henüz belli değil. Ödül kategorisinin fazla sayıda olması nedeniyle hafta sonu bazı ödüller dağıtıldı. Ana törense 14 Eylül'de gerçekleşecek. Hafta sonu düzenlenen törende Super Bowl devre arası şovuyla Bad Bunny toplam 7 Emmy ödülü birden kazanarak tarih yazdı. The Bear dizisine konuk olan aktör ve yönetmen Rob Reiner ölümünden sonra Emmy ödülüne layık görüldü. 78. Emmy ödüllerinde tıp draması The Pitt, komedi türündeki Hacks, Widow's Bay ve Pluribus rekabet ediyor.
8: Rest assured, Carol, we will figure out what makes you different.
9: Figure it out, why?
8: So you can...
0: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde ölümüyle ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, Kozinoğlu'nun ölümünün perde arkasını ve başlatılan soruşturmayı NTV yayınında değerlendirdi. Biz şimdi o değerlendirmeleri getirelim ekranlarınıza. Bu saati böyle noktalayalım. Ama saatler 12'yi gösterdiğinde yine dopdolu bir akışla buradayız ve elbette bekliyoruz.
10: Kaşif Kozinoğlu'nun MİT'in bir önceki döneminin 2010'dan sonra biliyorsunuz Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarlığı dönemiyle birlikte bitti. Yapısal değişiklikler meydana geldi, yapıldı. İç dış istihbarat ayrıldı filan. Birçok majör değişiklik yapıldı, ciddi değişiklik. Ondan önceki dönemde daha çok asker kökenli MİT mensupları görevdeydi. Onlardan bir tanesi de Kaşif Kozinoğlu'ydu. Kozinoğlu Hakan Fidan'la da çalıştı ve onun döneminde Orta Asya'ya, yani daha önce de görev yaptığı ve uzmanı olduğu bir alana yönlendirildi. Ve hemen ardından da hakkında bir soruşturma başlatıldı. Kim tarafından? Zekeriya Öz tarafından. Zekeriya Öz'ün yaptığı soruşturmanın manası neydi? Bir casusluk soruşturmasıydı. Bir Oda TV davasıyla birleştirilmişti. O Oda TV'ye bir takım bilgileri sızdırıldı. Koz adlı bir dosya orada o dosyanın bulunduğu, yani Kozinoğlu'nun kozuyla güya şifrelenmiş. Tabii bu bir ciddi bir istihbaratçının yapacağı bir şey normalde değil. Ve daha sonra da aslında o dosyaların oraya dışarıdan sokulduğu, bir tür manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. Fakat bu sırada da Kozinoğlu ifadeye çağrıldı ve ardından tutuklandı. Daha sonra verdiği, yazdığı el yazısı notlarından hareketle şunu söyleyebiliyoruz. Kozinoğlu o dönemde de FETÖ'nün Orta Asya, özellikle de Özbekistan yapılanması üzerinden Orta Asya'daki okullarını, holdinglerini, iş çevrelerini, o okullar üzerinden devlet yetkililerinin çocuklarının okullara alınmasıyla devlet yetkililerine nasıl etki altına alındığını, veya maddi bir takım menfaatle sağlanarak nasıl etki altına alındıklarını, o okullarda görev yapan İngilizce öğretmeni veya başka bir yabancı öğretmen sıfatıyla görev yapan birçok kişinin, Amerikalının aslında CIA casusu olduğunu, CIA'ye çalıştığını, bazılarının diplomatik pasaportu olduğunu filan. Bunları ağırlıklı olarak not düşmüş. Belli ki bu dosyadan dolayı orada faaliyet göstermesi, Özbekistan'da faaliyet göstermesi FETÖ tarafından tehlikeli bulunmuş. Bir önceki aşamaya baktığımızda o olaydan bu 2010'da cereyan ediyor. 2010-2011 aralığında cereyan ediyor. Tam tarihlerine bakmam lazım. Ama hemen öncesinde 2008'de bu sefer istihbaratta görev almış. Ancak FETÖ'nün okulları, FETÖ'nün dünya küresel yapılanmasını, CIA şemsiyesi altında yapılanmasını destekle öven ve bunun için bu yönde çalışan Enver Altaylı'nın bir yazdığı, FETÖ'nün başına yazdığı, Fethullah Gülen'in yazdığı bir mektupta Kaşif Gül'ün olduğunu, Özbekistan'da özellikle yaptığı çalışmalarla o zamanki adresi cemaate, şimdiki adresi söyleyebileceğimiz örgüte büyük bir tehdit olarak gösteriyor ve engellenmesi, durdurulması gerektiğini ediyor. Şimdi bunların ikisi bir zaman dosyanın açıldığı yani soruşturmalarım FETÖ tarafından ne açıldı açılıyor. Tam ettiren sınırlar da var işte Fransız gibi. İşte zaman Livri başsavcısı var. İsmi şimdi aklımda dedi. Onların tamamı da hem firar bazı hakim FETÖ'nün biliyoruz. Dolayısıyla bir Orta Asya'daki faaliyetlerin aslında Türk olan faaliyet, Orta Asya'dan görünümünü deşifre edecek bir kişinin orada hazırlayacağı bir promite getirmesinin önünü kesmek için belki ifşa etmek için düzenlenmiş bir soruşturma sözde soruşturma ve tutuklama idi. Şu ana kadar bildiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu, işte Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Göçök dosyaları da açıldı biliyorsunuz. O sorunlar da tekrar gündeme geldi ve savcılık onlar üzerine yine çalışmaya başladı. Birçok başka davaların da bunu takip edeceğini düşünüyorum. Başka geçmiş soruşturmalar neden? Şimdi bunların hepsinin soruşturma açılıp kapandığı dönemler FETÖ'nün yargıda etkili olduğu dönemler. Önemli bir kısmı görünürde hukuka uygun yöntemlerle kapatıldı veya tamamlandı süreçler. Şimdi fakat bunların hepsi, bunların üzerinden 2014-2016 gibi iki önemli tarih geçti. Bir FETÖ'nün devlete başkaldırdığı bir süreç, arkasından 15 Temmuz darbe girişimi ve onun arkasından da FETÖ'nün iletişim ağı da dahil olmak üzere, gizli iletişim ağı da dahil olmak üzere birçok ağının ve birçok kritik isimlerinin deşifre edilmesi. Bütün bunlar deşifre edildikten sonra aslında geçmişteki olayların önemli bir kısmına dair de yeni bilgiler ve bulgular elde edildi. Ve böylece o gün belki normal diye düşünülen birçok şeyin anormal olduğu ya da olabileceği ortaya çıktı. Şimdi soruşturmanın tekrar açılması, soruşturmaların tekrar açılmasının arkasında da ağırlıklı olarak bu yatıyor. Bunlardan bir tanesi de yine demin ki listeye ekleyebileceğimiz Süleymancılar diye bilinen cemaatin o dönemki lideri Ahmet Deniz Olgun'un vefatına ilişkin soruşturma. Bunun gibi birçok soruşturmanın FETÖ eliyle ya açıldığı veya kapatıldığı veya manipüle edildiği veya haksız bir takım davaların soruşturmaları yürütüldüğü tartışılıyor. Sebebi de şu, şimdi bugün gözaltına alınmalar var galiba 16 kişi. Aralarında gardiyanlar var. Şimdi o da o dönemdeki tespitlerden bazıları ilk akla gelenler, bazı gardiyanların önemli bir kısmının Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklanmasının hemen ardından Silivri'de o dönem görevlendirilmesi. Yani oraya bir özel ekip, özel Guardian ekibinin atanması. Ve bu ekibin yaptıklarına bakıldığında mesela önemli isimlerden bir tanesinin daha sonra Fransa'ya kaçtığını görüyoruz. Şimdi firari olarak aranıyor. Ve o süreçte de bir takım geciktirici bir takım eylemler yapılmış. Yani ambulans çağrılmış, butona basılmış, acil yardım butonuna kalp krizi geçiriyor şüphesiyle filan. Bunların her biri, hepsi bir biçimde örtbas edilmiş ve işlem yapılmamış, geciktirilmiş ölüme sebebiyet verildi. Bu tam olarak böyle de olmayabilir. Yani kalp krizi, normal bir kalp krizinin müdahale geciktirilerek ölüme sebebiyet verilmesine göz yumulmuş olma ihtimali burada biraz görünüyor. O zaman da kulaktan kulağa sorgulandı, konuşuldu, görüşüldü, bunların hepsini hatırlıyoruz. Çok uzun zaman geçmedi üzerinden. Fakat dedim ya, yasal prosedürler, hukuki prosedürler içerisinde tamamlandı görüntüsü verdikten veriyorsanız eğer buna ve bu da soruşturmacılar tarafından soruşturulmuyorsa, dosya kapatılıyorsa konunun da üstü örtülebiliyor. Şimdi tekrar açılmasının arkasında şöyle bir potansiyel var. Bir, sorgulanan isimler, ki bazıları FETÖ'cü, bu zaten şüphelerin başı. Fakat sorgulanan veya sorgulamalardan ortaya çıkacak yeni isimlere ulaşılmasıyla geçtiğimiz 10 yıllık dönemde FETÖ'nün tam olarak ne olduğunun ortaya çıkmasıyla birleştirildiğinde bu ikisi, bu kişilerle, cezaevinde o dönem görev yapan kişilerle, olayın üstünü örten işte soruşturma savcısıyla, işte mahkemelerin hakimleriyle, ki söyledim onların önemli bir kısmı neredeyse tamamı FETÖ'cüydü, bazıları halen firari, bunlarla FETÖ'cü isimlerin o günkü temas trafiklerini bugünden bulmak ve bu olaya dair bir takım ağ oluşturmak, ağı ortaya çıkartmak mümkün. Bazı isimlerin itirafçı olması mümkün ve olaya dair o gün konuşamayan belki başka endişelerle bazı isimlerin bugün konuşabilecek durumda olmaları da mümkün. Dolayısıyla her yönüyle işe yarayabilme potansiyeli çok yüksek bir soruşturma açılmış oldu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
11: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
7: NTV Radyo.
13: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
14: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
15: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nda atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
17: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
19: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sert rüzgar etkili. Ege'de özellikle Manisa ve Bergama çevresinde rüzgara dikkat. Akdeniz'de kuru hava nedeniyle yangın riski sürüyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Soğuk algınlığı riski var. Tedbirli olunmalı.
18: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
20: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
21: Doğa konuşmaları.
22: Gökyüzüne baktığımızda o yerinde ise her şey yolunda dediğiniz, öncelikle aradığınız bir şey var mı? Bu soruyu gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağ'a sorduk.
23: Büyük Ev Abluk Adam'ın bu şarkısı benim de çok hoşuma gidiyor. Çünkü benim de aslında içimden söylediğim bir söz bu gerçekten. Yani geceleri bazı takım yıldızlar var. Özellikle Orion takım yıldızı mesela. Orion'un belinde 3 tane yan yana yıldız bulunur. Ben kışın gökyüzünde o 3 yıldızı yan yana görebildiğim zaman tamam, her şey yolunda. Hayat olması gerektiği gibi devam ediyor diye düşünürüm. Veya yazın gökyüzüne baktığımızda 3 parlak yıldızı vardır. Tam tepemizde görürüz. Dinleyicilerimiz bu akşam da gökyüzüne baktıklarında tepede göreceklerdir. Yaz üçgeni denir bu 3 yıldıza. Ben bunları gördüğüm zaman, hele bir de ışık kirliliği olmayan bir yerde içinden Samanyolu'nun geçişini görüyorsam tamam derim, her şey yolunda. Bunu biraz şeye benzetiyorum. İnsanların dalga dinlediklerinde huzur duyması veya ateş izlerken huzur duyması. Bu takım yıldızları görünce de tıpkı bu şarkıdaki gibi bir hisse kapılıyorum ben de.
21: Doğa konuşmaları.
20: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.

0: Παραμυθάκια.
1: Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
3: Türkiye best modellerini arıyor.
4: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Eylül ayı ile birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de, Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
6: Merhabalar, bu hafta kuru meyveler dedik, kuru sebzeler dedik. Evet, meyve de özellikle dünyada birinciyiz. Malatya'nın kayısısını anmıştım, aynı şekilde Aydın'ın inciri. Ama bizim muhteşem bir üçlümüz var ki, onun üçüncü ayağı Sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm. Özellikle Noel zamanında yurt dışında, Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok aranır. Kuru üzümü hatta bizdeki sultaniye üzümünden yapıldığı için, yani sultanlara layık ince kabuklu, çekirdeksiz, bal gibi tadı olan, işte o isim aslında pek çok ülkeye geçmiş. Mesela Almanlar Sultaninen derler. İngilizce'de de sultane üzümü olarak geçer. Şimdi tabii İzmir'in bu sapsarı altın gibi kuru üzümü aslında sadece İzmir dememek lazım. Çünkü büyük bir miktarı Manisa'da yetişiyor. Manisa özellikle Alaşehir sultaniye bağlarıyla dolu. Kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız bağlar var. Fakat kuru üzüm deyince bizim coğrafyamız o kadar zengin ki çeşit çeşit kuru üzüm var. Mesela besne üzümü var, siyah kara üzümler var, kuş üzümü var, küçücük dolmalara kullandığımız, yani çeşitlerimiz çok bol. Ama kara üzüm deyince önümüzde gerçekten büyük bir dünya açılıyor. Kilis karası üzümü, ki horoz karası da derler, Antep karası, tabii Malatya tarafına gidince köhne üzümü, hatta bazıları böyle salkım salkım bütün olarak kurutulur. Yani aslında Kilis'ten başlayın, yukarı Gaziantep, Adıyaman, Malatya'ya doğru bir hat çekin. O gerçek bir böyle üzüm cenneti ve işte orada gerçekten üzüm kurularının her türlüsü var. Şimdi Adıyaman'da besni üzümü diyoruz, işte Antep karası diyoruz, Kilis karası diyoruz. Hele hele Malatya'ya doğru çıkınca salkımıyla kurutulan üzümler, özellikle de o Arap Gir köhne üzümü, bunlar ayrı bir dünya. Şimdi bu üzümlerin dünyada da enteresan aslında yansımalarını gördüm. Tabii bilen biliyor, bunları ismiyle arayanlar var. Fakat ismiyle arayan deyince size çok komik bir anımı söyleyeyim. 2007 yılında ilk defa Oxford Sempozyumuna gitmeye başlamıştım. Yemek üzerine düzenlenen ve ertesi yılda giderken orada tanıştığım insanlara işte gelecek yıl size ne getireyim falan diye soruyorum. Bunlardan biri Phil Edison. Kan yapan üzüm diye bana tane tane telaffuz etti. Ben şaşırdım nasıl böyle biliyor diye. Çünkü kan yapan üzüm diye öyle satılır hakikaten. Malatya pazarında falan her yerde görürüz. Kan yapan üzüm diye adamın beynine kazınmış. Çünkü Phil Edison aslında bir inşaat mühendisi. 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatında çalışmış. Köprü de 1973 yılında açılmıştı hatırlarsanız. Ondan önce İstanbul'un iki yakası arasında trafik yoktu. Köprü ilk defa 1973 yılında açıldı. Phil Edison da inşaatında çalışmış. Fakat Oxford Sempozyumu'nda düzenleyicilerinden. Çünkü tam bir yemek meraklısı ve yemek üzerine araştırmaları var. Tayland olsun, Arap Emirlikleri olsun, Türkiye olsun çeşitli yerlerde yaşamış ve hepsinde yemek kültürünü çok detaylı araştırmış. Türkiye'den de aklında kalan kan yapan üzüm olmuş. Evet, takipte kalın, hoşça kalın.
5: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Doğa Takvimi. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
7: Leş yiyici diye olumsuz bir yargıyla bakılan akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye devam edelim. Mesela akbabanın havada daireler çizip uçarak yerdeki bir hayvanın ölmesini beklediği düşünülür. Oysa hiç ilgisi yok. Akbabalar büyük kuşlar olarak yükselen sıcak hava akımını kullanıp daireler çizerek, süzülerek uçarlar. Böylece fazla kanat çırpmalarına gerek kalmadan uzun mesafe kat edebilirler. Sadece ölmüş hayvanlarla bir tür doğa temizliği yaparak beslenen akbabaların yiyecek bulması zor olduğundan bu enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu arada tüm akbabalar kel değildir. Başı kel olan tür, avın lezzetli kısımlarını seçmek için başını hayvanın içine derinlemesine sokmak zorunda kalan türdür. Kel olmak onun işini kolaylaştırır. Aksi halde tüyleri kirlenir, bakteri, parazit yapışırdı. Nadir de olsa tüylerini boyayan kuşlar vardır. Akbabalardan sakallı akbabayla Mısır akbabası türleri onlardan. Her iki türde çamur havuzlarına girip yıkanırlar ve böylece beyaza yakın tüyleri turuncudan kahverengiye kadar dalga dalga boyanır. Ancak bu davranışın nedeni hala gizemini koruyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmayı da aktaralım. Akbabaların sosyal etkileşimler ve bireyler arası iletişim söz konusu olduğunda sanıldığından çok daha karmaşık seslere sahip olduğu belirlendi. Buna göre akbabaların ses repertuarı papağanlarınkinden daha geniş olabilir.
3: Doğa takvimi. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
10: Burası NTV Radyo. Saat 12.
11: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi yapılıyor. İlk iki tur oylamada adaylar gereken çoğunluğu sağlayamadı. Önümüzdeki dakikalarda üçüncü tura geçilecek. Ayrıntıları Özgür Yılmaz'dan dinleyeceğiz.
12: Evet, ilk iki turda da aranan çoğunluk, istenen çoğunluk sağlanamadı. Seçim sabah saat 9'da başladı ve ikinci turda biraz önce tamamlandı. Sonuçlar açıklandı. Öncelikle kaç meclis üyesi oy kullandı, grupların adayları ne kadar oy aldı, bu bilgileri aktaralım. İlk turda AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 19 oy almıştı. Bir oy geçersiz sayılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partiyle birlikte adayı Sibel Tan Çetinkaya ise ilk turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ilk turda 19 oy almıştı. Bir oy geçersiz sayılmıştı. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy almış, bir oy geçersiz sayılmıştı. İkinci turun sonuçları da biraz önce açıklandı. AK Parti Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin ikinci turda da 22 oy aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise 20 oy aldı. Ancak iki turda da istenen çoğunluk, aranan çoğunluk sağlanamadı. 3-2 çoğunluğa ulaşılması gerekiyordu. Bu çoğunluk sağlanamadığı için 3. tur oylaması başlayacak dakikalar sonunda. Şu anda içeride belediye meclis salonunda teknik hazırlıklar yapılıyor. Tekrar oy pusulaları sayılıyor. Bu teknik işlemler tamamlandıktan sonra 3. tur oylamaya geçilecek. Eğer burada da aranan çoğunluk, istenen çoğunluk sağlanamazsa bu kez 4. tura geçilecek ki burada salt çoğunluk aranacak. Yani yarıdan bir fazla oy alması gerekecek seçimi kazanması için adaylardan birinin. Ancak 4. turda da yine eşitlik bozulmazsa, eşit şekilde çıkarsa oylar bu kez kurraya geçilecek. Evet, Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk soruşturmaları kapsamında tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılması ile birlikte ilk seçim 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. O seçimi Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Ancak sonrasında yapılan itirazlarla bu seçim iptal edilmiş ve işte bugün ikinci kez meclis üyeleri sandık başına gidiyor. Tabii ki burada Üsküdar Belediyesi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı. İçeriye sadece meclis üyelerinin girmesine müsaade edildi. Partililer dışarıda bekleyişlerini devam ediyorlar. Biz de gelişmeleri burada Üsküdar Belediyesi'nin önünden takip etmeyi sürdürüyoruz.
11: Özgür Yılmaz'ın notlarını dinledik. Antalya'da dün Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Şimdi oradaki son duruma da bakalım. Alevler yerleşim alanlarını da etkiledi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeden son durumu Demirören Haber Ajansı muhabiri İrem Baştaş aktarıyor. NTV ile ortak yayında dinliyoruz.
13: Aksu ve Kepez ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bizler Aksu ilçesindeyiz. Karaöz mahallesinde geçtiğimiz gün başlayan 17 sıralarında başlayan yangını takip ediyoruz. Halen şu saatlere kadar diyebiliriz. Hem havadan hem de karadan müdahale devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde hava müdahalesinin hızlandığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda sabah saatlerinde rüzgarın hızı hafiflemişti ancak şu anda etkisini artırdığını söylemek mümkün. Kameraman arkadaşım Mehmet Kılıçaslan şu anda yangın bölgesini farklı noktalardan görüntüleyecek, ekranlarınıza getirecek. Baktığımız zaman karşımızda 3 farklı noktada yangın devam ediyor. Geniş bir alan ve farklı noktalardan yükselen dumanları görebiliyoruz. Rüzgarın da etkisiyle büyümüştü bu yangın geçtiğimiz gün. Aynı zamanda parlayıcı maddelerin de bulunduğu yangına ve farklı noktalara yangının sıçramasına neden olduğu ifade edilmişti. Elektrikler bölgede halen yok. Vatandaşlar şu anda güvenli alanlarda bekliyorlar. Evlerinin bulunduğu noktalarda, arazözlerin olduğu yerlerde sadece bekleyebiliyorlar. Bugün hava sıcaklığı da oldukça yüksek aslında bulunduğumuz noktaya göre. Çünkü bulunduğumuz alan Karaöz Mahallesi merkeze göre biraz daha yüksekte bir nokta ve merkeze göre yine biraz daha serin bir bölge. Ancak bugün hava sıcaklığı şu anda 36 dereceyi gösteriyor. Rüzgarın hızı ise yer yer 40 ila 45 kilometre saat hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca öğleden sonra da nemin %10 ila 15'e kadar düşmesi de yine meteorolojiden alınan bilgilere göre beklentiler arasında. Bölgede şimdiye kadar 250'den fazla hane tahliye edildi. İçinde zarar gören konutlar da var. Bir yandan tabii hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Bu noktada sık sık Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterlerde havadan görüntüleme gerçekleştiriyorlar. Alanın miktarını hesaplamaya çalışıyorlar. Ve yine şu anda başladı. Rüzgarın da seyrini değiştirmesiyle görüyorsunuz kıvılcımlar da yükselmeye devam ediyor. Şu anda Aksu ilçesinde yangına halen müdahale var. Birçok konut tahliye edildi. Tahliye edilmeye de devam ediliyor. Hem karadan hem de havadan ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
11: Demirören Haber Ajansı muhabiri İrem Baştaş Antalya yangınlarındaki son durumu aktardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. gününde. Facia nedeniyle son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü görevden alındı. Böylece görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Başbakan, geminin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ankara'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da görüşeceği ifade edildi. Yurt başvuru sonuçları açıklandı. İlk yerleştirme sonucunda başvuru yapan öğrencilerden %90'ı yurtlara yerleştirildi. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.
14: 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz. 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Yerleştirme işlemlerini güvenilir, veriye dayanan, nesnel ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüyoruz. Bunun için başvuru sahiplerine ait bilgileri 12 kamu kuruluşundan kayıtları üzerinden doğruluyor ve bütün verileri birbirleriyle uyumlu biçimde değerlendiriyoruz. İnceleme sürecinde gelir durumu, akademik başarı ve sosyal şartları birlikte dikkate alıyoruz.
11: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
15: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
16: Yolsuzluk.
15: Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
17: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
15: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
17: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
15: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, ne, nasıl reddedeceksiniz?
17: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
11: İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te yürütülen 4 farklı soruşturmada 137 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaların nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis, uluslararası uyuşturucu ticareti suçlarına yönelik başlatıldığını belirtti. Atlas Çağlayan davasında bugün karar bekleniyor. Çağlayan İstanbul'da geçtiğimiz Ocak ayında bıçaklanarak öldürülmüştü. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık E.Ç. son savunmasını yapacak. İddianamede savcı kasten öldürme ve silahla tehdit suçlarından sanık için toplam 21 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Eskişehir'de annesiyle beraber yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaşındaki Elif Mavi Avli'ye çarpıp ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. Avli ailesi karara tepkili.
17: Annesiyle beraber yolun karşısına geçerken bir aracın altında kaldı. Küçük kızın ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi kararı verildi.
16: Doğum gününü kutladı. Bir gün sonra da toprağa verdi. Kızım için adalet istiyorum.
17: Görüntüler 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaydedildi. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte Vişnelik mahallesinde yürüyordu. Yolun karşısına geçmek istedikleri sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü taksirle ölüme sebep olmak suçundan adliyeye sevk edildi. Hakkında konutu terk etmeme adli kontrol tedbiri uygulandı. Aile karara tepki gösterdi.
18: Mevcut bilirkişi raporumda kız çocuğumuzun 14 metre sürüklendiği şeklinde bir ibare geçiyor. Ve bu vahim kaza neticesinde şüpheli şahsın yüksek hızını da göz önünde bulundurularak aslında asli kusurlu olduğu, dosyadaki bilirkişi raporunun nazarında kusurlu olması kanaatindeyiz.
17: Avli ailesi Elif Mavi'nin ölümüne neden olan sürücünün hak ettiği cezayı almasını istiyor.
11: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 sonuçları açıklandı. Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında puanını en fazla yükselten ülke oldu. PISA uygulaması Türkiye'de 14 Nisan-16 Mayıs 2025 tarihlerinde 7702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirildi. Ülke raporuna göre Türkiye PISA 2025'te her 3 alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak yükseldi. Türkiye fen bilimleri alanında 2003'te 434 olan puanını 60 puan artırarak 494'e çıktı. Okuma becerilerinde 2003'te 441 olan puanını 31 puan artırarak 472'ye, matematik alanında ise 423 olan puanını 39 puan artırarak 462'ye yükseltti. Türkiye 38 OECD ülkesi arasında fen bilimlerinde 14, okuma becerilerinde 13, matematik alanında ise 23. sırada yer aldı. OECD sıralamasında tüm branşlarda en yüksek başarıyı Uzak Doğu ülkeleri Çin, Tayvan ve Singapur elde etti. Bir canlı bağlantıyla devam edelim. İstanbul Esenler'de 70 okulun bahçesinde güvenlik ağı oluşturuldu. Okullara güvenlik kameraları yerleştirildi. O kayıtlar sürekli takip edilecek. NTV muhabiri Sinan Kunter o kayıtların takip edileceği merkezden izlenimlerini aktarıyor. NTV ile ortak yayında dinliyoruz.
19: Milyonlarca öğrenci pazartesi günü itibariyle yeni ders zilinin çalmasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına merhaba diyecek, dersler başlayacak. Ne yazık ki geçen yılın son dönemi önce Kahramanmaraş ardından da Şanlıurfa eğitim camiası açısından acı olaylara sahne oldu. Maalesef okul saldırıları gerçekleşti. İşte bu tehlikenin, bu ihtimalin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim sezonunda bazı güvenlik önlemleri tüm Türkiye'de okullar ve çevrelerinde artırıldı. Şu anda bulunduğumuz nokta Esenler Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi. Esenler'de yürütülen çalışmanın tüm bu güvenlik önlemlerinden bir parça farkı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü az evvel sen de bahsettin, ilçede bulunan 70 eğitim kurumuna, 70 okula güvenlik kameraları yerleştirildi ve şu anda biz o kameraların aktardığı görüntülerin izlendiği odadayız. Şimdi elbette okulların çevresine güvenlik kameraları yerleştirilmeleri, okul bahçelerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi aslında çok sık karşılaştığımız bir durum. Ancak burada kurulan sistemin çok önemli bir farkı var. Burada devletin 3 kurumu bir anlamda işbirliği halindeler. Bir güvenli şehir projesi kapsamında gerçekleşiyor tüm bu işbirliği ve Esenler'deki parklara, bahçelere, ana cadde ve sokaklara güvenlik kamerası yerleştirildiği gibi okullara da

0: sağlıyor. Bir önemli özellik de bu sistemin aslında yüz tanıma sistemi de içermesi. Yani okul çevresinde dolaşan herhangi bir sabıkalı kişi o yüz tanıma sisteminden tespit edilerek yine emniyet birimlerinin alarma geçirilmesi sağlanabiliyor. Bazı okullarda şu anda uyum haftasındayız. Birinci sınıflar ilk kez okul deneyimi yaşayan bazı çocuklar aileleriyle beraber okullara gidiyor ve şu anda da aslında bazı okul bahçelerinde bu heyecanı, o okulun ilk gününü, ilk günlerinin heyecanını, karmaşasını bir parça görebiliyoruz. O okullarda, bahçelerdeki hareketliliği buradan güvenlik birimleri, hem güvenlik birimleri hem de belediyenin bu güvenlik açısından sorumlu birimleri bu ekranları takip ediyorlar. Kapalı bir devre, kapalı devre bir yayın sistemi bu. Yani dışarıdan herhangi birinin dahil olup okul çevrelerini izlemesi mümkün değil. Sadece emniyet birimleri ve gerekli güvenlik birimleri bu yayınları takip edebiliyor. Ve aslında az evvel bahsetmiştim, bu bir güvenli şehir projesi. Şu anda bulunduğumuz odada sadece okullar değil, bakın hemen yan tarafta Esenler ilçesindeki tüm cadde, sokak, kritik noktaları da gösteren bir sistem var. Ve Esenler genelinde 2000 ayrı noktada bu kameralar 7/24 izleme yapıyor. Hem de yüz tanıma sistemi ve yapay zeka desteğiyle yine buralarda da herhangi bir olumsuz durum karşılanması durumunda gerekli birimler alarma geçirilebiliyor. Esenler ilçesi belediye ile beraber hayata geçen bu proje aslında bir anlamda pilot bölge olarak nitelendirilebilir. Zira hem başta İstanbul hem de tüm Türkiye'ye bu projenin ilerleyen günlerde yayılması hedefleniyor. Ama kolay bir altyapı değil. Zira hem fiber kablolama hem de kameraların kurulması gibi bazı teknik gereklilikler gerekiyor. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı da belirtelim. Tüm bu sistemi kuran da Aselsan, yani yine bir devlet kuruluşu. Burada da bir devlet kuruluşları arasında bir işbirliğinden bahsediyoruz. Ve bu sistem yaygınlaştıkça tüm Türkiye'yi kapsaması, güvenli şehir alanına girmesi hedefleniyor.
1: Sinan Kunter'in notlarını dinledik.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Daha dün
1: Dede,
0: hani...
1: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
12: Bankart, seni düşünür o.
13: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
14: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliği yaptığı şampiyonada kadınlar 50 metre serbest S10 finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Yarışmanın ardından duygularını aktaran 25 yaşındaki sporcu, "Bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım" ifadelerini kullandı. Milli yüzücü 2025 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazanmıştı. Mehmet Akif Üstündağ üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından "böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum" dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı, finalin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
2: "Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum."
3: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
2: "Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın, son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız" düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada, winner oyuncunuz, son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi Vargas. Çok mutlu, çok istiyor.
3: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
2: "Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem."
3: Sıradaki hedefler: tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
2: Dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
3: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
2: Voleybol TVF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namağlup dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
3: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazandı.
1: Botanın perileri Dünya Kupası'na veda etti. İlk iki maçını kaybeden milliler gruptan çıkmak için son şansını değerlendiremedi. Ay Yıldızlar 3 mağlubiyette C grubunu son sırada tamamladı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta maçları sona erdi. Kapanış maçlarında Alanya Spor, Çaykur Rizespor'u mağlup ederken Gaziantep Futbol Kulübü ise Göztepe'yi yendi. Alanya Spor, Rizespor'u deplasmanda Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Akdeniz ekibi bir sonraki maçında Göztepe'yi ağırlayacak. 6 puanda kalan Rizespor ise Eyüp Spor'a konuk olacak. Günün bir diğer karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü İzmir deplasmanında Göztepe'yi ilk yarıda bulduğu gollerle yendi. 6 golün atıldığı maçta Gaziantep'e galibiyeti getiren goller Halil Abena ve iki kez Kozlovski'den geldi. Teknik direktörlük görevine getirilen Orhan Ak ilk maçında Göztepe'yi 4-2 mağlup etti. Puanını 7'ye yükselten Gaziantep sıradaki maçında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Galibiyeti bulunmayan Göztepe ise Alanya Spor'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
4: Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra bugün. Galatasaray'ın yarın, Fenerbahçe'nin perşembe günü sahneye çıkacağı 36 takımlı turnuvada 8 haftalık lig etabı başlıyor. Açılış gecesinde gözler İspanya'da olacak. Arda Güler'li Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2010'da zafere taşıdığı Inter'i Santiago Bernabeu'da saat 22'de konuk edecek.
5: "Buraya yeniden dönmemdeki en büyük sebeplerden biri Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istemem. Bu şu anki en büyük tutkularımdan biri. Başlangıcı da kariyerimde ayrı bir yeri olan Inter'e karşı yapacağız. Tek hedefim kazanmak."
4: İlk gündeki diğer maçlarda saat 19.45'te AEK LASK Linz, Kulüp Brugge Aston Villa, Saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis ve Porto Manchester City karşılaşmaları var. Galatasaray'ın yarın Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Son iki sezonda Paris Saint-Germain'in kazandığı Devler Ligi'nde 8 haftalık ilk etap 27 Ocak 2027'de sona erecek.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki ilk sınavına çarşamba günü çıkacak. Sporting maçının hakemi de belli oldu. Galatasaray'ın Portekiz'de sahaya çıkacağı karşılaşmayı Espen Eskas yönetecek.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen konuların başında hiç şüphesiz Çin'in uluslararası ticarette ve global ekonomik aktivitelerdeki ezici ağırlığı ve bunaltıcı rekabeti olsa gerek. Öyle ya, en son G20 zirvesinde de bu konuya dikkat çekilmesi ve sonuç bildirgesinde yer alması önerilince, tahmin edileceği gibi 19 ülkeye karşı Çin tek başına durarak sonuç bildirgesine imza atmaktan imtina ediyor ve netice itibariyle özellikle haksız rekabet, merkezi planlama, ucuz iş gücü gibi bir takım argümanlarla şimdi ulaşmış olduğu o ezici uluslararası küresel rekabet sendromunu tartışmaya yanaşmıyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde FED tarafından yayınlanan Çin Şoku ikinci versiyon, China Shock 2.0 isimli raporda tam da 2008 yılında başlayan ve bütün dünya piyasalarını adeta bunaltıcı cendere içine sokan hem üretim fazlası, ölçek ekonomisi hem de fiyat kalite paritesini yeniden tutturan dengesi ve görece ucuz fiyatlarıyla dünya piyasalarında adeta hallaç pamuğu gibi rakiplere atan Çin'in yol açtığı bu dalgalar adeta bir şok olarak ortaya çıkıyor. Tabii netice itibariyle Fed'in geçtiğimiz günlerde 2018'den itibaren yeni bir şok dalgasıyla karşılaşılacağına dair, ki burada da temel faktör 2018 pandemi sürecinde Çin'in içeriye kapanarak sürekli stoğa üretim yaptığı ve bu şekliyle kapasite fazlasını temin ettiği argümanına dayanıyor. Fed'in bu çalışması bütün dünya için Çin'in bu yeni durumunun adeta bir tehdit, haksız rekabet ve karşı durulması, düzenlenme altına alınması gereken bir yeni tehdit olarak algılanması gerektiğine işaret ediyor. Nitekim geçtiğimiz günler içerisinde bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri %7,5'luk ek bir ticaret vergisi, gümrük vergisi getirirken Avrupa Birliği nasıl bir çözüm paketine ulaşılacağını, görüşmelerin o takılıp kalmış Çin ile ticaret görüşmelerinin nasıl sonuçlandırılacağının hesabını yapıyor. Tabii Türkiye gibi ülkeler için durum daha da vahim. Türkiye an itibariyle ihraç ettiği her 1 dolarlık ihraç ürününe karşılık Çin'den 12 dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu dış ticaret açığı eşi benzeri görülmemiş bir dış ticaret dengesizliğini ortaya koyuyor. Üstelik son OVP raporunda imalat eksenli ve sanayinin yeniden ihracatta rekabetçi güce ulaşması kurgusu önemli vurgulanırken, mevcut durum hakikaten yapılması gereken çok iş, aşılması gereken çok engel olduğuna işaret ediyor. Öyle ya, son dönemlerin en bence önemli çalışmalarından bir tanesi değerli kalkınma ekonomisti Albert Topkaya'nın küresel K tipi büyüme, yeni teknolojiler koşarken eski ekonomi yürüyor başlıklı 20 sayfalık raporu. Bu raporda Türkiye'nin yüksek teknoloji yarışında geri kalarak erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı Türkiye'de 2007'de %2.2 iken aradan geçen onca yıl sonra 2024'te bunun sadece %5.1'e çıktığı, ancak aynı dönemde dünya ortalamasının %25'e yaklaştığı görülüyor. Çin %26.3 ile bu ortalamanın da üzerinde. Dolayısıyla aslında bu K tipi büyümenin üzerinde, o K'nın da hani yukarı yönlü çizgisinin de tepesinde olan Çin, ezici bir rekabetçi gücü ortaya koyan Çin, karşısında da Türkiye gibi çabalayan, uğraşan, ancak maalesef K'nın o alt çizgisi arkasına veya ardına, hatta en alt kısmına sıkışıp kalmış Türkiye gibi ülkeler var. Biraz abartarak, tabiri caizse egzajere ederek söylüyoruz. Zira bu durumun konvansiyonel, bilinen yollarla aşılması veya kırılması imkansızmış gibi gözüküyor. Bakımdan bu gibi kökleşmiş, kronikleşmiş sorunların orta vadeli program gibi gelip geçici bir takım dokümanlarla çözülmesini beklemek aslında sonuçsuzluğa şimdiden razı olmak anlamına geliyor. Yapılması gereken sil baştan, adeta bütün ezberleri bozarcasına yeniden sanayi ve sanayide rekabet unsurunun gözden geçirilmesi. Erken sanayisizleşme tehdidi doğru ortada. Ama örneğin infant industry, yani sanayilerin aşırı kullanıp korunmasının getireceği zafiyet ve diğer ekonomik aktörlere, başta tüketicilere yapılacak haksızlıklar da hesaba katılmak üzere yeni baştan bir vaziyet etmek gereği her zamankinden fazla karşımızda duruyor. Belki de işe şu anda yeniden güncellenmesi gereken yerleşik kapasite ve kapasite kullanım oranlarını gerçek düzeyleriyle yeniden hesaplayarak başlamakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
9: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
10: Doğa Takvimi. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Leş yiyici diye olumsuz bir yargıyla bakılan akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye devam edelim. Mesela akbabanın havada daireler çizip uçarak yerdeki bir hayvanın ölmesini beklediği düşünülür. Oysa hiç ilgisi yok. Akbabalar büyük kuşlar olarak yükselen sıcak hava akımını kullanıp daireler çizerek, süzülerek uçarlar. Böylece fazla kanat çırpmalarına gerek kalmadan uzun mesafe kat edebilirler. Sadece ölmüş hayvanlarla bir tür doğa temizliği yaparak beslenen akbabaların yiyecek bulması zor olduğundan bu enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu arada tüm akbabalar kel değildir. Başı kel olan tür, avın lezzetli kısımlarını seçmek için başını hayvanın içine derinlemesine sokmak zorunda kalan türdür. Kel olmak onun işini kolaylaştırır. Aksi halde tüyleri kirlenir, bakteri, parazit yapışırdı. Nadir de olsa tüylerini boyayan kuşlar vardır. Akbabalardan sakallı akbabayla Mısır akbabası türleri onlardan. Her iki türde çamur havuzlarına girip yıkanırlar ve böylece beyaza yakın tüyleri turuncudan kahverengiye kadar dalga dalga boyanır. Ancak bu davranışın nedeni hala gizemini koruyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmayı da aktaralım. Akbabaların sosyal etkileşimler ve bireyler arası iletişim söz konusu olduğunda sanıldığından çok daha karmaşık seslere sahip olduğu belirlendi. Buna göre akbabaların ses repertuarı papağanlarınkinden daha geniş olabilir.
10: Doğa Takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. NTV Ekonomi başlıyor.
12: Mutlu günler değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren 37 şirketle iki teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada şirketlerin birbirlerinden çalışan istihdam etmemek üzere centilmenlik anlaşmaları yaptığı, ücretler ve çalışma koşulları gibi hassas bilgileri paylaştığı yönünde ciddi ve yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Firmaların Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği bünyesindeki toplantılar ve farklı iletişim kanalları üzerinden anlaşma yaptığı iddia ediliyor. İran Savaşı akaryakıtı daha pahalı hale getirdi değerli izleyenler, malumu hepimizin. Motorin 90 lira, benzin 77 liraya çıktı. Motorinle benzin arasındaki fiyat makası da açılıyor.
13: Motorin benzinin iki katı zamlandı. Fiyat makası açıldı. Akaryakıt piyasasında ABD, İran ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri hissediliyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin bugün 90 lira. 62 lira olan 1 litre benzinse 77 liraya satılıyor. Yani motorin 28 lira, benzin 15 lira zamlandı. 6 lira olan fiyat farkı 13 liraya çıktı. Üstelik motorinde bu ay 10 liralık bir ÖTV indirimi uygulanıyor. Benzinde uygulanan indirim oranı çok daha düşük. Motorinde fiyatın daha fazla artmasının birkaç nedeni var. Ekonomi gazetesinin haberine göre en büyük neden ticari araçlarda dizel kullanılması. Tırlar, kamyonlar, ağır iş makineleri, traktörler, hatta trenler motorinle çalışıyor. Benzinse daha çok vatandaşların günlük tüketimi için önemli. Yani benzin talebi fiyat artınca düşebiliyor. Diğer bir nedense stoklama. Dizel ürünler benzine göre daha sınırlı bir depolama alanına ve ömre sahip. Bu da fiyat artışının daha yüksek olmasına neden oluyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası İran'ın petrol gelirlerinde sert bir gerilemeye neden oldu. Buna ağır ekonomik yaptırım kararlarının da eklenmesiyle İran'da ekonomik kriz derinleşiyor.
13: Sevkiyat kanallarının tıkanması Tahran yönetimini en önemli döviz kaynağından mahrum bıraktı. Wall Street Journal'ın haberine göre Temmuz ortasında yeniden yürürlüğe konan ABD deniz ablukası İran'ın Basra Körfezi'nden ham petrol sevkiyatlarını neredeyse durdurdu. Gemi izleme şirketi Kipler'a göre İran, Ağustos ayında körfezdeki gemilere günde 255 bin varil yükledi. Bu rakam Şubat-Nisan ortalamasının %85 altında. Abluka dışındaki gemilerde bulunan ve Tahran'a hala gelir sağlayan İran ham petrolü hacmi ise Temmuz ortasındaki yaklaşık 90 milyon varilden 29 milyon varil civarına düştü. Bu petrolün önümüzdeki ay tükenmesi bekleniyor. İran'ın devlet bütçesinin yaklaşık üçte biri petrol gelirleriyle finanse ediliyor. Petrol ihracatındaki daralma ülkedeki ekonomik krizi giderek derinleştiriyor. İran'da yıllık enflasyon %80'i, gıda enflasyonu %130'u aşmış durumda. Uluslararası Para Fonu IMF bu yıl %5,4'lük bir ekonomik daralma öngörüyor. Bu, ülkenin 1980'lerden bu yana yaşadığı en büyük daralma olacak.
12: Sırada piyasalar var değerli izleyenler. Öncelikle borsaya bakacağız. BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,24 kayıpla 14.117 puan seviyesinden işlem görüyor. açılışın ardından bir hafif yukarıya yaptı ama çok çok hafif 8 puanlık bir yukarı, oradan gelen satışlarla 14.087 puana kadar şu ana gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye aşağıda 14.087, yukarıda 14.159, yani kabaca 72 puanlık bir bant içerisinde işlemler sabahtan bu saate devam ediyor. İşlem hacmi 100 milyar liraya yaklaşmış durumda. Alt endekslere, sektör endekslerine baktığımızda bankacılık %1 yukarıda, petrokimya %2'ye yaklaşıyor orada yükseliş. Sanayi yine pozitif, yarım puan kadar pozitif ayrışıyor. Hizmetlerde, holdinglerde, iletişimde, ticaret, ulaştırmada yarım puan civarı negatif seyirler var borsada günün ilk yarısında. Para piyasalarında dolar 48 lira 45 kuruş, euro 56 lira 32 kuruş seviyesinde. Uluslararası'na baktığımız zaman cuma günü açıklanacak Amerika'da Ağustos ayı enflasyon rakamları öncesinde bekleyiş devam ediyor. Dolar sabaha göre bir miktar daha yukarıda 98,98, yani 99'a yaklaşmış durumda. Euro dolar karşısında 1.16.10, sterlin dolar karşısında 1.35.20'lerden geçiyor. Altın fiyatlarına baktığımız zaman altının ons fiyatında da yine %0,01 civarında bir kayıp var. 0.6 civarında bir kayıp var. 4.402 dolar seviyesinde dünkü kapanışını 4.407 dolardan yapmıştı. 5 dolar altında. Brent petrol sabah biz yayına girmeden yaklaşık yarım saat, bir saat, yani kabaca 8.5 civarında petrol fiyatlarında 97 doların da üstünü gördük. 98 doları yaklaştı petrol fiyatları. Oradan bir miktar aşağıda ama önceki kapanışına göre %1 yukarıda. Amerika Birleşik Devletleri İran savaşı takip ediliyor malumunuz. Yurt içinde altın fiyatları, hemen oraya da dönelim. 6.858 lira altının gramı. Bankalar arası piyasada çeyrek altında 11.242 lira. Değerli izleyenler, şimdi altın fiyatlarını konuşacağız ama konuğumuza dönmeden önce bir haberimiz var. Ağustos ayının getiri şampiyonları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yatırımcısına Ağustos ayında en çok altın kazandırdı.
13: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin yatırım araçları performanslarını açıkladı. Ağustos'ta yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Reel olarak, yani enflasyondan arındırıldığında altın yatırımcısına geçen ay %7,93 kazandırdı. Altında yıllık getiri ise %16,5'u geçti.
14: Fed'in faiz artış trendine girme durumu var. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda en azından kısa vade için konuşursak ben açıkçası aşağı yönlü riskleri daha fazla görüyorum.
13: Ağustos'ta Euro %1,34, mevduat faizi %1,05 getiri sağladı. Dolar %0,15, borsa ise %1,13 kaybettirdi. Reel getiriler yıllık bazda incelendiğinde mevduat faizi %0,56 kazandırdı. Borsa yatırımcısına %2,9, dolar %10,84 ve euro %11,16 kaybettirdi.
14: Borsa tarafında işleyiş daha da bir düzene sokulacak gibi gözüküyor. Geçmişteki işte likidite kaynaklı, işte risk yoğunlaşması kaynaklı sorunları önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çözeceğiz gibi ben algıladım. Dolayısıyla bu borsa için de iyi, yabancı yatırımcı da için de iyi. MSCI, FTSE gibi endekslerde bunu dikkate alacaktır diye düşünmekteyim.
12: Şimdi altın fiyatlarını konuşacağız dedik. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte. Mehmet Ali Bey, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
15: Merhaba Murat Bey, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
12: Çok teşekkürler. Hemen soralım. Yurt dışını takip eden, büyük oranda Amerika Birleşik Devletleri'ni, oradaki ekonomik gelişmeleri takip eden bir altın fiyatı varmış gibi görünüyor. Bir süredir de 4.400 dolarda yine tutunmaya çalışan bir altın varmış gibi görünüyor. Hangi gelişmeler, hangi haberler bekleniyor piyasada?
15: Şimdi genelde uluslararası para niteliğinde olan doların son dönemde bu niteliğini her geçen gün törpülenmesi nedeniyle temelde altın alımları merkez bankaları tarafından devam ediyor. Bu Ukrayna Savaşı'ndan beri de devam ediyor ve yıllık 3.500 ton civarında alındığı söyleniyor yine yorumlarda. Ve son dönemde de Amerikan tahvillerinden satıp onun yerine altın alan merkez bankaları ve hazineler görüyoruz. Çin başta olmak üzere Polonya, Ukrayna, Polonya ve Kazakistan, Özbekistan gibi ülkeler ve devamları var. Bu arada geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Almanya Amerika'daki 1200 ton altını istemişti. Şimdi geçtiğimiz günlerde de Hollanda altınlarını istedi Amerika'dan. Bunun için de lojistik hizmeti pahalı olduğu için Amerika'dan Avrupa'ya. Onun yerine Hollanda altınlarını Amerika'da satıp Avrupa'da aldığı, Londra'dan aldığı söyleniyor. Dolayısıyla böyle ülkeler kendi bünyelerine çekiyor varlıklarını. Bu da Ukrayna-Rusya savaşında Rusya'ya çok büyük bir mali işte yaptırım ve aynı zamanda mal varlıklarına el konulmasından kaynaklanan bir gelişme. Tabii özellikle Amerikan tahvillerinin faizlerinin yükselmesi bir noktada baskı kuruyor. Ama bunun yanında Mayıs ayında göreve gelen FED başkanının o beklentiler faiz indirimi şeklinde olmasına rağmen göreve geldiğinde faiz artırım sinyalleri veriyor olması da altını yaz ayları sürecinde baskılamıştı ve işte 3800'lerin aşağısına kadar da gelmiştik. Ama şimdi 4400 dolar önemli bir destek seviyesi olmaya başladı. Ve 16 Eylül'deki toplantıda bir faiz artırım beklentisi de bazılarına göre yapılacak, bazılarına göre de ertelenecek şeklinde var. Ben de erteleneceği kanaatindeyim. Hatta Aralık ayına doğru bir faiz indirimden de söz edilebilir. Bu gelişmeler altını şekillendiren gelişmeler. Tabii Amerika'dan açıklanan ekonomik veriler de var. Nitekim geçtiğimiz Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerden daha iyi gelince bir faiz artırım beklentisi tekrar güçlenince altın burada bir saat içinde işte 15.30'dan 16.30'a kadar 100 dolar kadar bir fiyat aralığında hareket etti. Cuma olduğu için, hafta sonu olduğu için onun 50 dolarını geri aldı ons bazında. Bunun da işte tabii içeride yansımaları oluyor ama bundan böyle o uzun süre bekleyen altının bu doların uluslararası para olma niteliğini özellikle kaybedeceği önümüzdeki yıllara itibariyle şimdiden altın tarafını biraz daha güçlendiriyor. Bundan sonra da altın kademeli olarak yükselişini sürdürecek. Ancak yılın ilk yarısındaki hızlı bir yükseliş beklemiyoruz. Daha sınırlı ve sürekli yükselen bir trend. Zaman zaman düzeltmeler de söz konusu. Bu çerçevede 4400 geçirirse ilk etapta 4500'ün üzerinde bir seviye 4700'e kadar bir beklentimiz var. Sonra da 5000 dolar ve 5600 dolar sene başında gördüğümüz seviyelere ulaşacağız sene sonuna kadar gibi görünüyor. Burada tabii özellikle Amerika'da yapılacak senato yenileme seçiminde Trump'ın oylarının düşmesi bir belirsizlik oluşturuyor. Bu belirsizlik de altını destekleyen diğer bir gelişme. Dolayısıyla birkaç faktör var altın üzerinde fiyat oluşumunda. Biz de bunları takip ediyoruz. Aynı zamanda sizin de söylediğiniz gibi ekonomik verileri de izliyoruz. Dolayısıyla burada petrol fiyatları da ayrı bir belirleyici. İşte Goldman Sachs'a göre Amerikan işte Yatırım Bankası 120 dolar göreceğiz petrol fiyatında diyor. Şimdilik 96 dolar seviyesinde. Bu da bir enflasyon oluşturma olasılığı da söz konusu. Bütün bunları özetleyecek, toplayacak olursak altının bundan sonra da önü açık görünüyor.
16: Mehmet Ali Bey, son iki dakikamız, hemen şunu sormak istiyorum. Yurt içinde yerli yatırımcı için şu anda hani ne yukarısı ne aşağısı, biraz daha bekleme zamanı diyebiliriz herhalde. Sizin sözlerinizden onu anladım değil mi?
15: Şimdi şöyle bir şey var. İçeride daha farklı bir görünüm var Murat Bey. İçeride likidite sıkışıklığı ve yüksek faiz nedeniyle bir kısım yatırımcı faizde kalmayı tercih ediyor. Ama Merkez Bankası uyguladığı sıkı para politikası nedeniyle de likidite sıkışıklığı var ve bu nedenle likidite oluşturmak için ihtiyacı kadar altın satanlar var. Konut almak için altın satanlar var. Ama konut satanların da yine gelip altın aldıklarını görüyoruz. Dengeli bir alım satım miktarı var ama buna rağmen dış piyasaya göre şu anda 1000 dolar dışarıya göre ucuz. Makas tersine döndü yani. O bakımdan şu anda da 6800-6850 TL seviyelerinde işlem görüyor. Orada da 7000-7500 TL seviyelerini bekliyoruz. Fakat her düşüş orta ve uzun vadeli bir alım fırsatı. Kısa vadeli alımlar için biraz daha temkinli olmak lazım. Çünkü belirsizliğin son derece yüksek olduğu bir dönemde kısa sürede neler olabileceğini tespit etmek çok zor. O bakımdan bu şekildeki yatırımların daha ziyade orta ve uzun vadeli olması lazım. Yani içeride dengeli bir şey var, onu belirtmek istedim.
16: Çok teşekkür ediyoruz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk bizimle birlikte oldunuz. Görüşlerinizi paylaştınız. Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, Mehmet Ali Bey'in de altını çizdiği üzere altın fiyatlarında şu anda, daha doğrusu şu anda değil, biraz daha geniş düşünecek olursak kısa vadede dikkatli olmak lazım diyor. Al-sat değil ve özellikle altını çizdiği, vurguladığı noktalardan bir tanesi de ihtiyacı olanlar satış tarafında. Ama eline para geçen de tekrar gelip altın alabiliyor. Yani söze başlarken ifade ettiğimiz gibi alıcılar bir tarafta, satıcılar bir tarafta. İkisinin arasında sıkışmış bir piyasa var ama her iki tarafında hareketi belli bir yöne götürmüyor. Gelişmeler bekleniyor. Hangi gelişmeler bekleniyor? Yine Mehmet Ali Bey'in söylediği gibi Amerika'da bu hafta açıklanacak, Cuma günü açıklanacak enflasyon verisi. Sonrasında önümüzdeki hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararı en kısa vadede altın fiyatları, tabii ki diğer fiyatlar üzerinde, diğer emtialar üzerinde de etkili olacak. Diğer yatırım araçları üzerinde de etkili olacak unsurlardan en yakın vadeli ikisi. Bitirdik efendim, süremizin sonuna geldik. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalınız.

0: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: NTV Radyo.
4: Oo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBKart.com.tr'de.
13: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Reklam.
14: Her mevsimde, her havada,
15: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: Eylül ayı ile birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de, Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor.
14: Her mevsimde, her havada,
15: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
18: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 13.
1: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden salı, gündem yoğun, ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlık, sonrasında ayrıntıya geçeceğiz. Bugün haber merkezi olarak şu saatte tüm dikkatimiz Üsküdar Belediyesi'nde. Çünkü Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmişti. Bugün yapılıyor seçim. Üçüncü turda Cumhur İttifakı 23, CHP ve Yeni Parti 19 oyda kaldı. Dördüncü tura geçilecek şimdi. Kazanacak adayın 31 belediye meclisi üyesinin 3/2 çoğunluğunu alması gerekiyor oylardan. Son durumu birazdan paylaşacağız. Antalya ve Adana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Antalya'nın Aksu, Kepez ve Serik ilçeleriyle Adana'nın Kozan ilçesinde alevlerle mücadele var. Yangınlar yerleşim alanlarını da tehdit ediyor. Bazı mahalleler tahliye edildi. Rüzgar yangının seyri açısından önemli. Son durumu canlı bağlantıyla aktaracağız. Cumartesi günü hayatını kaybeden ekranların ve tiyatronun sevilen ismi Serhat Kılıç bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı memleketi Ankara'da toprağa verilecek. Serhat Kılıç'ın kesin ölüm nedenine ilişkin ise adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Cenaze töreninden canlı bağlantı yapacağız. Ve son başlık. İsrail Başbakanı Netanyahu 7 Ekim 2023'te İsrail'e Hamas tarafından düzenlenen saldırıları önceden biliyormuş. Bu iddia İsrail'li iki gazetecinin yazdıkları kitapta yer alıyor. Kitaba göre Netanyahu 7 Ekim saldırıları öncesi Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uyarıldı. Ancak bu uyarıya rağmen İsrail güvenlik birimlerini haberdar etmedi. Bu iddianın ayrıntılarını da ekrana taşıyacağız. Başlıyoruz bültene. Sıcak gelişmeyle başlayalım. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi yapılıyor. İlk 3 turda sonuç çıkmadı. 4. tur oylama yapılacak. Hemen dönelim Üsküdar Belediyesi'ne. Ayrıntıları Özgür Yılmaz aktaracak bize. Özgür.
2: Evet, sabah saatlerinden itibaren Üsküdar Belediyesi'nde gelişmeleri takip ediyoruz. Başkan vekilliği seçimi için, ikinci kez yapılan başkan vekilliği seçimi için belediye meclis üyeleri sandık başına gidiyor. Sabah saatlerinde başladı. Seçim saat 9'da başladı ve biraz önce de 3. tur tamamlandı. 3 turda da seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı önde tamamlandı. Ancak İstenen çoğunluk, aranan çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4. tura kaldı. Peki ilk 3 turda nasıl bir sonuç ortaya çıktı? Hemen bu bilgileri aktaralım. Öncelikle 3. turdaki bilgileri verelim. AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin, Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin son turda, 3. turda meclis üyelerinin 23'ünün oyunu aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya ise 3. turda meclis üyelerinin 19'unu oyunu aldı. 42 meclis üyesi oy kullanıyor. Bu meclis üyelerinden 21'i Cumhur İttifakı'nda, 21'i de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'den oluşuyor. Önümüzdeki tablo, elimizdeki tablo bizlere şunu gösteriyor. İlk 3 turda da Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir meclis üyesi Cumhur İttifakı'nın adayına oy verdiler. Ancak son turda, 3. turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni partinin meclis üyelerinden 2 isim Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ve MHP'nin adayına oy vermiş oldu. Evet, 3. turda 24 oy alması gerekiyordu bir adayın seçimi kazanması için, ancak 24 oy alamadığı için seçim son tura kaldı. 4. tura kaldı. 4. turda yine 42 meclis üyesinin oy kullanmasını bekliyoruz. 4. turda salt çoğunluk aranacak. Yani yarıdan bir fazla oy alması gerekiyor. Eğer bu oya ulaşırsa, 22 oya ulaşırsa seçimi kazanacak aday. Evet, ilk seçim 5 Ağustos'ta gerçekleştirilmişti. Ancak yapılan itirazla birlikte bu seçimin tekrar edilmesine karar verilmişti. Bizler de sabah saatlerinden itibaren Üsküdar Belediyesi önünde gelişmeleri takip ediyoruz. Tabii ki partililer de dışarıda, onlar da içeriden gelecek haberleri, gelişmeleri takip ediyor. Belediye çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri var. Birazdan dördüncü turun başlamasını bekliyoruz ki yaklaşık bir saat içerisinde dördüncü turunda tamamlanıp sonucun açıklanmasını bekliyoruz. Ayrıntılar bu şekilde.
1: Özgür Yılmaz aktardı. Antalya'da Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınları çıktı. Yangınlarda yerleşim alanları da etkilendi. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Şimdi bölgeye dönüyoruz. Deha muhabiri İrem Baştaş karşımızda. İrem.
3: Antalya'nın Aksu ilçesinde yanan alanlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Bizler şu anda aslında yangının çıkış noktasına yakın bir bölgedeyiz. Yumuk mahallesindeyiz. Bu mahallede yangından etkilenen bölgelerden birisi ve hem gece saatlerinde hem de geçtiğimiz saatlerde tahliyelerin devam ettiği mahallelerden biriydi. İşte görüyorsunuz, burası ormanlık alana giren mahallenin aslında vatandaşların çok fazla vakit geçirdiği bir bölgeydi. Ve hayvancılıkla burada geçimini sağlayan vatandaşların daha sık kullandığı bir alandı. Ancak burası da alevlere teslim oldu diyebiliriz. Kameraman arkadaşım ekranlarınıza getiriyor. Aslında orası bir barakaydı. Tamamen kullanılamaz hale geldi demek bile mümkün değil, kül oldu diyebiliriz. Bu alanda hayvanlar otlatılıyordu. Karşımızda bir kamelya var ancak artık belli bile olmuyor kamelya olduğu. O da yangından etkilenen bölgelerden birisi. Hemen ekiplerin müdahalesiyle bu nokta kurtarıldı. Ancak buradan da 14 keçi tahliye edildi. Geçtiğimiz saatlerde ekipler bu noktada hayvanları kurtarabilmek için yine bu mahallede canla başla çalışmaya devam ediyor. Halen Aksu ilçesinde bölgede elektriklerin olmadığını söyleyebiliriz. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 250'yi aşkın hane boşaltılmıştı, tahliye edilmişti. O konutların bulunduğu mahallelerden birisi de ekranlarınıza getirdiğimiz Yumuk Mahallesi. Burası yangından etkilenen bir bölge. Ancak halen yanmaya da devam ediyor diyebiliriz. Arkamdaki dumanlardan da anlaşıldığı üzere yangının seyri artık karşı tarafa doğru ilerlemeye başladı. Bu noktada da birçok arazöz konuşlanmış durumda. Ekipler şu anda yangını önleyebilmek için mahalle aralarında, özellikle riskli bölgelerde beklemeye devam ediyorlar. Havadan ve karadan müdahale de bir yandan sürüyor diyebiliriz.
1: Deha muhabiri İrem Baştaş aktardı Antalya'daki durumu. Adana'ya da bakalım. Adana'nın Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı. 7 ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili son bilgileri Deha muhabiri Anıl Atar aktaracak bize. Anıl.
4: Ahmet Arpat, senin de söylemiş olduğun gibi Adana Kozan'daki orman yangını geceden bu yana devam ediyor ve ekiplerin bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Yıldız ekranlarınıza getirsin. İşte az önce tam bu noktada saniyeler önce alevler yükseldi ve bir jandarma toması burada o alevlere müdahale etti. Tabii bir yandan mahalleli de aslında destek veriyor yangın söndürme çalışmalarına. Burada çok sayıda orman işçisi yangını kontrol almak için gece saatlerinden itibaren burada müdahaleye devam ediyor. Tabi rüzgarın etkisi de şiddeti de burada çok önemli. Şiddetli bir rüzgar mevcut. Bu nedenle de yangının kontrol altına alınması oldukça güçleşmiş durumda. İşte yangın, alevler az önce işte o dağ yamacına doğru yöneldi ve ekipler şu anda o noktaya doğru hareket halinde ve o noktaya müdahale etmek için oraya gidiyor. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi demiştik. Ekipler hem havadan hem de karadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleyi saatlerdir sürdürüyor. Jandarma ekipleri yangının başladığı Eniz Çakırı Mahallesi'ndeki 40 haneyi tedbir amaçlı tahliye etti. İşte o mahallede 7 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Senin de söylemiş olduğun gibi. Yine burada iş makineleri var. Onlar da bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmayı sürdürüyor. Karşı ateş tekniği de kullanıldı bu noktada. Bunu da belirtelim. Nedir bu karşı ateş tekniği? Alevlerin ilerleyişini durdurmak için burada ekipler yangının gidiş yönündeki ot ve çalı gibi yanıcı maddeleri önceden kontrollü şekilde yakarak yok ediyor. İşte yangının o noktaya ilerlemesi için, ilerlememesi için burada karşı ateş tekniği de kullanıldı. 3 uçak ve 9 helikopter havadan, 112 araçta burada karadan yangına müdahaleye devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ahmet Arpat.
1: DEHA muhabiri Anıl Atar aktardı. Adana'daki orman yangınına ilişkin son bilgileri. Adana ve Antalya orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kontrol altına alınan yerler rüzgarın etkisiyle tekrar alevleniyor. Bu en zor durum. Peki yangın bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Dilek Çalışkan'dan alacağız bilgiyi. Dilek.
5: Ahmet, Akdeniz bölgesinde yaklaşık 3-4 gündür hava kuru, nem oranı çok düştü. Şu anda Antalya'da sıcaklık 36 derece ama bağıl nem oranı %15'lerde. Neredeyse Türkiye'de en düşük nem şu anda Antalya'da. Zaten dün de 42 dereceye çıktı sıcaklık. Ondan önceki günde rahatlıkla 40-41'e kadar çıktığı yerler oldu. Bu nemin çok düşük olduğunu gösteriyor. Zaten nem eğer yüksek olsaydı sıcaklık 34'lerde kalıyordu. Rüzgar çok şiddetli değil Antalya'da, orta seviyede ama hava çok kuru ve sonraki günlerde de hava kuru olmaya devam edecek. Rüzgarlar karayel yönünden esiyor ki sadece Akdeniz'de değil ülkenin birçok yerinde rüzgar karayelden ve kuru estiğini söyleyebilirim. Adana'ya geldiğimde Adana'da çok şiddetli rüzgar var bugün. Orada da hava kuru. Özellikle Kahramanmaraş, Adana, Mersin hattında şiddetli bir rüzgar var. Yarın bu kadar şiddetli olmayacak. Daha orta bir hızda 20-25 kilometre hızla esecek yarın ve sonraki günlerde. Ancak Akdeniz'de risk devam ediyor. Neden? Çünkü haftanın geri kalanında da hava kuru olacak, nem düşük olacak. O nedenle bugünlerde orman yangınlarına karşı ekstra en üst seviyede dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle köylere yakın, ormana yakın köylerde kıvılcım çıkaracak motorlu araçlar kullanmamak gerekiyor. Çevreye atılmış sigara izmaritleri, cam parçaları temizlenmesi gerekiyor. Kuru otlar temizlenmesi gerekiyor. Yani bu hafta Akdeniz'de orman yangınlarına karşı en üst seviyede dikkatli olmak gerekiyor. Bu arada batıda da Balıkesir, İzmir, Manisa hattında bugün rüzgarlar kuvvetli. Orada da herhangi bir yangın çıkarsa büyüme tehlikesi olduğu için bugün tedbirli olmak gerekiyor Kuzey Ege'de de.
1: Dilek Çalışkan aktardı. Cumartesi akşamı hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç için dün İstanbul'da veda töreni yapılmıştı. Şu sıralarda da Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı hazırlıkları var. Yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları ona son kez veda etmek için bir arada. NTV muhabiri Mustafa Berber cami avlusunda bizi bekliyor. Mustafa.
6: Ahmet Arpat, dün senin de belirttiğin gibi İstanbul'da cenaze töreni düzenlenmişti. 51 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Serhat Mustafa Kılıç için bugün de Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sevenleri, yakınları, birlikte rol aldığı, almadığı sanatçı dostları Ankara'dalar ve burada son yolculuğa uğurlamak için Mustafa Serhat Kılıç'ı toplanmış durumdalar. Şu anda kameraman Arhan Pınar ekranlarınıza getiriyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı burada, rol arkadaşları burada ve Serhat Kılıç'ın babası Mehmet Ali Kılıç da yine burada saf tutan isimler arasında. Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde geçtiğimiz dakikalar içerisinde öğle ezanı okundu, öğlen namazı kılındı. Şimdi de artık yavaş yavaş cemaat toplanıyor ve sonrasında ise cenaze namazı kılınacak Serhat Kılıç için. Serhat Kılıç Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlanacak. Serhat Kılıç ilk profesyonel oyunculuk deneyimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle paylaşmıştı. 1998 yılında Kayıp Dullar oyunuyla kariyerine başlamıştı. Ardından Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görevler üstlenmişti. Atatürk Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde dersler vermişti ve ünlü oyuncu Mozart'ın Sihirli Dünyası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası'nda Mozart rolünü üstlenmişti ve o rol için Kılıç şu ifadeleri kullanmıştı. Aynı anda 2000 kişiye ebeveyni dinlerken diyerek bu rolleri ne kadar üstlendiğini anlatmıştım. 80'ler dizisi hafızalara kazındığı dizilerden bir tanesiydi. Hatırla dizisi, Ezel, Maraşlı, Tetikçinin Oğlu gibi kamuoyunun yakından bildiği dizilerde oynamıştı Serhat Kılıç ve en son da Teşkilat dizisinde rol almıştı. Ancak sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı. ve geçtiğimiz cumartesi günü de İstanbul'daki evinde maalesef 51 yaşında hayatını kaybetmişti Serhat Kılıç. Dün salonda pek çok arkadaşı son veda için yanındaydı Muhsin Ertuğrul sahnesinde. En yakın dostları onu yetmedi diyerek, ölümünü erken olduğunu anlatarak aslında söylemişti. Bugün de bizler burada dostlarıyla, sanatçı dostlarıyla konuşurken aslında Nejat Biricik birlikte hem aynı dizide rol aldı, rol arkadaşı, hem de devlet tiyatroları döneminde birlikte görev yaptığı arkadaşıydı. Nejat Biricik de özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara sitem etti. İyi bilirdik demeye geldik ifadelerini kullandı. 51 yaşındaydı Serhat Kılıç ve ölümü üzerine de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Sanatçı evde hayatını kaybetmiş olduğunu kız arkadaşı Özlem Esmergül bulmuştu. Serhat Kılıç'la 8 yıldır tanıştıklarını beyan etmişti ve eve girdiğinde Kılıç'ın cansız bedeniyle karşılaştığını, vücudunda bazı ağrıları olduğunu, bu ağrılar nedeniyle sete gidemediğini ve ilaçlar kullandığını da dile getirmişti. Serhat Kılıç'ın tabii kesin ölüm nedeni adli tıptan gelecek raporla netlik kazanmış olacak ama bugün de Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Siyasi isimler, ailesi, yakınları, sanatçı dostları burada.

0: 1998 yılında Kayıp Dullar oyunuyla başlamıştı. Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde sanat ve konservatuvar bölümünde eğitimini tamamlamıştı. Ardında da burada bazı dizilerde, çok sayıda dizide, tiyatro oyununda görev yapmıştı. Ve şu anda Serhat Kılıç için helallik isteniyor. Onu sevenler hep birazdan haklarını helal ettiklerini dile getiriyorlar. Tabii Serhat Kılıç 51 yaşında evinde ölü bulunmuştu. Kesin ölüm nedeni adli tıptan gelecek raporla netlik kazanmış olacak. Ancak sanatçı dostlarının sistemleri vardı. Özellikle sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara, taziye paylaşımlarına, söylemlere yönelik ifadelere onların sistemleri vardı. Bunları dile getirmişlerdi. Şimdi de Serhat Kılıç Ankara da bu cenaze namazının ardından sonsuzla uğurlanacak. Geçtiğimiz cumartesi günü kız arkadaşı tarafından evinde hareketsiz yatar halde bulunmuştu Serhat Kılıç. Tabii göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar tespit edilmişti. İlk incelemede evine giren zorla girebilecek bir iz bulunmadığı, kapının zorlanmadığı gibi tespitlerde yer alıyordu. Kılıç 1998 yılında Rutkay Aziz'in rejisiyle Kayıp Dullar oyunuyla oyunculuk kariyerine başlamıştı. Ardından da Anadolu'daki illerin devlet tiyatrolarında devlet sanatçı olarak, devlet tiyatrosu sanatçısı olarak görev yapmıştı. Atatürk Üniversitesi'nde eğitimler vermişti. Pek çok tiyatro oyununda yer aldığı gibi dizilerde de, pek çok dizide de hafızalara kazınmıştı. 80'ler dizisinin Plakçı Ergun'u olarak anımsanıyordu. En çok o şekilde hafızalara kazınmıştı. Rol aldığı sinema oyunları, sinema filmleri vardı. Örnek verecek olursak Kuş Uykusu filminin İmam Hamdi'si rolünü canlandırmıştı. 51 yaşındaki Serhat Mustafa Kılıç ve o oyunlardan da pek çok dizide rol almıştı. Son olarak Teşkilat dizisinde rol almıştı, alacaktı. Ancak ağrılar olduğu için, acı çektiği için sete katılamadığını söylemişti. Şu da biliniyor ki bir süredir lenfoma kanseri nedeniyle de tedavi görüyordu. Serhat Kılıç şu anda da cenaze namazı kılınıyor. Serhat Kılıç için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde ve ünlü oyuncu bu noktada artık kılınan cenaze namazının ardından helallik istenmesinin ardından albayrağı sarılı tabutu sevenleri tarafından, burada onu sonsuzluğa uğurlamak için gelenler tarafından son kez omuzlanacak ve Ankara Karşıyaka mezarlığına götürülecek. Serhat Kılıç'ın naaşı orada da sonsuzluğa uğurlanmak için toprağa verilecek ve orada defnedilecek Serhat Kılıç. Tansiyon ilacı kullandığını belirtmişti kız arkadaşı. Ağrıları olduğu için yüksek dozlu ağrı kesiciler kullandığını dile getirmişti. Ancak kesin ölüm nedeni de tabii ki otopsi raporuyla netlik kazanmış olacak ünlü oyuncunun. Şu anda da cenaze namazı kılındı. Artık helallik istenecek Serhat Kılıç için ve burada toplanan kalabalık, yakınları, dostları, sevenleri onu son kez uğurlamış olacaklar. Şu anda naaşı, albayrağı sarılı tabutu buradaki oyuncular, oyuncu arkadaşları, sevenleri tarafından son kez omuzlanıyor. Babası Mehmet Ali Kılıç da oğlunun naaşına, tabutuna omuz verecek. Burada Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, oyuncu arkadaşları, sevenleri, yakınları son kez son görevlerini yerine getirmek için buradalar ve 51 yaşındaki Serhat Kılıç şu anda Ankara'da sonsuzluğa uğurlanmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii'nden albayrağı sarılı tabutu ayrılıyor. Kılıç'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı'na götürülecek Ahmet Arpat ve orada da sonsuzluğa uğurlanacak.
1: Mustafa Berber aktardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık içinde kapıyı açık bıraktı.
2: siyasi tutuklu değil, siyasi

0: görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
1: Yolsuzluk.
0: Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
2: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
0: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
2: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız işbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
3: Silivri'de batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin ise endişeli bekleyişi sürüyor.
2: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
4: Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
2: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
5: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
2: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
6: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
2: Kazanın dördüncü gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. günde devam ediyor. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. Kaza sebebiyle görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Başbakan Üstel'in geminin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel daha sonra Ankara'ya gitti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile görüştü. Ünal Üstel, Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya gelecek. ...14 Ocak'ta 15 yaşındaki bir çocuk tarafından 17 yaşındayken öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davası Bakırköy Adliyesi'nde görülüyor. Duruşmayı Dilek Yaman Demir takip ediyor. Son durum alacağız Dilek.
7: Duruşma Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor ve bu duruşma için Bakırköy Adliyesi'nin konferans salonu tahsis edildi ve konferans salonunda şu sıralarda duruşma birazdan başlayacak. Saat 10.30 sıralarında başladı duruşmaya. Atlas Çağlayan'a Atlas Çağlayan'ın davasına destek vermek için birçok isim buradaydı. Ailesi ve sevenleri, arkadaşları da buradaydı. Konferans salonuna tutuklu sanıklar girdiği sırada bir bağırış oldu, bir tepki gösterdiler. O çocuk için, 15 yaşındaki sanık için içeri girdiği sıralarda bir takım sloganlar atıldı. Şimdi duruşmaya ilişkin neler olacak, onu ne bekliyoruz aslında duruşmada, bundan bahsedelim. Geçtiğimiz duruşmada bu dava kapsamında 15 yaşındaki sanık için mütalaa verilmişti. Çocuğa karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep edilmişti. Duruşma savcısının mütalaası doğrultusunda duruşma bugün ertelenmişti ve bugün duruşma savcısının talebine ilişkin tutuklu sanık olan 15 yaşındaki Efe ve avukatları savunma yaptı. Şimdi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaları biz basın mensupları ya da izleyiciler takip edemiyor. Bu kanunla aslında yasaklanmış bir durum. O yüzden edindiğimiz bilgilere göre diyelim, Efe söz konusu Atlas'ın ölümünden dolayı pişmanlığını dile getirdi. Kasten öldürmek için yanımda bıçak taşımadım, sonucunun ölümle bitmesini istemiyordum diyerek bir savunma yaptım. Avukatı da Efe'nin yanında taşıdığı bıçak için kasten yanında, yani Atlas'ı öldürmek için yanında değildi, zaten bıçak taşıdığı bir unsurdu diyerek suçlamaları reddetti. Verilecek cezanın da hafifletici bir sebep olarak, bir unsur olarak görülmesini istedi. Şimdi mahkeme heyeti savunmaların bitmesinden sonra son sözleri soracak. Aslında biz bugün karar çıkmasını bekliyoruz Atlas'ın ölümüne ilişkin. Çünkü dinlenmesi gereken tanıklar geçtiğimiz Haziran ayında yapılan duruşmada dinlenmişti. Mahkeme heyeti bir başka tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteleyebilir ama tutuklu sanıkların ifadeleri alındığı için tekrar bir tanık beyanına gerek duymaya edebilir. İşte bu yüzden tanık dinlenme işleminden de vazgeçerse karar çıkacak. Duruşmaya saat 12.30 sıralarında yaklaşık bir saat ara verilmişti. O yüzden dakikalar sonra mahkeme heyeti yerine gelecek. Tutuklu sanıklar tekrar içeri girecek ve mahkeme heyetinin bu dava kapsamında artık nihai kararı vermesini bekliyoruz. Duruşma az sonra başlayacak Ahmet Arpat.
3: Rusya, Amerikan heyetinin Ukrayna ziyareti nedeniyle 3 günlük ateşkes ilan etmişti ve 3 günlük ateşkes dolar dolmaz Kiev'e saldırdı. Gece yoğun bombardıman vardı. Saldırılarda 14 bina ağır hasar gördü. İkisi yandı, birinin çatısı çöktü. 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
2: Siren seslerini patlamalar izledi. Kiev'e yine bombalar yağdı. Rusya ve Ukrayna hafta sonu Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ı ağırladı. ABD heyeti cumartesi Moskova'yı, pazar Kiev'i ziyaret etti. Kremlin heyet bölgedeyken Ukrayna'ya saldırılara ara verdiğini duyurdu. 3 günlük ateşkes biter bitmez Moskova Kiev'e saldırıya geçti. Balistik füze saldırısı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve çevresinin yanı sıra Karadeniz kıyısındaki liman kenti Chornomorsk'un da hedef alındığını duyurdu. Moskova'ya göre askeri ve lojistik hedefler vuruldu. Kiev ise aralarında okul, yatakhane, klinik gibi sivil yapıların da bulunduğu 14 yüksek katlı binanın hasar gördüğünü açıkladı. 2 binada yangın çıktı, birinin çatısı çöktü. Kiev sakinleri bombardıman sırasında yine metro istasyonlarına sığındı. Saldırılarda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, Rusya'nın balistik füzelerinin sesi diplomatik sözlerden daha yüksek çıkıyor mesajı paylaştı. Rusya, Amerikan heyetinin ziyaretinden önce Kiev'e saldırıları yoğunlaştırmıştı. Ziyaretten sonra Kremlin, üçlü müzakereye geri dönülmesine sıcak bakıldığı mesajı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsviçre'nin ya da başka bir ülkenin müzakerelere ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Zelenski, ABD heyetinin yeni fikirler sunduğunu belirtti. Ukrayna lideri ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmeyi umduğunu ifade etti. Trump'la kış hava savunma paketi hakkında görüşmek istediğini belirtti.
3: Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin eyalet seçimindeki zaferi başkent Berlin'de protesto edildi. Binlerce kişi AfD'nin kapatılmasını talep etti. Merkez sağcı Hristiyan Demokrat Başbakan Friedrich Merz seçim yenilgisinin ağır olduğunu kabul etti.
1: Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletinde seçimlerde elde ettiği zafer başkentte tepkiyle karşılandı. Berlin'de binlerce kişi AfD karşıtı protesto düzenledi. Gösterilerin adresi başkentin kalbindeki Brandenburg Kapısı oldu. Eylemde faşizme karşı birlikte sloganları atıldı. AfD'nin yasaklanması çağrıları yapıldı. Protestocular aşırı sağcı partinin yükselişinin demokrasi için tehdit oluşturduğunu ifade etti. AfD'nin ulaştığı desteğin tehlikenin ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti. Partinin yasaklanmasının ülkeyi faşizmden korumanın tek yolu olduğunu söyleyenler de vardı.
8: AfD'nin seçmenlerini kesinlikle geri kazanmalıyız. Ancak AfD'nin devlet tarafından fonlanan propagandasını yaymasına izin verince onları nasıl geri kazanabiliriz?
1: Protestocular halkın ekonomik sıkıntılarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.
9: O eyaletteki insanların umutsuzluğu çok gerçek. Onları etiketlemenin ve hepiniz kafası karışmış aşırı sağcılarsınız demenin yardımı olmayacak. Çözülmesi gereken kökleşmiş bir memnuniyetsizlik olduğunu kabul etmeliyiz. Özellikle Saksonya-Anhalt'ta çok ama çok düşük gelirli bu kadar büyük bir kesimin AfD'ye oy vermesi tesadüf değil. AfD çözüm için tamamen yanlış bir parti ama umut aşılayan bir parti.
1: Öte yandan seçim yenilgisinin ardından konuşan Başbakan Friedrich Merz, partisinin aldığı sonucu en ağır seçim yenilgisi olarak niteledi. Yenilginin mutlaka sonuçları olacağını da söyledi. Merz, kendi düşük kamuoyu desteğinin de seçim sonucunda rol oynadığını kabul etti. İnsanlara daha iyi ulaşması gerektiğini söyleyen Merz, istifa etmeyeceğinin sinyalini de verdi. Saksonya-Anhalt'ta AfD yaklaşık %44 oy alırken Merz'in liderliğindeki Hristiyan Demokrat CDU %17'de kalmıştı. Pazar günkü seçimin sonucu ülkede aşırı sağcıların Nazilerden bu yana ilk kez bir eyalet hükümetini yönetmesi ihtimalini gündeme getirdi.
3: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarını önceden öğrendiği fakat harekete geçmediği iddia edildi. Haaretz gazetesinde yer alan iddiaya göre Netanyahu saldırıdan yaklaşık 1,5 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed tarafından doğrudan uyarıldı.
2: 2023 Eylül ayının son günleri, yani Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından yalnızca birkaç hafta öncesi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. İki lider, güvenli hat üzerinden yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Muhammed Bin Zayed, Netanyahu'ya, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın bölge genelinde büyük bir operasyon hazırlandığını söyledi. Netanyahu'ya bu tehdide karşılık Gazze için ekonomik çözümler üretilmesi ve Batı Şeria'nın sakinleştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Netanyahu'nun bu durumu her türlü senaryoya hazırlıklıyız diyerek geçiştirdiği ve kritik istihbaratı İsrail'in üst düzey güvenlik birimlerinden gizlediği öne sürülüyor. Bu iddialar Haaretz gazetesinde yer alan haberden. Gazete haberini yeni yayınlanan Rehineler 843 günlük terk ediliş kitabına dayandırdı. Benzer bir uyarının Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil tarafından da yapıldığı, ancak İsrail Başbakanı'nın önceliği Gazze yerine Batı Şeria'ya verdiği ileri sürülüyor. Kitaptaki belgeler saldırı öncesinde İsrail ve Hamas arasında Shin Bet üzerinden gizli bir esir takası görüşmesi yürütüldüğünü, ancak müzakerelerin tıkanması üzerine Sinvar'ın Eylül ayında süreci kestiğini de gösteriyor. 7 Ekim saldırılarının hemen ardındansa Katar'ın sivillerin serbest bırakılmasına yönelik sunduğu arabuluculuk teklifleri İsrail kanadı tarafından reddedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddiaları mutlak bir yalan diyerek reddetti.
3: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. O saldırılardan biri de bir muhabir yayınına hazırlanırken gerçekleşti. Saldırı anı kameraya yansıdı. Görüntüler Lübnan merkezli Almanar televizyonu kamerasına yansıdı. Sahadaki muhabir Nebatiye'de son gelişmeleri aktaracaktı. Ancak o sırada İsrail saldırısı meydana geldi. O anlarda kamera kayıttaydı. Bölgeye isabet eden bir drone sonucunda muhabirin yaralandığı belirtildi. Muhabir ve kameramanın tedavi edildiği ve durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Srebrenica soykırımından suçlu bulunan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic'e düzenlenen cenaze törenine Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in soykırım suçlusu olduğunu hatırlattı. Keçeli sosyal medya paylaşımında Mladic'in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce hüküm giydiğini hatırlattı. Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Sırbistan'da tribünlerde savaş suçlusu Ratko Mladic'i anmıştı. Ülkenin en büyük derbisi Kızıl Yıldız Partizan maçından önce Mladic'in posteri tribünlerde açıldı. Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulundu. Kızıl Yıldız Kulübü Bosna kasabı adıyla anılan Mladic için yapılan bu anmayı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu görüntüler büyük tepki çekti. Mladic 1991-1995 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenica kasabasında 8 bin Müslümanı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Canlı olarak ekrana taşıyalım.
10: Bu toplantı vesilesiyle imzalanmış oldu. Şimdi Sayın Halbusi ve arkadaşlarının Türkiye'ye yapmış olduğu bu ziyaret, Türkiye ve Irak arasında yakalanmış olan bu pozitif gündemin daha da ileriye götürülmesi için fevkalade büyük bir adım teşkil edecektir. Ümit ediyorum ki bundan sonra hükümetlerimizin arasında var olan bu olumlu gündem her iki ülkenin parlamentolarında da olumlu bir şekilde ilerletilecek ve Türkiye Irak parlamentoları olarak yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yine az evvel toplantıda da bir görüş birliği oluştu. Ele aldığımız konuların sadece toplantılarda konuşulan konular olmaktan çıkarılması için takip ve koordinasyonunun gerekli olduğu ortadadır. Bu çerçevede her ülkenin de başta dostluk grupları başta olmak üzere aralarında oluşturacağı komitelerle bu süreci takip etmesini arzu ediyoruz. Değerli dostlar, değerli basın mensubu arkadaşlarım, hepimizin yakinen takip ettiğimiz gibi dünya fevkalade önemli bir süreçten geçiyor. Mevcut sistem bütün kurumlarıyla, bütün kuruluşlarıyla, bütün kurallarıyla çökmüş vaziyettedir. Ancak eski düzen çökmüş olmakla birlikte yeni düzen de henüz kurulamamıştır. Başta bölgemiz olmak üzere bütün dünyada yaşanan çatışmalar, gerilimler ve istikrarsızlık da aslında dünya sistemindeki bu sistemsizlik durumunun bir yansımasıdır. Hiç şüphesiz dünyadaki gerilim, çatışma ve istikrarsızlıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında da bizim Türkiye ve Irak olarak içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası gelmektedir. Dolayısıyla biz bütün bu bölgede yaşananları çok yakinen takip etmek ve tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Zaten var olan istikrarsızlıklara bir de İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları ve hemen hemen bölge ülkelerinin tamamına karşı geliştirdiği hasmane tavrı ve bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikalar da dikkate alındığında çok daha uyanık, çok daha güçlü ve çok daha işbirliği halinde olmamız gerektiği aşikardır. Bu çerçevede biz Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara bölgesel sahiplenme ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Yani bu bölgede yaşanan hiçbir sorun Türkiye'nin ihmal edebileceği bir sorun değildir. Herhangi bir dostumuz ülkede yaşanan karışıklık, gerilim ya da çatışmada Türkiye'nin bigane kalabileceği bir konu değildir. Dolayısıyla bu çerçevede Irak'ta yaşananları da yakinen takip ediyoruz. Sadece komşu değil, tarih boyunca çok yakın ilişkisi olan kardeş, dost, hatta iç içe geçmiş akraba iki ülke olarak Irak'ın da geleceğini fevkalade önemsediğimizi, istikrarını fevkalade önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu çerçevede Irak hükümetinin bölgesel ihtilafların dışında kalma, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki ihtilaftan sonra İsrail ve Amerika'nın İran'a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca yine Irak Merkezi Hükümeti'nin devlet otoritesini ve egemenliğini sağlamak konusundaki attığı adımları da takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Sayın Meclis Başkanı Halbusi'nin heyetinin teşkil edilmesi de Irak'ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemlidir. Neredeyse Irak'taki bütün grupların etnik, dini ve mezhebi farklılıklara sahip olarak bugün ağırladığımız heyetin içerisinde yer almış olmaları bizim için de her türlü takdirin, her türlü övgünün üstündedir. Bu Irak'ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi'yi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İki ülke arasında fevkalade önemli meselelerin olduğunu biliyoruz. Bunların hepsine her iki tarafta olumlu bir şekilde yaklaşıyor. En başta ikili ticaret hacmimizin 17 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkartılması kararlılığı, yine aynı şekilde çifte vergilendirmenin önlenmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve özellikle vizelerin kolaylaştırılması konusunda karşılıklı anlayışın gelişmesi gibi konularda çok ciddi şekilde bir anlayış birliği içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Ayrıca Türkiye'nin Maarif Vakfı vasıtasıyla Irak'ta yönettiği okulların sayısının artırılması, TİKA projeleri vasıtasıyla Irak'ın farklı bölgelerinde kalkınma projelerine destek verme iradesi yine heyetle birlikte, Iraklı heyetle birlikte paylaşılmıştır. Türkiye burslarından istifade eden Iraklı gençlerin, evlatlarımızın sayısının da artırılmasını bu konuda gündeme getirdik. Değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli basın mensubu arkadaşlarım, özellikle Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli projenin altını çizmek isterim. Bunlardan birisi Kalkınma Yolu Projesi'dir. Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla böylece Asya'yla bizim üzerimizden Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa birbirine bağlanacak, Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk. Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür, hayata geçirilmiş olan bir proje, bir uygulama haline gelsin. Böylece kazan kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil. Halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine de bağlanması anlamına gelecektir ki birleşen, dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, ikinci önemli mesele, projemiz ise diğerlerinin yanında Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi'nin hayata geçirilmek üzere adımların atılmış olmasıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 10 Ağustos gününde 467 milletvekilinin oyuyla Terörsüz Türkiye ile ilgili kanun yasalaşmış oldu. Teklif yasalaşmış oldu. Böylece Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde, süratli bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Aynı şekilde Türkiye'deki bu Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz. İsimlerini tek tek saymak istemiyorum ama çok sayıda örgütün Irak'ın da başına bela olduğu, Irak halkına da ne kadar büyük zulmettiğini hep beraber biliyoruz. Şimdi Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek, silahlı milis gruplarından Irak temizlenecek, arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Irak'ı yöneten Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı ve Yüksek Yargı Başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir asır evvel bir beraber ve kardeşçe yaşayan coğrafyamız emperyalistlerin projeleri çerçevesinde bölük pörçük edildi, paramparça edildi. Bir asır evvel Sykes-Picot anlaşmaları çerçevesinde bütün bölge cetvellerle çizilerek halklar birbirlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şimdi terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz. Tekrar değerli kardeşim Halbusi'ye ve değerli Iraklı milletvekili arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah en kısa zamanda da bu ziyaretin karşılığında biz de iade-i ziyarette bulunarak güzel ülkenizi ziyaret etme fırsatı buluruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşerrafna bikum, selamet akdamekum.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un Iraklı mevkidaşıyla ortak düzenlediği basın toplantısından bir bölümü canlı olarak ekrana taşıttık. Bülteni noktalıyoruz. Saat başında gelişmelerle karşınızdayız.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
12: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
13: Ya, insanın içine huzur veriyor.
14: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
15: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat merkezinde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam.
6: Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Bilgilendiriyor.
9: Cildimiz için kolajenin önemi nedir?
8: Kolajen cildimizin doğal yapısında bulunan temel proteinlerden biridir. Cilde destek sağlayan bağ dokusunun önemli bileşenleri arasında yer alır. Yaşın ilerlemesiyle birlikte vücudun doğal kolajen üretimi zaman içinde değişebilir. Dengeli ve çeşitli beslenmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek ve yeterli C vitamini almak normal kolajen oluşumunu destekleyen önemli unsurlar arasında yer alır.
5: Her güzele bir
8: Mindus bilgilendirdi.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul güneşli, Poyraz çok sert. Sıcaklık öğle 27, gece 18-19 derece. Ankara'da da geceler daha soğuk olmaya başladı. Sıcaklık öğle 25, gece ise 12 derece iniyor. İzmir 34, Bursa 29 derece. İzmir'de kuvvetli rüzgar hakim. Antalya'da hava kuru, sıcaklık 37 derece. Marmara açık ancak rüzgarlı bir hava var. Poyraz kuvvetli esiyor. Edirne 30, Kocaeli 27 derece. İç Anadolu güneşli, rüzgar çok sert. Eskişehir 26, Kayseri 25, Sivas 22 derece. Sivas'ta sıcaklık gece 7 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor. Muğla 35, Kütahya 26 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük. Adana bölümünde rüzgar kuvvetli. Adana 37, Hatay 33 derece. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37, Londra şiddetli yağışlı 19, Atina ise 34 derece.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
10: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
11: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
12: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Serkan!
14: Efendim abi?
13: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
14: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
13: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
15: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
16: Empara. En para bankanın güzeli.
17: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
18: NTV Radyo.
19: Olarak başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti adayı Sibel Tan Çetinkaya ise kullanılan oyların 19'unu aldı. Bir kez daha belirtelim. Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi yapılıyor sabah saatlerinden bu yana. Seçim 4. turda tamamlandı. İlk 3 turda Cumhur İttifakı'nın adayı seçimi önde tamamladı, ancak aranan çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4. tura kalmıştı. Yaklaşık 1 saat önce başlamıştı 4. tur ve dakikalar önce de tamamlandı. Toplam 42 meclis üyesi oy kullandı ki bu meclis üyelerinden 21'i Cumhur İttifakı'nın, 21'i ise Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sıralarında yer alıyordu. İşte kullanılan oylardan, belediye meclis üyelerinin kullandığı oylardan 23'ünü Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin alarak başkan vekili seçildi. Evet, Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi ikinci kez yapılıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasının ardından ilk başkan vekilliği seçimi 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. 5 Ağustos'ta yapılan seçimi Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmıştı. Ancak bu seçimin ardından Cumhur İttifakı üyeleri, belediye meclis üyeleri bu seçime itiraz etmişlerdi ve işte bu itiraz kabul edilmiş. Sonrasında da seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Hafta sonu salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim tarihi bugüne verildi. İşte bugün de sabah saatlerindeki, sabah saat 9'da başladı seçim. Birinci tur, ikinci tur ve üçüncü turda Cumhur İttifakı'nın adayı 3 turu da önde tamamlamış olsa da aranan çoğunluğu sağlayamadığı için seçim 4. tura kalmıştı. 4. turda da Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin oyların 23'ünü alarak başkan vekili seçildi. Tabii ki bir aydır bu seçimle ilgili Üsküdar Belediyesi'nde yaşanan gelişmelerle ilgili birçok tartışma gündemde. Bizler de geride kalan günlerde bu tartışmalarla ilgili, yapılan açıklamalarla ilgili haberleri de ekrana taşıdık, ekrana getirdik. 5 Ağustos'ta yapılan ilk seçimin ardından bazı gelişmeler de yaşanmıştı. 4 Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi AK Parti sıralarına geçmiş. Ayrıca başlatılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partili 2 belediye meclis üyesi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte bu gelişmeler buradaki meclisteki aritmetiği de değiştirdi. Toplam mecliste oy kullanan üye sayısı 42'ye düşmüş olduk ki 2 meclis üyesinin tutuklandığını belirttik. İşte bu 42 üyeden 21'i Cumhur İttifakı sıralarında yer aldı. 21'i de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sıralarında yer aldı. Ancak sabah saatlerinden bu yana devam eden 4 turda da Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında yer alan belediye meclis üyelerinden ilk iki turda bir ismin, üçüncü ve dördüncü turda iki ismin

0: Kapatılmış durumdaki partililerin içeriye girmesine bugün müsaade edilmedi. Hiçbir partilinin içeriye girmesine müsaade edilmedi. Sadece belediye meclis üyeleri içeriye girdi. Gazetecilerden, bizlerden de sadece ajanslar ve TRT ekibi binaya alındı. Bizler de gelişmeleri buradan belediye binası önünden takip ediyoruz. Bakın işte seçim sonucunun açıklanmasıyla birlikte, dördüncü turunda tamamlanmasıyla birlikte burada tansiyon da yükseldi. Tabii ki yoğun güvenlik önlemleri var, ancak şunu da belirtelim, sabah saatlerinden bu yana burada herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Zaman zaman sloganlar atılıyor, ancak genel olarak sakin bir hava içerisinde geçti buradaki seçim. İçeride sadece belediye meclis üyeleri vardı ve bulunduğumuz yerde, bizlerin bulunduğu yayın yaptığı noktada, belediye binası önünde gazeteciler ve güvenlik güçleri var. Vatandaşlar da polisin açtığı noktalardan, bariyerle çevirdiği noktaların çevresinden dolaşarak buradaki işlerine gidebiliyor. Toparlamak gerekirse yoğun bir gün yaşanıyor Üsküdar'da, Üsküdar Belediyesi'nde. 4 turda tamamlandı buradaki başkan vekilliği seçimi ve 4. turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin kullanılan 42 oydan 23'ünü alarak başkan vekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya da 19 oyda kaldı. Ayrıntılar bu şekilde. Önümüzdeki dakikalarda siyasi partilerden buradaki gelişmelerle ilgili, seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmalarını bekliyoruz. Ayrıntılar bu şekilde.
1: Özgür Yılmaz aktardı. Üsküdar Belediyesi'nde yönetim Cumhur İttifakı adayında artık. Noktalıyoruz bülteni. Saat başında gelişmelerle karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
6: Bankart, seni düşünür o.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
11: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritası.

0: Kasını sunar.
1: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sert rüzgar etkili. Ege'de özellikle Manisa ve Bergama çevresinde rüzgara dikkat. Akdeniz'de kuru hava nedeniyle yangın riski sürüyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Soğuk algınlığı riski var. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine Portekiz'de başlayacak. Önemli eksikleri bulunan sarı kırmızılarda Osimhen, Lemina, Singo ve Günay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk saat 20.30'da basın toplantısında konuşacak. Takım son antrenmanını saat 21'de yapacak. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Sarı kırmızılılar daha sonra sırasıyla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK ve Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müziği 18 yıl aradan sonra Kadıköy'de çalacak. Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Deneyimli hakem geçen sezon Galatasaray'ın Liverpool'u son 16 turunda 1-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı. Fenerbahçe-Roma maçı Perşembe saat 19.45'te başlayacak. Sarı lacivertler bu karşılaşmadan sonra sırasıyla Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Linz, Villarreal ve Atletico Madrid'de karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
7: Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra bugün. Galatasaray'ın yarın, Fenerbahçe'nin perşembe günü sahneye çıkacağı 36 takımlı turnuvada 8 haftalık lig etabı başlıyor. Açılış gecesinde gözler İspanya'da olacak. Arda Güler'li Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2010'da zafere taşıdığı Inter'i Santiago Bernabeu'da saat 22'de konuk edecek.
8: Buraya yeniden dönmemdeki en büyük sebeplerden biri Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istemem. Bu şu anki en büyük tutkularımdan biri. Başlangıcı da kariyerimde ayrı bir yere olan Inter'e karşı yapacağız. Tek hedefim kazanmak.
7: İlk gündeki diğer maçlarda saat 19.45'te AEK LASK Linz, Kulüp Brüj Aston Villa, saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis ve Porto Manchester City karşılaşmaları var. Galatasaray'ın yarın Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Son iki sezonda Paris Saint-Germain'in kazandığı Devler Ligi'nde 8 haftalık ilk etap 27 Ocak 2027'de sona erecek.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Kapanış maçlarında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü de Orhan Ak yönetimindeki ilk sınavında Göztepe'yi 4-2 yendi. İzmir'deki maçta galibiyeti getiren goller Halil, Abena ve iki kez de Kozlovski'den geldi. Mehmet Akif Üstündağ üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı, filenin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
9: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
10: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
9: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada. Winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi. Vargas. Çok mutlu. Çok istiyor.
10: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
9: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
10: Sıradaki hedefler, tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
9: Dünya şampiyonumuz var önümüzdeki yıl ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
10: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
9: Voleybol TFF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namağlup dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
10: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
1: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası Kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Hedefinin dünya rekoru olduğunu belirten Kurt, bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım ifadelerini kullandı. Kadınlar 50 metre dünya rekoru 27.10 saniye ile Çinli sporcu Chen Yi'ye ait. Erkekler 50 metre kurbağalamadaysa Umut Ünlü gümüş madalyanın sahibi oldu. Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü bir altın ve bir gümüş madalya ile tamamladı. Şansa kalmaz
6: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
11: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
12: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
11: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
12: Değil midir?
11: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
12: Girdim.
11: Bak bakalım ne diyor.
12: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
11: O zaman durma, hızını yükselt.
12: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
13: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: NTV Radyo.
14: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
15: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
16: Bankkart, seni düşünür o.
17: Thank you. Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
18: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve doku taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
19: Serkan!
20: Efendim abi?
19: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
20: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
19: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
21: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
22: Empara.
23: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. 8 Eylül Salı günündeyiz. Piyasalardaki rakamlara geçmeden önce ekonomi gündemindeki önemli haberlerle başlayalım. Rekabet Kurumu otomotiv yan sanayisinde faaliyet gösteren 37 şirketle 2 teşebbüs birliği hakkında soruşturma başlattı. Kurumdan yapılan açıklamada şirketlerin birbirlerinden çalışan istihdam etmemek üzere centilmenlik anlaşmaları yaptığı, ücretler ve çalışma koşulları gibi hassas bilgileri paylaştığı yönünde ciddi ve yeterli şüphe bulunduğu belirtildi. Firmaların otomotiv tedarik sanayi ihtisas organize sanayi bölgesi TOZ ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği TAYSAT bünyesindeki toplantılar ve farklı iletişim kanalları üzerinden anlaşma yaptığı iddia edildi. İran savaşı akaryakıt fiyatlarını daha da pahalı hale getirdi. Motorin 90 liraya, benzin 77 liraya çıktı. Motorinle benzin arasındaki fiyat makası da açılıyor.
1: Motorin, benzinin iki katı zamlandı. Fiyat makası açıldı. Akaryakıt piyasasında ABD, İran ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri hissediliyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin bugün 90 lira. 62 lira olan 1 litre benzinse 77 liraya satılıyor. Yani motorin 28 lira, benzin 15 lira zamlandı. 6 lira olan fiyat farkı 13 liraya çıktı. Üstelik motorinde bu ay 10 liralık bir ÖTV indirimi uygulanıyor. Benzinde uygulanan indirim oranı çok daha düşük. Motorinde fiyatın daha fazla artmasının birkaç nedeni var. Ekonomi gazetesinin haberine göre en büyük neden ticari araçlarda dizel kullanılması. Tırlar, kamyonlar, ağır iş makineleri, traktörler, hatta trenler motorinle çalışıyor. Benzinse daha çok vatandaşların günlük tüketimi için önemli. Yani benzin talebi fiyat artınca düşebiliyor. Diğer bir nedense stoklama. Dizel ürünler benzine göre daha sınırlı bir depolama alanına ve ömre sahip. Bu da fiyat artışının daha yüksek olmasına neden oluyor.
0: Brent petrol 100 dolara yakın. Bu da içeride benzin ve motorin fiyatlarını yukarı çekiyor. Elbette ki başlıca neden ABD-İran arasındaki savaşın sürüyor olması. Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukası İran'ın petrol gelirlerinde sert gerilemeye neden oldu. Buna ağır yaptırım kararlarının da eklenmesiyle İran'da ekonomik kriz derinleşiyor.
1: Sevkiyat kanallarının tıkanması Tahran yönetimini en önemli döviz kaynağından mahrum bıraktı. Wall Street Journal'ın haberine göre Temmuz ortasında yeniden yürürlüğe konan ABD deniz ablukası İran'ın Basra Körfezi'nden ham petrol sevkiyatlarını neredeyse durdurdu. Gemi izleme şirketi Kipler'a göre İran, Ağustos ayında körfezdeki gemilere günde 255 bin varil yükledi. Bu rakam Şubat-Nisan ortalamasının %85 altında. Abluka dışındaki gemilerde bulunan ve Tahran'a hala gelir sağlayan İran ham petrolü hacmi ise Temmuz ortasındaki yaklaşık 90 milyon varilden 29 milyon varil civarına düştü. Bu petrolün önümüzdeki ay tükenmesi bekleniyor. İran'ın devlet bütçesinin yaklaşık üçte biri petrol gelirleriyle finanse ediliyor. Petrol ihracatındaki daralma ülkedeki ekonomik krizi giderek derinleştiriyor. İran'da yıllık enflasyon %80'i, gıda enflasyonu %130'u aşmış durumda. Uluslararası Para Fonu IMF bu yıl %5,4'lük bir ekonomik daralma öngörüyor. Bu, ülkenin 1980'lerden bu yana yaşadığı en büyük daralma olacak.
0: Piyasalarda da gözler ilk olarak tabii ABD-İran arasındaki gelişmelerde. Bunun dışında dünyadaki genel enflasyonun gidişatı ve buna bağlı olarak merkez bankalarının para politikaları da takip edilen önemli başlıklardan biri. Faizlerin yüksekliği elbette belli başlı enstrümanlarında baskı altında kalmasına neden oluyor. Ki bunlar borsalar örneğin ya da altın gibi. Bugüne özel bakarsak piyasalarda biraz daha sakin bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Yatay bir görünüm hakim. Dolar endeksi 99 seviyesinin hemen altında. Brent petrolde 95-97 dolar arasında gidip geliyor. Bu aralıkta işlem görüyor. Yani aslında 100 dolara da epey yakın. Borsa İstanbul'da değişim sınırlı. 14.130 puanda BIST endeksi, %0.15'lik bir düşüş var. Döviz kurlarında da yine önemli bir hareketlilik yok. Dolar ve Euro'da görünüm düne göre yatay gözüküyor. Ons altında hafif bir toparlanma var. 4400 dolar civarına tekrar geldi. Ve ondaki bu yükselişle birlikte içeride gram altında tekrar 6850 lirayı buldu. Çeyrek altında 11 bin liranın üzerinde. İçeride ise bu gelişmelere ek olarak bu hafta Perşembe önemli bir gün. Çünkü Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Dışarıda ise Cuma günü Amerika'da enflasyon rakamı gelecek ve o da yine Amerika'daki ekonominin durumu, enflasyonun seviyesi ve para politikası açısından oldukça önemli bir veri. Piyasalardaki görünüm böyle. Şimdi Ağustos ayını geride bıraktık. Üzerine de Eylül'de bir hafta geçti. Ağustos ayının getiri şampiyonları da belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu inceledi enstrümanları, ürünleri ve yatırımcısına en çok kazandıran araç altın çıktı.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin yatırım araçları performanslarını açıkladı. Ağustos'ta yatırımcısına en çok altın kazandırdı. Reel olarak yani enflasyondan arındırıldığında altın yatırımcısına geçen ay %7,93 kazandırdı. Altında yıllık getiri ise %16,5'u geçti.
2: Fed'in faiz artış trendine girme durumu var. Dolayısıyla hani böyle bir ortamda en azından kısa vade için konuşursak ben açıkçası aşağı yönlü riskleri daha fazla görüyorum.
1: Ağustos'ta Euro %1,34, mevduat faizi %1,05 getiri sağladı. Dolar %0,15, borsa ise %1,13 kaybettirdi. Reel getiriler yıllık bazda incelendiğinde mevduat faizi %0,56 kazandırdı. Borsa yatırımcısına %2,9, dolar %10,84 ve euro %11,16 kaybettirdi.
2: Borsa tarafında işleyiş daha da bir düzene sokulacak gibi gözüküyor. Geçmişteki işte likidite kaynaklı, işte risk yoğunlaşması kaynaklı sorunları önümüzdeki 2-3 ay içerisinde çözeceğiz gibi ben algıladım. Dolayısıyla bu borsa için de iyi, yabancı yatırımcı da için de iyi. MSCI, FTSE gibi endekslerde bunu dikkate alacaktır diye düşünmekteyim.
0: Dün kabine toplantısı vardı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir konuya açıklık getirdi. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasında süre bir yıl uzatıldı. Evet, bu konuda artık yılın sonuna yaklaşılırken bir belirsizlik vardı. Biraz da elini çabuk tutmak isteyen hak sahipleri hızlandırmıştı süreçleri. Ama şimdi bir yıl daha uzadı. Normal şartlarda başvuru yıl sonunda tamamlanacaktı. Şimdi 2027 sonuna kadar devam edecek. Biz de bunun ayrıntılarını konuşacağız. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği AİDER'in Başkanı Hakan Şişik bizlerle birlikte bugün. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Ben Elan, nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Siz de iyisiniz umarım. Şimdi kampanyanın uzatıldığı bilgisini dün Cumhurbaşkanı açıkladı. Biraz da artık yıl sonuna doğru bu konuda biz de haberler yapmaya başlamıştık zaten. Yani bir süre doluyor. İşte neler yapılması gerekiyor, hangi şartları sağlamak gerekiyor, ne kadar destek alınabilir diye. Bunları bir kez de sizden dinleyelim. Yani kampanyayla ne kadar destek alınıyor, nasıl başvurulması gerekiyor ve şimdi bunun bir yıl uzaması ne anlama geliyor?
3: Belen Hanım, öncelikle bu açıklanan erteleme kararını için emeği geçenlere teşekkür ederiz. Çünkü bildiğiniz gibi deprem dirençli kentler yaratmak adına yapı stoğumuzla ilgili ve bunların yenilenmesiyle ilgili en önemli ayaklardan biri bu Yarısı Bizden kampanyasıydı. Bu Yarısı Bizden kampanyası toplum tarafından da satın alınmış, arsa ve hak sahipleri tarafından da içeriği kabul edilmiş, bilinen bir kampanyaydı ve dolayısıyla biz de bu kampanyanın uzatılmasını gönülden destekledik. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'na ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. Yaklaşık 1.875.000 lira totalde bir destek paketi bu. Bunun yanında biliyorsunuz 3 milyonluk bir ayrı bir finansal paket de var. Ama netice itibariyle bakıldığında toplum tarafından en çok kullanılan, en çok arzu edilen paket desteği bu Yarısı Bizden kampanyasıydı. Dolayısıyla bunun uzatılması kentsel dönüşüm adında verdiğimiz mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır. Bunun yanında biliyorsunuz onun dışında açıklanan bir kiralık konut konusu da var. Bunu asıl çok önem arz etmemiz gereken bir konu. Bakıldığında sanki böyle çok basit bir konut ihtiyacını karşılamayla ilgili kiralık alanda bir proje gibi gözükse de bu kentsel dönüşümde binlerce ruhsat alındığını bir düşünelim. Ve binlerce konuthane halkı kiralık konut arayışına giriyor. Burada da kısıtlı bir zaman için kiralık konut temini burada aslında bir transfer merkezi görevi görecek. Dolayısıyla çok önemli bir adım bu. Yani kentsel dönüşümdeki sorunlarımızın birçoğuna belki merhem olabilecek yeni bir paket. Bunun da acil bir şekilde yürürlüğe girmesi, kiralık alanda özellikle bu biliyorsunuz arz talep dengesinin bozulmasıyla kiralık konut ihtiyacı ve fiyatları çok yükseldi. Bunu da karşılayacağını düşünürsek en azından bu sorunlarımızın içinde önemli bir kısmına merhem olabildiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. Şimdi bu yarısı bizden de 875 bin liralık bir hibe var. Aynı tutarda da bir kredi veriliyor. Tabii taşınma desteği de veriliyor 125 bin lira. Bunlar ne kadar ilgiyi artırdı bu yıl 2026 yılında? Yani kampanya yoğun geçti mi? Bu süreç açısından baktığınız zaman hani kentsel dönüşümün hızlanması için de buna ek başka neler yapılabilir? Çünkü Anadolu yakası da İstanbul'da bu dönüşümü çok fazla gözlemlediğimiz, yaşadığımız yerlerden bir tanesi.
3: Birincisi biliyorsunuz zor bir finansal dönemden geçiyor ülkemiz. Bu bağlamda aslında 1 milyon 875 bin lira revize edilmesi, yeni yılda revize edilmesi gereken bir rakam. Biraz geri kaldı. Bu bağlamda yeni yılda da bununla ilgili belki yeni bir açıklama gelebilir. Bu rakamın artacağıyla ilgili beklenti de o yönde. Çünkü alım gücünün çok düştüğü bir döneme giriyoruz. Bu dönemde ne kadar kentsel dönüşümü destekleyecek paketler ve yeni oranlar açıklanırsa o kadar sağlıklı olacaktır. Biliyorsunuz burada vadeli mevduat fiyatlarının yüksek olması yatırımcıyı konuttan biraz uzaklaştırdı. Yeni yılda beklentimiz aslında bu rakamların biraz daha düşmesi. Özellikle konut kredilerinde %2 aylık veya 6 bunları hayal ediyoruz aslında. Böyle bir adım gelebilir yılbaşına doğru. Bakanlığımızdan asıl beklediğimiz adımların başında biraz da bu işin finansal ayağı. Yoksa müteahhitler önünü biraz daha net görebilirler bu bağlamda bakarsak. Onun için mutlaka işin finansal yönüyle ilgili yeni paketler, programlar açıklanmalı ve bu mücadelemize destek olunmalı diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi inşaatta metrekare maliyeti ne kadar? Yani bu rakamlar bir konutun, bir dairenin 100 metrekare ortalama düşünürsek maliyeti ne kadar oldu 2026 itibariyle? Ve piyasada biraz söylediğiniz gibi durgun gidiyor aslında. Baktığımız zaman konut fiyatlarındaki artış hızı da enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Tabii kiralığa talep yüksek sizin de ifade ettiğiniz gibi ama piyasanın tekrar hareketlenmesi ne zaman olur sizce? Sizin beklentiniz nedir?
3: Şöyle, inşaatların metrekare fiyatları aslında bölgesine göre değişiyor. Bugün Kadıköy ile Sultanbeyli'ndeki metrekare birim fiyatları o bölgedeki vatandaşın tercihlerine ve isteklerine göre değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalama 40 bin TL civarında diyebiliriz arsa maliyeti hariç. Bu da aslında çok yüksek bir rakam. Bu rakamlar maalesef piyasadaki yani her ne kadar TÜİK rakamları açıklansa da bazen biraz fırsat diyebilirsiniz. Biraz da ekonominin daralmasıyla ilgili biraz daha yüksek seyredebiliyor TÜİK rakamlarına göre. Dolayısıyla öngöremediğimiz artışlar da oluyor. Dolayısıyla müteahhitin maliyetleri her geçen gün artıyor. Ve bunun karşılığında da şu andaki alım gücünün düşük olması sebebiyle satışlarda biraz zayıf seyrediyor. Biraz tabii müteahhitler de önümüzdeki yıla doğru bir endişe var. Çünkü yeni açıklanacak enflasyon rakamları, yıl sonu rakamları, gerçekleşme oranları ne olacak? Dövizin sürekli artış içinde olması tabii ki bir endişe yaratıyor. Ama bakanlığımız bununla ilgili çeşitli önlemler, çeşitli paketler açıklıyor. Bizim tabii ki buradaki en önemli şeylerden biri vatandaşın konuta erişimi. Bu erişimle ilgili de işte demin bahsettiğim gibi kredi oranlarının makul seviyelerde en azından ilk daire alacaklar için belirli bir paket açıklanması ve bununla ilgili de daha kolay erişim sağlanması ve bunlar hepsi bir araya gelebilirse yeni yılda ilk çeyreğinde biraz daha olumlu bir seyir görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki efendim, çok teşekkürler. Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik'le konuştuk efendim. Kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası 2027 sonuna kadar uzatıldı. Bir balık haberiyle devam edelim. Geçen yıl bu zamanlarda balıkçı tezgahlarında palamut bulmak zordu. Fiyatı yüksekti. Bu yıl ise tam anlamıyla palamut sezonu yaşanıyor. Fiyat 100 liraya kadar düştü.
1: Tezgahlar palamutla doldu. Fiyatı 100 liraya indi. Denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar ağlarını attı. Geçen yıl yok denecek kadar az olan palamut bu yıl fazla.
4: Bu sene Allah'ın verdiği nasipse palamut bol, 100 lira palamut. Ben bu fiyatların daha da düşeceğini düşünüyorum. Yani şu an baktığımız zaman 100 lira bu, yani zamana göre bir para değil.
5: Balığın bol olması vatandaşlar için gerçekten çok iyi.
1: Karadenizlilerinde fiyatlar 75 lirayla 100 lira arasında değişiyor. Fiyatın ilerleyen günlerde biraz daha düşebileceği belirtiliyor. Ancak havalar soğuduğunda fiyatın da artması bekleniyor.
6: Herkes palamut yiyecek bu sene. Hamsi de bol, palamut da çok.
0: 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda Karadeniz'de İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri stand açtı. Türk fındığı Şam'da tanıtıldı. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı da katıldı.
7: Suriye'de düzenlenen 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda Türk fındığı tanıtıldı. Fuarın açılışına Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı. Bolat, 2025 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Bu hacmin 10 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirtti. Karadeniz'de İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birlikleri de fuarda ortak bir stand açtı. Türk fındığının tanıtımı yapıldı. Fuara katılan iş insanlarına Türkiye'den Suriye'ye yapılan fındık ihracatı da anlatıldı. Fındığın kullanım alanları ile ilgili de tanıtım yapıldı. Ziyaretçilere kavrulmuş fındık ve çeşitli fındık ürünleri ikram edildi. İnşaat, kimya, gıda, teknoloji, enerji ve endüstri başta olmak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı fuara Türkiye'den 33 standa katılım sağlandı. Fuarın hedefi yerel ve uluslararası şirketler arasında stratejik ortaklıkların geliştirilmesiydi. Bu kapsamda dünyanın çeşitli ülkelerinden şirketler, yatırımcılar ve karar vericiler bir araya getirildi.
0: Finans Kafe'nin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: NTV Radyo. Her mevsimde, her havada.
1: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Eylül ayıyla birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul Üsküdar'da cumartesi günü salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen belediye başkan vekili seçimi bugün yapıldı. AK Parti'nin adayı 4. turda başkan vekili oldu. Ayrıntıları Özgür Yılmaz aktaracak bize. Özgür.
1: Evet, Üsküdar Belediyesi başkan vekilliği seçimi tamamlandı. 4. turda tamamlandı, ancak Üsküdar Belediyesi önündeki hareketlilik devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partililer, yeni partililer buradaki bekleyişlerini devam ediyor. Zaman zaman açıklamalar da yapılıyor. Tepki gösteriliyor. Geride kalan günlerde yaşananlara, gelişmelere tepki gösteriliyor. Peki sabah saatlerinden bu yana neler yaşandı? Bunları hatırlatalım. Seçim 4 turda tamamlandı. İlk 3 turda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin seçimi önde götürdü. Ancak aranan çoğunluk sağlanamadığı için seçim 4. tura kaldı ki burada basit çoğunluk aranıyordu. Yani yarıdan bir fazlasını alması yetti oyların. Dündar Ziya Gültekin kullanılan 42 oydan 23'ünü alarak başkan vekilliği seçimini kazandı. Sibel Tan Çetinkaya ise kullanılan oylardan 42 oydan 19'unu aldı. Sabah saat 9'da başladı seçim. Seçim nedeniyle Üsküdar Belediyesi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Belediye binasının çevresi tamamen bariyerlerle kapatılmış durumda. Bu yoğun güvenlik önlemleri içinde bulunduğumuz saatlerde de devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti'den birçok isim buraya geldi ki ve şu sıralarda belediye binası önündeler. Aralarında milletvekilleri de var. Onlar da buradaki bekleyişlerini sürdürüyor. Zaman zaman da açıklamalar yapılıyor. Gelişmelere tepki gösteriliyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın hakkında açılan yolsuzluk soruşturması ile birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine ilk başkan vekilliği seçimi 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmişti. Bu seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanmış. 22 oyla seçimi kazanmıştı. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oyda kalmıştı. Ancak 5 Ağustos'ta yapılan seçimin ardından Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeleri seçime itiraz etmişti. Bazı usulsüzlükler olduğu yönündeki iddialarla itiraz etmişti. İstanbul 2. İdare Mahkemesi de 5 Ağustos'ta yapılan seçimle ilgili yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu karara yönelik itirazı da reddedilince seçimin yenilenmesine karar verilmişti. Aslında seçim cumartesi günü gerçekleştirilecekti. Fakat burada çoğunluk sağlanamadığı için cumartesi günü seçim yapılamadı ve işte bugüne ertelendi. Sabah saat 9'da başladı seçim. Birinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı 21 oy aldı. İkinci turda 22 oy aldı. Üçüncü turda 23 oy aldı ve dördüncü turda 23 oy alarak seçimi kazandı. Burada 42 belediye meclis üyesi bulunuyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sıralarından iki ismin Cumhur İttifakı'nın adayına oy verdiği de bu tabloyla birlikte netleşmiş oldu. Tabii ki 5 Ağustos'ta yapılan ilk seçimin ardından bazı gelişmeler de yaşanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 4 meclis üyesi AK Parti'ye geçmişti. Başlatılan yolsuzluk soruşturmaları kapsamında İki Cumhuriyet Halk Partili belediye meclis üyesi de tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte bu gelişmelerle birlikte buradaki meclis aritmetiği de değişmiş oldu. Tablo değişmiş oldu. Yayınımızın başında da belirttik. İki ismin cezaevine gönderilmesiyle birlikte burada 42 meclis üyesi kaldı ki buradaki tabloda 21 üye Cumhur İttifakı sıralarında yer aldı. AK Parti ve MHP sıralarında yer aldı. 21 üye de Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sıralarında yer aldı. Sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirilen seçimde Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti sıralarından iki belediye meclis üyesi de Cumhur İttifakı'nın adayına oy verince seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin önde tamamlayarak 23 oy alarak başkan vekili seçilmiş oldu. Evet, buradaki yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. Zaman zaman siyasi partilerden isimler de buraya gelmeye devam ediyor. Önümüzdeki dakikalarda da tekrar açıklama yapılmasını bekliyoruz. Ayrıntılar bu şekilde.
0: Özgür Yılmaz aktardı. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilen Selçuk Mızraklı aynı sene tutuklanmıştı. Mızraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Tahliye edilen Mızraklı'yı Edirne cezaevi çıkışında ailesi ve DEM Partililer karşıladı. Selçuk Mızraklı akşam saatlerinde Diyarbakır'a gidecek. ...14 Ocak'ta 15 yaşındaki bir çocuk tarafından 17 yaşındayken öldürülen Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı. Duruşmayı Dilek Yaman Demir takip etti. Ayrıntılar için karşımızda Dilek.
2: Dakikalar önce mahkeme heyeti kararını verdi. Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin yapılan yargılamada nihai karar da verilmiş oldu. 15 yaşında olan katil zanlısı diyorduk aslında ama artık zanlıya gerek kalmadı. Mahkemenin hükmüyle birlikte Atlas'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk sıfatı taşıyan o katil için toplamda 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiş oldu. Aslında infaza göre 15 yaşında olan katil zanlısı yaklaşık 12 yıl boyunca cezaevinde kalacak ve 12 yıl sonra da aramızda olacak. 12 yıllık tamamladıktan sonra yaklaşık 27 yaşında da cezaevinden çıkmış olacak. Şimdi mahkemenin hükmüyle devam etmek istiyorum. Atlas'ın ölümüne ilişkin çocuğu kasten öldürme suçundan yargılanıyordu. 3 farklı suçlamayla yargılanıyordu. İlk önce çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından yaş küçüklüğü sebebiyle yani 12-15 yaş grubunda işlediği iddia edilerek cezasında indirim yapıldı ve 14 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yine yargılandığı bir başka suçlama silahlı tehdit suçuydu. Atlas'la birlikte Atlas'ın yanında olan kardeşi ve arkadaşlarına yönelik cebinden çıkarttığı bıçakla tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle de önce tehdit suçundan öncelikle 5 yıl hapis cezası aldı. Bu suçu zincirleme şekilde ve birden farklı kişiye işlediği gerekçesiyle cezasının önce arttırım yapıldı. 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Ardından yine yaş küçüklüğü sebebiyle de cezası 3 yıl 9 aya indirildi. Bir başka suçlamada Atlas'ın ölümüne sebep olan o bıçağı taşıması iddiasıydı. O bıçağı taşıdığı iddia edilen Efe için ruhsatsız silah bulundurma suçundan da dava açılmıştı. Yani 6136 sayılı kanuna muhalefet iddiasıyla dava açılmıştı. Oradan da 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda aldığı ceza 18 yıl 10 ay 15 gün dedik ve birden fazla avukata sorduk. İlk sorduğumuz soru da kaç yıl cezaevinde kalacağıydı. İddiaya göre yani Atlas'ın avukatının beyanına göre de yaklaşık 12 yıl sonra cezaevinden tahliye edileceği yönündeydi. Peki şimdi süreç nasıl işleyecek? Bu mahkeme kararının kesinleşmesi gerekecek ama avukatları bu karara itiraz edeceği şeklinde bir beyanda bulundu. Yaş küçüklüğü sebebiyle değil, verilen hapis cezalarındaki hukuk olarak indirilmesi gerektiği için hukuken bir yaptırımda bulunamayacağız, itirazımız reddedilmeyecek ama zaten zincirleme şekilde işlediği ve farklı suçlamalarla yargılanması gerektiği için bu cezaya itiraz edeceğiz dedi. Yaklaşık önce bir müddetname hazırlanacak. Savcılık verilen bu kararın kesinleşmesiyle birlikte bir müddetname hazırlayacak. Yani eğer hapis cezası kesinleşirse bir infaz belgesi düzenlenecek. Cezaevine girdiği günden çıkacağı güne kadar olan tarih hesaplanacak. İşte bu tarihte avukatlara göre 12 yıl olacak. Yani Efe şu sıralarda 15 yaşında olan Atlas'ın ölümüne neden olan katil ismini verdiğimiz o çocuk, adli süreçteki çocuk Efe yaklaşık 12 yıl sonra yani 27 yaşındayken aramızda olacak Ahmet Aypat.
0: Dilek Yaman Demir aktardı. Türk Eğitimsen okullarda akran zorbalığı ve suça karışan çocuklara ilişkin bir araştırma yaptı. 2296 öğretmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre akran zorbalığı okullarda yaygın bir sorun. Çocukları suça ve şiddete yönelten sebeplerin başındaysa ebeveyn ilgisizliği ve yetersiz denetim var.
3: Her 100 öğretmenden 89'u okullarında kısmen veya açık bir şekilde akran zorbalığına tanık oluyor. Zorbalık en çok okul bahçesinde yaşanıyor. Her iki öğretmenden biri akranlar arasında sözlü şiddetle karşılaşıyor. Veriler Türk Eğitimse'nin düzenlediği okullarda akran zorbalığı ve suça karışan çocuklar araştırmasından. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile birlikte yürütülen çevrim içi ankete 2296 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin %37'si zorbalığın en sık okul bahçesinde, %19'u sınıfta, %16'sı ise sosyal medyada yaşandığını söyledi. Her iki katılımcıdan biri rehberlik biriminin ailelerle görüştüğünü söylerken her 100 öğretmenden 16'sı okullarında yeterli bir müdahalenin söz konusu olmadığı görüşünde.
4: Her 100 öğrenci başına bir rehber öğretmen normunun verilmesini talep ediyoruz. Şu an 300 öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor arkadaşlar okullarımızda. Bu çok yetersiz. Emniyetin Bakanlığı'na şunu söylüyoruz. Hadise olduktan sonra değil, hadiseler olmadan önce tedbirlenmek lazım.
3: Öğretmenlere göre çocukların şiddet ve suça yönelme nedenlerinin ilk sırasında %85,9'da ebeveyn ilgisizliği ve yetersiz denetim yer alıyor. Sosyal medya %82 ile ikinci, çeteleşme ise %81 ile üçüncü sırada.
4: Aile bulguların hemen her bölümünde öne çıkan ortak başlıklardan bir tanesidir. Bu nedenle veli çalışmalarının yıl boyunca sürdürülen ve belirli ihtiyaçlara göre planlanan bir yapıya kavuşturması gerekmektedir.
0: Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarını açıkladı. O sonuçlara göre Türkiye 494 puanla fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke oldu. Sadece fen bilimleri değil, okuma becerisi ve matematik alanlarında da ciddi bir başarı var ülke adına. Biz de bu sonuçları konuşacağız. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Gültekin.
5: Hoş bulduk. Kolay gelsin Ahmet. İyi yayınlar.
0: Şimdi bu haberi ben ilk okuduğum an aklıma sizinle işte birkaç hafta önce yaptığımız yayınlar geldi. Hem LGS sonuçlarını hem YKS sonuçlarını değerlendirmiştik. O sonuçları değerlendirirken düşen ortalamalardan bahsetmiştik. Şimdi o sınavlarda başarı yüzdesi ya da ortalamalar düşerken PISA'da nasıl yükseldi Türkiye? Bu sonuçları nasıl yorumluyorsunuz?
5: Şimdi güzel bir soru esasında. Farklı bir açıdan yaklaştığınız olaya. Şimdi o sözünü ettiğiniz ulusal sınavlar, LGS ve Yüksek Öğretim Kurumları sınavı formatı belli olan, işte yıllardır uygulanan bir sınav sistemi. Yani orada nasıl çalışacağınız, hangi sorularla karşılaşacağınız az çok belli. Esasında orada hani normal vasatı bir çalışmayla dahi başarınızı çok yüksek bir seviyeye getirebilirsiniz. Orada baktığımız zaman yani sonuçlara evet işte Türkçe'de ortalama yani sorulan sorunun yarısı aşağı yukarı yapılabiliyor. Matematik ve fen bilimleri oldukça düşük. Şimdi buraya PISA'ya geldiğimiz zaman buradaki sonuçlar önceki yıllara nazaran 3 yılda bir yapılıyor. Oldukça yükseldiğini hatta birçok Avrupa Birliği ülkesine, OECD ülkesine ve diğer katılan ülkeleri geçtiğimizi görüyoruz. Şimdi burada bu yapılan sınavda esasında hani iki alanda, üç alanda ölçüm yapılıyor. Fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı bir de okuma becerileri şey yapılıyor. Şimdi burada geçtiğimiz yıl bu 14 Nisan'la 16 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 56 şehirden, ilden 7000'e aşkın öğrenci ve 203 okuldan seçildi. Şimdi bu PISA'da eleştirilen noktalardan bir tanesi budur. Yani sadece Türkiye açısından söylemiyorum bunu. Yani katılan tüm ülkeler açısından. Hani bu seçimler, okul seçimleri, şehir seçimleri, ondan sonra öğrenci seçimlerinin somut bir kriteri var mı? Yani burada ülkeler bazen kendi lehlerine çıkacak sonuca göre de seçimler yapabiliyorlar.
0: Sadık Gültekin, yani bu seçimler, bu okullar, öğrenciler rastgele seçilmiyor mu? Yani bunlar özellikle ülkenin en iyi okullarından en iyi öğrenciler mi seçilip bu sınava giriyor?
5: Rastgele seçiliyor, evet, ama yine de ülkelerin bir yönlendirmesi burada söz konusu. Yani ülke yönlendirme yapabiliyor. Yani şu şehir yahut da şu okul yahut da şu öğrenci kesimi olarak bir yönlendirme yapılabiliyor. Yani şeylerde, sonuçlarda eğer siz farklı bir şey çıkartmak isterseniz yapabilirsiniz bunu esasında. Yani daha önceki sonuçlarda da mesela Danimarka üzerinde bir araştırma yapıldı. İkinci sıradaki çıkan Danimarka yapılan bir takım değişikliklerle alt sıralara kayabildi. Yani burada okullar yine de ülkelerin kendi yönlendirmesiyle, ki bu ağır basıyor. Dolayısıyla mesela burada özel eğitim öğrencilerini çok fazla göremezsiniz bu seçimlerde. Ya da varlıklı kesimle yoksul kesim arasındaki o denge neye göre ayarlanıyor? Yahut da il bazındaki seçimler, hani işte maddi gücü veya işte sosyal gücü yüksek olan şeylerle, illerle, diğerler arasındaki kriterler. Yani burada yine de ülkelerin şeyleri, eğilimleri burada Ahmet ağır basıyor. Yani anladım. Sonuçlar burada yine de bir soru işaretini barındırıyor.
0: Peki şimdi kalem kalem gidelim. Dal bu sefer fen bilimleri olmuş ağırlıklı alan ve orada baktığımızda Türkiye'nin ortalaması 494, OECD ortalaması 482, tüm ülkeler ortalaması ise 443. Yani OECD ortalamasının üzerine çıkmış ve de en çok yükselten, değil mi? Puanını en çok yükselten ülke Türkiye.
5: Doğrudur. Hemen onun akabinde okuma becerileri geliyor. Doğru. Yani bizimki 472, OECD ortalamalarına baktığımızda 461. Matematikte tam sınırdayız, tam çizgideyiz. Bizim 462, OECD ortalaması da 463 ve dünya genelinde, yani diğer ülkelere de baktığımızda matematikteki düşüşe rağmen bizimki doğru, yine de iyi bir ortalama, bir yükselme olarak karşımıza
0: çıkıyor. Yani ortalamalar
5: çıkıyor.
0: Düşerken bizim ortalama yükselmiş matematikte.
5: Kesinlikle, yani matematikte, yani 3 testte de esasında yükselmiş. Zaten LGS'ye baktığımız zaman fen bilimlerinin ortalaması matematikten yüksek olduğunu görüyoruz. Hakeza şeyde de, üniversite sınavında da yine fen bilimleriyle matematiğin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Yani orada bir örtüşme var. Okuma becerilerinde biliyorsunuz ki son yıllarda hem lise geçiş sınavında hem üniversite sınavlarında okuma ağırlıklı soruların ön planda olduğunu görüyoruz ve okumaya önem verildiğini. Dolayısıyla buradaki PISA sonuçlarında da bunun yüksek

0: düşme olarak mı bakacağız? Yani bu biraz da siyasi, ülkelerin siyasi yaklaşımı. Mesela sonuçlar düşük çıktığı zaman gerek basın gerekse siyasi rakipler bunu işte çok kötü olarak yorumlarlar buradaki sonuçları. Halbuki bu genel bir eğitim sisteminin göstergesi, değerlendirmesi olarak da bakılmaması gerekiyor Ahmet.
1: Bu yüzden sordum çünkü daha yani ne zaman PISA sonuçları açıklansa biz eğitim sistemini sorgulardık. Eğitim sistemindeki eksikliklerden yanlış yapıyoruz derdik. Şimdi yükseldi, doğru mu yapıyoruz onu sormak istedim.
0: Esasında o da değil. Evet bir takım ipuçları veriyor. Hani dikkat etmeniz gereken, ağırlık vermeniz gereken, işte kuramsal ağırlıklı öğretiden ziyade konunun derinlemesine öğrenilmesi ve öğrenilen konunun da hayat becerilerine, hayatın istediği şeylere adapte edilebilmesi, kullanabilmesi. Dünya bunu istiyor zaten. Ha, bu konuda evet dikkatli olacağız. Müfredatımızı zaten marif müfredatı da buna uygun olarak düzenlendi. Evet, müfredatın düzenlenmesi de bunda bir etkidir. Ama olay sadece bu şekilde değil. Mesela bu PISA'nın eleştirilen en önemli noktalarından bir tanesi şu. Yani şimdi 91 ülke katıldı. Bunlardan 38'i OECD ülkesi. Şimdi bunların dilleri farklı. Hepsinin 91'inin de dili farklı. 91'inin kültürü de farklı. 91'inin müfredatı da farklı. 91'in ülke yapısı da farklı. Şimdi siz 3 testle yani matematikte, fen bilimlerinde ve okuma becerilerinde aynı sorularla farklı kültürleri, farklı birikimleri, farklı dilleri siz ortak bir sınava sokuyorsunuz ve ortak bir bildiri sunuyorsunuz. Şimdi bu ne derece doğru, bu ne derece gerçek sonucu yaklaştırabiliyor? Diğer eleştirilen bir noktada şu PISA sonuçlarında. Evet bu sadece iyi niyetle başlayan 2003 yılında, iyi niyetle başlayan ülkelerin işte şeylerinin eğitim politikalarının geliştirilmesi amacı.
1: Bir kendimizi
0: işte,
1: görelim dedikleri.
0: Görelim. Ancak bir müddet sonra bu bir yaptırıma, gizli bir yaptırıma dönüşmeye başladı. Şimdi ülkeler bir tek tip şeye doğru gitmeye başladı. Yani bu sınavda puanlarını yükseltmek amacıyla işte baştaki ülkelerin işte Çin'dir, Singapur'dur, Japonya'dır, zamanında Finlandiya'dır. İşte onun eğitim modellerini alalım, kendimizi uyarlayalım, ona ithal edelim. Şimdi burada siz bir sınava yönelik bir şey yapıyorsunuz esasında. Ha, kültürel değerler, kültürel unsurlar, kendi hani müfredatın burada çok fazla söz konusu değil. İşte burada bu ne derece sağlıklı ölçüyor, bunun çözümü ne derece sağlıklı bir şekilde değerlendirilebiliyor. Yani burada sizin bakış açınız son derece önemlidir Ahmet.
1: Şimdi tamam, PISA üzerindeki siz tereddütleri ya da tartışma başlıklarını sıraladınız. Öyle değerlendirmek gerekir, böyle düşünüp değerlendirmek gerekir dediniz. Ama işin olumlu yanından bakalım. Çünkü çok dert ettiğimiz zamanlar olmuştu bu PISA sonuçlarını. Canımızın sıkıldığı zamanlar olmuştu. Şimdi görüyoruz ki ortalama yükseliyor. Ciddi anlamda yükselmiş. Buyurun tamam.
0: Bu bir motivasyona neden oluyor esasında.
1: Onu soracağım. Yani güzel yapılan şeyler var. Tamam. Ama daha da iyi olması için bir eğitim uzmanı olarak ne önerirsiniz? Hala değişmesi gereken, hala üzerinde durulması gereken neler var eğitim sistemimizde?
0: Bu var. Mesela altımızdaki ülkelere baktığımız zaman hakikaten iyi bir yoldayız. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Belçika bizim altımızda. Bu çok güzel bir sonuç esasında. Yani Amerika ile 8 puanlık bir fark var. Zamanında lider olan Finlandiya şu anda 12. sırada ve aramızda 7 ülke bir fark var. 3 yıl sonraki sınavda eminim ki biz ilk 10'da yer alacağız. Ha, bunlar esasında güzel ve yapılan müfredat değişikliği de bunda son derece etkili oldu. Yani oradaki amaç, bunu bizim ulusal sınavlarımızda da görüyoruz. Salt bilgiden, kuramsal bilgiden ziyade o bilginin kullanılabilmesi, o bilginin dönüştürülebilmesi, o bilgiden yararlanılabilmesi. Dolayısıyla hani bu açıdan baktığımızda hakikaten iyi yolda olduğumuzu görüyoruz. Bu sadece 3 alanda değil, bir de anketi yapılıyor.

0: diyor bunun. Ha, diğer açıdan baktığımızda okullarımızın fiziki ortamından, okullarımızın sosyal olanaklarından hakikaten birçok Orta Doğu OECD ülkesinden daha iyi olduğunu da görebiliyoruz. Yani mesela bu en son bilgisayar üzerinde bilgisayar tabanlı yapılan bu sınavda sadece bu üst 3 test değil, bilgisayar tabanında gerçekleştirildi. Dijital dünyada öğrenme konusu da ön plana çıktı. Yani çocuklarınızın sadece bu bilgiler değil, bilgileri kullanmayı değil, işte çağın gereksinimlerine de uyum sağlayabilmeleri son derece önemli. Yani buradaki niyet son derece önemli ve güzel. Gelişme son derece güzel. Yani 2003 yılında ilk katıldığımız sınavda 41 ülke arasında 35. sıradaydı. 2022'de 36. sıradaydık. Şimdi baktığımızda 19. sıradayız. Tabii ki sınavın bir formatı var. O formatı öğrendik. O formata uygun davranmaya başladık. Evet. Ama sadece bu değil. Onun yanında müfredat değiştirildi. Onun yanında fiziki koşullar. Onun yanında eğitimde fırsat eşitliği. Onun yanında işte öğretmen niteliği, işte akademi öğretmen akademisi gibi bu unsurları da yan yana koyduğumuzda bu sonuç sürpriz olmadı. Beklenilen bir sonuçtu. Sadece biz değil, aynı zamanda PISA yöneticiler de bunun bu şekilde çıkacağını ve Türkiye'nin büyük bir sıçrama göstereceğini zaten onlar da bekliyorlardı ve dile getiriyorlardı.
1: Sadık Gültekin, şimdi biraz önce sizi dinlerken dikkatimi bir şey çekti. Belki bir tersten soru olacak. Hani biz evet müfredatı değiştirerek, olumlu adımlar atarak PISA'da sıralamada yukarı çıktık. Dediniz ki biraz önce Finlandiya birinci sıradaydı ki eğitim deyince hep Finlandiya ya da İskandinav ülkeleri öne çıkar. Kaça düştü dediniz? 7'ye mi düştü dediniz? Yani
0: 12. sıraya düştü. 12. sıraya düştü.
1: Ne oldu? Yalnız Finlandiya'da eğitim seviyesi ya da eğitim sistemi mi geriledi?
0: Yok, gerilemedi. Az önceki açıklamalarımın bir yansıması esasında bu. Daha önceki yıllarda Finlandiya için bu sınav mesela bir önemli bir unsurdu. Yani orada işte başta olmak, sonra uygulamalar yapıldıkça 2'ye, 3'e, neticede 12'ye. Artık Finlandiya'nın derdi şey değil, yani bu sınav değil. Finlandiya bunu aştı. Yani Finlandiya iyi bir noktadaydı. Yine iyi bir noktada esasında. Ama bu sınava yönelik şey yapmıyor, çalışmıyor esasında. Yani bu sınava yönelik olarak hani yine başta alalım, bu sınavın formatı nedir? Biz çocukları buna göre hazırlayalım. İşte çocuklar yine bu PISA'da birinci olsun, Uzak Doğu ülkelerine geçsinler. Derdi bu değil. Finlandiya'nın derdi esasında uygulamalı eğitim. Yani ders ağırlığından ziyade hayat ağırlığı. Hayat için öğrenme, hayatın içinde öğrenme, çocuğu ders haricinde takviye edebilme, yani sınav değil. Mesela aynı eleştiri dünyadaki ülkelerin hani sıralamaları ve onların ilk yüzdeki üniversiteler, ilk 500'e girdik, işte ilk yüzde şu kadar üniversitemiz var. Artık tepedeki üniversiteler bu için bu sıralama bir anlam teşkil etmiyor. Artık bu sıralamanın da bir takım yan yolları çıktı. Bu sıralamalar da esasında oynanabiliyor. Bu sıralamaların da bir takım istekleri var. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman siz yukarıda yer alabilirsiniz ki bunu daha önceki yıllarda bir takım ülkeler zaten yaptılar. Dolayısıyla hani buradaki PISA'daki başarı tamam önemli ama sadece salt bir gösterge değildir. Ya da dünya sıralamasında, üniversite sıralamalarında ilk yüze girmek tamam önemli ama bir takım kuralları yerine getirirseniz evet girebilirsiniz de. Yani o kadar çok da zor bir olay değil. Dolayısıyla hani bunları dikkate alacağız ama birincil faktör olarak onlara göre uygun davranmayacağız. İkincil faktör olarak değerlendireceğiz ve kendi ihtiyacımıza yönelik ve dünyanın kısa orta vadedeki ihtiyaçlarına yönelik öğrenci profilini yetiştirmeye, manevi değerlerle öğrencileri yetiştirmeye gayret edeceğiz Ahmet.
1: Şimdi tabii sadece sınav değil, siz de altını çizdiniz, anketler de yapıyor PISA ve bir anlamda eğitim sistemini ortaya koyuyor. Orada da enteresan sonuçlar var. Mesela öğrencilerin %28'i okulu zaman kaybı olarak görüyormuş. Nasıl yorumlamak gerekir?
0: Evet, şimdi şu var, tabii ki hani okul hayatın ne kadar içerisinde, okul dijital dünyanın neresinde, öğrencileri yetiştiren sadece müfredat değil, öğretmen bunun neresinde, öğretmen dijital teknolojiye öğrenciden daha fazla hakim mi, öğretmenin ekonomik gücü buna elverişli mi, yoksa bundan dolayı şeyin arkasında mı kalıyor, öğrencinin arkasında mı kalıyor, dolayısıyla bilgi şimdi her yerde. Şimdi bilgiye çok kolay ulaşabiliyor çocuklar ve bilgiye çok daha dinamik bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde ulaşabiliyorlar. İşte YouTube'dan, işte dijital ortamlardan, farklı ortamlardan, sosyal medyadan çok kolay ulaşabiliyor. Şimdi burada öğretmenin amacı esasında artık bilgiyi aktarmaktan ziyade bilgiyi kullanabilmeyi, işte o heyecanı şey yapabilmeyi, o kıvılcımı ateşleyebilmeyi, öğrenciye rehberlik edebilmeyi, hem bilgide, bilginin kullanımında, bilginin nerede işine yarayacağını ve o bilgiyle neler yapabileceğini, yani bir mentor olarak artık öğretmenin görev alması gerekiyor. İşte burada bu sonuçlar, bu PISA sonuçları veyahut da ulusal sınavlar, diğer veriler esasında bize bu ipuçlarını vermesi gerekir. Onlardan yararlanmamız gerekir. Yani işte matematikteki başarımız bu. Salt bilgiyi iyi çalıştırırsın, verirsin. Evet, sonucu alabilirsin ama bu bilgi nasıl kullanılacak? Bu bilgi nerede işimize yarayacak? Bu bilgiden biz neyi yaratabileceğiz? İşte öğrenciye siz bunu verdiğiniz takdirde, o zaman okula severek ve okula işte bir zaman kaybı olmadan gitmeyi düşünebilir. Ama siz bunun gerisinde kalırsanız, renkli dünyanın sunduklarının arkasında öğretmen olarak, müfredat olarak, okul olarak kalırsanız, o zaman okulun bir cazibiyeti kalmaz. İşte burada bizim hani tırnak içinde söylüyorum, ayağımızı denk almamız gereken nokta bu. Hem müfredat olarak, hem öğretmen olarak, hem öğretmeni ve öğrenciyi yetiştiren bir şey olarak, sistem olarak bizim bu değişimin, bu dinamizmin, dünyadaki hızlı bilginin şeyine ayak uydurmamız, hatta onun önüne geçmemiz gerekiyor.
1: Belki bu yaptığınız değerlendirmeye bir katkı olarak yine bir sonuç söyleyebilirim. Türkiye'deki öğrenciler okulda öğrenme amacıyla dijital cihazlarda günde ortalama 1,3 saat geçiriyormuş. OECD ortalaması ise 1,7 saat. Bizim okullarda daha çok bu cep telefonu yasağı olarak geçiyor ama farklı ülkelerde, işte siz biraz önce söylediniz, Finlandiya mesela bambaşka bir şey yapıyor. Hayatı, artık hayat dediğimiz dijital dünya da bu işin içerisinde, yapay zeka daha çok eğitimin içine katıyorlar. Bizde ise o oran biraz düşük, OECD ortalamasından 1,3 günlük saat bu dijital cihazların kullanılması.
0: Artık bunu reddedemeyiz. Yani o hayatımızın bir parçası. Genç neslin, Z kuşağının, alfa kuşağının artık içine doğdukları bir kuşak. Dolayısıyla onlardan bunu esirgeyemezsiniz. Mümkün değil. Zaten onunla birlikte şey yapıyorlar, doğuyorlar, onun içine doğuyorlar. Dolayısıyla bunu nasıl kullanacaklarına, bunun nerede kullanılması ve ne kadar kullanılması gerekir? İşte bunu bizim mentörlük olarak, öğretmen
1: Doğru.
0: olarak, sistem olarak vermemiz gerekiyor. Evet, yasaklayamazsınız, bu doğru değil. Ama onun nasıl kullanılabileceğini daha okul öncesi öğretimden itibaren, çünkü onun işine doğdukları için o disipline, o mentörlüğü sizin vermeniz gerekiyor. Dijital dünya sadece sosyal medya değil. Dijital dünya
1: Doğru.
0: sadece renkli oyunlar değil. Dijital dünyayı siz eğitim açısından, kendinizi geliştirmeniz açısından nasıl kullanacaksınız? Yapay zekayı mesela, en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi şu: evet, yapay zekayı kullanıyoruz. Öğrencilerimiz de kullanıyorlar ama yapay zekaya nasıl soru sorulur? En büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Nasıl soru soracaksın ki onun karşılığında verimli yanıt alabileceksin? İşte bu disiplini, bu şeyi öğrencilere kazandırmamız gerekiyor. Ortalamaya baktığımızda sosyal medyanın, dijital oyunların kullanılması belki diğer OECD ülkelerinden, 91 ülkeden bizimki daha yüksektir. Ama bunun eğitime entegrasyonunda işte orada sıkıntı çıkıyor. Dolayısıyla bizim hem kendi açımızdan hem de öğrencilerin bunu kullanması açısından yine de işte bu müfredatın içerisine bunu monte etmemiz gerekiyor. Anladım.
1: Şimdi yükselen ortalamaları konuştuk. Bu eğitim açısından evet olumlu ama Bir yükselen ortalama daha var. Can sıkıyor. Sizinle konuşmadan önce, sizinle bağlantı öncesinde de Türkiye Eğitimsi'nin okullarda akran zorbalığı ve suça karışan çocuklara ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını aktarmıştık. O araştırma aslında bu PISA sonuçlarında da, oradaki anket sonuçlarında da ortaya çıkmış. Türkiye'deki öğrencilerin %21'i ayda birkaç kez veya daha sık en az bir tür zorbalığa maruz kaldığını söylemişler. OECD ortalaması ise %20, yani bir puan üzerinde OECD ortalamasının.
0: Evet.
1: Nasıl önüne geçiyorsun?
0: Şu var. Bu ekonomik sıkıntılar, yani dünyadaki ekonomik sıkıntılar, tabii ki aile yapısını, dijital dünyanın işte hani şeysiz akışı, denetimsiz akışı, öbür taraftan televizyonların etkisi, dizilerin, filmlerin etkisi, diğer taraftan işte yaşadığımız çağın doyumsuzluğu ve tüketim çağının olması, burada aile içindeki şiddetin artması doğal olarak hayata da yansıyor, sokağa da yansıyor, okullara da yansıyor. İşte burada müfredatın içerisinde sadece tek başarı matematikteki, fen bilimlerindeki okur yazarlık ya da okuma becerilerinin artması değil. İşte en büyük eleştirilen PISA'nın şeylerinden, noktalarından bir tanesi de bu. Sadece 3 alan değil. Peki felsefe bunun neresinde? Sanat bunun neresinde? Beden eğitimi ya da spor bunun neresinde? Kültür bunun neresinde? Mesela PISA'da bunlar ölçülmüyor. İşte bunlar nasıl monte edilecek? İşte,
1: yani ruhu besleyen dallar birazcık değil mi? Yani ruhu besleyen, zihni besleyen.
0: Kesinlikle, yani burada işte kadına sevgi, işte çevreye sevgi, sevgi hayvana sevgi, işte insana sevgi, empati, yani o kadar çok şey var ki işte müfredat dediğimiz zaman sadece hani hayata adapte edebilme yahut da bilgiyi işte sınavlarda, ulusal, uluslararası sınavlarda kullanma becerisinin ötesinde diğer yan unsurları da, esasında yan unsur değil bunlar, sınav için yan unsur, bunları da siz müfredata ne kadar entegre edebiliyorsunuz, bu istekleri ne kadar karşılayabiliyorsunuz, işte bu da önem vermemiz ve üzerinde durmamız, az önce dile getirdiğim gibi hani yerel manevi değerler olarak ve insani değerler olarak siz bunları müfredata ne kadar monte edebiliyorsunuz, işte bu da son derece önemli ve bundan sonraki süreçte daha çok karşımıza çıkacak, daha fazla ihtiyaç hissedeceğimiz o doyumsuzluğun, yani hayatın doyumsuzluğunu manevi olarak biz nasıl karşılayabileceğiz? Çocuklarımıza bunu vermemiz gerekiyor.
1: Peki. Sadık Gültekin, çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için.
0: Kolay gelsin. İyi yayınlar.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sert rüzgar etkili. Ege'de özellikle Manisa ve Bergama çevresinde rüzgara dikkat. Akdeniz'de kuru hava nedeniyle yangın riski sürüyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Soğuk algınlığı riski var. Tedbirli olunmalı.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara. Empara, bankanın güzeli.
7: NTV Radyo.

0: reklam. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çizgi roman ustası Güney Koreli yazar ve çizer San Ho'nun Arafta Pasta Servisi serisinin ikinci kitabı geçtiğimiz günlerde Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Çizgi romanı dilimize Şevval Uzun çevirmiş. Serinin ilk kitabında zamanın askıya alındığı bir yerde faaliyet gösteren bir pasta dükkanında Margot ve yardımcısı Miro, yaşayanlardan gelen siparişlerle ölenler için cenaze pastaları yapıyorlardı. Ve her bir pasta, veda edilememiş anılarla, söylenememiş sözlerle ve kalpte kalan duygularla hazırlanıyordu. Arafta pasta dükkanının gizemli sahibi Margot ve sadık yardımcısı Miro, ikinci kitapta da sevdiklerini uğurlayanların fısıldadığı anıları dinleyerek kişiye özel cenaze pastaları hazırlamaya devam ediyor. Bu sefer yarım kalmış hikayelere ve sarsılmaz arkadaşlıklara tanık oluyoruz. Çizgi romanın ilk bölümünde punk rock grubu Leviathan'ın solisti Solly Butt ve ortağı Noah'nın yıllara meydan okuyan notalarla örülü sarsılmaz dostluğunu, ikinci bölümde ise emekli bir sihirbazla astronot olma hayali kuran bir kedinin ilham veren ilişkisini okuyoruz. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Bu hafta kuru meyveler dedik, kuru sebzeler dedik. Evet, meyve de özellikle dünyada birinciyiz. Malatya'nın kayısısını anmıştım. Aynı şekilde Aydın'ın inciri. Ama bizim muhteşem bir üçlümüz var ki onun üçüncü ayağı Sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm. Özellikle Noel zamanında yurt dışında, Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok aranır. Kuru üzümü hatta bizdeki sultaniye üzümünden yapıldığı için, yani sultanlara layık ince kabuklu, çekirdeksiz, bal gibi tadı olan, işte o isim aslında pek çok ülkeye geçmiş. Mesela Almanlar Sultaninen derler. İngilizce'de de sultane üzümü olarak geçer. Şimdi tabii İzmir'in bu sapsarı altın gibi kuru üzümü aslında sadece İzmir dememek lazım. Çünkü büyük bir miktarı Manisa'da yetişiyor. Manisa özellikle Alaşehir sultaniye bağlarıyla dolu. Kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız bağlar var. Fakat kuru üzüm deyince bizim coğrafyamız o kadar zengin ki çeşit çeşit kuru üzüm var. Mesela besne üzümü var, siyah kara üzümler var, kuş üzümü var, küçücük dolmalara kullandığımız, yani çeşitlerimiz çok bol. Ama kara üzüm deyince önümüzde gerçekten büyük bir dünya açılıyor. Kilis karası üzümü, ki horoz karası da derler, Antep karası, tabii Malatya tarafına gidince köhne üzümü, hatta bazıları böyle salkım salkım bütün olarak kurutulur. Yani aslında Kilis'ten başlayın, yukarı Gaziantep, Adıyaman, Malatya'ya doğru bir hat çekin. O gerçek bir böyle üzüm cenneti ve işte orada gerçekten üzüm kurularının her türlüsü var. Şimdi Adıyaman'da besni üzümü diyoruz, işte Antep karası diyoruz, Kilis karası diyoruz. Hele hele Malatya'ya doğru çıkınca salkımıyla kurutulan üzümler, özellikle de o Arapkir köhne üzümü, bunlar ayrı bir dünya. Şimdi bu üzümlerin dünyada da enteresan aslında yansımalarını gördüm. Tabii bilen biliyor, bunları ismiyle arayanlar var. Fakat ismiyle arayan deyince size çok komik bir anımı söyleyeyim. 2007 yılında ilk defa Oxford Sempozyumuna gitmeye başlamıştım. Yemek üzerine düzenlenen ve ertesi yılda giderken orada tanıştığım insanlara işte gelecek yıl size ne getireyim falan diye soruyorum. Bunlardan biri Phil Edison. Kan yapan üzüm diye bana tane tane telaffuz etti. Ben şaşırdım, nasıl böyle biliyor diye. Çünkü kan yapan üzüm diye öyle satılır hakikaten. Malatya pazarında falan her yerde görürüz. Kan yapan üzüm diye adamın beynine kazınmış. Çünkü Phil Edison aslında bir inşaat mühendisi. 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatında çalışmış. Köprü de 1973 yılında açılmıştı hatırlarsanız. Ondan önce İstanbul'un iki yakası arasında trafik yoktu. Köprü ilk defa 1973 yılında açıldı. Phil Edison da inşaatında çalışmış. Fakat Oxford Sempozyumunda düzenleyicilerinden, çünkü tam bir yemek meraklısı ve yemek üzerine araştırmaları var. Tayland olsun, Arap Emirlikleri olsun, Türkiye olsun, çeşitli yerlerde yaşamış ve hepsinde yemek kültürünü çok detaylı araştırmış. Türkiye'den de aklında kalan, kan yapan üzüm olmuş. Evet, takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
7: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Venividi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Venividi göz.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
10: Bankart, seni düşünür o.
11: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
12: Serkan!
13: Efendim abi?
12: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
13: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
12: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
14: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
15: Empara. Empara, bankanın güzeli.
16: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
17: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
18: Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine Portekiz'de başlayacak. Önemli eksikleri bulunan Sarı Kırmızılar'da Osimhen, Lemina, Singo ve Günay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk saat 20.30'da basın toplantısında konuşacak. Takım son antrenmanını saat 21'de yapacak. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Sarı Kırmızılar daha sonra sırasıyla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK ve Paris Saint Germain'le karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müziği 18 yıl aradan sonra Kadıköy'de çalacak. Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Deneyimli hakem geçen sezon Galatasaray'ın Liverpool'u son 16 turunda 1-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı. Fenerbahçe-Roma maçı Perşembe saat 19.45'te başlayacak. Sarılaş fertler bu karşılaşmadan sonra sırasıyla Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Linz, Villarreal ve Atletico Madrid'de karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
19: Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra bugün.
6: Galatasaray'ın yarın, Fenerbahçe'nin perşembe günü sahneye çıkacağı 36 takımlı turnuvada 8 haftalık lig etabı başlıyor. Açılış gecesinde gözler İspanya'da olacak. Arda Güler'li Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2010'da zafere taşıdığı Inter'i Santiago Bernabeu'da saat 22'de konuk edecek.
19: Buraya yeniden dönmemdeki en büyük sebeplerden biri Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istemem. Bu şu anki en büyük tutkularımdan biri. Başlangıcı da kariyerimde ayrı bir yeri olan Inter'e karşı yapacağız. Tek hedefim kazanmak.
6: İlk gündeki diğer maçlarda saat 19.45'te AEK LASK Linz, Kulüp Brugge Aston Villa, saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis ve Porto Manchester City karşılaşmaları var. Galatasaray'ın yarın Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Son iki sezonda Paris Saint-Germain'in kazandığı Devler Ligi'nde 8 haftalık ilk etap 27 Ocak 2027'de sona erecek.
18: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Kapanış maçlarında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü de Orhan Ak yönetimindeki ilk sınavında Göztepe'yi 4-2 yendi. İzmir'deki maçta galibiyeti getiren goller Halil, Abena ve iki kez de Kozlovski'den geldi. Mehmet Akif Üstündağ üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı, filenin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
20: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
21: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
20: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada. Winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi. Vargas. Çok mutlu, çok istiyor.
21: Sultanların her birinden övgüyle bahseden federasyon başkanı, kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
20: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
21: Sıradaki hedefler, tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
20: Dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
21: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
20: Voleybol, TFF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
21: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
18: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Hedefinin dünya rekoru olduğunu belirten Kurt, "Bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım." ifadelerini kullandı. Kadınlar 50 metre dünya rekoru 27.10 saniye ile Çinli sporcu Chen Yi'ye ait. Erkekler 50 metre kurbağalamadaysa Umut Ünlü gümüş madalyanın sahibi oldu. Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı.

0: Gündüz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar.
1: Hipertansiyon ya da diyabetin insan vücudunda belirtileri oluyor. Kolesterol sinsi ilerliyor. Peki son dönemde doktorların kalp damar hastalıkları için risk teşkil eden gruptan istediği lipoprotein A değeri yükseldiğinde bir belirti verir mi? Kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes'e sordum.
2: Maalesef olmuyor. O yüzden bu kalp damar hastalığı aslında sinyal veriyor, önlenebilir, tedavi edilebilir diyoruz ama çoğu zaman o damar tıkanıklığı bile hani göğüs ağrısı, çabuk yorulma, nefes darlığı gibi şikayetlerle kendini ortaya koysa bile göz ardı edilebiliyor. Ama LPA yüksekliğinin hani bu tansiyon yüksekliği ya da şeker yüksekliği gibi hiçbir belirtisi yok maalesef. Ancak kanda akarsak anlayabiliyoruz.
0: Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Sıcaklıklarda sonraki günlerde de önemli değişiklik beklenmiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, Poyraz çok sert, sıcaklık 27-29 derecelerde. İç Anadolu da güneşli, rüzgar çok sert, Ankara 25, Sivas 22 derece. Ege'de rüzgar Manisa-Bergama tarafında çok daha kuvvetli esiyor, İzmir 34 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde daha düşük, Antalya ve Adana 37 derece. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca yine yağış geçişleri var. Bolu ve Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli az bulutlu. Rüzgar Karayel yönünden esiyor. Erzurum 20, Malatya 27, Gaziantep 32, Diyarbakır 33 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 16.
4: Merhaba, saat 16. Gelişmelerle karşınızdayız. İstanbul'da bir ilçe belediyesi daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimi vardı. AK Parti'nin adayı 4. turda seçildi. Hem Cumhur İttifakı hem de CHP yeni partiden 21 olmak üzere toplam 42 üye oy kullandı. İlk 3 turda vekil belirlemek için gerekli oy sayısına ulaşılamadı. 4. turda salt çoğunluk yani yarıdan bir fazla oy arandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 2 isim son turda Cumhur İttifakı'nın adayı için oy verdi. Seçimi Sibel Tan Çetinkaya'nın aldığı 19 oya karşılık 23 oyla AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya'nın 4 farkla kazandığı seçime Cumhur İttifakı itiraz etmiş. Mahkeme usulsüzlük iddiasıyla yapılan başvurunun ardından seçimin yenilenmesine karar vermişti. İşte o seçim bugün yapıldı. Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik süreçte CHP'li meclis üyelerine yönelik gözaltılara tepki gösterdi. İstanbul Valiliği'nin seçim için belirlediği saatleri de eleştirdi. Siz valiliğin tabelasına bir ampul koysanız kimse şaşırmaz diyerek tepkisini gösterdi. Antalya ve Adana'daki orman yangınlarında son durumu aktaracağız. Mücadele sürüyor bir taraftan alevlerle. Her iki kentte de bazı yerleşim yerleri tahliye edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde dün akşam orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler Kepez ilçesine sıçradı. Yangın Antalya-Isparta karayoluna ulaştı. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit etti. İki ilçede toplam 254 ev tahliye edildi. Yangın yüzünden 2000'den fazla haneye elektrik verilemiyor. Söndürme çalışmalarına 5 uçak, 10'dan fazla helikopter, 110 arazöz ve 600'ün üzerinde personel katılıyor. Yoğun müdahaleye rağmen yangının enerjisi epey düşürüldü. Bir diğer orman yangını ise sabah saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesinde çıktı. Doğan Alanı mahallesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Valilik 40 evin tahliye edildiğini açıkladı. 7 ev kullanılamaz hale geldi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çalışmalara bölge halkı da destek veriyor. İngiltere ile birlikte 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan İsrail'e yönelik yaptırım kararı geldi. Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim yerlerinde üretilen mallara yaptırım uygulanacak. Ayrıntıları alacağız. NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut bize aktaracak. Güldener, nasıl bir yaptırım kararı bu? Çerçevesi nedir? Notlar sende.
5: Deniz, önce usulden gelmek gerekiyor. İngiltere'de avam kamerasında Dışişleri Bakanı Ed Miliband işgal edilmiş topraklarla ilgili olarak İngiltere'nin hangi gerekçeli vesaikle yaptırım kararı almaya yönelik olarak adım attığını açıklarken aynı anda Avrupa'dan 11 ülkenin Dışişleri Bakanı ortak bir metin yayınladılar ve bu metinde de işgal altındaki topraklarda özellikle İsrail'in Avrupa ülkelerine ihracatını yasaklayacak yasal düzenlemeyi alma kararı aldılar ve bunun da gerekçeli kararının altını çizerek ifade ettiler. Hem sosyal medyada hem de yazılı açıklamalarında İsrail'in özellikle E1 bölgesini işgal etmeye yönelik olarak süreci başlatıyor olmasının İsrail'de ve Filistin'de iki devletli çözüm sürecini sekteye uğratacak bir karar olduğunu ifade ediyorlar. Bununla birlikte örneğin İngiltere Batı Şeria'dan ve işgal altındaki topraklardan ithalatı yasaklamanın gerekçesi olarak terörle mücadele, etnik temizlik ve küresel insan haklarına aykırı davranan İsrail'in politikalarından dolayı bu kararı aldığının altını çizdi Avam Kamerası'nda Ed Miliband. Avrupa'nın önde gelen 11 ülkesi aralarında Fransa, Portekiz, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç gibi Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Alanı'nın bir üyesi olan İzlanda, Polonya, Portekiz ve İsveç Dışişleri Bakanları ortak bir şekilde karar aldılar. Özellikle İsrail hükümetinin Batı Şeria'da yürütmüş olduğu operasyonun asla iki devletli çözümün yolunu açan değil, aksine bu süreci sekteye uğratan nitelikte olduğunu ifade ediyorlar. Bununla birlikte özellikle bu söz konusu ülkeler, Fransa, İngiltere, Norveç gibi 11 Avrupa ülkesi, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim yerleriyle yapılan mal ticaretine ulusal kısıtlamalar getirme kararı aldıklarını, Avrupa'nın bu yönde karar alması yönünde de bir teklifte bulunacaklarını ve bu tür kısıtlamalarında giderek artabileceğini, işgal altındaki topraklarda İsrail'in ve İsrail'li yerleşimcilerin Filistinlere yönelik olarak şiddet uygulamaya devam etmesi halinde bu tür yaptırımların artabileceğini, İsrail hükümetinin de özellikle yerleşimcilere yönelik olarak şiddet uygulayan, ki Filistinlere yönelik olarak şiddet uygulayan yerleşimcilere herhangi bir hukuki işlem, polisi işlem başlatmamasında ağır bir dille kınadı ve bu çerçevede bu bölgelerden İsrail tarafından Avrupa'ya ihraç edecek olan ürünlere tamamen ticari bir yasak gelmesi yönünde düğmeye basıldı. Eş zamanlı olarak 11 Avrupa ülkesi İsrail'in işgal etmiş olduğu topraklardan ithalatı yasaklama kararı aldı Deniz.
4: Gülden Ersoy'u mu taktardı? Daha bu çerçeveyi anlatmadan başında söylediği önemli noktanın altını çizerek biraz detay paylaşalım. İngiltere'den yaptığı açıklamalar sonrasında çerçeveyi anlattı bize Gülderen, ama ne söyledi İngiltere Dışişleri Bakanı David Miliband, özür diliyorum Ed Miliband? Ekranlara geliyor, kısa bir süre önce parlamentoda konuştu. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere yönelik etnik temizlik uygulanıyor ifadesini kullandı. Bu önemli, İngiltere hükümeti tarafından daha önce İsrail'le ilişkilerde resmi düzeyde bu sertte bir ifade, yani etnik temizlik gibi bir tanım kullanılmamıştı. Dolayısıyla önemli bir açıklama. Yerleşim yerlerinin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman, gayrimenkul gibi hizmetler sunan şirket ve kişilere yaptırım uygulanacak. İşte Gülden Ersoy Umut'un o çerçevesini çizdiği yaptırım paketi de bunu içeriyor. Dolayısıyla Ed Miliband'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Filistinlilere yönelik Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde etnik temizlik uygulanıyor ifadesini kullandı. Bu arada tabii bütün bu süreçler 7 Ekim ile birlikte başlamıştı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarından yaklaşık 1,5 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed tarafından doğrudan uyarıldığı iddia edildi. Bu uyarıları da bakalım.
6: 2023 Eylül ayının son günleri. Yani Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından yalnızca birkaç hafta öncesi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. İki lider güvenli hat üzerinden yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Muhammed Bin Zeyd, Netanyahu'ya Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın bölge genelinde büyük bir operasyon hazırlandığını söyledi. Netanyahu'ya bu tehdide karşılık Gazze için ekonomik çözümler üretilmesi ve Batı Şeria'nın sakinleştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Netanyahu'nun bu durumu her türlü senaryoya hazırlıklıyız diyerek geçiştirdiği ve kritik istihbaratı İsrail'in üst düzey güvenlik birimlerinden gizlediği öne sürülüyor. Bu iddialar Haaretz gazetesinde yer alan haberden. Gazete haberini yeni yayınlanan Rehineler 843 günlük terk ediliş kitabına dayandırdı. Benzer bir uyarının Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil tarafından da yapıldığı, ancak İsrail Başbakanı'nın önceliği Gazze yerine Batı Şeria'ya verdiği ileri sürülüyor. Kitaptaki belgeler saldırı öncesinde İsrail ve Hamas arasında Şin Bet üzerinden gizli bir esir takası görüşmesi yürütüldüğünü, ancak müzakerelerin tıkanması üzerine Sinvar'ın Eylül ayında süreci kestiğini de gösteriyor. 7 Ekim saldırılarının hemen ardındansa Katar'ın sivillerin serbest bırakılmasına yönelik sunduğu arabuluculuk teklifleri İsrail kanadı tarafından reddedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddiaları mutlak bir yalan diyerek reddetti.
4: Ünlü Alman spor giyim markası İsrail'deki reklam kampanyası yüzünden gelen boykot çağrılarının ardından özür diledi. Markanın kampanyasında eski bir İsrail askeri oynatılmıştı. Bu da tepkilere yol açmıştı. Tel Aviv merkezli haber sitesi Times of Israel'in haberine göre şirket açıklamasında kampanyadan etkilenenlerden özür diledi. Kampanyanın küresel bir çalışma olmadığı, İsrail'deki yerel ekip tarafından hazırlandığı iddia edildi ve aktarıldı. Ampute bireylere yönelik tek ayakkabı hizmetini tanıtan spor markası reklamında Shalev Biton isimli eski bir İsrail askerini oynatmıştı. Biton'un 2021'de Gazze sınırında görev yaparken yaralanması sonucu sol bacağı ampute edilmişti. Olayın ardından aralarında ünlü İspanyol aktör Javier Bardem'in de olduğu birçok kişi markayı boykot edeceklerini açıkladı. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze dünyada nüfusuna oranla en fazla ampute çocuğun bulunduğu yer. İran savaşı ekonomiyi de vurmuş durumda. Küresel ekonomiyi, akaryakıtı daha da pahalı hale getirdi. Motorin 90 lira, benzin 77 liraya çıktı. Motorinle benzin arasındaki fiyat makası da her geçen gün açılıyor.
6: Motorin, benzinin iki katı zamlandı. Fiyat makası açıldı. Akaryakıt piyasasında ABD, İran ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri hissediliyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin bugün 90 lira. 62 lira olan 1 litre benzinse 77 liraya satılıyor. Yani motorin 28 lira, benzin 15 lira zamlandı. 6 lira olan fiyat farkı 13 liraya çıktı. Üstelik motorinde bu ay 10 liralık bir ÖTV indirimi uygulanıyor. Benzinde uygulanan indirim oranı çok daha düşük. Motorinde fiyatın daha fazla artmasının birkaç nedeni var. Ekonomi gazetesinin haberine göre en büyük neden ticari araçlarda dizel kullanılması. Tırlar, kamyonlar, ağır iş makineleri, traktörler, hatta trenler motorinle çalışıyor. Benzinse daha çok vatandaşların günlük tüketimi için önemli. Yani benzin talebi fiyat artınca düşebiliyor. Diğer bir nedense stoklama. Dizel ürünler benzine göre daha sınırlı bir depolama alanına ve ömre sahip. Bu da fiyat artışının daha yüksek olmasına neden oluyor.
4: Srebrenica soykırımından suçlu bulunan Bosna kasabı lakaplı Ratko Mladic'e düzenlenen cenaze törenine Ankara'dan tepki var. Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli, Mladic'in soykırım suçlusu olduğunu hatırlattı. Keçeli sosyal medya paylaşımında Mladic'in soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce hüküm giydiğini hatırlattı. Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Sırbistan'da tribünlerde savaş suçlusu Ratko Mladic'i anmıştı. Ülkenin en büyük derbisi Kızıl Yıldız Partizan maçından önce Mladic'in posteri tribünlerde açılmıştı. Futbolcular da orta sahada saygı duruşunda bulunmuştu. Sosyal medya hesaplarından da kulüpler bu görüntüyü paylaşmıştı. ve tepki çekmişti. Mladić 1991-95 yılları arasında Yugoslavya'daki iç savaşta Srebrenica kasabasında 8 bin Müslümanı öldürmekten suçlu bulunmuştu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbüsil ortak bir basın toplantısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajları vardı.
7: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Irak'ın da her yerinde, her tarafında terör örgütlerinden temizlenecek ve inşallah terörsüz bir Irak'ta inşa edilecektir. Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
4: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. Mızraklı 2019 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı seçilmiş. 4 ay sonra da örgüt üyesi olmakla suçlanmış ve tutuklanmıştı. Mahkeme 2020 yılında Selçuk Mızraklı'ya 9 yıl 4 ay hapis cezası vermişti. Ardından Yargıtay bu kararı bozmuş. Yeniden yargılamada Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi de aynı cezaya hükmetmişti. Ceza süresini dolduran Mızraklı'yı Edirne cezaevi çıkışında ailesi ve Dem Partililer karşıladı. Selçuk Mızraklı önce İstanbul'da vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in mezarını ziyaret edecek. Akşam saatlerinde de Diyarbakır'a geçecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
8: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
9: Yolsuzluk.
8: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
8: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dedim ki gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
6: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
8: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
6: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız işbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
4: Silivri'de batan gemideki mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar 720 metre derinlikte, gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaşmış durumda. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
6: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
10: Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
6: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir cansalı, bir filik

0: Enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
1: İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon yapıldı. Liderliğini Bayram Yaramış'ın yaptığı Yaramışlar suç örgütünün toplam mal varlığının 1 milyar lirayı aştığı öğrenildi. 7 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt lideriyle birlikte 24 zanlı gözaltına alındı.
0: Servetleri 1 milyar liranın üzerindeydi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Şebeke lideriyle birlikte 24 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütü takibi alındı. Aylar süren teknik takip sonucunda suç örgütü kuran zanlıların kara para akladıkları ve yüklü miktarda rüşvet aldıkları belirlendi. Belçika merkezli faaliyet gösteren Yaramışlar suç örgütünün lideri Bayram Yaramış'tı. 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon için düğmeye basıldı. 7 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Örgütün Güney Amerika ülkelerinden getirdikleri uyuşturucu maddesini muz ve meyve gibi yasal yük süsü verilmiş konteynerler vasıtasıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. Zanlılardan aralarında örgüt lideri Bayram Yaramış'ın da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenildi. 11 örgüt üyesi yurt dışında, 2 kişi ise aranıyor. Örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen toplam mal varlığının 1 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi. Bu kapsamda 87 adet mülk, 18 lüks araç, 4 özel tekne ve 14 şirkete el koyuldu.
1: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alındı. Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde taktığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali inceleme de başlatıldı. Tançalan pazar günü Van'da bir düğüne katılmış. Sosyal medya paylaşımları sonrası da soruşturma başlatılmıştı. Tançalan Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı. Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılamakla suçlanıyor. Hakkında 25 suç kaydı olan Tançalan'ın düğünde takıttığı belirtilen yüksek miktardaki altınlarla ilgili de MASAK'tan inceleme talep edildi. ...51 yaşında hayata veda eden oyuncu Serhat Mustafa Kılıç cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Kendisi için dün İstanbul'da bir tören yapılmıştı. Ardından ünlü oyuncu bugün Ankara'da toprağa verildi.
0: Sevenleri, yakınları son görev için bir araya geldi. Helallik istendi. Al bayrağı sarılı tabutu son kez omuzlandı. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü 51 yaşında hayata veda eden Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, sevenleri, sanat camiası da oradaydı.
2: Çok yetenekli, çok genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok üzgünüz, çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
3: Çok iyi bir insandı. İnsanlığı ve oyunculuğu, mesleğini çok doğru yerden kavramış, ender bir yetenekti.
0: Önce helallik istendi.
4: Kendisine dünya ve ahireti yönelik haklarımızı helal ederiz. Helal eder misiniz?
0: Ardından cenaze namazı kılındı. Serhat Kılıç'ın tabutunu babası Mehmet Ali Kılıç, sanatçı dostları ve sevenleri omuzladı. Kılıç'ın naaşı Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Oyunculuk hayatına 1998 yılında başlayan Kılıç, Anadolu'da devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Üniversite eğitimi verdi. Pek çok dizi ve sinema filminde de rol aldı.
5: Öleceğimi ilk öğrendiğim anda aklımı kaçıracağım sandım, biliyor musun? Tam o andan beri öyle bir koşturuyorum ki, koşturmaktan aklımı kaçırmaya fırsatım olmadı. Üzülmeye bile vaktim olmadı.
0: 80'lerin plakçı Ergün'ü, kış uykusunun İmam Hamdi'si.

0: canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, boyun ve bel fıtığı ağrıları nedeniyle de ilaç kullandığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle netlik kazanacak.
1: Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru yapan öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.
2: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik.
0: Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-Devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt yerleştirmelerinin öğrencilerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal durumuna göre gerçekleştirildiğini de söyledi. Yerleştirmeler öğrencilerin beyanıyla 12 farklı kamu kurumundan alınan veriler karşılaştırılarak gerçekleştirildi. Öğrencilerin okuluyla yurt arasındaki mesafede göz önünde bulunduruldu.
2: 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz.
3: Yurt ücretleri odalarda bulunan yatak sayısına göre belirleniyor. Toplamda 6 farklı yurt tipi bulunuyor. Ücretler ise 1000 lira ile 1590 lira arasında değişiyor.
0: Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen, yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yüksek öğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvuruları önümüzdeki süreçte alınacak. Normal öğrenim süresinde mezun olamayan ve ikinci üniversitesine başlayan öğrenciler için de ek başvuru süresi açılacak. Başvuru tarihleri bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin yerleştiği yurdu beğenmeyip vazgeçmesi durumunda yedek öğrencilerin yerleştirilme işlemi yapılacak. Bu süreç haftada 3 kez gerçekleştirilecek ve boşta öğrenci kalmayana kadar devam edecek.
1: 2026 Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. Ve külliyeden, Beştepe'den gelen fotoğraf karelerini sizlere gösteriyoruz. Federasyon Başkanı, Spor Bakanı'nın yanı sıra kaptan, koç, hepsi bir arada milliler aldıkları kupayla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makamında kendisine 14 numaralı bir formada hediye edilmiş durumda. Kupanın yanı sıra kendisi de imzalı bir formaya, ki bu 12 numara, dolayısıyla hepsi ayrı ayrı imzaladılar ve Cumhurbaşkanı'na ilettiler diye anlıyoruz. Külliyeden gelen görüntüler, ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuşlardı. Son derece nefes kesen bir maç sonrasında bu kupaya ulaşmışlardı. Geriye düştüler, sonrasında yakaladılar. Tekrar geriye düştüler, tekrar geri döndüler. İtalya karşısında 3-2'lik bir skorla Avrupa şampiyonasında zirveye ulaştılar. 2026 SEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndan bahsediyoruz. Öncesinde yarı finalde Slovenya'yı yendiler. Sırbistan'ı yendiler. 3-0'lık bir galibiyetin ardından kısmen kolay bir maçtı. Ki Santarelli teknik direktör ve federasyon başkanı ufak hataların yapıldığını, kendimizi toparlamamız gerekiyor, hiçbir zaman yeterli değil diyerek final maçına çıkmışlardı. Ve sonrasında da işte altın madalyalarıyla birlikte kaptan Eda Erdem, Melissa Vargas'la birlikte karşı karşıya geldikleri bir fotoğraf karesi. Zehra Güneş yine Cumhurbaşkanı'yla tokalaşan isimler arasındaydı uzun bir masa etrafında. Federasyon yetkilileri, Spor Bakanı, Cumhurbaşkanı ve kızlar, filenin sultanları bir araya gelmiş olduğu bu fotoğraf karelerinde aktarmış olalım. Ve devam edelim. Okullar malum önümüzdeki hafta pazartesi günü açılıyor. Gerçi uyum haftası başladı. Ama geçen eğitim öğretim yılında epey sıkıntılı, güvenlik konusunda soru işaretlerini arttıran Kahramanmaraş saldırısı olmuştu, hatırlayacaksınız. Okullarda güvenlik önlemleri çok tartışılıyordu. İstanbul Esenler'de de 70 okulun bahçesinde güvenlik ağı oluşturuldu. Yapay zeka destekli güvenlik kameraları yerleştirilmiş durumda. Bu kameralar yüz tanıma sistemine sahip ve acil durumları tespit edip yetkililere haber verebiliyor. Kayıtlar da tek merkezden takip ediliyor. NTV ekibinden Sinan Kunter o merkeze gitti. Onun izlenimlerini ve alınan önlemleri haberimizde izleyelim.
4: Milyonlarca öğrenci pazartesi günü itibariyle yeni ders zilinin çalmasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına merhaba diyecek, dersler başlayacak. Ne yazık ki geçen yılın son dönemi önce Kahramanmaraş ardından da Şanlıurfa eğitim camiası açısından acı olaylara sahne olduğu maalesef okul saldırıları gerçekleşti. İşte bu tehlikenin, bu ihtimalin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim sezonunda bazı güvenlik önlemleri tüm Türkiye'de okullar ve çevrelerinde artırıldı. Şu anda bulunduğumuz nokta Esenler Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi. Esenler'de yürütülen çalışmanın tüm bu güvenlik önlemlerinden bir parça farkı olduğunu söyleyebiliriz. İlçede bulunan 70 eğitim kurumuna, 70 okula güvenlik kameraları yerleştirildi ve şu anda biz o kameraların aktardığı görüntülerin izlendiği odadayız. Şimdi elbette okulların çevresine güvenlik kameraları yerleştirilmeleri, okul bahçelerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi aslında çok sık karşılaştığımız bir durum. Ancak burada kurulan sistemin çok önemli bir farkı var. Burada devletin 3 kurumu bir anlamda işbirliği halindeler. Bir güvenli şehir projesi kapsamında gerçekleşiyor tüm bu işbirliği ve Esenler'deki parklara, bahçelere, ana cadde ve sokaklara güvenlik kamerası yerleştirildiği gibi okullara da üst düzey sisteme sahip, üst düzey özelliklere sahip güvenlik kameraları yerleştirildi. Hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı, hem de ilçe belediyesinin burada bir işbirliği söz konusu. Bu izlediğiniz kameralar bir noktaya çok yüksek zoom yapabilme kapasitesine sahip. 7/24 kayıt alıyorlar ve belki de en önemli özelliği yapay zeka destekli bir sistem oluşu. Okul bahçesinde ya da okul çevresinde herhangi bir olumsuz durum yaşandığı sırada İşte o yapay zeka bu olumsuz durumu tespit ederek hem emniyet birimlerini hem de belediye tarafından bu kameraları izleyen görevlileri alarma geçiriyor. Oraya acilen bir ekip sevk edilmesini, gerekiyorsa ambulans sevk edilmesini sağlıyor. Bir önemli özellik de bu sistemin aslında yüz tanıma sistemi de içermesi. Yani okul çevresinde dolaşan herhangi bir sabıkalı kişi o yüz tanıma sisteminden tespit edilerek yine emniyet birimlerinin alarma geçirilmesi sağlanabiliyor. Bazı okullarda şu anda uyum haftasındayız. Birinci sınıflar ilk kez okul deneyimi yaşayan bazı çocuklar aileleriyle beraber okullara gidiyor ve şu anda da aslında bazı okul bahçelerinde bu heyecanı, o okulun ilk gününü, ilk günlerinin heyecanını, karmaşasını bir parça görebiliyoruz. O okullarda, bahçelerdeki hareketliliği buradan güvenlik birimleri, hem güvenlik birimleri hem de belediyenin bu güvenlik açısından sorumlu birimleri bu ekranları takip ediyorlar. Kapalı devre bir yayın sistemi bu. Yani dışarıdan herhangi birinin dahil olup okul çevrelerini izlemesi mümkün değil. Sadece emniyet birimleri ve gerekli güvenlik birimleri bu yayınları takip edebiliyor. Ve aslında az evvel bahsetmiştim. Bu bir güvenli şehir projesi. Şu anda bulunduğumuz odada sadece okullar değil, bakın hemen yan tarafta Esenler ilçesindeki tüm cadde, sokak, kritik noktaları da gösteren bir sistem var. Ve Esenler genelinde 2000 ayrı noktada bu kameralar 7/24 izleme yapıyor. Hem de yüz tanıma sistemi ve yapay zeka desteğiyle yine buralarda da herhangi bir olumsuz durum karşılanması durumunda gerekli birimler alarma geçirilebiliyor. Esenler ilçesi belediye ile beraber hayata geçen bu proje aslında bir anlamda pilot bölge olarak nitelendirilebilir. Zira hem başta İstanbul hem de tüm Türkiye'ye bu projenin ilerleyen günlerde yayılması hedefleniyor. Ama kolay bir altyapı değil. Zira hem fiber kablolama hem de kameraların kurulması gibi bazı teknik gereklilikler gerekiyor. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı da belirtelim. Tüm bu sistemi kuran da Aselsan, yani yine bir devlet kuruluşu. Burada da bir devlet kuruluşları arasında bir işbirliğinden bahsediyoruz. Ve bu sistem yaygınlaştıkça tüm Türkiye'yi kapsaması, güvenli şehir alanına girmesi hedefleniyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
6: seninle. Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için tekstivision.com.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
15: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroën DS3, Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
16: Türkiye best modellerini arıyor.
17: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi AnadoluHayat.com.tr'de.
5: Reklam. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
19: Doğa konuşmaları.
20: Sonbaharda gökyüzünde ne değişecek? Gökyüzü gözlemcisi ve astronomi öğretmeni Burcu Parmağ'a sorduk.
21: Eylül ayında ekinoks var, sonbahar ekinoksu. Çok severim ben ekinoksları çünkü güneşin tam doğudan doğup tam batıdan battıkları zaman, tam doğumuzu ve batımızı bulabildiğimiz zaman bence 23 Eylül sonbahar ekinoksunu kaçırmamak lazım. Onun dışında Eylül ve Ekim ayında yine bir sürü meteor yağmuru var. Tersekler kadar güçlü değiller, yani saatte yüzlerce meteor görmeyi beklemiyoruz. Ama o kadar çok sayıda varlar ki çakışıyorlar. O yüzden neredeyse her akşam 1-2 meteor görme ihtimalimiz var. Onların da bazıları patlıyorlar, çok güzel bir görüntü sunuyorlar gökyüzünde. Heyecanlandırıyorlar bizi. Bence gökyüzüne bakmaya devam edip o meteorları da yakalamaya çalışabilirler. Sonra zaten Aralık ayı gelince Geminit meteor yağmuru yine bize muhteşem bir görüntü sunacak.
19: Doğa konuşmaları.
18: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
2: TÜYAP'tan haberler. Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
22: Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine Portekiz'de başlayacak. Önemli eksikleri bulunan sarı kırmızılarda Osimhen, Lemina, Singo ve Günay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk saat 20.30'da basın toplantısında konuşacak. Takım son antrenmanını saat 21'de yapacak. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Sarı Kırmızılılar daha sonra sırasıyla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK ve Paris Saint Germain'le karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müziği 18 yıl aradan sonra Kadıköy'de çalacak. Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Deneyimli hakem geçen sezon Galatasaray'ın Liverpool'u son 16 turunda 1-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı. Fenerbahçe-Roma maçı Perşembe saat 19.45'te başlayacak. Sarı lacivertler bu karşılaşmadan sonra sırasıyla Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Linz, Villarreal ve Atletico Madrid'le karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
23: Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra bugün. Galatasaray'ın yarın, Fenerbahçe'nin Perşembe günü sahneye çıkacağı 36 takımlı turnuvada 8 haftalık lig etabı başlıyor. Açılış gecesinde gözler İspanya'da olacak. Arda Güler'li Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2010'da zafere taşıdığı Inter'i Santiago Bernabeu'da saat 22'de konuk edecek.
24: Buraya yeniden dönmemdeki en büyük sebeplerden biri Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istemem. Bu şu anki en büyük tutkularımdan biri. Başlangıcı da kariyerimde ayrı bir yeri olan Inter'e karşı yapacağız. Tek hedefim kazanmak.
23: İlk gündeki diğer maçlarda saat 19.45'te AEK LASK Linz, Kulüp Brugge Aston Villa, saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis ve Porto Manchester City karşılaşmaları var. Galatasaray'ın yarın Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Son iki sezonda Paris Saint-Germain'in kazandığı Devler Ligi'nde 8 haftalık ilk etap 27 Ocak 2027'de sona erecek.
22: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Kapanış maçlarında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü de Orhan Ak yönetimindeki ilk sınavında Göztepe'yi 4-2 yendi. İzmir'deki maçta galibiyeti getiren goller Halil, Abena ve iki kez de Kozlovski'den geldi. Mehmet Akif Üstündağ üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı, filenin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
25: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
26: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
25: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada. Winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi. Vargas. Çok mutlu, çok istiyor.
26: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
25: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
26: Sıradaki hedefler Tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
25: Dünya şampiyonumuzu var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
26: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
25: Voleybol, TVF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde. Bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
26: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
22: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Hedefinin dünya rekoru olduğunu belirten Kurt, "Bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım." ifadelerini kullandı. Kadınlar 50 metre dünya rekoru 27.10 saniye ile Çinli sporcu Chen Yi'ye ait. Erkekler 50 metre kurbağalamadaysa Umut Ünlü gümüş madalyanın sahibi oldu. Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü bir altın ve bir gümüş madalyayla tamamladı. Şansa kalmaz
3: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam. Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
0: seninle. NTV Radyo.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
27: Selam, ben Piraye.
28: Ben de Rutkay.
27: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
29: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
30: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Leş yiyici diye olumsuz bir yargıyla bakılan akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye devam edelim. Mesela akbabanın havada daireler çizip uçarak yerdeki bir hayvanın ölmesini beklediği düşünülür. Oysa hiç ilgisi yok. Akbabalar büyük kuşlar olarak yükselen sıcak hava akımını kullanıp daireler çizerek, süzülerek uçarlar. Böylece fazla kanat çırpmalarına gerek kalmadan uzun mesafe kat edebilirler. Sadece ölmüş hayvanlarla bir tür doğa temizliği yaparak beslenen akbabaların yiyecek bulması zor olduğundan bu enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu arada tüm akbabalar kel değildir. Başı kel olan tür, avın lezzetli kısımlarını seçmek için başını hayvanın içine derinlemesine sokmak zorunda kalan türdür. Kel olmak onun işini kolaylaştırır. Aksi halde tüyleri kirlenir, bakteri, parazit yapışırdı. Nadir de olsa tüylerini boyayan kuşlar vardır. Akbabalardan sakallı akbabayla Mısır akbabası türleri onlardan. Her iki türde çamur havuzlarına girip yıkanırlar ve böylece beyaza yakın tüyleri turuncudan kahverengiye kadar dalga dalga boyanır. Ancak bu davranışın nedeni hala gizemini koruyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmayı da aktaralım. Akbabaların sosyal etkileşimler ve bireyler arası iletişim söz konusu olduğunda sanıldığından çok daha karmaşık seslere sahip olduğu belirlendi. Buna göre akbabaların ses repertuarı papağanlarınkinden daha geniş olabilir.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Akka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Merhaba sevgili cazseverler.
2: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
1: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

0: Pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli, Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 17. NTV Radyo.
3: Eve dönerken kuşağı başlıyor.

0: Merhaba, saat 17. Günün içinden kuşağıyla karşınızdayız. Özetlerle başlayacağız, ayrıntılara gireceğiz. İstanbul'da bir ilçe belediyesi daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Üsküdar'da belediye başkan vekilliği seçimi vardı. AK Parti'nin adayı 4. turun sonunda 19'a karşı 23 oy alarak başkan vekili seçildi. Ayrıntılara bakacağız. Atlas Çağlayan 17 yaşında İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmüştü. Davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Atlas'ın katiline toplam 21 yıl ceza verildi ancak cinayet sanığın yaşı 15 olduğu için aldığı hapis cezası 18 yıl 10 aya indi. Sanık ortalama 12 yıl sonra tahliye olacak. Kanada ve 11 Avrupa ülkesinden İsrail'e yaptırım kararı geldi. 12 ülkenin bu kararının gerekçesi Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimler. Yaptırımların çerçevesine dış haberler müdürümüzle konuşacağız. Bu kararlar açıklanırken İngiltere Dışişleri Bakanı da Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde etnik temizlik yapıldığını kabul etti. Önemli bir çıkıştı. 17 bülteninde bu başlıkların tüm ayrıntılarına bakacağız. Ama önce yangınlardaki son durumu alalım. Antalya'nın 3 noktasında orman yangınıyla mücadele sürüyor. Alevler yerleşim yerlerini de tehdit ediyor. Çok sayıda ev boşaltıldı. Bölgedeki son durumu alacağız. Deha muhabiri Ramazan Sarıkayalı bize aktaracak. Hangi yerleşim yerlerinde risk var? Tahliye kararları nereleri için var ve yangında son durum ne?
1: Bugün saat 14.30'da Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir alandan başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yaklaşık 15-20 dakika içinde kontrolden çıktı ve geniş bir alana dağıldı. Şu anda yangın ağırlıklı olarak Kumluca ilçesine bağlı Güzören Mahallesi'nde devam ediyor. Güzören Mahallesi tamamen tahliye edildi. İnsanlar güvenli bölgelere alındı, toplandı. Güvenlik kuvvetleri sürekli dolaşıyor. Herhangi bir canlı unsuru olmasın yangın alanında diye. Görebildiğimiz 4 helikopter müdahale ediyor. 2 amfi yangın söndürme uçağı müdahale ediyor. Çok sayıda arazöz orman söndürme işçisi müdahale ediyor. Ancak yangın başladığı saatten bu ana kadar hızlı bir şekilde dağılmıştı. Şu anda enerjisi düştü, rüzgar hafifledi. Ama geniş bir alanda olduğu için ekipler daha geniş bir alana dağılmaması için hızlı bir şekilde mücadele ediyorlar, kararlı bir şekilde mücadele ediyorlar.
0: Ramazan Sarıkayalı aktardı. Yangın yerleşim yerlerine yaklaşmış durumda. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçesinde 254 ev tahliye edildi. Ama Kumluca'da da yangın devam ediyor. Aksu, Kepez, Kumluca 3 noktada. Dolayısıyla gelişmeleri takip ediyoruz. Antalya'da neyse ki rüzgar biraz azalmış gibi ama yeni bilgileri alacağız. Bir taraftan Adana ve Mersin'de de orman yangınları var. Bazı noktalarda orada da yerleşim yerlerine ulaşmış durumda alevler. Ayrıntıları alacağız. Deha muhabiri Anıl Atar bize aktaracak. Şu anda hangi noktadasın Anıl? Arkanda müdahaleyi görüyoruz. Nedir notlar?
2: Doğan Alanı Mahallesi burası. Yangın artık 18. saatine girdi ve ekiplerin bölgedeki müdahalesi devam ediyor. Kameraman arkadaşım Yusuf Yıldız ekranlarınıza getirsin. Dakikalar önce alevler buraya doğru sıçradı ve ekipler şu anda bu noktaya yoğunlaşmış durumda. Yusuf, şurayı göstermeni rica edeceğim. İşte burada sadece da burada yangına müdahaleye destek veriyor. Tabii rüzgar gün içerisinde iyiden iyiye şiddetini arttırmış durumda ve bu da aslında yangının, alevlerin yayılım hızını da arttırıyor. İşte yangın, alevler oradaki tam ekranlarınıza gelen noktadaki tepeye doğru ulaşmış durumda. Burada ekiplerin geceden bu yana yangını söndürmek için çalışmalarına devam ettiğini söyleyebiliriz. Tabii Burada bir komuta kontrol merkezi de kuruldu. Burada AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri şu anda görmüş olduğunuz noktada yangına müdahale çalışmalarını koordine ediyor diyebiliriz. Jandarma ekipleri yangının başladığı Eniz Çakırı Mahallesi'ndeki 40 haneyi tedbir amaçlı tahliye etti. Bunu söyleyelim. Aslında bu mahallede de şu anda bizim de bulunduğumuz mahallede de tahliye çalışmalarına hazırlık yapılıyor diyebiliriz. Burada iş makineleri de var. Onlar da bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor. 3 uçak, 9 helikopter havadan, 112 araç ve 476 personel de karadan Adana Kozan'daki orman yangınını söndürmek için müdahaleye hız kesmeden devam ediyor. Tabii şunu da belirtelim. Mersin'in Bozyazı ilçesinde de öğle saatlerinde bir ormanlık alanda yangın başladı. Bozyazı ilçesi
1: yangında artık 18. saatteyiz ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ettiğini söyleyelim. Adana Kozan'dan sözü yeniden size bırakalım.
0: Mersin Bozyazı ilçesi ve Adana'nın Kozan ilçesinde yangın sürüyor. Ayrıntıları aldık bölgeden. Eniz Çakır Mahallesi'nde 7 ev tahliye edilmiş durumda, bilgileri paylaştık. Şimdi dönelim İstanbul'a. Bugün bir seçim vardı. Bir ilçe belediyesi daha Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Belediye başkan vekilliği seçiminden bahsediyoruz Üsküdar'da. AK Parti'nin adayı 4. turda seçildi. Hem Cumhur İttifakı hem CHP Yeni Parti'den 21 olmak üzere toplam 42 üye oy kullandı seçimde. İlk 3 turda vekil belirlemek için gerekli oy sayısına ulaşılamadı. Dördüncü turda salt çoğunluk, yani yarıdan bir fazla oy aranıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden iki isim son turda Cumhur İttifakı'nın adayı için oy vermiş gibi görünüyor seçim sonuçlarına bakıldığı zaman. Zira seçimi Sibel Tan Çetinkaya'nın aldığı 19 oya karşı 23 oyla AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Bir hatırlatma da yapalım. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanmasının ardından 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapılmıştı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 farklı o seçimi kazanmış. Cumhur İttifakı da seçime itiraz etmişti. Mahkeme usulsüzlük iddiasıyla yapılan başvurunun ardından seçimin yenilenmesine karar vermişti. Bu arada seçim sonrası Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik konuştu. Bu süreçte CHP'li meclis üyelerine yönelik gözaltılara tepki gösterdi. İstanbul Valiliği'nin seçim için belirlediği saatleri de eleştirdi. Siz valiliğin tabelasına bir ambul koysanız kimse şaşırmaz diyerek de bu tepkiyi dile getirdi. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması vardı. Mahkeme kararını verdi. Atlas'ın katiline toplam suçlardan 21 yıl ceza verildi. Ancak cinayet, sanığın yaşı 15 olduğu için hapis cezası 18 yıl 10 aya indi. Sanık ortalama 12 yıl sonra ceza infaz kanununa göre tahliye olacak.
3: 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı ama yaklaşık 12 sene sonra cezaevinden çıkacak. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı.
4: Atlas Çağlayan için adalet.
3: İstanbul Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyet 15 yaşındaki sanık Efe Ç'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indirimi uygulandı.
5: Çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Ne 21 yıl ne 18 yıl 10 ay. Bunların hiçbirinin yatarı bu değil. Yatacağı 3-4 sene. Yani biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Bir tek bir gelişme bu oldu. Bir kez daha yıkıldım. Bir kez daha parçalandım burada.
3: İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine destek vermek için çok sayıda kişi adliyeye geldi. Sanığın 2038 yılında cezaevinden çıkacak olması tepki topladı.
6: Aşağı yukarı 12 yıl. Şu anda tabii ki cezalar burada toplanmıyor. Savcılıkta toplanıyor. Müddetname düzenleniyor. Biz de kendimize göre hesaplarımızı yapacağız. Elimize henüz bir karar geçmedi. Biz kendi hesaplarımızı şu anda üstten yapıyoruz. Daha çok taze. Onları da hesaplayıp ama ortalama 12 yıl diyebiliriz.
3: Yine akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Maddi Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de anne Gülhan Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Atlas Çağlayan'ın ailesi karara itiraz edecek.
4: İnsan kahraman istiyoruz.
0: Şimdi bir bağlantı yapacağız. Bir canlı konuğumuz olacak. NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz bizimle birlikte. Kendisiyle konuşacağız. Çünkü önemli bir karar. Önce bir kısaca özetleyeyim Hüseyin Yılmaz ne olduğunu. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Batı Şeria'da İsrail'in yasa dışı yerleşimleri sebebiyle Kanada ve 11 Avrupa ülkesi yaptırım kararı aldı İsrail'e. Bu karar ne anlama geliyor? Çerçevesine ne kadar büyük bir yaptırım ya da ne kadar sembolik bir yaptırım konuşacağız. İstersen önce çerçeveyle başlayalım. Nasıl bir çerçevesi var bu kararın?
7: Şimdi Kanada dahil 12 ülke yaptırım kararı aldı. Bu yaptırım İsrail'de yerleşim yerlerinde üretilen mallara yönelik bir yaptırım. Bu da İsrail ile Avrupa Birliği arasındaki bir ortaklık anlaşması var. Gümrük Birliği kapsamında ve 43 milyar euroluk toplam ticaretin içerisinde çok büyük bir rakam değil. Ayrıca belirtilmediği için net rakamı bilmiyoruz ama %2'lik bir rakam olduğunu
0: biliyoruz. %2'lik bir orana tekabül ediyor.
7: %2'lik
0: gibi.
7: Bir orana tekabül ediyor. Çok büyük bir rakam değil. 300 milyar euro civarında bir şey ama sembolik önemi büyük.
0: Neden şimdi böyle bir karar alıyorlar ve bu kadar sembolik bir karar alıyorlar? O zaman o da akıllara geliyor tabii.
7: Çünkü özellikle de şu andaki mevcut İsrail hükümetinin de göz yummasıyla ciddi bir yerleşimci terörü yaşanıyor Batı Şeria'da. Şu ana kadar 2023'ten bugüne kadar 130 yerleşim yerinde 6400 Filistinli yerlerinden edildi. Ve oralara eli taşlı, sopalı, silahlı yerleşimciler yerleştirildi. Ve bunun Batı Şeria'da şiddeti iyice artırdığından endişe ediliyor ve yeni bir patlama noktası olmasından endişe ediliyor. Ayrıca son yerleşime açılan yerde E1 bölgesi. Bu E1 bölgesi aslında fiilen Batı Şeria ile Kudüs'ün arasını kapatıyor. Yani iki devletli çözüm Filistin topraklarının bir arada olmasının da önüne engel. Bu da Batı toplumunun da destek verdiği iki devletli çözümü hayal haline getiriyor ki bunu Netanyahu hiçbir zaman olmayacağını söylemişti. O nedenle de şimdi önlem alınmazsa, şimdi bir tavır gösterilmezse daha ileride daha büyük sonuçları olabileceğinden endişe ediyor Avrupa ülkeleri. Ve tabii halkların Filistin'e verdiği destekle hükümetler arasında bir uçurum var. Bir anlamda kendi halklarına da bir kulak vermiş oluyorlar.
0: Peki şimdi aslında baktığınız zaman %2'lik bir orandan bahsediyoruz. Yani daha şöyle izah edelim. 43 milyar dolarlık bir ticaret var ama sembolik olsa da önemli bir adım atıyorlar. Neden şimdi atıldığı meselesine ayrıca vurgu yapıyorsun. Dolayısıyla bu çok önemli. İkisi Kudüs'le Batı Şeria arasındaki bir tampon bölge gibi kalan bir yer aslında.
7: Orayı kesmiş oluyorlar. Bağlantısını kesmiş oluyorlar.
0: Peki İngiltere bu kararı açıklarken etnik temizlik ifadesini kullanıyor. Dışişleri Bakanı bu ifadeyi kullandı. Biz artık tonun giderek yükseldiğini mi görüyoruz İsrail'e karşı?
7: Elbette. Fransa'dan da benzer bir açıklama yapıldı ve önümüzdeki günlerde yeni adımlar da atılacağı söylendi. Çünkü orada artık Filistinlilere yaşam alanı bırakılmıyor. Mesela zeytin hasadı yapamıyor 2-3 yıldır Filistinliler. Ağaçlar bile yakılıyor ki tekrar hasat yapılmasın diye. Dolayısıyla da orada Filistin devletini yok etmeye yönelik adımlar sıklaşıyor ve bunu yaparken aslında seçime yakın bir zamanda yapılarak ciddi anlamda bütün İsrailli siyasetçilere bir mesaj verilmiş oluyor. Başta Netanyahu olmak üzere. Bu açıdan önemli. Yoksa bu yapılan ticarette işte meyve, sebze, tarım ürünleri ağırlıkta. Yani bunu pekala başka yerden ikame edilebilir ve bu tür bir yaptırım çok büyük bir yaptırım değil. Ama bunun gösterilmesi ve birkaç yıl öncesine kadar İsrail'e karşı böyle bir karar alınması bile konuşulabilir bir şey değildi. Özellikle Batı toplumları için. Hı hı. O açıdan önemli. Fransa da buna eşlik ediyor. İngiltere eşlik ediyor. Kanada katıldı Avrupa ülkelerine. Bir tek Almanya yok. Almanya'nın Holokost'tan kalma vicdani hesaplaşması belli ki hala devam ediyor. Ama bu devam edecek gibi görünüyor. Eğer bir adım atmazsa, hatta eski başbakan Naftali Bennett bile son yaptığı açıklamalarda İsrail basınına yansıyan açıklamalar, Batı Şeria'daki olayı Yahudi terörizmi olarak tanımladı. O da başbakanlığa oynuyor. O bile bunu, eski başbakan bile Yahudi terörizmi olarak Batı Şeria'daki şiddeti gösterdi. Ve birçok uluslararası kuruluş da, Birleşmiş Milletler de Batı Şeria'nın her an patlamaya hazır bir bomba olduğunu söylüyor. Hı hı. Bu açıdan önemli ve Avrupa ülkeleri en azından burada bir reaksiyon göstermek için bu adımı eş zamanlı olarak attılar. Şunu söylemek lazım, Avam Kamerası'nda İngiltere Dışişleri Bakanı konuşurken, bu açıklamayı yaparken de eş zamanlı olarak bu 5 maddelik ortak açıklama yayınlandı. Bu da o nasıl ortak koordinasyon içerisinde yapıldığını da gösteriyor.
0: Daha ileri adımlar hangi aşamada gelebilir? İsrail bu yerleşimcilerle ilgili olarak adımları atmayı keser mi, önler mi? Önlemezse mi bu adımlar, yeni adımlar gelir? Nasıl bir perspektif bekliyoruz bölgede?
7: Bir kere bu karara İsrail henüz bir tepki göstermedi. Yakındır, her an bir son dakika olarak ekranımıza yansıyabilir İsrail'in tepkisi. Seçim varken İsrail'in bir geri adımı pek mümkün olmayabilir. Çünkü herkes bu seçimde bir şekilde kazanmak istiyor, başta Netanyahu. Onun için de aşırı sağ partilerle de işbirliği yapıyor. Ama mesela bu E1 bölgesiyle ilgili kararları yeniden gözden geçirebilirler. Belki bir süre erteleyebilirler, en azından bu tansiyonu düşürmek için. Avrupa Birliği de bu ticaretle ilgili bir adım attı. Belki bunu daha sonrasında Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki gümrük birliği anlaşmasına, ortaklık anlaşmasına yönelik bir takım adımlar atılabilir. Arkasından da siyasi adımlar gelebilir. Hatta İsrail tarafında İngiltere elçisinin çekilmesi yönünde tepkiler de oluştu. Hı hı. Ama bir somut bir adım atılmadı. Sadece bir çağrıydı. Eğer devam ederse ileride çok daha sert adımları görebiliriz İsrail'e karşı.
0: Şimdi seçime giderken bu tip adımlar, sen de söyledin, acaba nasıl bir tepki verecek İsrail tarafı, hükümeti, Dışişleri Bakanlığı ya da Başbakanlık Ofisi ya da Netanyahu'nun bizzat kendisi, bilmiyoruz ama bu tip adımlar o kampanyalarda Netanyahu'nun işine yarar mı? Çünkü bir taraftan da sen de söyledin, karşıtlar çok var ama bir taraftan da kendi seçmenini konsolide etmesi açısından da bir sonuç doğurur mu? Yani aslında biraz riskli bir çizgi İsrail seçimleri yaklaşırken gibi de bir tablo var. Bu kararı alıyorlar evet, ama içeride Netanyahu'nun işine yarar mı bu?
7: Şimdi buradaki sorun iki bloğun da bir hükümeti tek başına kuramıyor olması. Dolayısıyla da aşırı sağcılara, başta Netanyahu'nun çok ihtiyacı var bu seçimde. Hı hı. O aşırı sağcılar zaten bu işleri körükleyenler ve en çok destek verenler. Bu nedenle de bir karar vermesi gerekiyor Netanyahu'nun. Aşırı sağcı mesela Smotrich'le, Ben-Gvir'le devam edecek mi, etmeyecek mi? Onlarsız iktidarda kalmayı başarabilir mi? Ama son anketlerde Netanyahu'nun bunu başaramayacağı ortaya çıkıyor. Tam da o nedenle bu aşırı sağ eğilimli fikirlere biraz göz yumuyor. Diğer taraftan diğer grup da, yani Naftali Bennett'in başını çektiği grup da iktidarı sağlayacak çoğunluğu elde edemiyor şu anki anketlere göre. Dolayısıyla da İsrailli siyasetçiler için zor bir karar bu. Hı hı. Dolayısıyla verecekleri karar doğrudan etkileyecek. Ama son bir not şunu söyleyebilirim. İsrail'e başka ülkelerden gelen yerleşimci sayısında son dönemde ciddi bir düşüş var. Hı hı. Önceki yıllarda 10 binler sayısıyken şimdi son rakam 4500 civarında. Yani oradaki şiddet aslında başka ülkelerde yaşayan İsraillerin ülkeye gelmesini de biraz kesmiş durumda. Hı hı. Bu belki Netanyahu'nun elini güçlendirebilir. Çünkü daha fazla yerleşim yerine ihtiyaç olduğu gerekçesiyle Yahudilere, İsraillere yer açmak amacıyla bu adımları attıklarını söylüyor. Belki bu düşüş belki geri adım atmasını sağlayabilir.
0: Çok önemli bir karar. Avrupa ülkelerinin verdiği bu karar. 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'nın attığı bu adım. Şimdi çok sınırlı bir ticaret engeli gibi duruyor olabilir, sembolik gibi duruyor olabilir ama Avrupa ülkelerinin bu adımı, Amerika bu kadar İsrail'in yanında durmaya devam

0: Mürettebatı arama çalışmalarında son durumu paylaşalım. Çalışmalar 720 metre derinlikte gemi enkazının olduğu bölgede yoğunlaştırılmış durumda. Ailelerin endişeli bekleyişi sürüyor.
1: Batan gemideki kayıp mürettebatı arama çalışmaları sürüyor. Yetkililer ailelere arama kurtarma çalışmaları ile ilgili sık sık bilgilendirme yapıyor.
2: Ne aşamada olduklarını buradaki yetkili arkadaşlar sağ olsunlar her gün bildirmeye çalışıyorlar. Umudumuzu yitirmedik, hala bekliyoruz.
1: Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu değerlendirilen bir can salı, bir filika ve can simitleri su yüzeyinde bulundu. Ancak bir can salının hala kayıp olduğu iddialar arasında.
3: Umutlarımızı da kaybetmek istemiyoruz. Yalnız şu belki de geminin içindelerdir. Belki en azından naaşlarına yetişebilir miyiz? Bu ailelerimizin, bu gençlerimizin, bu işte arkadaşlarımızın bir mezarı olacak mı? Bunu merakla bekliyoruz.
1: Kaza sonrası başlatılan soruşturma ise sürüyor. Kayıp personelin aileleri müşteki olarak ifade verdi. Gemi mürettebatının yakınlarıyla bir araya gelen Silivri Cumhuriyet Başsavcısı soruşturmaya dair aileleri bilgilendirdi.
4: Başsavcımız ağzından duymamız da iyi oldu. Soruşturmanın devam ettiğini ve soruşturma kapsamında da genişletileceğini söyledi. Tabii ki bunu kendisinin ağzından birebir duymamız da bizi rahatlattı.
1: Kazanın dördüncü gününde geminin enkazı kaza bölgesinin 50 metre yakınında 720 metre derinlikte bulunmuştu. Gemiyi işleten firmadan Tuğberk İmamoğlu'nun mimari haritası istendi. Gemi 3 boyutlu olarak oluşturulacak ve gemi personelinin bulunduğu değerlendirilen yerler tespit edilip çalışmalar o noktalarda yoğunlaştırılacak. Enkazın bulunduğu 720 metre derinliğe insanlı dalış mümkün olmadığından sualtı robotları çalışmaları sürdürüyor.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları da sürüyor. 10. gündeyiz. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alınmış durumda. Bunun da ayrıntılarını paylaşalım. Olay sebebiyle görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik incelemeler için İstanbul'da. Açıklamayı Maliye Bakanı ve Ulaştırma Bakanı Vekili Özdemir Berova yaptı. Başbakan Üstel'in geminin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığını ifade edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı'nın Ankara'da Adalet Bakanı Akın Gürlek, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'yla görüşmeler yaptı. Üstel Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la da bir araya gelecek. Rusya 3 günlük ateşkes dolar da olmaz Kiev'e saldırdı. Gece yoğun bombardıman vardı. Saldırılarda 14 bina ağır hasar gördü. İkisi yandı, birinin çatısı çöktü. 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
1: Siren seslerini patlamalar izledi. Kiev'e yine bombalar yağdı. Rusya ve Ukrayna hafta sonu Trump'ın danışmanı Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ı ağırladı. ABD heyeti cumartesi Moskova'yı, pazar Kiev'i ziyaret etti. Kremlin heyet bölgedeyken Ukrayna'ya saldırılara ara verdiğini duyurdu. 3 günlük ateşkes biter bitmez Moskova Kiev'e saldırıya geçti. Balistik füze saldırısı sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı Kiev ve çevresinin yanı sıra Karadeniz kıyısındaki liman kenti Chornomorsk'un da hedef alındığını duyurdu. Moskova'ya göre askeri ve lojistik hedefler vuruldu. Kiev ise aralarında okul, yatakhane, klinik gibi sivil yapıların da bulunduğu 14 yüksek katlı binanın hasar gördüğünü açıkladı. 2 binada yangın çıktı, birinin çatısı çöktü. Kiev sakinleri bombardıman sırasında yine metro istasyonlarına sığındı. Saldırılarda 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Rusya'nın balistik füzelerinin sesi diplomatik sözlerden daha yüksek çıkıyor mesajı paylaştı. Rusya, Amerikan heyetinin ziyaretinden önce Kiev'e saldırıları yoğunlaştırmıştı. Ziyaretten sonra Kremlin, üçlü müzakereye geri dönülmesine sıcak bakıldığı mesajı verdi. Ukrayna devleti

0: Başkanı Volodymyr Zelenski de Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, İsviçre'nin ya da başka bir ülkenin müzakerelere ev sahipliği yapabileceğini söyledi. Zelenski, ABD heyetinin yeni fikirler sunduğunu belirtti. Ukrayna lideri ilerleyen günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la görüşmeyi umduğunu ifade etti. Trump'la kış hava soğuma paketi hakkında görüşmek istediğini belirtti.
1: Bu arada bir yeni bilgi, bir önemli gelişme. ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştüler. Hatırlayacaksınız, haberde de izledik. Amerikalı temsilciler hem Rusya hem Kiev'i Ukrayna'yı ziyaret etmişlerdi. Kremlin'den bu telefon görüşmesine ilişkin olarak bir açıklama geldi. Bir saat sürmüş telefon görüşmeleri iki liderin. ABD'li temsilcilerin bölge ziyaretleri ele alındı. Görüşme açık ve yapıcıydı diyor Kremlin. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı yok. Putin, ABD-Rusya ilişkilerinin yeniden kurulması fikrini destekliyor diyor. Ve tabii ki Putin Trump'a çatışmaları daha erken sonlandırmak için ABD'nin neler yapabileceğinden bahsetti diyor. Belli ki bazı önerileri var. Onu Donald Trump'a iletmiş Vladimir Putin. Bunu da aktarmış olalım. Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpıp 3 yaşındaki Elif Mavi Avni'nin ölümüne sebep olan sürücü hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Hem savcılık hem aile karara itiraz etti. Bunun üzerine sürücü tutuklandı.
0: Annesiyle beraber yolun karşısına geçecekti. Aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minik Elif'in ölümüne neden olan sürücü için önce ev hapsi kararı verildi. İtiraz üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kaza 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Fatoş Akıl Bilge Soy hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak hem savcılık hem de aile karara itiraz etti. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Bilge Soy, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Kararın ardından Merve ve Fatih Avli çifti kızlarının mezarını ziyaret etti. Acılı aile adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi.
1: Türk yıldızları bu kez Mısır'daydı. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi piramitlerin üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Mısır'da düzenlenen bir etkinlikte bu gösteri uçuşu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı Türk pilotlarının piramitlerin üzerinde sergilediği uçuşa dair hazırlanan bu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ve şöyle dedi: "Dikkat, bu görüntüler yapay zekanın değil, gökyüzündeki cesaretimizin bir ürünüdür." Açıklamada binlerce yıllık tarihin semalarında ay yıldızın izini bırakan Türk yıldızları eşsiz gösterileriyle Mısırlı kardeşlerimizi selamladı. Tarih yerde, Türk yıldızları göklerde ifadeleri de bu paylaşımda yer aldı. Bu görüntüler de muazzamdı. Piramitlerin üzerinden uçan Türk yıldızlarını görüyorsunuz. Bu görüntülerle birlikte biz bu saat dilimini noktaladık. Görüşmek dileğiyle.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum, sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Metal Expo 18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
12: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
13: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
14: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
16: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
17: Kazancım net, sigortam net.
18: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: Evlenmeye niyetim yok.
20: Bunlar çok zengin ha.
21: Mehmet'imiz bekar.
22: Mürüvvetini görmeden mi toprağa koyacaksın beni?
23: Hayır tabii, şöyle bir şey istemiyorum.
22: Evleneceksin yani.
24: 3 aya kadar evimizde çifte düğün var anne.
25: Yeni dizi Tuzlu Kahve her salı Star'da.
26: Türkiye best modellerini arıyor.
27: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüvenine Portekiz'de başlayacak. Önemli eksikleri bulunan sarı kırmızılarda Osimhen, Lemina, Singo ve Günay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Okan Buruk saat 20.30'da basın toplantısında konuşacak. Takım son antrenmanını saat 21'de yapacak. Sporting Galatasaray maçı yarın saat 22'de başlayacak. Sarı kırmızılılar daha sonra sırasıyla Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK ve Paris Saint-Germain'le karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi müziği 18 yıl aradan sonra Kadıköy'de çalacak. Fenerbahçe'nin Roma'yı ağırlayacağı maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Deneyimli hakem geçen sezon Galatasaray'ın Liverpool'u son 16 turunda 1-0 yendiği karşılaşmada da görev yapmıştı. Fenerbahçe-Roma maçı Perşembe saat 19.45'te başlayacak. Sarı lacivertler bu karşılaşmadan sonra sırasıyla Aston Villa, Slavia Prag, Liverpool, Shakhtar Donetsk, LASK, Linz, Villarreal ve Atletico Madrid'de karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlayacak. Türkiye'nin 19 yıl sonra iki takımla katıldığı turnuvanın açılış gününde 6 maç var.
2: Şampiyonlar Ligi'nde ilk santra bugün. Galatasaray'ın yarın, Fenerbahçe'nin Perşembe günü sahneye çıkacağı 36 takımlı turnuvada 8 haftalık lig etabı başlıyor. Açılış gecesinde gözler İspanya'da olacak. Arda Güler'li Real Madrid, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun 2010'da zafere taşıdığı Inter'i Santiago Bernabeu'da saat 22'de konuk edecek.
3: Buraya yeniden dönmemdeki en büyük sebeplerden biri Real Madrid'le Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istemem. Bu şu anki en büyük tutkularımdan biri. Başlangıcı da kariyerimde ayrı bir yere olan Inter'e karşı yapacağız. Tek hedefim kazanmak.
2: İlk gündeki diğer maçlarda saat 19.45'te AEK LASK Linz, Kulüp Brüj Aston Villa, saat 22'de Borussia Dortmund Villarreal, Lille Real Betis ve Porto Manchester City karşılaşmaları var. Galatasaray'ın yarın Portekiz'de Sporting deplasmanına çıkacağı Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ise Perşembe günü Roma'yı konuk edecek. Son iki sezonda Paris Saint-Germain'in kazandığı Devler Ligi'nde 8 haftalık ilk etap 27 Ocak 2027'de sona erecek.
1: Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Kapanış maçlarında Alanyaspor deplasmanda Rizespor'u Zakaria Aris'in kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti. Diğer karşılaşmada Gaziantep Futbol Kulübü de Orhan Ak yönetimindeki ilk sınavında Göztepe'yi 4-2 yendi. İzmir'deki maçta galibiyeti getiren goller Halil, Abena ve iki kez de Kozlovski'den geldi. Mehmet Akif Üstündağ üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunun ardından böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum dedi. Finalde dünyanın en güçlü iki takımının karşılaştığını belirten Voleybol Federasyonu Başkanı, filenin sultanlarının her birinden övgüyle bahsetti.
4: Böyle bir takıma, böyle bir camiaya sahip olduğum için çok mutluyum.
5: Voleyboldaki başarıların mimarı Mehmet Akif Üstündağ, sultanların üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu NTV yayınında anlattı.
4: Sıradan bir takımla oynamıyorsunuz. Bakın son olimpiyat ve dünya şampiyonundan bahsediyoruz. Yani baktığımızda dünyada İtalya var, Türkiye var. Az hata yaparak aldığımız setleri alınca bu tie-break'i de biz alırız düşüncesi hakimdi. Tecrübe bir arada, yetenekler bir arada. Winner oyuncunuz son biliyorsunuz Milletler Ligi'nin ve Avrupa Şampiyonası'nın MVP'si seçildi. Vargas. Çok mutlu. Çok istiyor.
5: Sultanların her birinden övgüyle bahseden Federasyon Başkanı, Kaptan Eda Erdem Dündar için ayrı bir parantez açtı.
4: Gerçek bir kaptan. Gerçekten bir profesyonellik nasıl yaşanır? Bir takımda liderlik nasıl yapılır? İşte o lider Eda Erdem.
5: Sıradaki hedefler, tarihi başarıları 2027 Dünya Kupası ve 2028 Olimpiyat Oyunları'nda elde etmek.
4: Dünya şampiyonumuz var önümüzdeki yıl. Ama hemen ardından bence olimpiyata konsantre olmak lazım. 2028 Los Angeles diyoruz ama zaman çok çabuk geçiyor. Bu süreçte de bizim çok ciddi bir şekilde oraya hazırlanmamız lazım.
5: Federasyonun en büyük hedeflerinden biri de başarıların kalıcı olmasını sağlamak.
4: Voleybol, TVF Spor Lisesi hem kulübümüz hem okulumuz bu yıl 3 ay önce Çin'de namalip dünya şampiyonu oldu. Yani bakıyorsunuz geliyor, alttan geliyor. Havuzunuz geniş, sisteminiz güzel, projeler kabul görüyor. Voleybol güzel ve emin ellerde bu sistem oturdu, böyle devam etmeli diye düşünüyorum.
5: A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa Şampiyonluğuyla 2028 Olimpiyat Oyunlarına katılmaya hak kazandı.
1: Milli para yüzme sporcusu Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kocaeli'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası kadınlar 50 metre serbest finalinde mücadele eden Defne Kurt 27.45'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Hedefinin dünya rekoru olduğunu belirten Kurt, "Bir sonraki şampiyonada rekor kıracağım. Birincilik geldi ancak hedefim dünya rekoruydu. Bu yüzden tam olarak mutlu olamadım." ifadelerini kullandı. Kadınlar 50 metre dünya rekoru 27.10 saniye ile Çinli sporcu Chen Yi'ye ait. Erkekler 50 metre kur bağlamada ise Umut Ünlü gümüş madalyanın sahibi oldu. Cumartesi günü sona erecek şampiyonada Türkiye günü bir altın ve bir gümüş madalya ile tamamladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: Reklam. Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: 1500'den fazla markanın yer aldığı ev ve mutfak eşyaları sektörünün lider fuarı Zücex 9-12 Eylül'de TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz kayıt için zucex.com.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
13: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
14: Bankart, seni düşünür o.
15: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
16: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
17: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
18: Türkiye best modellerini arıyor.
19: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliği'nin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
20: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
1: Marmara, Ege ve İç Anadolu'da sert rüzgar etkili. Ege'de özellikle Manisa ve Bergama çevresinde rüzgara dikkat. Akdeniz'de kuru hava nedeniyle yangın riski sürüyor. İç ve Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları düşüyor. Soğuk algınlığı riski var. Tedbirli olunmalı.
21: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
22: Mobiliz.
23: Mindus, doktor bana doğruyu söyleyi sunar.
24: Son dönemde doktorlar genç yaşta artan kalp krizleri nedeniyle standart testlerde görünmeyen genetik bir risk faktörü olan lipoprotein A oranına da kan testleriyle bakılmasını istiyor. Peki bu oranı yüksek çıkan hastaların ortak özelliklerini kardiyoloji uzmanı Doktor Demet Erciyes anlattı.
2: Şimdi risk değerlendirmesi yapacağımız zaman aslında bu kardiyovasküler risk değerlendirmesinde olmazsa olmaz testlerden biri haline geldi. En azından bu hastamın risk grubunda olup olmadığını daha iyi anlamak açısından mutlaka istiyorum. Ve genetik olarak yüksek olduğu için bu değeri düşüren şimdi çok hali hazırda bir ilaç yok. Örneğin kolesterolü düşürmek için statin grubundan çok çeşitli ilaçlar piyasada var. Diyette de düşürüyoruz. Ama bu değeri diyet yapsak da çok zor düşürüyoruz. Fakat şimdi yeni yapılan çalışmalarda biraz bunun üzerine gidiliyor. Tabii dünyada kalp damar hastalığı da en önemli ölüm sebebi olduğu için diğer meslektaşlarımız da bu konuda özellikle araştırma yapanlar bunun üzerine çok gidiyor. Lipoprotein A'yı düşüren ilaç şu an henüz piyasada belki en azından Türkiye'ye gelmiş değil. Fakat bu konuda büyük çalışmalar var. O yüzden de hani bu değeri görmek ve nasıl hareket etmek gerektiğini görmek için genelde risk değerlendirmesi yaptığım bütün hastalarıma istiyorum. Her güzele
23: bir Mindus. Mindus, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sundu. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde ve Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
22: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
25: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
26: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitli.
27: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
28: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
29: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
30: Bankart, seni düşünür o.
31: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
32: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
33: Selam, ben Piraye.
34: Ben de Rutkay.
33: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
35: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
36: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
37: QNB,
0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
7: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen konuların başında hiç şüphesiz Çin'in uluslararası ticarette ve global ekonomik aktivitelerdeki ezici ağırlığı ve bunaltıcı rekabeti olsa gerek. Öyle ya, en son G20 zirvesinde de bu konuya dikkat çekilmesi ve sonuç bildirgesinde yer alması önerilince, tahmin edileceği gibi 19 ülkeye karşı Çin tek başına durarak sonuç bildirgesine imza atmaktan imtina ediyor ve netice itibariyle özellikle haksız rekabet, merkezi planlama, ucuz iş gücü gibi bir takım argümanlarla şimdi ulaşmış olduğu o ezici uluslararası küresel rekabet sendromunu tartışmaya yanaşmıyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde Fed tarafından yayınlanan Çin şoku ikinci versiyon, China Shock 2.0 isimli raporda tam da 2008 yılında başlayan ve bütün dünya piyasalarını adeta bunaltıcı cendere içine sokan hem üretim fazlası, ölçek ekonomisi hem de fiyat kalite paritesini yeniden tutturan dengesi ve görece ucuz fiyatlarıyla dünya piyasalarında adeta hallaç pamuğu gibi rakiplere atan Çin'in yol açtığı bu dalgalar adeta bir şok olarak ortaya çıkıyor. Tabii netice itibariyle Fed'in geçtiğimiz günlerde 2018'den itibaren yeni bir şok dalgasıyla karşılaşılacağına dair, ki burada da temel faktör 2018 pandemi sürecinde Çin'in içeriye kapanarak sürekli stoğa üretim yaptığı ve bu şekliyle kapasite fazlasını temin ettiği argümanına dayanıyor. Fed'in bu çalışması bütün dünya için Çin'in bu yeni durumunun adeta bir tehdit, haksız rekabet ve karşı durulması, düzenlenme altına alınması gereken bir yeni tehdit olarak algılanması gerektiğine işaret ediyor. Nitekim geçtiğimiz günler içerisinde bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri %7,5'luk ek bir ticaret vergisi, gümrük vergisi getirirken Avrupa Birliği nasıl bir çözüm paketine ulaşılacağını, görüşmelerin o takılıp kalmış Çin ile ticaret görüşmelerinin nasıl sonuçlandırılacağının hesabını yapıyor. Tabii Türkiye gibi ülkeler için durum daha da vahim. Türkiye an itibariyle ihraç ettiği her 1 dolarlık ihraç ürününe karşılık Çin'den 12 dolarlık ithalat gerçekleştiriyor. Bu dış ticaret açığı eşi benzeri görülmemiş bir dış ticaret dengesizliğini ortaya koyuyor. Üstelik son OVP raporunda imalat eksenli ve sanayinin yeniden ihracatta rekabetçi güce ulaşması kurgusu önemli vurgulanırken, mevcut durum hakikaten yapılması gereken çok iş, aşılması gereken çok engel olduğuna işaret ediyor. Öyle ya, son dönemlerin en bence önemli çalışmalarından bir tanesi, değerli kalkınma ekonomisti Alper Topkaya'nın küresel K tipi büyüme, yeni teknolojiler koşarken eski ekonomi yürüyor başlıklı 20 sayfalık raporu. Bu raporda Türkiye'nin yüksek teknoloji yarışında geri kalarak erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı Türkiye'de 2007'de %2.2 iken aradan geçen onca yıl sonra 2024'te bunun sadece %5.1'e çıktığı, ancak aynı dönemde dünya ortalamasının %25'e yaklaştığı görülüyor. Çin %26.3 ile bu ortalamanın da üzerinde. Dolayısıyla aslında bu K tipi büyümenin üzerinde, o K'nın da hani yukarı yönlü çizgisinin de tepesinde olan Çin, ezici bir rekabetçi gücü ortaya koyan Çin, karşısında da Türkiye gibi çabalayan, uğraşan ancak maalesef Kaan'ın o alt çizgisi arkasına veya ardına hatta en alt kısmına sıkışıp kalmış Türkiye gibi ülkeler var. Biraz abartarak, tabiri caizse egzajere ederek söylüyoruz. Zira bu durumun konvansiyonel bilinen yollarla aşılması veya kırılması imkansızmış gibi gözüküyor. Bakımdan bu gibi kökleşmiş, kronikleşmiş sorunların orta vadeli program gibi gelip geçici bir takım dokümanlarla çözülmesini beklemek aslında sonuçsuzluğa şimdiden razı olmak anlamına geliyor. Yapılması gereken sil baştan adeta bütün ezberleri bozarcasına yeniden sanayi ve sanayide rekabet unsurunun gözden geçirilmesi. Erken sanayisizleşme tehdidi doğru ortada ama örneğin infant industry yani sanayilerin aşırı kullanıp korunmasının getireceği zafiyet ve diğer ekonomik aktörlere başta tüketicilere yapılacak haksızlıklar da hesaba katılmak üzere yeni baştan bir vaziyet etmek gereği her zamankinden fazla karşımızda duruyor. Belki de işe şu anda yeniden güncellenmesi gereken yerleşik kapasite ve kapasite kullanım oranlarını gerçek düzeyleriyle yeniden hesaplayarak başlamakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
7: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli, Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu. Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 18.
1: Merhaba, saat 18, gelişmelerle karşınızdayız. Yangınlar devam ediyor. Antalya'dan başlayacağız. İki noktada orman yangınıyla mücadele var. Alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Çok sayıda ev boşaltıldı. Bölgedeki son durumu alacağız. Deha muhabiri Gökten Canaz'dan. Gökten, nedir bu saat itibariyle notlar?
2: İyi yayınlar diliyorum. İlk olarak dün Aksu ilçesinde 16 sıralarında Karaöz Mahallesi'nde çıkmıştı yangın. Bölgede çıkan sık çam ağaçlarından dolayı rüzgarın da etkisiyle hızla büyümüştü. Yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgede tahliye çalışması gerçekleştirilmişti ve bölgede 254 evden 720 kişiye tahliye edildi. Yangın bugün havadan sabahın ilk ışıklarıyla beraber havadan ve karadan yapılan çalışmalarıyla enerjisi azaltılmıştı deniz. Fakat rüzgarın tersi dönmesiyle ve şiddetlenmesiyle beraber yangın tekrar etkisini arttırdı. Bugün yangından 8 kişinin etkilendiğini belirtelim. Yangından 8 kişi etkilendi. Bunların 6 tanesi tedavisi ayakta yapıldı. Yangından etkilenen 2 kişi ise bacaklarından yaralandığı için hastaneye sevk edildi, tedavisi yapılmak üzere. Son duruma gelirsek eğer yangın bugün etkisini arttırmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan havadan müdahaleyle beraber şiddeti azalmıştı. Fakat akşam saatlerinde rüzgarın tersi dönmesiyle birlikte yangın şiddetini arttırdı ve Yeşil Karaman Mahallesi'ndeki evlerin sınırına kadar geldi. Bölgede Antalya-Isparta karayolu kapatıldı. Bu nedenle ulaşım bölgede kontrollü olarak sağlanıyor. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Hava kararına kadar havadan müdahalenin devam edeceğini belirtelim. Pekat hava karardıktan sonra yangın şiddetini bu şekilde devam ederse orman işçileriyle karadan söndürme çalışması yapılmaya devam edilecek. Kumluca'da da bir yangın çıktı. Kumluca'daki yangın saat 14.30 sıralarında, özür diliyorum, 14.30 sıralarında Toptaş Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüyerek Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle bölgede tahliye çalışması başlattı ekipler. Bölgede yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda da orman işçisi bölgede müdahalelerine devam ediyor. Bunu belirtelim. Kumuca'daki yangında rüzgar biraz şiddetli. Bu yüzden etkisini hızla büyütüyor. Ekipler canla başla çalışıyorlar. Bölgede durum son olarak böyle. Bölgedeki çalışmalar devam ediyor. Bölgede çok sayıda itfaiye aracı var, tomu araçları var, orman işçileri var. Vatandaşlar da yangına traktörleriyle yardım ediyorlar. Kimisi su tanklarını getirerek su taşıdılar bölgeye.
1: Gökten Canaz, Deha muhabiri ayrıntıları paylaştı. Antalya ile ilgili olarak iki noktada devam ediyor yangın. Bunun ayrıntılarını bizlere aktardı. Şimdi Antalya'nın yanı sıra iki kentte daha alevlerle mücadele sürüyor. Adana ve Mersin'de, bunlarla ilgili de bilgileri paylaşalım. Kozan ilçesindeki yangın sabah saatlerinde Doğan Alanı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Bölgede rüzgar etkiliydi. Alevler Enis Çakırı Mahallesi yönünde ilerledi. Yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. Zarar gören evler oldu. Bölgede 40 ev tahliye edildi. Söndürme çalışmaları 500'e yakın personel ve çok sayıda araçla devam ediyor. Ancak sarp arazi ve rüzgarın sürekli yön değiştirmesi mücadeleyi güçleştiriyor. Kara ekiplerine 3 uçak ve 9 helikopter destek veriyor. Yangında şu ana kadar 130 hektardan fazla alan zarar gördü. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alanda da alevler yükseldi. Rüzgar şiddetliydi. Kısa sürede alevler yayıldı. Orada da yangına havadan müdahale başlatıldı. Alevlerin sarp arazide etkili olması sebebiyle karadan ulaşımda güçlük çekiliyor. Bunu da bir not olarak aktarmış olalım. Şimdi bir bağlantı yapacağız. Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için çabalar sürüyordu. ABD'li temsilciler malum hafta sonu Rusya ve Ukrayna'yı ziyaret ettiler. Steve Witkoff ve Jared Kushner'in ziyaretinden sonra en üst düzeyde bir temas oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Ve geçtiğimiz saat diliminde görüşmeye dair Kremlin'den bir açıklama geldi. Moskova'dan siyaset bilimci Doktor Ümit Nazmi Hazır'dan alacağız ayrıntıları. Önce bir görüşmeye dair Kremlin'den gelen ilk notları alalım Ümit.
3: Kremlin'den yapılan açıklamada Putin ve Trump arasındaki görüşmenin bir saat sürdüğü belirtiliyor ve görüşmenin olumlu ve yapıcı olduğu belirtilmekte. Tabii burada özellikle belirtilen noktalardan bir tanesi Witkoff ve Kushner'in 5-6 Eylül tarihlerindeki Moskova ve Kiev'e yaptıkları ziyaretlerin sonuçlarının görüşüldüğü belirtilmekte. Kısaca hatırlatmak gerekirse hafta sonu cumartesi günü Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner Moskova'ya gelmişlerdi ve Putin'le 3,5 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Ertesi günde pazar günü de Zelenski ile Kiev'de görüştüler ve akabinde de daha sonra Amerika'ya dönüp Trump'ı bilgilendirdiler bu görüşmelerle ilgili olarak ve bunun akabinde de Trump ve Putin arasında bu görüşmeleri ve müzakereleri dahil bir telefon görüşmesi oldu bugün ve yaklaşık bir saat sürdü. Tabii genel üstü kapalı bir açıklama var Kremlin tarafından bu görüşmeye dair ve özellikle Putin'in Ukrayna'daki savaşı yani Rusya'nın tabiriyle özel askeri operasyonun bitirilmesine yönelik adımlara dair bir bakıma özet verdi. Yani özet bir şekilde tartışma ve bilgi sunduğu söylenmekte Kremlin'in açıklamasında ve aynı zamanda dikkat çeken noktalardan da bir tanesi şu, özellikle Putin'in Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya karşı herhangi bir saldırgan planın olmadığını belirttiği söylenmekte ve özellikle bunun altı da çiziliyor ve Putin'in Avrupa'nın bu şekilde Rusya'ya saldıracağı şeklindeki efsanelerin çıkartılmasındaki nedenin Avrupa'nın Ukrayna'ya hem desteğini hem de askeri harcamalarını arttırmak için böyle bir efsanenin ortaya atıldığını söylüyor Rusya tarafı. Şunu da hatırlatmak lazım, birkaç hafta önce de CIA direktörü doğrudan Moskova'ya gelmişti ve bu beklenmedik ziyaretin hatta gizemli bir ziyaret olduğunu da söyleyebiliriz. Neden Moskova'ya bir anda geldi ve Moskova'da hangi konuları görüştü şeklinde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Hatta iddialardan bir tanesi Rusya'nın bir NATO üyesi ülkeye saldırabileceğine yönelik bir iddianın olduğu, CIA direktörünün ise Rusya tarafına bunu sakın yapmayın, bununla ilgili bilgimiz var şeklinde bir açıklamada bulundu veya bunu görüştüğüne dair spekülasyonlar da ortaya atıldı. Buna istinaden bugün yapılan açıklamada Kremlin tarafı Rusya'nın Avrupa'ya saldırma gibi bir niyeti yok diyor ve Trump'a bunu söylendiği belirtilmekte. Onun dışında genel olarak görüşmenin yapıcı olduğu belirtiliyor.
1: Peki acaba yeniden bir müzakere masası, yeniden bir çaba mümkün olabilecek mi? Sadece Kremlin'in açıklamaları açısından sormuyorum. Görüşmelerden sonra Rusya'da neler konuşuluyor hafta sonundan bu yana?
3: Rusya'da tabii şunu hatırlatmak lazım. 17 ve 20 Eylül tarihleri arasında Duma parlamento seçimleri gerçekleşecek. Ve bu seçimler öncesi biraz daha durumun stabil olduğu görüntüsü verilmek isteniyor. Ve Rusya olumlu açıklamalarda bulunuyor. Bana göre bu seçimlerden sonra özellikle Rusya'nın tutumu gerçek niyetini veya gerçek pozisyonunu ortaya koyacak. Fakat şunu söyleyebilirim. Normalde üçlü görüşmeler, Amerika'nın katılımıyla beraber üçlü görüşmeler Ocak ve Şubat aylarında gerçekleşmişti. Şubat ayında Cenevre'de en son görüşmeler yapılmıştı. Fakat İran Savaşı'nın başlamasıyla bu görüşmeler durmuştu. Fakat üçlü görüşmelerin ben tekrar olabileceğini düşünüyorum. Fakat uzun soluklu yani bir Putin-Zelenski görüşmesinin veya dışişleri bakanları düzeyinde bir görüşmenin olması için daha çok fazla mesafe kat edilmesi gerekiyor. Çünkü birçok iki tarafın ayrıştığı veya farklı pozisyonların olduğu noktalar var. Bundan dolayı barışın sağlanabilmesi için çok uzun bir süreç var. Son olarak şunu da söyleyebilirim. Yakın bir zaman önce de Zelenski'nin danışmanı da Eylül ayında görüşmeler başlayabilir. Fakat savaşın en erken 2027 bahardan önce biteceğini zannetmiyorum demişti.
1: Ümit Nazmi Hazır aktardı tüm gelişmeleri, Kremlin'den gelen son açıklamaları. Şimdi bir Fethiye'ye gideceğiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. Dinliyoruz.
4: Bu hizmetleri yapmış olduk. Kıymetli dostlar, bugün konuştuğumuz proje aslında kimilerine göre ilk bakışta teknik bir çalışma görülebilir. Mapa, Tonos, Şamandıra. Ama mesele bundan çok daha büyük. Çünkü denizin üstünde başka bir dünya var denizin altında başka bir dünya. Yani bunu bütün burada yaşayan vatandaşlarımız çok iyi bilirler. Yukarıda teknelerimiz, turizm, ticaret, istihdam ve mavi yolculuk var. Aşağıda ise deniz çayırları, balıkların üreme alanları ve deniz canlıların orada yuvaları var. Bizim görevimiz bu iki dünyayı birlikte korumaktır, birlikte yaşatmaktır. Biliyorsunuz bir çabanın suya inmesi birkaç saniye alıyor. Fakat zincirinin deniz tabanında sürüklenmesi orada yıllar içinde oluşmuş deniz çayırlarını tahrip ediyor. İşte bunun önüne geçmek için kıymetli dostlar, Fethiye, Göcek özel çevre koruma bölgesinde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Bu çok önemli. Öyle koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor. Bununla da yetinmeyip denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Derya sistemini kuruyoruz. En yalın anlatımıyla Derya şudur değerli dostlar. Artık denizcilerimiz koyları, boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumunu haritadan görecekler. Dijital telefon uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yapabilecek. Hem denizcimiz yer aramakla uğraşmayacak, hem de masmavi koylarımız ve o altındaki en zengin işte yaşam korunmuş olacak. Tabii aslında Derya'yı şöyle de özetleyebiliriz. Yani Derya dediğinizde denizin Google Maps'i olacak. Ve ben bu projenin başarısı için yalnızca kaç çapa, kaç mapa şamandıra kurduğumuzla bu başarıyı ölçmüyorum. Deniz tabanına bu anlamda inmeyen her kontrolsüz çapa başarıdır. Korunan her deniz çayırı başarıdır. Temiz kalan her koy başarıdır. Biz burada yalnızca mapa ya da şamandıra değerli dostlar kurmuyoruz. Düzen kuruyoruz, güven kuruyoruz, gelecek kuruyoruz ve işte şimdi bu anlayışı Fethiye Körfezi'nin tamamına yayıyoruz. Koylarımızı korurken iç körfezimizi de güzelleştiriyoruz, iyileştiriyoruz. Deniz üstünü temizlerken deniz altındaki o yılların birikimini de temizliyoruz. Koylarımızdaki deniz çayırlarını bu anlamda güvence altına alırken iç körfezimizde yıllar içinde biriken dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız. Ve şöyle söyleyelim, çalışmalarımız tamamlandığında iç körfezimizde ortalama 3.4 metrelik su derinliğine ulaşacağız. Yani bugün gemilerimizin birçoğu maalesef kıyılara yanaşamıyor. 3.4 metre draft dediğimiz o deniz, yine deniz tabanı mesafesini açmış, buradaki dip çamurunu bertaraf etmiş olacağız. Kıymetli misafirler, koylarımızı koruyoruz, körfezimizi temizliyoruz, ekosistemimizi güçlendiriyoruz. İşte bizim çevre bakışımız, saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz sıfır atık bakışımız, sıfır atık mavi anlayışımız budur. Hani biz hiçbir zaman sözde çevreci olmadık. Çevre deyince aklımıza doğayı, canlıları, güzelim ormanlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi korumak ve gelecek nesillere emanet olarak bırakılan bu varlıkları en güzel haliyle teslim etmek olarak görüyoruz. Fethiye'nin eşsiz denizlerini, kıyılarını ve doğal mirasını da işte bu bakışla koruyor, yarınlara çok güçlü şekilde taşıyoruz. Tabii burada ortaya koyduğumuz anlayış, Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz çevre seferberliğinin aslında denize yansıyan halidir. Marmara Denizi'ni ve İstanbul'u esir alan o kabusu, müsilaj belasını hiçbirimiz unutmadık. Ve biz o dönem yüzeyde sadece o köpüklerin temizlenmesiyle yetinmedik. Sorunun köküne indik ve Marmara'yı kurtarmak için kollarımızı sıvadık. Ve bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planıyla çalışmalarımızı başlattık. Şunu söylemek istiyorum. Bu işler lafla ya da iyi niyetle olmuyor. Çok büyük bütçe ve bu anlamda dertli olmanız gerekiyor. Uğraşmanız gerekiyor. Uluslararası kaynak istiyor. Biz gittik. Dünya Bankası ile masaya oturduk ve Marmara Denizi'nin atık su arıtma tesislerini iyileştirmek, dönüştürmek için ve bu kapsamda denizlerimizi de kirlilikten arındırmak için tam 400 milyon euroluk dev bir dış finansmanı, yani Marmara Denizi Eylem Planı kredisini ülkemize kazandırdık. Bu az buz bir para değil. Bugünün şartlarında muazzam bir kaynak. Ne yazık ki bazen kimse bu işlerin perde arkasına, orada çalışılan emeğe değer vermiyor. Bulunan kaynağı ya yeterince sahiplenmiyor ya da konuşmuyor. Tabii kim sahiplenirse sahiplensin, kim görmezden gelirse gelsin, biz milletimiz için bu adımları attık ve atmaya da devam edeceğiz. Tabii kıymetli Genel Başkan Yardımcımız da ifade ettiler. İzmit Körfezi'nde de çok önemli bir dip çamuru temizliği yürütüyoruz. İzmir Körfezi için yine kıymetli milletvekilimiz ifade ettiler. 15 maddelik acil ve kısa eylem planımızı uyguluyoruz. Eğirdir Gölü'nde yine hazırladığımız bu koruma projesinin, büyük bir projenin kısmını tamamladık ve yine tamamlamak üzere kararlı bir şekilde sürecimizi yürütüyoruz. Sadece buralarda mı değil, Beyşehir'de, Salda'da, Mogan'da, Meke'de çalışıyoruz ve biliyoruz ki Marmara'nın ihtiyacı başkadır. Eğirdir'in ihtiyacı başkadır. Meke'deki durum bambaşkadır. Bizim görevimiz aslında her coğrafyanın sesini duymak ve ihtiyacı burada bilim insanlarıyla birlikte çalışarak çözümü de mahallinde, yerinde üretmektir.
1: Fethiye'de dip çamuru temizliği programında konuştu Çevre Bakanı. Ekranlara getirdik. Devam edelim. Üsküdar'daki seçimle, İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi vardı. Bir ilçe belediyesi daha İstanbul'da AK Parti'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. 4 tur süren oylamanın ardından seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu.
5: İkinci tur oy verme işlemi bitmiştir.
6: Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi 4. tura kaldı. 4 turda da CHP veya yeni partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler oldu. Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.
7: Meclis üyelerimizle beraber, hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
6: Seçimde CHP ve Yeni Parti'nin 21, Cumhur İttifakı'nın da 21 üyesi oy kullandı. Kağıt üzerinde eşitlik vardı ama ilk 3 turda da AK Parti adayı önde çıktı. Bazı oylara itiraz edildi.
8: İki tane oyuna Ziya Bey'in itiraz geldi, Sibel Hanım'ın bir oyuna itiraz geldi. Buyurun grup başkan vekilleri.
6: Üsküdar Belediyesi'nde seçime gidilen süreç CHP'li Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk iddiasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmasıyla başladı. 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 farkla kazandı. Ancak mahkeme itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Aradan geçen sürede Belediye Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik ve belediye meclis üyesi Ekrem Baki farklı suçlamalarla tutuklandı. 4 CHP'li üye ise AK Parti'ye geçti.
9: Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı Üsküdar'da. İki meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar.
6: Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarına AK Parti'ye

0: kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
0: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
1: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
0: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
1: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgeye yansıyacağını vurguladı. Irak'ta Ekim ayı ile birlikte terör örgütleri ve silahlı milis grupların silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacağını söyledi.
3: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle anlattı. Kurtulmuş mesajlarını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste düzenlediği ortak basın toplantısında verdi.
3: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreciyle birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz. Bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
1: Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi önümüzdeki ay Irak'ta milis güçlerinin silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacaklarını da söyledi.
3: Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
4: Bu ayın 30'u ya da Ekim 1'de bütün silahların devlet kontrolünde olmasına yönelik çalışma olacaktır.
2: İran devrim muhafızları Hürmüz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız denizaltı ele geçirdiklerini duyurdu. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk'tan alacağız. Ali, nedir bilgiler?
5: Devrim muhafızları ordu donanması yaptı açıklamayı. Deniz ve Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait bir insansız sualtı deniz aracının ele geçirildiği açıklaması geldi. Bugün şafak vaktinde gerçekleştirilen karmaşık bir operasyon ifadesi kullanılıyor. ABD'ye ait gelişmiş bir sualtı deniz aracının Hürmüz Boğazı'nın hemen girişinde tespit edildiği ve ele geçirildiği belirtiliyor. Söz konusu açıklamada denizaltı aracının Dive LD olduğu, ABD filosuna 2025 yılında teslim edildiği ve ileri bir teknolojiye sahip denizaltı olduğu belirtiliyor. Söz konusu bu açıklamada. İlerleyen saatlerde denizaltının ele geçirildiği anlara ilişkin de bir görüntünün servis edileceği, basında paylaşılacağı da gelen bilgiler arasında. Eğer bu iddia, bu açıklama görüntülerle birlikte teyit edilirse İran açısından son derece önemli bir gelişme olduğu söylenebilir deniz. Özellikle Hürmüz Boğazı'nda mayınların döşenmesi ve bir taraftan da ABD açısından bu mayınların tespiti açısından denizaltı araçları son derece önemli ve Tahran yönetimi, devrim muhafızları ordusu söz konusu denizaltı aracını ele geçirerek bu söz konusu aracın nerede görev yaptığını, hangi bölgeleri taradığını, hangi altyapıları izlediğini gibi temel bir takım bilgileri elde edebilir ve bir taraftan da devrim muhafızları deniz donanmasının da

0: Mersin'e mühendislikle kendi denizaltı araçlarını geliştirme imkanı da bir taraftan tanıyabilir. Bu nedenle önemli bir gelişme ve son günlerde Hürmüz Boğazı'nda Tahran yönetimi yeniden mayın döşemeye çalışırken ABD yönetimi ise bu mayınları temizlemeye veya İran'ın yeni mayınlar döşemesine engel olmaya çalışıyordu Deniz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa şampiyonu olan A milli voleybol takımını kabul etti. O anları getiriyoruz ekrana.

0: Türkiye Voleybol Federasyonumuzun değerli yöneticileri, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kıymetli yöneticileri, oyuncuları, sevgili sporcularımız, sizlere en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyemize hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Öncelikle hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız filenin sultanları için tek yürek oldu. Sizlerle beraber malzemeci arkadaşlarımızdan sağlık ekibimize, teknik heyetimizden yöneticilerimize, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum. Kıymetli sporcularımız, hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdik. Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk. Bir dönem kısıtlı imkanlarla derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Nitekim 2026 yılı hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde voleybolda başarıdan başarıya koştuğumuz bir sene oldu. Filenin sultanları olarak sizler Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda zirveye yerleştiniz. İtalya'da düzenlenen Akdeniz oyunlarında B milli takımımız namağlup şampiyon oldu. Galatasaray ve Vakıfbank kulüplerimiz Şampiyonlar Ligi ve CEV kupalarını ülkemize getirdi. Diğer taraftan 18 yaş altı kız milli takımımız Letonya'daki U18 Avrupa Şampiyonası'nı, 17 yaş altı kız milli takımımız Şili'deki Dünya Şampiyonası'nı gümüş madalyayla tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesi erkek takımımız ise 2024'teki birinciliğin ardından Çin'de düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez şampiyonluk gururu yaşadı. Yani her bakımdan gurur verici, gelecek adına umut verici bir yıl geçirdik. Şimdi artık önümüzde katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. İnşallah orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yoktur. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Ayaklarınıza taş değdirmesin diyorum. Bu düşüncelerle 2003 yılında Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olarak Türk voleyboluna ilk uluslararası başarısını kazandıran sporcularımız ve teknik heyetimiz başta olmak üzere voleybolumuzun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepinizi tekrar tebrik ediyor. Her birinize üstün başarılar temenni ediyorum ve şimdi yeni döneme de büyük bir azimle inşallah başlayalım. Çok
1: teşekkür ederim. Bizler de Sayın Cumhurbaşkanımıza değerli kabulleri ve hitapları için teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz.
2: Tabii burada Voleybol Federasyonu'na, yönetimine teşekkür ediyoruz, ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle de tabii bu milletimizi de çok sevindiriyor, gururlandırıyor televizyon karşısında. Tabii zor bir maçtı. Birinci seti verdik, ikinci seti aldık, üçüncü seti verdik, dördüncü seti aldık. Ama dördüncü seti alınca da bizim sözümüzde biz biti demeden bitmez. Dolayısıyla 3-2 aldılar, müthiş bir dönüş gösterdiler. Burada tabii tebrik ediyoruz kaptanı, yöneticiliğini, hocanın taktiklerini, katkılarından dolayı sporcularımızı, Vargas'ı, işte Zehra'yı, pasörümüzü, diğer katkısı olan Hande Baladin'i, liberomuzu, herkesi tebrik ediyoruz. Müthiş bir tabloydu, bize yaşattınız. Teşekkür ediyoruz. Zaten devletlerinize de bu spora verdiğiniz destekten dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz efendim. Teşekkür ederim.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, zaten bizleri burada kabulünden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün gerçekten huzurlarınızda tarihi bir voleybol başarılarının yaşattığı gururun, birlikteliğin sizin huzurlarınıza gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatırlarsanız bir sene, bir yıl önce bizi yine kabulünüzde, dünya ikinciliğinde moralinizi bozmayın, bize moral vermiştiniz. Moralinizi bozmayın. Kızlarımız da, sultanlar da tek tek söz aldığında şunu demişti. Biz altını alamadık ama söz Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayla geleceğiz diye. Sizin önderliğiniz bizim için çok önemli. Biliyoruz ki sporda neler yaparsak bizim arkamızdasınız. Bu bizim için çok önemli. Bu konuda da sizlere çok teşekkür ediyorum. Saygılarımızı sunuyoruz efendim.
4: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bizi burada ağırladığınız için, davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz.
5: I feel that today is really a beautiful day for everyone in this room.
4: Ben şöyle hissediyorum. Bugün burada bulunan bütün herkes için çok güzel bir gün, harika bir gün.
5: Because we have a common passion and the passion is a volleyball.
4: Çünkü bizim burada bulunan herkesin ortak bir tutkusu var ve bu tutku voleybol.
5: We are here to celebrate our passion together.
4: Ve biz bugün burada bu tutkumuzu kutlamak için birlikteyiz.
5: And as a coach, I can say that for me is really a privilege.
4: Bu takımın baş antrenörü olarak şunu bütün kalbimle söylemek istiyorum ki bu takımın antrenörü olmak benim için çok büyük bir ayrıcalık.
5: I always felt the pressure from the first day that accepted this job.
4: Bu işi kabul ettiğim ilk günden beri baskıyı hissediyorum. Üzerimde baskıyı hissediyorum tabii ki.
5: But I felt from the first day that it was the best decision that I took in my life.
4: Ama hissettiğim başka bir şey daha var. Türkiye Milli Takımı'nın baş antrenörü olmayı kabul ettiğim ilk günden beri de bu kararın hayatımda verdiğim en doğru karar olduğunu düşünüyorum.
5: But I arrived from about this conclusion not because we won trophy or medals.
4: Ben bu sözlerimi madalyaları ve kupaları kazandığımız için söylemiyorum aslında. Sakın buna bağlamayın lütfen.
5: Because I felt that in this country our sport is not only sport.
4: Çünkü buraya geldiğimden beri şunu hissediyorum. Bizim ülkemizde, yani Türkiye'de spor sadece spor değil.
5: We are an example for the new generation.
4: Bizler gelecek jenerasyonlara, gelecek nesillere örnek teşkil ediyoruz.
5: And the possibility to make happy a lot of people.
4: Sadece salonda bulunan taraftarlarımızı değil, bütün ülkedeki bütün insanlarımızı mutlu edebilmek çok çok önemli ve çok çok mutluluk verici.
5: This is something so special that everybody has in this room. We are working hard for something for ourselves.
4: Bizler tabii ki bu odadaki herkes kendimiz için çok çalışıyoruz. Kendimiz için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
5: But we show to everyone that with discipline, with job, with hard work, with passion, we can catch our dream.
4: Sadece sporda değil ama yaptığımız şekilde disiplinle, tutkuyla, işimize olan bağlılığımızla ve çok çalışarak aslında neler başarabileceğimizi herkese kanıtlamış oluyoruz.
5: Thank you so much.
4: Size çok teşekkür ediyoruz.
6: Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle...
0: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
6: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle bizi burada ağırladığınız için, tebrikleriniz için ve bu başarıyı, gururu bizimle paylaştığınız için takım adına çok teşekkür etmek istiyorum. İki kez üst üste Avrupa şampiyonu olmak ve bunu kendi ülkemizde, kendi seyircimizin önünde başarmak gerçekten hepimizin tarif etmesi çok zor mutluluk ve gurur. Bizler hani bu formayı, ay yıldızlı formayı giyerken ülkemizi, Türkiye'yi Avrupa'nın en büyük sahnelerinde en iyi şekilde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Ve bunu yaparken de bunun bilinci ve sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bence bu başarının en güzel yanlarından biri yeni nesillere sporu teşvik etmek olacağına inanıyorum. Çünkü spor sadece çocukların fiziksel gelişimini sağlamıyor, disiplini, özgüveni, kendilerine inanmalarını, kaybettikleri zaman yeniden ayağa kalkıp o mücadeleyi tekrar devam etmelerini sağlıyor. Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere, hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için. Aynı zamanda da burada ağırlanmaktan ve devletin en üst makamında bu takdiri görmek bizler için gerçekten çok kıymetli. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de tabii şahsım, milletim adına sizleri burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hele hele Avrupa şampiyonluğunu yakalayıp buraya kupayla gelmek bizim için ayrı bir mutluluk. Ve inanıyorum ki bunlar bize geleceğe yönelik çok daha farklı kupaları getirecektir. Gerek bu gerekse A takımın bu şampiyonlukları yakalaması hakikaten ayrı bir mutluluk.
1: Sayın Cumhurbaşkanım, bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben Özer Özger, U17 milli takım baş antrenörüyüm. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. En uzak turnuvalardan birini biz oynadık. Şili'deydik, Santiago'da. Ama devletimizin, milletimizin bütün gücünü, bütün desteğini orada hissettik. Her şey için, bütün destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Hakif Başkanımız da sağ olsun. Her zaman desteğini eksik etmiyor. Saat farkından dolayı gece oynadık biz maçları ama her maçtan sonra bize bağlandı. Çok teşekkür ederiz herkes. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
7: Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. Saygılarımı sunuyorum ilk başta. Bizi buraya davet ettiğiniz ve kabul ettiğiniz için, burada uğurladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Tüm takım adıma çok teşekkür ediyorum Akdeniz Oyunları Kaptanı olarak. Buradan aynı şekilde federasyon başkanıma ve tüm federasyonumuza tüm bu süreçte yanımızda oldukları için ve bütün yolda bize destek oldukları için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım devletimizin de desteğiyle beraber nice başarılar ve madalyalar getireceğiz ülkemize. Çok teşekkürler.
0: Sağ ol.
8: Merhabalar öncelikle. Bizi buraya davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz Sayın Cumhurbaşkanım. Spora verdiğiniz destek için de ayrıca teşekkür ederim. Umuyorum ki gelecek senelerde ülkemize daha çok kupa ve madalyayla buradaki herkesle beraber kupa ve madalya getirmek isterim. Bütün herkese teşekkür ederim. Bütün emekleriniz için.
9: Öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için saygılarımı sunuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Biz bu yolda bütün fedakarlıkla sevdiğimiz sporu yaparken ülkemizi arkamızda, milli bayrağımızı da uluslararası arenalarda en üste temsil etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Buradaki herkesi tebrik ediyorum. Çok çok çok daha fazla başarılarla birlikte tekrardan burada buluşacağımızı biliyorum. Bize destekleriniz için çok teşekkürler.
0: Evet, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.
3: Evet.

0: Filenin Sultanları Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. A milli kadın voleybol takımını, konuşmalar yapıldı, fotoğraflar çekildi. Olimpiyat hedefleri konuldu. Orada da şampiyon olacağınıza inancımız tam dedi Cumhurbaşkanı. Santarelli teknik direktör önemli bir konuşma yaptı. Aldığım A milli takımın başına geçme kararı en önemli hayatımda verdiğim karardı dedi. Duygulu bir konuşma yaptı. Keza kaptan Eda Erdem de fotoğraf kareleriyle birlikte de biz bu yayını noktaladık. Saat başından itibaren Seda Üretir karşınızda olacak.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Bu hafta kuru meyveler dedik, kuru sebzeler dedik. Evet, meyve de özellikle dünyada birinciyiz. Malatya'nın kayısısını anmıştım. Aynı şekilde Aydın'ın inciri. Ama bizim muhteşem bir üçlümüz var ki onun üçüncü ayağı Sultaniye üzümünden yapılan kuru üzüm. Özellikle Noel zamanında yurt dışında, Batı ülkelerinde, Avrupa'da, Amerika'da çok aranır. Kuru üzümü hatta bizdeki sultaniye üzümünden yapıldığı için, yani sultanlara layık ince kabuklu, çekirdeksiz, bal gibi tadı olan, işte o isim aslında pek çok ülkeye geçmiş. Mesela Almanlar Sultaninen derler. İngilizce'de de sultane üzümü olarak geçer. Şimdi tabii İzmir'in bu sapsarı altın gibi kuru üzümü, aslında sadece İzmir dememek lazım. Çünkü büyük bir miktarı Manisa'da yetişiyor. Manisa özellikle Alaşehir sultaniye bağlarıyla dolu. Kilometrelerce uzanan uçsuz bucaksız bağlar var. Fakat kuru üzüm deyince bizim coğrafyamız o kadar zengin ki çeşit çeşit kuru üzüm var. Mesela besne üzümü var, siyah kara üzümler var, kuş üzümü var, küçücük dolmalara kullandığımız, yani çeşitlerimiz çok bol. Ama kara üzüm deyince önümüzde gerçekten büyük bir dünya açılıyor. Kilis karası üzümü, ki horoz karası da derler, Antep karası, tabii Malatya tarafına gidince köhne üzümü, hatta bazıları böyle salkım salkım bütün olarak kurutulur. Yani aslında Kilis'ten başlayın, yukarı Gaziantep, Adıyaman, Malatya'ya doğru bir hat çekin. O gerçek bir böyle üzüm cenneti ve işte orada gerçekten üzüm kurularının her türlüsü var. Şimdi Adıyaman'da besni üzümü diyoruz, işte Antep karası diyoruz, Kilis karası diyoruz. Hele hele Malatya'ya doğru çıkınca salkımıyla kurutulan üzümler, özellikle de o Arapkir köhne üzümü, bunlar ayrı bir dünya. Şimdi bu üzümlerin dünyada da enteresan aslında yansımalarını gördüm. Tabii bilen biliyor, bunları ismiyle arayanlar var. Fakat ismiyle arayan deyince size çok komik bir anımı söyleyeyim. 2007 yılında ilk defa Oxford Sempozyumuna gitmeye başlamıştım. Yemek üzerine düzenlenen ve ertesi yılda giderken orada tanıştığım insanlara işte gelecek yıl size ne getireyim falan diye soruyorum. Bunlardan biri Phil Edison. Kan yapan üzüm diye bana tane tane telaffuz etti. Ben şaşırdım, nasıl böyle biliyor diye. Çünkü kan yapan üzüm diye öyle satılır hakikaten. Malatya pazarında falan her yerde görürüz. Kan yapan üzüm diye adamın beynine kazınmış. Çünkü Phil Edison aslında bir inşaat mühendisi. 1970'lerin başında birinci köprünün inşaatında çalışmış. Köprü de 1973 yılında açılmıştı hatırlarsanız. Ondan önce İstanbul'un iki yakası arasında trafik yoktu. Köprü ilk defa 1973 yılında açıldı. Phil Edison da inşaatında çalışmış. Fakat Oxford Sempozyumunda düzenleyicilerinden, çünkü tam bir yemek meraklısı ve yemek üzerine araştırmaları var. Tayland olsun, Arap Emirlikleri olsun, Türkiye olsun, çeşitli yerlerde yaşamış ve hepsinde yemek kültürünü çok detaylı araştırmış. Türkiye'den de aklında kalan kan yapan üzüm olmuş. Evet, takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Reklam.
3: Oo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
10: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
11: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
12: Bankkart, seni düşünür o.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok, 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
15: Serkan!
16: Efendim abi?
15: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
16: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
15: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
17: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
18: Empara. Enpara, bankanın güzeli.
19: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. Intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
20: Reklam.
21: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
22: Doğa konuşmaları.
23: Profesör Doktor Nazan Uysal Harzedin'e meyve ve sebzeleri en uzun süre koruyacak saklama yöntemini sorduk.
24: Ben kendi evimde bununla ilgili meyve ve sebze çekmecelerini poşetsiz olarak mümkün olduğunca kullanıyorum. Meyvelerimi çıkarıyorum poşetlerinden. Hani yeni nesil buzdolaplarında o nem kontrolünü o çekmecede ayarlanabiliyor. Poşetin içinde olduğunda bu aldığımız sebzeler aslında evet dalından kopmuş olsa da hala içinde canlı hücreler var. Hala bir tür kabaca hani nefes alıp veriyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sırada da su açığa çıkıyor. Bu suyla da o aldığınız sebzeyi eğer çok iyi bir planlama yapmazsanız bir hafta geçmeden çürüyecektir. Haftalık alışverişi gerçekten seviyorum. Ama ne bileyim yakınınızda birkaç pazar var, sizin de vaktiniz bolsa hani haftalık değil birkaç günlük alışveriş yapmak daha da kıymetli olabilir. Çünkü meyve ve sebzeler koptuğu andan itibaren, dalından koptuğu andan itibaren vitaminlerini kaybetmeye başlıyorlar. Yani bir haftadan uzun kalmamalı vitamin mineraller açısından özellikle ve polifenoller açısından.
22: Doğa konuşmaları.
21: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
25: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
26: Yiğit
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. Kilometrelerinde ve Tokat-Sivas yolunun 29-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Çizgi roman ustası Güney Koreli yazar ve çizer San Ho'nun Arafta Pasta Servisi serisinin ikinci kitabı geçtiğimiz günlerde Yuzu Kitap'tan yayımlandı. Çizgi romanı dilimize Şevval Uzun çevirmiş. Serinin ilk kitabında zamanın askıya alındığı bir yerde faaliyet gösteren bir pasta dükkanında Margot ve yardımcısı Miro, yaşayanlardan gelen siparişlerle ölenler için cenaze pastaları yapıyorlardı. Ve her bir pasta, veda edilememiş anılarla, söylenememiş sözlerle ve kalpte kalan duygularla hazırlanıyordu. Arafta Pasta Dükkanı'nın gizemli sahibi Margot ve sadık yardımcısı Miro, ikinci kitapta da sevdiklerini uğurlayanların fısıldadığı anıları dinleyerek kişiye özel cenaze pastaları hazırlamaya devam ediyor. Bu sefer yarım kalmış hikayelere ve sarsılmaz arkadaşlıklara tanık oluyoruz. Çizgi romanın ilk bölümünde punk rock grubu Leviathan'ın solisti Solly Butt ve ortağı Noah'nın yıllara meydan okuyan notalarla örülü sarsılmaz dostluğunu, ikinci bölümde ise emekli bir sihirbazla astronot olma hayali kuran bir kedinin ilham veren ilişkisini okuyoruz. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
20: Reklam.
25: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
26: Vakıfbank daima seninle.
27: 36. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı ZÜCEX 9-12 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. Ücretsiz giriş için zucex.com.
28: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
29: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
30: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
31: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
32: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
33: Kazancım net, sigortam net.
34: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Serkan.
1: Efendim abi.
0: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
1: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
0: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
2: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor. Empara.

0: Radyo'da her gün işten güçten haberler.
1: Bugün sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz.
2: Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatlamakla yükümlü. 4 aylık bilgisi E-Devlet üzerinden emekli ödeme bilgileri bölümünden öğrenilebilir.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç, NTV Radyo'da her gün mevzuatı anlatıyor, yeni düzenlemeleri duyuruyor, dinleyici sorularını yanıtlıyor.
2: İş kanunu fazla çalışmayı haftada 45 saat üzerinde yapılan çalışmalar olarak tanınıyor. OECD ülkeleri genelinde ücretlerdeki toparlanma henüz tamamlanmış değil.
0: Cem Kılıç'a sorularınızı ntvradio@ntv.com.tr adresine yazın. Cevabını işten güçten haberlerde dinleyin. Programın arşivi ihtiyacınız olduğunda dinlemeniz için ntvradio.com.tr adresinde podcast sayfasında.
3: Her mevsimde her havada çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
5: Eylül ayıyla birlikte ülkemizin özellikle iç kesimlerinde gece gündüz sıcaklık farkı belirgin derecede açılmaya başladı. Fark yer yer 17 dereceyi buluyor. Örneğin sıcaklık Kayseri ve Bolu'da öğle saatlerinde 25, gece ise 8 derece. Erzurum'da öğle 20, gece 5 derece. Ege'de Kütahya'da öğle 26, gece 8 derece. Bu durum sağlığı da olumsuz etkileyebiliyor. Baş ağrısı, üst solunum yolu enfeksiyonları ve vücut kırgınlığına zemin hazırlayabiliyor. Denize yakın bölgelerde yaşayan, o bölgenin iklimine alışık olmayan kişilerde de kalp rahatsızlığı yaratabiliyor.
3: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
4: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
6: Merhaba, saat 19, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İzmir'in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklandığı soruşturma ile ilgili iddianame hazırlandı. Soyer için 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şimdi iddianame ile ilgili daha fazla bilgiyi NTV bölge temsilcisi Merih Ak anlatacak. Merih.
7: Seda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin örnek köy kentsel dönüşüm projesiyle ilişkin bir iddianame. Bu biliyorsunuz, bu iddialar karşısında Tunç Soyer 1 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış ve 4 Temmuz'da tutuklanmıştı. Bu süreçten sonra savcılık tarafından yürütülen soruşturmalar tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İzbeton'un ki belediyenin şirketi 167,5 milyon liraya yaptığı sözleşmenin 25 gün sonra özel bir şirkete 260,8 milyon liraya devredildiği iddia ediliyor. Bilirkişi raporunda şirkete 34 milyon lira fazla ödeme yapıldığı, kooperatif zararın ise 77 milyonun aştığı öne sürülüyor. Bu kapsamda savcılık CHP eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli ile ilgili zimmet, Büyükşehir Belediye eski başkanı Tunç Soyer ile dönemin İzbeton Genel Müdürü Eyvaz Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli için ise zimmete yardım suçundan cezalandırmalarını istiyor. Peki bunun karşılığında cezalar ne? Baktığımızda bu maddeler kapsamında Soyer için 6 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Az önce söyledim, 1 Temmuz'da gözaltına alınmıştı 2025'te. Yaklaşık bir yılı geçen bir tutukluluk var şu an için baktığımızda. Avukatlarıyla görüştük. Avukatlar cezaevinde kaldığı sürenin olası bir mahkumiyet halinde altından verilecek cezanın infaz süresini fazlasıyla karşıladığını belirttiler, ama Tunç Soyer'in bir soruşturmadan daha tutuklu olduğunu belirtelim Seda.
6: Şimdi de bir başka noktaya telefon bağlantısı yapacağız. Bu defa adresimiz Antalya ve konumuzda orman yangınları. 3 ilçede etkili oluyor orman yangını. 2 büyük orman yangından söz ediyoruz ve yerleşim yerlerini de tehdit ettiğini söyleyebiliriz. Şimdiden 300 ev boşaltıldı. Son durumu öğrenmek için DEHA muhabiri Gökten Canaz akşam haberlerinde yayında. Gökten Canaz, nedir alevlerle mücadelede son durum?
8: İyi yayınlar Seda. Aksu'daki yangın dün saat 16 sıralarında başladı ve 26 saattir, yaklaşık olarak 26 saattir devam ediyor. Bölgenin sık çam ağaçlarıyla kaplı olmasından dolayı rüzgarın da etkisiyle yangının hızla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Yangının yerleşim yerlerine yakın olmasından dolayı bölgede dün tahliye çalışması gerçekleştirildi ve 254 evden 720 kişi tahliye edilmişti. Yangın bölgesinde gece boyunca çok sayıda orman işçisinin ve bölge halkının desteğiyle söndürme çalışması devam etti. Sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan çalışmaya başladı ekipler. Yangının enerjisini düşürmüşlerdi gün içinde, fakat öğleden sonra rüzgarın terse dönmesiyle beraber yangın tekrar etkisini arttırdı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle yangın dün 151 kişinin tahliye edildiği Yeşil Karaman mahallesindeki evlerin sınırına kadar geldi ve yoğun dumanın Antalya-Isparta karayolunun kaplaması nedeniyle Antalya-Isparta karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede emniyet güçleri yol üzerinden karşıya geçmeye çalışanları uyarıyorlar, bölgeden uzaklaştırıyorlar. Çok sayıda bölge halkı yangın çalışmalarına, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Traktörleriyle, tankerleriyle su taşıyorlar bölgeye. Kumuca'da da bir yangın devam ediyor. Kumuca'daki yangın Toptaş Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında başladı. Yangın rüzgarın etkisiyle yine hızla büyüyerek bu sefer Güzören Mahallesi'ne sıçradı. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle bölgede tahliye çalışması yapılmıştı. Bölgedeki evler boşaltılmıştı. Yangının etkili olduğu bölgede alevlerin arasında kalan bazı ev ve seralar zarar gördü. Jandarma ekipleri evleri tahliye ederken bazı vatandaşlar hayvanlarını kendi imkanlarıyla bölgeden uzaklaştırdılar. Ekiplerin hem Kumluca'da hem Aksu'da söndürme çalışmalarına canlı devam ettiğini söyleyebiliriz. Seda.
6: Antalya-Isparta karayolu kapatıldı ve 3 ilçede toplam etkili olan 2 orman yangını Antalya'da devam ediyor. Alevlerle mücadele sürüyor. Antalya'nın yanı sıra 2 kentte daha yeni alevlerle mücadele var. Adana ve Mersin'deki orman yangınlarına da çok sayıda ekiple müdahale ediliyor. Kozan ilçesindeki yangın sabah saatlerinde Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda başladı ve bölgede rüzgar etkiliydi. Alevler Enis Çakırı mahallesi yönünde ilerledi. Yerleşim yerleri için tehdit haline geldi. Zarar gören evler oldu. Bölgede 40 ev tahliye edildi. Söndürme çalışmalarını 500'e yakın personel ve çok sayıda araç katılıyor. Ancak sarp arazi ve rüzgarın da sürekli yön değiştirmesi müdahaleyi güçleştiriyor. Kara ekiplerine 3 uçak ve 9 helikopter de destek veriyor. Yangında şimdiye kadar 130 hektardan fazla alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Orada da rüzgar şiddetli ve alevler kısa sürede yayıldı. Yangına havadan müdahale başlatıldı. Alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlük var. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkin mali inceleme başlatıldı. Tançalan'ın pazar günü Van'da yapılan düğünüyle ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı soruşturma açılmıştı. Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. 25 suç kaydı bulunan Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkinde mali inceleme başlatıldı. Sırada gündemde öne çıkan başka haberlerden derlediğimiz bir tur var. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Amelî Kadın Voleybol takımını Beştepe'de ağırladı. Erdoğan milli sporcularla sohbet etti ve hatıra fotoğrafları çekildi. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonluk Kupası'nı da Beştepe'ye getirdiler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevaptır, dedi. Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mizraklı tahliye edildi. 2019'da tutuklanan Mizraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Mızraklıyı Edirne cezaevi çıkışında ailesi ve DEM Partililer karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rus lider Putin'le telefonla görüştü. Görüşme bir saat sürdü. Görüşmenin yapıcı ve açık geçtiği ifade edildi. Kremlin, Rus liderin Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını Amerikan Başkanı'na ilettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü sebebiyle bir açıklama yayınladı. Türkiye genelinde gerçekleştirilen projelerle farklı yaş gruplarından birçok kişiye okuma yazma öğretildiğini söyledi.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Okuma yazmayı öğreten ve kız çocuklarının okula gitmesini hedefleyen projelere dikkat çekti.
10: Haydi kızlar okula çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. Ana kız okuldayız kampanyası öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. Okuryazarlık seferberliği binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. Ne mutlu ki hiçbir hayal imkansızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 8 yıldır ülke genelinde okuryazarlık seferberliği gerçekleştiriliyor. Seferberlik kapsamında yetişkinleri merkeze alan kurslar açılıyor. 8 yıllık süreçte kurslara 1.965.802 kişi katıldı. 1.017.631 kişi okuma yazma kurslarından belge almaya hak kazandı. Seferberliğin başladığı 2018'de Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyen kadın sayısı 1.872.141'di. Kurslarda verilen eğitimlerle bu sayı 1.400.000'e geriledi.
6: Süper Vali Recep Yazıcıoğlu tam 23 yıl önce bugün trafik kazasında hayatını kaybetti. Görev yaptığı her kentte adından söz ettirdi. Halkın büyük sevgisini kazanan Yazıcıoğlu'nun adı okullarda, hastanelerde yaşatılıyor.
11: Bu kadroda bana da görev varsa ben varım bu işi.
9: Adı caddelere, okullara, hastanelere, köprülere verildi. Görev yaptığı her yerde halkın sevgisini kazandı. Süper vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 23 yıl geçti. Onun makam odasında şimdi oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanlığı yapıyor.
12: 23 yıl oldu. Dile kolay, çok hızlı geçti ama sanki yani hiç kaybetmemiş gibi ya da hani onu her gün özlemle anan bir ailesi var, sevenleri var, dostları var.
9: Recep Yazıcıoğlu meslek hayatına 1968 yılında Aydın'da kaymakam vekili olarak başladı. Farklı illerde kaymakamlık yaptı. 1984'te Tokat valiliğine atandı. O tarihte 36 yaşında olan Yazıcıoğlu Türkiye'nin en genç valisi olarak kayıtlara geçti. 5 yıllık görev süresi boyunca eğitim ve sağlık çalışmalarıyla dikkat çekti. Aydın, Erzincan ve Denizli valisi olarak da görev yaptı. Halk arasında süper vali olarak anılıyordu. 8 Eylül 2003'te 55 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
12: 23 yılın bizim için en kıymetli tarafı da aslında bu kadar zaman içerisinde, idarecilik görevi içerisinde işte insanların gönlüne dokunabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bize her fırsatta gösterdi.
9: Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce valilik yaptığı Tokat'ta bugün oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanlığı yapıyor. Yazıcıoğlu babasının o dönem kullandığı makam odasında görevini yürütüyor.
13: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
14: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
15: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
14: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
15: Değil midir?
14: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
15: Girdim.
14: Bak bakalım ne diyor.
15: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
14: O zaman durma, hızını yükselt.
15: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
14: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
13: NTV Radyo.
16: Garanti BBVA.
17: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
18: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
19: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
20: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
21: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
22: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
23: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
24: Serkan!
25: Efendim abi?
24: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
25: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
24: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
26: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
27: Empara. En para bankanın güzeli.
28: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
29: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
30: Doğa Takvimi. Bugün 8 Eylül 2026 Salı. NTV Radyo iyi günler diler.
31: Leş yiyici diye olumsuz bir yargıyla bakılan akbabalarla ilgili yanlış bilgileri düzeltmeye devam edelim. Mesela akbabanın havada daireler çizip uçarak yerdeki bir hayvanın ölmesini beklediği düşünülür. Oysa hiç ilgisi yok. Akbabalar büyük kuşlar olarak yükselen sıcak hava akımını kullanıp daireler çizerek, süzülerek uçarlar. Böylece fazla kanat çırpmalarına gerek kalmadan uzun mesafe kat edebilirler. Sadece ölmüş hayvanlarla bir tür doğa temizliği yaparak beslenen akbabaların yiyecek bulması zor olduğundan bu enerji tasarrufu çok önemlidir. Bu arada tüm akbabalar kel değildir. Başı kel olan tür, avın lezzetli kısımlarını seçmek için başını hayvanın içine derinlemesine sokmak zorunda kalan türdür. Kel olmak onun işini kolaylaştırır. Aksi halde tüyleri kirlenir, bakteri, parazit yapışırdı. Nadir de olsa tüylerini boyayan kuşlar vardır. Akbabalardan sakallı akbabayla Mısır akbabası türleri onlardan. Her iki türde çamur havuzlarına girip yıkanırlar ve böylece beyaza yakın tüyleri turuncudan kahverengiye kadar dalga dalga boyanır. Ancak bu davranışın nedeni hala gizemini koruyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmayı da aktaralım. Akbabaların sosyal etkileşimler ve bireyler arası iletişim söz konusu olduğunda sanıldığından çok daha karmaşık seslere sahip olduğu belirlendi. Buna göre akbabaların ses repertuarı papağanlarınkinden daha geniş olabilir.
30: Doğa Takvimi.
29: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: TÜYAP'tan haberler.
1: Mobilya, yan sanayi ve orman ürünleri sektörlerinin en güçlü buluşması Intermob Fuarı 28. kez düzenleniyor. 400'den fazla firma ve 35 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getirecek fuar, mobilya üretimine yönelik yenilikçi malzeme, aksesuar ve teknolojileri sektörle buluşturacak. Intermob Fuarı 17-20 Eylül tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da.
0: TÜYAP bilgilendirdi.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Yeni köprü Yüksekova yolunun 51-55. Kilometrelerinde ve Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
6: Son dönemlerde sıklıkla gündeme gelen konuların başında hiç şüphesiz Çin'in uluslararası ticarette ve global ekonomik aktivitelerdeki ezici ağırlığı ve bunaltıcı rekabeti olsa gerek. Öyle ya, en son G20 zirvesinde de bu konuya dikkat çekilmesi ve sonuç bildirgesinde yer alması önerilince, tahmin edileceği gibi 19 ülkeye karşı Çin tek başına durarak sonuç bildirgesine imza atmaktan imtina ediyor ve netice itibariyle özellikle haksız rekabet, merkezi planlama, ucuz iş gücü gibi bir takım argümanlarla şimdi ulaşmış olduğu o ezici uluslararası küresel rekabet sendromunu tartışmaya yanaşmıyor. Geçtiğimiz haftalar içerisinde FED tarafından yayınlanan Çin Şoku ikinci versiyon, China Shock 2.0 isimli raporda tam da 2008 yılında başlayan ve bütün dünya piyasalarını adeta bunaltıcı cendere içine sokan hem üretim fazlası, ölçek ekonomisi hem de fiyat kalite paritesini yeniden tutturan dengesi ve görece ucuz fiyatlarıyla dünya piyasalarında adeta hallaç pamuğu gibi rakiplere atan Çin'in yol açtığı bu dalgalar adeta bir şok olarak ortaya çıkıyor. Tabii netice itibariyle Fed'in geçtiğimiz günlerde 2018'den itibaren yeni bir şok dalgasıyla karşılaşılacağına dair, ki burada da temel faktör 2018 pandemi sürecinde Çin'in içeriye kapanarak sürekli stoğa üretim yaptığı ve bu şekliyle kapasite fazlasını temin ettiği argümanına dayanıyor. Fed'in bu çalışması bütün dünya için Çin'in bu yeni durumunun adeta bir tehdit, haksız rekabet ve karşı durulması, düzenlenme altına alınması gereken bir yeni tehdit olarak algılanması gerektiğine işaret ediyor. Nitekim geçtiğimiz günler içerisinde bilindiği üzere

0: amaca ulaşması kurgusu önemli vurgulanırken, mevcut durum hakikaten yapılması gereken çok iş, aşılması gereken çok engel olduğuna işaret ediyor. Öyle ya, son dönemlerin en bence önemli çalışmalarından bir tanesi, değerli kalkınma ekonomisti Alper Topkaya'nın küresel K tipi büyüme, yeni teknolojiler koşarken eski ekonomi yürüyor başlıklı 20 sayfalık raporu. Bu raporda Türkiye'nin yüksek teknoloji yarışında geri kalarak erken sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı Türkiye'de 2007'de %2.2 iken, aradan geçen onca yıl sonra 2024'te bunun sadece %5.1'e çıktığı, ancak aynı dönemde dünya ortalamasının %25'e yaklaştığı görülüyor. Çin %26.3 ile bu ortalamanın da üzerinde. Dolayısıyla aslında bu K tipi büyümenin üzerinde, o K'nın da hani yukarı yönlü çizgisinin de tepesinde olan Çin, ezici bir rekabetçi gücü ortaya koyan Çin, karşısında da Türkiye gibi çabalayan, uğraşan, ancak maalesef K'nın o alt çizgisi arkasına veya ardına, hatta en alt kısmına sıkışıp kalmış Türkiye gibi ülkeler var. Biraz abartarak, tabiri caizse egzajere ederek söylüyoruz. Zira bu durumun konvansiyonel, bilinen yollarla aşılması veya kırılması imkansızmış gibi gözüküyor. Bakımdan bu gibi kökleşmiş, kronikleşmiş sorunların orta vadeli program gibi gelip geçici bir takım dokümanlarla çözülmesini beklemek aslında sonuçsuzluğa şimdiden razı olmak anlamına geliyor. Yapılması gereken sil baştan, adeta bütün ezberleri bozarcasına yeniden sanayi ve sanayide rekabet unsurunun gözden geçirilmesi. Erken sanayisizleşme tehdidi doğru ortada. Ama örneğin infant industry, yani sanayilerin aşırı kullanıp korunmasının getireceği zafiyet ve diğer ekonomik aktörlere, başta tüketicilere yapılacak haksızlıklar da hesaba katılmak üzere yeni baştan bir vaziyet etmek gereği her zamankinden fazla karşımızda duruyor. Belki de işe şu anda yeniden güncellenmesi gereken yerleşik kapasite ve kapasite kullanım oranlarını gerçek düzeyleriyle yeniden hesaplayarak başlamakta fayda var. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
1: NTV Radyo.
5: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
6: Tekstil dünyasının kalbi, Tekstivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için Tekstivision.com.
7: 30 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus ve Galaxy Tab S10 FE tabletlerde öğrencilere özel 1000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Son dakika. Avrasya'nın en büyük mobilya yan sanayi ve orman ürünleri fuarı Intermop 17-20 Eylül tarihleri arasında TÜYAP İstanbul'da. intermopistanbul.com'dan kaydolun ve biletinizi hemen alın. Büyük buluşmayı kaçırmayın.
5: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
6: NTV Radyo.

0: Stanislavski'nin içsel duygusal hakikatinden Brecht'in eleştirel mesafesine tiyatroda yöntemi öğreniyoruz. Anlatan, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beliz Güçbilmez.
1: Şöyle anlatmayı severim ben tiyatroyu. Bir dünya manzarası kurar seyirci için. Görmemizin, bir arada görmemizin çok zor olduğu bir dünya manzarasını bizim için aşağı yukarı işte 2 saatlik bir süreçte bir araya getirir, kompaktlaştırır ve bir çerçeve içinde bize görünür, anlaşılır kılar. Ve bu da seyir yerinin konforu içinde sahneye bakarken dünya hakkında kurduğumuz yerde onunla başka türlü ilişkilenme fırsatı yaratır. O yüzden de ister oyuncusu olalım, ister yazarı, ister seyircisi olalım, tiyatro bunlarla birlikte kurulmuş bir evrendir. Ve seyircinin doğrudan parçası olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Her sanat böyle kurulmaz. Kimi zaman seyircisiz var olabilen sanatlar vardır. Fakat tiyatro bir izleyici olmadığında imkansızdır. Yani ancak bir seyirci karşısında rol yapmanın bir anlamı vardır. O yüzden sahneyi anlamlandıran şey seyircinin varlığı. Herhalde bu kadar kıymetlendiği başka bir yer, başka bir sanat yoktur seyircinin. Sahiden her akşam bir şey oluyorsa seyircinin canlı varlığı sayesinde oluyor. Şimdi yöntem dediğimizde aslında çok basitçe elimizdeki malzemeye hangi sorularla yaklaşacağımızı belirleyen, seçimlerimizi nasıl ürettiğimizi bize anlatan, bu konuda belli bir sistematikle davranmamızı, belli bir tutarlılıkla davranmamızı sağlayan bir işlemler bütünü diyebilirim belki bu yönteme. Ben bunu çok önemsiyorum, kendi çalışmalarımda da çok önemsiyorum. Çünkü mesela sezgiyi, yani sanatçılara atfedilen, yaratıcı süreçlere atfedilen sezgiyi ikrar edilebilir ve geliştirilebilir hale getiriyor bir yöntem. O yüzden hem o sanatı yapacakların eğitim aşamasından başlayarak sonra belli bir tiyatro topluluğunun hangi amaçlarla bir araya geldiğini tarif ederek verken prova süreçlerinin nasıl yürüyeceğini, tiyatro içindeki hiyerarşileri, pozisyonları, işte yönetmen-oyuncu ilişkisini, sonra seyir yeri, sahne ilişkisini, derken bu tiyatro yapmanın dünyayı anlamayla nasıl bir ilişkisi olduğuna kadar sini belli bir tutarlılık içinde tarif eden bir bütünden söz ediyoruz ve işimizi çok kolaylaştırıyor tabii. Kafa karışıklıklarını, kafa karışıklığı hep orada bir yerde ama bir yandan da toplanmak için dağılıyoruz aslında. Önünde sonunda estetik bir bütün sunmak gayretindeyiz ve kendi içimizde bütünlüğümüzü korumaya çalışıyoruz ya da tutarlılığımızı dünyayla ilişkide. O yüzden de hani sanat yapmak sadece oyunculuk hevesiyle öyle başlar hep ama sadece oyunculuk hevesiyle bir tiyatronun kapısını çalmak değil, zaman içinde aslında bütün bu süreçlerin içinden tek tek geçip kendimizle ve dünya ile hesaplaştığımız süreç. O yüzden de bu yöntemin tutarlılık açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle anlaşıldığı gibi bir reçete değil, işte bir sıkıcı kurallar bütünü değil, şeyden önemlisinin pedagoji olduğu bir yer değil. Ama evet, bu tutarlılık meselesi. Her zaman bir sorunun tespit edilmesiyle başlıyor yöntem arayışı. Nasıl bir sorun olabilir o? Mesela sahne hayatının, işte sergilenen oyunların işte birbirine giderek benzemesi, orada bir zaafın görülmesi, diyelim ki yıldız sistemi tiyatroda. Ya da oyuncunun daha çok sesiyle var olması, sahnede konuşmasıyla var olması. Her şeyden daha önemlisinin işte tiyatroya özgü denebilecek klasikleşmiş vurgularla konuşmak olduğunun zannedilmeye başlanması. Stanislavski metodu açısından mesela Chekhov oyunlarıyla baş etmek bir bakıma yöntemle ilgili daha yoğun sorular sorulmasına da yol açmıştır. Çünkü Chekhov oyun yazarlığında ve sahneye çıkarılacak evren konusunda kendisine kadar gelen yazarlarla karşılaştırıldığında çarpıcı bir değişiklik yaratıyor. Böyle dışarıdan bakıldığında, mesela tragedya dünyasıyla karşılaştırıldığında dışarıdan bakıldığında bu kadar da vay be denecek olaylar olmaksızın hayat gösterilmeye başlanmış durumda bir kesit. Üstelik bu kesit bir yanıyla hayatın keşmekeşine de benziyor. Bir şey söylediğinde öbürü duymuyor, cevap vermiyor, kendi dünyasından bir şeyle ilgileniyor falan. Bütün bunların bir araya gelmesi mesela buraya kadar kullanıla gelen oyunculuk pratikleriyle yaklaşılamayacak başka yollar aranacak ve yeni bir dünya da vaat ediyor ve o dünyaya davet ediyor diyebilirim. Dolayısıyla yani bizim en çok hakkında konuştuğumuz işte Türkiye'deki eğitimde Brecht'le birlikte belki hatta ondan daha çok elbette Stanislavski metodu en çok öğretilir, en çok onlar konuşulur. Stanislavski metodunun temel sorusu oyuncu nasıl daha gerçekçi oynar gibi bir şey değil de aslında gerçek olmayan koşulların içinde, yani sahnedeyiz, sıkmaca koşullar. Koşulların içinde her gece ya da her gösterim gecesinde oyuncu o rolü ilk kezmiş gibi canlılığını yitirmeden, dondurmadan, o sırada gerekçelendiriyormuş gibi davranışlarını, sözlerini nasıl oynayabilir sorusuyla başlıyor aslında. Ve Stanislavski metodu diyebileceğimiz her şey belki de bu çerçevenin içinde toplanabilir. Temel fikir bana kalırsa evet bu canlılığı kaybetmemek, donup kalmasını engellemek ve her gece yani şunu sağlamak zor bir şey ya, oyuncuyla rolü birbirinden ayırdığınızda rol başına ne geleceğini bilmiyor. Fakat oyuncu elbette metni ezbere biliyor ve her şey onun zihninde aslında olup bitecekler. Ve bütün o bilgisine rağmen koşullar yavaş yavaş hazırlanıyormuş gibi, bütün o şaşkınlığın her gece yeniden şaşkınlık olarak üretilmesinin altyapısını kurmaya çalışıyor. Bu ille de bir duygu arayışı değil genellikle zannedildiği gibi. Yani ne dal kendi bilinç dışından falan en çok buralarla bağlantısı kurulur. Bir bakıma popüler algısı denebilir bu Stanislavski metodunun. Çünkü hiçbir metot böyle bir günde kurulmuş şeyler değil ve Stanislavski'nin de dönemleri var. Neredeyse işte 1900'lerin başından 1930'lara kadar geliştirmeye devam ediyor Stanislavski bu metodu. Ve ilk dönemi var, sonraki dönemi var. Bir öğrenciler kuşağı boyunca Çekhovlar falan gibi Türkiye'de de iyi bilinen ve metodlarını insanların öğrendiği geliştirilmiş bir metoddan söz ediyoruz. Genellikle ilk dönemi bu daha psikolojik denebilecek dönemleri aslında. O bile Amerikan versiyonuyla karşılaştırıldığında hala daha dışa dönük bir şey. Ama genellikle en çok bu hani işte kendi çocukluğuna dön, kendi hayatına dön. Oradan işte bir model bul ve her gece o modeli çağırmanın yolunu bul gibi bir şeyden öte aslında özellikle son dönemlerinde fiziksel eylemler metodu dediği bir şey var ve esasen onunla çağırmayı öğretiyor oyuncusuna. Ve bu fiziksel eylemler metodu aslında tiyatronun aynı zamanda hani sadece bir duygular seli ve duygu dışa vurumunun yeri değil de açıkça bir hareket alanı olduğu ve hareketten yapıldığını da size iyi hatırlatan alan. Tabii çeviriler yoluyla ve bütün çevirilerin hatalarını da bağrında taşıyarak elbette İngilizce'ye aktarıldığında Stanislavski metodu orada Amerikan metodu denebilecek bir başka şeye yol açıyor ya da dönüşüyor. Elbette kültürel değişiklikler bunu büyük ölçüde belirliyor. Fakat o taraflarda işte Lee Strasberg'ler, Della Adler'ler, Sanford Meisner'lerle başka bir şeye dönüşüyor aslında metot. Bizim bugün Hollywood oyunculuğu diyebildiğimiz özellikle Della Adler'in adıyla artık birleşmiş Actor Studio oyunculuğu. Bütün oralardan çıkmış o bildiğimiz büyük oyuncular, Hollywood oyuncuları. Bu böyle Stanislavski metoduyla karışmış, bazen onun adıyla anılan, bazen metod oyunculuğu diye genel olarak isimlendirilen bir hale dönüşüyor aslında. Belki Stanislavski'nin metoduyla Brecht'inkini bir ölçüde ayırmak lazım. Çünkü Stanislavski aslında en çok prova süreçleriyle ilgili ve oyuncuyla ilgili bir çerçeve yaratıyor sahnede oluşuyla ilgili. Fakat Brecht'in daha bütünlüklü bir dünya görüşü kurulduğunu hatırlamak lazım. Ve sahnenin bütün unsurlarıyla ilgilenen, yani bir tiyatro gösterimini yapan ne varsa, ışığından müziğine, dekorundan işte oyuncunun tekniğine, seyir yeriyle ilişkisinden, seyirci nasıl konumlanacak bu gösterimin içinde, bütün bunlarla kurulmuş bir evrenden söz ediyoruz Brecht'in metodu dediğimizde. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir yerdeyiz oraya geldiğimizde ve benim için mesela Brecht'in metodu, bir metodun nasıl kurulması gerektiği konusunda böyle ilk o çerçeveyi açarken yönteme dair söylediklerim aslında olasılıkla en çok Brecht'ten öğrenilmiş şeyler. Yani o bütünlüklü sistematikten öğrenilmiş şeyler. Böyle her bir unsurunun birbirini destekleyebileceği olağanüstü bir bütünlükten söz ediyoruz. İkisi de seyirciyi yok saymaz çünkü her şey aslında sahnede kurulan hareketin, sahnede kurulan hareketin kunaklılığıyla ilgilidir seyir yerinden. Yani yaptığımız şey seyirci tarafından anlaşılacak mı? Büyük soru budur ve aradığımız şey aşağı yukarı bunun garantisidir. Burada anlaşılmaktan kastımın da doğru anlaşılmak olmadığını altını çizeyim. Ona bir şey ifade etmesinden söz ediyoruz aslında. Çünkü sanat söz konusu olduğunda doğru anlam diye bir şey yok aslında. Hiçbir romanın, hiçbir oyunun böyle sözlükten bakılıp bulunacak bir sözlükmüş gibi doğru anlamı diye bir şey yok aslında. İşte olduğu gibi sahnelemek diye bir şey yok. Çünkü metnin öyle bir hali yok. Ne zaman dönüp baksak başka bir şey görebileceğimiz, kültürlerden kültürlere, çağlardan çağlara, İdeolojilerden ideolojilere değişebilecek, başka türlü kurgulanabilecek bir parçalar toplamından söz ediyoruz ve bir Lego gibi her seferinde onu yeniden üretiyoruz aslında. Hakkında düşünürken de, diyelim ki sahnelerken de.

0: ülkesi sanat.
1: Stanislavski'den Brecht'e tiyatroda yöntemi, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Biriz Güçbilmez anlatıyor.
2: Bir metnin olduğu gibi diye bir hali yok. Şimdi sahneliyoruz ya. Evet, beni çok heyecanlandıran ve başımı döndüren bir süreç o aslında. Ben dışarıda kurmaca atölyeleri, böyle bir okuryazarlık atölyeleri demeyi seçmiştim onlara. Kurmaca atölyeleri vermeye başladığımda aslında işte üniversitede dil tarih tiyatro bölümündeki oyun yazarlığı hocalığımın bana verdiği deneyimle başladığım bir süreçti bu. Ve o işte 20 yıllık hocalık sürecim boyunca aslında orada gelişmemiş, dağınık bir biçimde kalmış belki de bu deneyimin içinde bir şey çok kristalize oldu dışarıda atölye yaparken ve çok somutlaşmaya başladı ve beni çok heyecanlandırmaya başladı. Her zaman nasıl öğretiyorsam öyle öğretmeye başladım. Ben bir yandan da şunun farkındaydım. Üniversitede 4 yılda insanlara vermeniz gereken bir şey var, meslektaşlarınız var, her şeyi sizin anlatmanız gerekmiyor. Fakat dışarıda atölye yaparken İnsanların o atölyeden ayrılırken böyle bir başkasına anlatılabilir sarihlikte somut bir bilgiyle çıkması gerektiğini fark ettim. Ve bu benim anlattıklarımı giderek kompaktlaştırmaya, her köküsü birbiriyle bağlı bir şey haline getirmeye ya da buna ilişkin bir ihtiyaca dönüştü. Aslında buradan doğduğunu söyleyebilirim. Tam adı Kurmaca Evrenler İçin Manyetik Alan Teorisi. Ve aslında bir bakıma içinde kullandığım terminolojiyi de açıklayan bir başlık bu. Genellikle bizim bildiğimiz kurmaca teorileri çeviri teorilerdir. Bu sanırım buralarda nadirattan, yani bize ait diyeyim, İşte buralı birinin ürettiği bir dil. O yüzden de anne dilimizde çoğumuz için anne dilinde öğrenilebilecek bir metottan söz ediyoruz. Bir çeviri değil yani. Şöyle bir şeyin peşindeydim ben. İşte bir roman okuduğumuzda İçinde onca karakter var, onca sahne, onca diyalog, tasvir. Benzer bir şey oyunlar için geçerli izlediğimiz sonsuz seçim var orada. İşte bir karakterin seçilmiş bir mesleği var. Başka bir şey olamaz mıydı? Neden o meslek seçilmiş? Böyle baktığımızda sonsuz seçimlerden yapılıyor. Bu seçimleri, sonsuz seçimi birbiriyle uyumlandıran şeyin ne olduğunu anlamak istedim aslında. Bir kurmacayı, ister roman olsun, ister film, ister oyun olsun, o kurmacayı onca unsurdan yapıldığı halde başka koşullarda bağımsızlaşabilecek, birbirimizi çektiğimizde böyle birbirinden kopup uzaklaşabilecek şeyler olduğu halde, bizim kurmacayı okurken birbiriyle ilişkilendirdiğimiz ve bir bütünün parçası olarak anladığımız şeyi o hale getiren ne? Soru buydu aslında. Ve bunu açıklayabilmek için de kurmacayı sık kullandığımız bir metafordu. Kurmaca evreni deriz ve çok yaptırırız ve hepimize bir şey ifade eder bu. Bunun kendine ait bir dünyası olduğunu çoğumuza söyler. Fakat bundan öte bir yerden ve bir evren hakkında ne biliyorsak aslında bir kurmaca hakkında da aşağı yukarı onları bildiğimizi fark ettim. Yani insanları olduğu, bir habitatı olduğu, bir enerjisi olduğu gibi merkezi, bir çekirdeği, o çekirdeğe doğru bir çekimi, o çekirdeğin yarattığı bir manyetik alanı olduğunu fark etmeye başladım. Şimdi benim için yazarlıkta da, okullukta da, kurmaca üstüne düşünmekte de onun bir tasarım olduğunu görmenin her şeyden daha önemli olduğunu vurgulamalıyım belki. Çünkü bu sanat yapıtlarını hayattan ayıran yegane unsurda aslında. Nasıl ayırt edeceğiz? Bir şeyin sanat mı, gündelik hayatın bir parçası mı olduğunu oradaki tasarımı fark ederek. Hayat bir kaostur ve zihin her zaman o kaosa bir düzen vermeye çalışır, o karışıklığa. Çünkü o düzene ihtiyacımız var bizim düşünebilmek için. Tekrar edeyim, burada doğruluk ya da hata diye bir şey yok. Çünkü bir düzen yaratmak aslında kendi içinde tutarlı bir bakış açısı yaratmak demek. Dolayısıyla aslında yapmaya çalıştığımız şey yazarken kaybolmamak, okurken o çok bayıldığımız yazarın bunu nasıl yazmış diye sorduğumuz dünyasındaki bu nasılı anlamaya başlamak. Yani bir kurmacanın sadece o oldu bu oldu diye bir hikaye kurmaktan öte, onun içindeki seçimlerin nasıl yapıldığını, o metnin, kurmaca evrenin bu bütünlükte nasıl kurulabildiğini anlamak. Yani bir kurmacayı alıp önümüzde bir radyo gibi, radyo yapmak isteyen birinin bir radyonu açıp içine bakması gibi, kurmacanın içine açıp bakmak. Ama bütün yöntemlerde olduğu gibi elimizde bunu yapmak için araçlar var, bir soru seti var. Yani yoksa vidaların yerini bile bulamayız büyük bir ihtimalle. Öyle masif, kompakt görünen şeyler çünkü onlar. Vida yerleri saklı, birbirlerine nereden dikildikleri o parçaların saklı, cilalanmış, son hale getirilmiş, üstünde çok çalışılmış bütünler. Bizim işimiz tersine mühendisliğin nasıl yapılabileceğini öğretmek. O nasıla, bu tasarıma dikkatimiz çekilmeye başladığında aşağı yukarı nasıl yapabileceğimizi de anlamak demek. O hiç bitmeyecek, tiyatroya doğru yaklaştıracak olursa aslında şimdi aramaya başladığım şey, yani yazarlıkta nasıl çalışıyor, İşte bir dramaturg için ne işe yarar, bir metne nasıl yaklaşır, işte oyuncu için rolüne nasıl yaklaşacağını, onun bir teknik bütün olarak nasıl kabul edilebileceğini söyleyen bir hat yaratmak. Bir de tabii özel olarak benim asıl olanım olan tiyatroda bir oyunculuk yöntemi olarak kullanılıp kullanılamayacağını uzun vadede araştırmak istiyorum. Metodlar her zaman buna kendini adamış bir topluluğun etrafında kurulur. Aslında hani öyle bir toplulukla bir hareket düzenini, bir oyunculukla hareket düzeni yaratıp yaratamayacağını, kurmacanın içinde tarif ettiğim bu tekirdek fikrinin, tekirdek çünkü bizim için en çok içindeki harekete baktığımız bir şey ve bir bakıma da kurmacadaki bütün seçimlerin aslında o hareketten yapılmış metaforlarla üretildiğini söylüyorum. Öyleyse sahnede sadece metnin metodla yazılmış olması değil, manyetik alan metoduyla, İşte yönetmenin o metodla o oyunu sahnelediği, oyuncunun metodu bildiği, dramaturgunun metodla yaklaştığı, bu bütünlükle yaklaştığımızda ne olacağını çok merak ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bunun arayışında olmak istiyorum. Vaktimi en çok buna adamak istiyorum diyebilirim.
1: Stanislavski'den Brecht'e tiyatroda yöntemi, tiyatro kuramcısı, oyun yazarı ve akademisyen Beliz Güçbilmez anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: que se sana.
1: Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: NTV Radyo.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya, insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
6: Tekstil dünyasının kalbi Textivision İstanbul kumaş ve tekstil aksesuarları fuarında atıyor. 9-11 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ayrıntılar için textivisionist.com.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Logo yazılımın en...

0: TRD.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Akka Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 20.
2: İyi akşamlar. Saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Birkaç başlık var. Onlara bakalım ve sonra haberlerle devam edelim. İstanbul Üsküdar Belediyesi artık AK Parti'nin. Bugün başkan vekilliği seçimi yapıldı ve 4 tur süren oylamanın sonunda seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı oldu. Dündar Ziya Gültekin kazandı. Bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'la ilgili davada bugün karar çıktı. Atlas'ın katiline 21 yıl ceza verildi. Ancak yaşı 15 olduğu için cezası 18 yıl 10 aya indi. Sanığın 12 yıl sonra tahliye edilecek olmasına tepkiler var. Yaz neredeyse bitiyor ancak orman yangınları devam ediyor. Hatta yazın ortasında yanmadığı kadar çok orman yanıyor. Antalya'da, Adana'da, Mersin'de devam eden orman yangınlarındaki son duruma bakacağız birazdan. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi. Gerekçe İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri. Bu habere Tel Aviv'den tepki var. Tel Aviv'in uğraştığı bir başka konuysa İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarını önceden bildiği iddiası. Bunu da anlatacağız. NTV'de ana habere başladık. Hemen bültenin başında gelin yangınlardaki son duruma bakalım. Antalya'da dünden bu yana orman yangınları var. Mücadele sürüyor. Aksu ve Kumluca ilçelerinde alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. 300'e yakın ev şimdiden boşaltıldı. Bölgeye bağlanalım. Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız bize yangınlarla ilgili son durumu aktaracak.
3: Seda Öğretir, Antalya'nın merkez Aksu ilçesi Karaöz mahallesinde dün saat 16.25'te orman yangını başladı. Orman yangını rüzgarla birlikte hızla yayıldı. Geniş bir alanda orman yangını etkili olmaya devam etti. Hava ve kara ekipleri hızla müdahale etti bölgede. Rüzgarın etkisiyle Karaöz mahallesindeki yangın Kepez ve Döşeme ilçelerinde kısmen etkiledi. Çok hızlı ve nemin düşük olması dolayısıyla alevler hızla yayıldı. Şu anda biz orman yangının etkili olduğu, söndürme çalışmalarının devam ettiği Yeşil Karaman mahallesindeyiz. Burada da ekiplerin akşam saatleri itibariyle hava araçları çalışmalara ara verdi. Karadan söndürme çalışmaları devam ediyor. İsterseniz hemen şu arkayı da gösterelim. Rüzgarın etkisiyle arkada kızıllıklar var aslında. Çok siyah bir duman kaplamış durumda gökyüzünü. Akşamüstü burada orman yangını yoktu. Saat 16 civarında bir anda rüzgar ters yönde esti. Rüzgarın esmesiyle birlikte alevler çok hızlı şekilde yayıldı. Yerleşim yerlerinin içine girdi. Bazı evler, ahırlar, seralar maalesef yangından etkilendi. Şu anda da yine söndürme çalışmaları devam ediyor. Rüzgar kısmen etkisini kaybetmiş durumda. Antalya Valisi Hulusi Şahin bölgedeydi. Çalışmaları yakından takip etti. Yine burada Yeşil Karaman Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önünde bir açıklaması oldu Antalya Valisi Hulusi Şahin'in. Bazı evlerin, seraların, hayvanların telef olduğunu, seraların, evlerin zarar gördüğünü anlattı. Seda Öğretir, bugün Antalya'nın Kumluca ilçesinde de aynı anda bir orman yangını çıktı. Maalesef orada da 10 ev yandı. Ama oradaki yangın şu an kısmen kontrol altına alındı. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesinde ve geniş bir alana yayılan orman yangını şu anda devam ediyor. Biz de buradan çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gün boyunca ekiplerin mücadelesine şahit olduk. Gerçekten rüzgar çok ters esiyor. Çok ters estiği zaman da alevlerin nereye gideceğini kestirmek mümkün olmuyor. Şimdi de Antalya-Isparta karayolu ulaşıma tamamen kapatıldı. Çevre yoluna kadar geldi alevler. Yerleşim yerlerin içerisinden de geçti. Bölgede yine ekiplerin yoğun bir mücadelesi var. Gönüllüler burada, AFAD ekipleri, jandarma, polis, herkes burada. Can siperhane halde bir çalışma yürütüyor. Biz de bölgedeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bulunduğumuz bölgede 300'e yakın ev tahliye edildi. Ahırlardaki hayvanlar, bakım evindeki, barınaklardaki hayvanlar tahliye edildi. Yine ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Biz de gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz.
2: Antalya'daki yağmurda son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız'dan öğrendik. Gelin şimdi Adana'daki yangına da bakalım. Adana'da Kozan ilçesinde yangın var. Orada evlerin yanması da söz konusu oldu. 7 ev kullanılamaz hale geldi. Tehdit ediyor mu yangın şu anda yeni başka yerleşim yerlerini? DEHA muhabiri Anıl Atar'a soralım bu soruyu da. Anıl Atar, bir tehlike var mı yerleşim yerleri açısından?
4: Şu anda ekiplerin bu noktada yangının yerleşim yerlerini riske atmaması için müdahaleye devam ettiğini söyleyebiliriz. Kozan ilçesi Eniz Çakırı mahallesinde dün saat 23 sıralarında başladı orman yangını. Tabi bölgede rüzgar da şiddetini arttırarak devam ediyor. Gün boyunca da böyleydi. Bu nedenle yangın çok kısa sürede çok oldukça geniş bir alana yayıldı. Şu anda da Kozan ilçesine bağlı Doğan Alanı mahallesinde yangın devam ediyor. Yangının 21. saatine girdik ve müdahalede halen devam ediyor. Tabi havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sonlandı. Ancak ekiplerin karadan müdahalesi şu an olduğu gibi gece boyunca da devam edecek. Şunu hatırlatalım. Eniz Çakırı mahallesindeki 40 tane yangının başlamasının hemen ardından tedbir amaçlı tahliye edildi ve oradaki bazı evlerde zarar gördü. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi 7'nin de üzerinde aslında bu rakam ve bu evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Şunu da belirtelim. Mersin'in Bozyazı ilçesinde de öğle saatlerinde bir orman yangını başladı. O noktada da 230 personelle müdahale halen devam ediyor. Mersin'deki yangının enerjisinin düşürüldüğü de yine geçtiğimiz saatlerde bildirilmişti. Toparlayacak olursak hem Adana hem de Mersin'de şiddetli rüzgara rağmen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
2: Adana'nın Kozan ilçesindeki yangına ilişkin son bilgileri de DEHA muhabiri Anıl Atar aktardı. Yangınları takip ediyoruz. Bugün Beştepe'nin özel konukları vardı. Çok özel konukları vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum dedi.
5: Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
6: Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan Filenin Sultanları Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularla bir araya geldi.
5: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
7: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim.
6: Erdoğan sporcularla sohbet etti. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum dedi.
5: Kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
6: Kabulde A milli voleybol takımının kaptanı Eda Erdem de söz aldı.
7: Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere, hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için.
6: Milli sporcular Cumhurbaşkanı'na imzalı formalarını hediye etti. Filenin Sultanları pazar akşamı 2026 Sev Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştu.
2: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi vardı. 4 tur süren oylamadan sonra seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti.
8: İkinci tur oy verme işlemi bitmiştir.
9: Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi 4. tura kaldı. 4 turda da CHP veya yeni partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler oldu. Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.
10: Meclis üyelerimizle beraber hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
9: Seçimde CHP ve Yeni Parti'nin 21, Cumhur İttifakı'nın da 21 üyesi oy kullandı. Kağıt üzerinde eşitlik vardı ama ilk 3 turda da AK Parti adayı önde çıktı. Bazı oylara itiraz edildi.
11: İki tane oyuna Ziya Bey'in itiraz geldi, Sibel Hanım'ın bir oyuna itiraz geldi. Buyurun grup başkan vekilleri.
9: Üsküdar Belediyesi'nde seçime gidilen süreç CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk iddiasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmasıyla başladı. 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 farkla kazandı. Ancak mahkeme itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Aradan geçen sürede belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik ve belediye meclis üyesi Ekrem Baki farklı suçlamalarla tutuklandı. 4 CHP'li üye ise AK Parti'ye geçti.
12: Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı Üsküdar'da. 2 meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar.
9: Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarına AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yanıt verdi.
13: Bugün ortaya çıkan sonuç aslında 5 Ağustos tarihindeki seçimde de 3. turda ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adeta basıldı. Başka bir partinin il başkanı ve ilçe başkanı tarafından. Bağırmalar, hakaretler, tehditler sizlere de yansıdı.
2: İzmir Büyükşehir'in eski belediye başkanı Tunç Soyer'in yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Soyer için 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
6: İzbeton'un kooperatifle 167,5 milyon liraya sözleşme yaptığı proje 25 gün sonra bir şirkete 260 milyon liraya devredildi. Bilirkişi raporuna göre şirkete 34 milyon lira fazla ödeme yapıldı. Kooperatif ise 77,6 milyon lira zarar etti. Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4. etabına ilişkin iddianamede bu ifadelere yer verildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 15 şüphelinin cezalandırılması talep edildi. İddianamede kamu ihale kanununa aykırı şekilde hareket edildiği belirtildi. Sözleşmenin İzbeton Yönetim Kurulu'nun kararı bulunmadan dönemin genel müdürü Heval Savaşkaya'nın tek imzasıyla yapıldığına dikkat çekildi. Tunç Soyer'in projelerin belediye garantisi altında olduğu yönündeki açıklamalarıyla vatandaşların kooperatiflere güvenerek üye olmasını sağladığı öne sürüldü. Tunç Soyer'le dönemin İzbeton Genel Müdürü Heval Savaşkaya'nın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin zimmete yardım suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin ise zimmet suçlamasıyla cezalandırılması isteniyor.
2: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar var. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi ve CHP kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
14: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
15: Yolsuzluk.
14: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
14: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalıdır. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
6: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
14: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
6: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numa Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgeye yansıyacağını vurguladı. Irak'ta Ekim ayı ile birlikte terör örgütleri ve silahlı milis grupların silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacağını söyledi.
16: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle anlattı. Kurtulmuş mesajlarını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste düzenlediği ortak basın toplantısında verdi.
16: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreci ile birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
6: Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi önümüzdeki ay Irak'ta milis güçlerinin silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacaklarını da söyledi.
16: Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
15: Bu ayın 30'u ya da 2001'de bütün silahların devlet kontrolünde olmasına yönelik çalışma olacaktır.
2: Atlas Çağlayan bu senenin başında Ocak'ta bıçaklanarak öldürülmüştü. Bugünkü duruşmada mahkeme heyeti Atlas'ın katiline 21 yıl ceza verdi. Ancak yaşı 15 olduğu için cezası 18 yıla indi. Atlas daha 17 yaşındaydı ama onu öldüren onun yaşı kadar bile olsa hapiste yatmayacak. Ortalama 12 yıl sonra tahliye olacak. Karara tepkiler var.
6: 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı ama yaklaşık 12 sene sonra cezaevinden çıkacak. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı.
17: Atlas Çağlayan için adalet.
6: İstanbul Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen duruşmada heyet 15 yaşındaki sanık Efe'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indirimi uygulandı.
18: Çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Ne 21 yıl ne 18 yıl 10 ay. Bunların hiçbirinin yatarı bu değil. Yatacağı 3-4 sene. Yani biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Bir tek bir gelişme bu oldu. Bir kez daha yıkıldım. Bir kez daha parçalandım burada.
6: İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine destek vermek için çok sayıda kişi adliyeye geldi. Sanığın 2038 yılında cezaevinden çıkacak olması tepki topladı.
19: Aşağı yukarı 12 yıl. Şu anda tabii ki cezalar burada toplanmıyor. Savcılıkta toplanıyor. Müddetname düzenleniyor. Biz de kendimize göre hesaplarımızı yapacağız. Elimize henüz bir karar geçmedi. Biz kendi hesaplarımızı şu anda üstten yapıyoruz. Daha çok taze. Onları da hesaplayıp ama ortalama 12 yıl diyebiliriz.
6: Yine akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Maddi Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de anne Gülhan Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Atlas Çağlayan'ın ailesi karara itiraz edecek.
17: En son karar istiyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan gemide kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları 10. günde de devam etti bugün. 14 kişinin hayatını kaybettiği facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. Böylelikle olay sonrasında görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için Türkiye'ye geldi. Üstel, İstanbul'da ve Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Yılmaz, deniz faciasından sonra devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonra atılacak adımları ele aldık dedi. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu toplam 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi bugün. Gerekçe İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri. İsrail, İngiltere'ye tepki olarak Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
20: Bugün attığımız adımlar hem İsrail hükümetine hem de Filistinlilere daha fazla acıya ve iki devletli çözümün yok edilmesine seyirci kalmayı reddettiğimiz mesajını içeriyor.
6: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'e yaptırım kararını bu sözlerle açıkladı. Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklayacaklarını duyurdu. Miliband, İsrail'e yönelik yeni bir yaklaşım uygulamaya başlayacaklarını vurguladı.
20: İngiltere yönetimi olarak İsrailli yerleşimci teröristlerce işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere etnik temizlik uygulandığına katılıyoruz.
6: İngiliz Bakan Batı Şeria'daki aşırıcı Yahudi yerleşimcilere de yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul gibi hizmetler sunan şirket ve kişilerin de yaptırım listesine alınacağını belirtti. İngiltere'nin İsrail'in işgaline katkıda bulunan tüm silah ve ihracat lisans başvurularını reddedeceğini belirten Miliband bu durumu çifte kilit olarak tanımladı. Açıklanan silah ambargosunun işgal sona erene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. 12 ülkenin ortak açıklamasında İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye attığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da ülkesinin Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle olan ticari ilişkilerini sonlandıracağını duyurdu. Batı Şeria patlamaya hazır diyen Fransız Bakan, aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik şiddet olayları tırmanıyor ve İsrail yetkililerinin kendileri tarafından da kınanan terör eylemleri yaşanıyor ifadelerini kullandı. İsrail'den karara tepki gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, suçlamaları gerçek dışı ve skandal olarak nitelendirdi. Yaptırımların İsrail'de yaklaşan seçimlere açıkça müdahale anlamına geldiğini söyledi. Misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Filistin yönetimi ise İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırımlarını

0: 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Muhammed bin Zeyd, Netanyahu'ya Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın bölge genelinde büyük bir operasyon hazırlandığını söyledi. Netanyahu'ya bu tehdide karşılık Gazze için ekonomik çözümler üretilmesi ve Batı Şeria'nın sakinleştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Netanyahu'nun bu durumu her türlü senaryoya hazırlıklıyız diyerek geçiştirdiği ve kritik istihbaratı İsrail'in üst düzey güvenlik birimlerinden gizlediği öne sürülüyor. Bu iddialar Haaretz gazetesinde yer alan haberden. Gazete haberini yeni yayınlanan Rehineler 843 günlük terk ediliş kitabına dayandırdı. Benzer bir uyarının Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil tarafından da yapıldığı, ancak İsrail Başbakanı'nın önceliği Gazze yerine Batı Şeria'ya verdiği ileri sürülüyor. Kitaptaki belgeler saldırı öncesinde İsrail ve Hamas arasında Şin Bet üzerinden gizli bir esir takası görüşmesi yürütüldüğünü, ancak müzakerelerin tıkanması üzerine Sinvar'ın Eylül ayında süreci kestiğini de gösteriyor. 7 Ekim saldırılarının hemen ardındansa Katar'ın sivillerin serbest bırakılmasına yönelik sunduğu arabuluculuk teklifleri İsrail kanadı tarafından reddedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddiaları mutlak bir yalan diyerek reddetti.
1: Trump'la Putin telefonla görüştüler. Bu görüşme Amerikalı temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın Moskova ve Kiev ziyaretlerinden sonra geldi. Kremlin'in açıklamasına göre bir saat konuştu iki isim ve Amerikalı heyetin bölge ziyaretini ele aldılar. Yapıcı geçtiği telefon görüşmesinin belirtildi. Bu görüşmede Putin Trump'a Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını söyledi. Hem Putin'in hem de Trump'ın iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden kurma fikrini desteklediği belirtildi. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan cenaze törenine tepki yağıyor. Dışişleri Bakanlığı Mladic'in uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edildiğine dikkat çekti. Brüksel'den de cenazeye Sırp hükümetinin katılmasına tepki geldi.
0: Görüntüler soykırım suçlusu Bosna kasabı Ratko Mladic'in Belgrad'daki cenaze töreninden. Soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis yatmakta olan Mladic geçen hafta 82 yaşında öldü. Hem Srebrenica soykırımı hem de Saraybosna kuşatmasından sorumlu tutulan eski Bosnalı Sırp general için Sırbistan'da cenaze töreni düzenlendi. Törene soykırım suçlusunu kahraman olarak gören binlerce kişi katıldı. Sırbistan'da komünizmin çöküşünden sonra yapılan en büyük cenaze törenlerinden biri oldu. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić törene katılmadı. Ancak oğlu Danilo, Savunma Bakanı Bratislav Gašić, Adalet Bakanı Nenad Vučić ve hükümetten başka bakanlar cenazedeydi. Rusya Büyükelçisi de cenazeye katıldı. Hükümetten yetkililerin katılması ve cenazede askerin bulunması büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasını, bölgede barış ve huzur için yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'dan ortak açıklama geldi. Açıklamada Mladic'in cenaze töreninden gelen görüntüler şoke edici denildi. Cenaze törenine resmi destek Sırbistan'ın Avrupa'nın yakın tarihinin karanlık bir bölümüyle yüzleşmede başarısızlığı olarak nitelendi. Belgrad yönetiminin Avrupa Birliği'ne giden yolun temelini oluşturan değerlerle çeliştiği vurgulandı. İngiltere'de de Sırbistan Büyükelçisi'ne cenazeyi kınayan nota verildi. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Costa, geçen hafta Mladic'in ölümünden sonra yapılanlara tepki olarak Belgrad ziyaretini ertelemişti. Mladic'in cenazesi Hollanda'dan Sırbistan'a hükümetin uçağıyla götürülmüştü. Pazar günü oynanan Kızıl Yıldız Partizan maçında Kızıl Yıldız taraftarları tribünde Mladic'in posterini açmıştı. 1995'te Srebrenica'da 9000'den fazla Boşnak erkek katledildi. 43 ay süren Saraybosna kuşatmasında 10.000 kişi öldürüldü. Bosnalı Sırp güçlerin komutanı Mladic katliamların baş sorumlusuydu.
1: Oyuncu Serhat

0: Kılıç cumartesi günü hayatını kaybetmişti. İstanbul'da bir tören düzenlenmişti kendisine ve bugün de Ankara'da son yolculuğa uğurlandı.
1: Sevenleri, yakınları son görev için bir araya geldi. Helallik istendi. Albayrağı sarılı tabutu son kez omuzlandı. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü 51 yaşında hayata veda eden Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, sevenleri, sanat camiası da oradaydı.
2: Çok yetenekli, çok genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok üzgünüz, çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
3: Çok iyi bir insandı. İnsanlığı ve oyunculuğu, mesleğini çok doğru yerden kavramış, ender bir yetenekti.
1: Önce helallik istendi.
4: Kendisine dünya ve ahiretine yönelik haklarımızı helal ederiz. Helal eder misiniz?
1: Ardından cenaze namazı kılındı. Serhat Kılıç'ın tabutunu babası Mehmet Ali Kılıç, sanatçı dostları ve sevenleri omuzladı. Kılıç'ın naaşı Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Oyunculuk hayatına 1998 yılında başlayan Kılıç, Anadolu'da devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Üniversite eğitimi verdi. Pek çok dizi ve sinema filminde de rol aldı.
5: Öleceğimi ilk öğrendiğim anda aklımı kaçıracağım sandım, biliyor musun? Tam o andan beri öyle bir koşturuyorum ki, koşturmaktan aklımı kaçırmaya fırsatım olmadı. Üzülmeye bile vaktim olmadı.
1: 80'lerin plakçı Ergün'ü, kış uykusunun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, boyun ve bel fıtığı ağrıları nedeniyle de ilaç kullandığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle netlik kazanacak.
0: Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkinde mali inceleme başlatıldı. Pazar günü Van'da yapılan düğünüyle ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı bir soruşturma açılmıştı. Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındı Tançalan. Adliyeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ile suçlanıyor. Tutuklandı. 25 suç kaydı var. Düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkinde mali inceleme başlatıldı. Boyun ağrısından kurtulmak için uzman olmayan birine işlem yaptırdı. Bir süre sonra da hayatını kaybetti. Tır şoförlüğü yapan 42 yaşındaki Berat Topay'ın ölümünden sonra uygulamayı yapan kişi de tutuklandı. Bu uygulamalara uzmanlar ne diyor bakalım.
1: İddiaya göre sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle boyun çekme masajı yaptırdı. Bir süre sonra fenalaştı. 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti.
6: 5 tane birden pıhtı atıyor kafaya. Acımız var, acımız büyük.
1: Olay 21 Mayıs gecesi İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı.
7: Tanıdığı kişi iddiaya göre hacamat, kupa terapisi, kütletme, masaj gibi işlemler yapıyordu. Daha önce de defalarca gitmişliği vardı. Berat Topay bu kez kardeşiyle birlikte evinden çıktı ve ağrıları nedeniyle o tanıdığının Beyoğlu'ndaki evine bir kez daha gitti.
1: Topay işlem sonrası fenalaşıp bilincini kaybetti. Kalbi durdu. Yoğun bakım alındı ancak kurtarılamadı. Şüpheli Şenol Karataş ise ifadesinde masörlük kursu belgesinin bulunduğunu, 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, kastının olmadığını savundu. Karataş taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
7: Siz şikayetçi oldunuz mu kendisinden?
6: Ya bir şey şikayet olmadım kardeşim. Ben adamı tanıyordum. Adamın kastı yok, suçu yani kasti bir şey yok ki adama. Ben kendim bile gittim, ona hacamat oldum.
1: Olay sonrası sosyal medyada reklamları çıkan bu tarz uygulamalar gündeme geldi. Uzmanlar ağrılarını bu şekilde geçirmeye çalışanları uyardı.
8: Sosyal medyanın da etkisiyle bu yöntem mucizevi bir yöntemmiş gibi pazarlanıyor. Hatta bazı hastalar direkt işte bana kütletme yapın talebiyle gelebiliyor. Tabii ki bunları reddediyoruz. Herkese yapılacak bir manevra asla değil. Evde denenecek ya da eğitimsiz kişilere yaptırılacak bir manevra asla değil.
0: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'e geçen yıl İstanbul'da Pendik'te bir otomobil çarpmıştı ve ailesi onu kaybettikten sonra bir hukuk mücadelesinin içine girdi. Son olarak küçük kıza çarpan otomobilin hasar bedelinin faiziyle birlikte aileden istendiği ortaya çıktı. Dinç ailesine göre dava dosyasında yanıt bekleyen çok sayıda çelişki var.
1: Işıl Öykü Dinç 14 yaşındaydı. Hayali psikolog olmaktı ama karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
9: Ben sadece kızımın adaletini istiyorum. Onun kabrine gittiğimde anneciğim özür dilerim. Bugün de ben senin adaletini sağlayamadım demek istemiyorum.
1: Dinç ailesi bir yılı aşkın süredir adalet mücadelesi verse de şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşıyorlar. Son olarak evlerine ışıda çarpan otomobilin hasar bedeli için icra tebligatı geldi.
10: Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden tahsil etmek istediklerini belirttiler.
1: Aile bu talebe itiraz etti. Tepkileri üzerine sigorta şirketi 63 bin liralık icra talebini geri çekti.
10: Bu kusur dağılımı yokken, dava bitmemişken sanki kızımı suçluymuş gibi göstermek neyin nesi?
1: Dinç ailesinin dosyaya ilişkin itirazları bununla sınırlı değil. Görgü tanıklarının iddiasına göre araç sürücüsü kadındı. Ancak 4 gün sonra aldıkları kaza tutanağında sürücü olarak bir erkeğin adı vardı.
10: Kızımızın eşyalarını getiren 2 tane polis memuru şoförün kadın olduğunu, durmayıp kaçtığını, yolda fren izi dahi olmadığını, 1 saat sonra da dönüp karakola teslim olduğu bilgisini paylaştılar.
1: Kazanın mobese görüntülerinin dosyaya girmemesine de tepki gösteren Dinç ailesi adil bir yargı süreci talep ediyor. Bir sonraki duruşma 11 Eylül Cuma günü görülecek.
0: Pazartesi günü okullar açılıyor. Tamamı açılmış oluyor. Yeni güvenlik önlemleri de var. İstanbul Esenler'deki 70 okula yapay zeka destekli güvenlik kamerası sistemi yerleştirildi.
11: Tüm ilçe fiber optik kablolarla donatıldı. Park, bahçe ve sokakların yanı sıra okullara da kameralar yerleştirildi. İstanbul Esenler'deki 70 okul güvenli şehir projesi kapsamında izlenmeye başladı. Okul kapıları ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla başlayan proje, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Esenler Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçti. Belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'ne monitörler yerleştirildi.
12: Bütün cadde ve sokaklarımıza yapay zeka destekli, bir kısmı yüz tanıma sistemli kameralar ve aynı sistem okullarımızda da, 70 okulumuzun hepsinde de aynı sistem kuruldu. Bu sistem buradan takip edilebildiği gibi esas güvenlik boyutu itibariyle emniyet tarafından takip ediliyor.
11: Aselsan'ın geliştirdiği sistem yüz tanımayla okul çevresine yaklaşan sabıka kaydı bulunan kişileri tespit edecek. Yapay zekada yaşanabilecek anormal bir durumu anında algılayıp gerekli birimlere iletecek.
13: Bu konu hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Sizin sayenizde bu şekilde olduğunu öğrenince gayet gerçekten mutlu olduk.
14: Çocuklarımızın güvenliği çok önemli. Son dönemlerde olan olaylardan sonra özellikle.
11: Esenler'in pilot bölge niteliği taşıdığı projenin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.
15: Okul müdüretiyle görüştüğümüzde daha önce söylemişlerdi bize böyle bir projenin olduğunu. Gözümüz arkada kalmıyor diyebiliriz inşallah.
12: Emniyet bir taraftan güvenliğini tedbirini alırken biz de diyelim ki okulun kapısında anormal bir yığılma varsa, trafikle ilgili bir yoğunluk varsa ya da başka bir şey varsa biz de anında görüp müdahale edebiliyoruz. 500 kamerayı aynı anda görebiliyoruz ama bir kamerayı çok önemli olarak zoomlayabiliyoruz. Böylece bütün ayrıntıları görebiliyoruz.
11: Emniyet birimlerinin pazartesi gününden itibaren okul çevrelerinde ek güvenlik tedbirlerini hayata geçirmesi de planlanıyor.
0: PISA testi sonuçları eğitimle ilgili OECD tarafından 15 yaş grubunda eğitime devam eden öğrencilerle ilgili fen, okuma becerileri, matematik alanlarını değerlendirmek için ülkeleri de karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirilen bir test, PISA testi. Sonuçları belli oldu. Türkiye genelde negatif puanlar alır ve biz de bunu haberleştiririz. 2025 PISA sonuçlarında Türkiye'nin dikkat çeken bir başarısı var.
16: Bütün her yerde
1: Türkiye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı kısa adıyla PISA'da büyük başarı sağladı. PISA 2025'te Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sıraya yükseldi. PISA 2025'te fen bilimleri alanı performansında OECD ortalaması 482, tüm ülkeler ortalaması 443, Türkiye ortalaması ise 494 puan oldu. Türkiye fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke konumunda. Ayrıca fen bilimlerinde üst düzey performans gösteren öğrenci oranını %7,4'e çıkaran Türkiye, PISA tarihinde ilk kez OECD ortalamasını geride bıraktı.
16: Her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu.
1: PISA 2025'te okuma becerileri alanında OECD ortalaması 461, tüm ülkeler ortalaması 420, Türkiye ortalaması ise 472 puan oldu. Okuma becerilerinde Türkiye'nin puanı ortalamanın 52 puan üzerinde. PISA 2025 sonuçlarında Türkiye matematik alanında da tüm ülkeler ortalamasının üzerinde. Matematik alanında OECD ortalaması 463, tüm ülkeler ortalaması 429 olurken Türkiye ortalaması ise 462 puana ulaştı. Raporda veriler Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortamının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Değerlendirmesi de yapıldı.
16: Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
1: Türkiye 2025'te fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de asgari performans düzeyine ulaşan öğrencilerin oranını artırdı. Aynı zamanda Türkiye'de 3 alanda da hem askeri hem de üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı PISA tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. PISA 2025 sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum dedi.
0: Fransa'da yine bir müze soyuldu. Caen-sur-Mer kentindeki müzeye giren iki kişi, Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, ünlü ressam, müzeye de ismini veren Pierre-Auguste Renoir'a ait 4 tabloyu çaldı. Tabloların toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro. Ama zaten ikisini kaçarken düşürdüler ve sadece ikisi 9 milyon euro. Toplam 4 tabloyu çalmaya niyetlendiler. Belediye başkanı hırsızların sabah saat 6'da, 6'dan da önce bahçe çitinde açtıkları bir delikten müzeye girdiklerini, 4 tabloyu çaldıklarını anlattı ve çalınan eserlerin hangileri olduğu konusunda bilgi vermedi. Müzede alarm çalmaya başladı ve bunun üzerine de polis 5 dakika içinde müzeye geldi dedi. Polislerin iki hırsızı kovalamaya başladığını ve hırsızların kaçarken iki tabloyu düşürdüğünü, ancak diğer iki tabloyu alıp kaçtıklarını söyledi. Şimdi tabii bu Renoir'ın tabloları ve Renoir Müzesi'ndeki soygun ilk değil. Çünkü Fransa'nın müze soygunları sicili epey bir kalabalık. Bir bakalım, geçen yılda Paris'te Louvre Müzesi'nde hatırlayacaksınız 90 milyon euroluk mücevher çalınmıştı. Fransa'daki müze soygunları 1911 ile başlattık bunu. Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu çünkü Louvre Müzesi çalışanı tarafından çalınmıştı. 2 yıl sonra İtalya'da bulundu tablo. Ve 2024'te yine Paris'teki bir müze, Cognac Jay Müzesi'nden 1 milyon euro değerinde değerli taşlarla süslenmiş 7 adet tütün kutusu çalınmıştı. 2025 Eylül'de Paris Doğa Tarihi Müzesi bu defa soyuldu. Doğa Tarihi Müzesi'nde de 6 kilogram külçe altın çalındı. Ve son olarak hatırlayacaksınız, Louvre Müzesi'nden 2025'te geçen yıl Ekim ayında 90 milyon euroluk mücevher çalınmıştı. Ve 2026 yılının Temmuz'unda, yani birkaç ay önce de Lalique Müzesi'nden 4 milyon euro değerinde 20 mücevher çalındı. Fransızlar müze güvenliği ile ilgili ciddi bir tartışmanın içerisinde. Türkiye'de ise Türk Hava Yolları konuşuluyor. Zira Türk Hava Yolları İngiltere'nin futbol devi Liverpool'la tarihi bir sponsorluk anlaşması imzaladı. Türk Hava Yolları Liverpool formasına 300 milyon sterlin karşılığında adını yazdıracak.
17: Liverpool tarihindeki 6. forma göğüs sponsoru Türk Hava Yolları oldu. İngiliz futbolunun köklü kulübü 2027-2028 sezonuna itibaren Türk firmasının isminin yazılı olduğu formalarla sahada olacak. BBC'nin haberine göre kırmızılar 5 senelik anlaşma karşılığında 300 milyon sterlin kazanacak. Sezonluk 60 milyon sterlin değerindeki anlaşma Liverpool tarihindeki en pahalı forma göğüs sponsorluğu olacak. Merseyside ekibi bu imzayla Premier Lig'de Manchester United'ın 60 milyon sterlinlik rekorunu da yakalayacak. Anlaşma hakkında konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Firma bu anlaşmayla global rakipleriyle de Premier Lig'de yarışacak. Manchester City ve Arsenal'ın forma göğüs sponsorluklarını da Körfez ülkelerinden iki farklı havayolu şirketi yapıyor.
0: Türkiye'nin haber kanalı, kanalımız NTV 30. yılını kutluyor. Tüm dünyada yaşanan gelişmeleri de bizler sizlere böyle bültenlerimizle aktarmaya devam ediyoruz. NTV ekranlarından bu 30 yılda pek çok değerli isim geldi geçti. Haberciliğin bayrak yarışında şimdi ekran bizlere emanet. NTV haber sunucuları olarak 30. yılda gelişmeleri, yaşananları bu ekrandan sizlere anlatmanın hissiyatını da şimdiki hazırladığımız haberle paylaşmak istedik. Türkiye'nin haber kanalı NTV'nin 30. yaş günü kutlu olsun. Yarısından fazlasında NTV ile birlikteydim. Aslında ben kendimi bildim bileli NTV ile birlikteydim. O yüzden 30. yılı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Türkiye'nin haber kanalıyız ve güven deyince ilk akla gelen kanalız.
18: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş gününde bu büyük coşkuyu NTV ekranlarında yaşıyoruz.
19: Benim 15 yıl oldu. Yani yarısında ben varım bu 30 yıllık yolculuğun, serüvenin. NTV tabii haber denince akla ilk gelen marka. 30 yıldır hem habere hem de İzleyicilerimize aynı özenle yaklaşıyoruz. Daha nice 30 yıllara diyelim.
0: CHP için mutlak butlan kararı çıktı. 30 yıl dile kolay, uzun bir yıl ve 30 yıldır doğru haberi en doğru şekilde izleyiciyle buluşturmak ve bunun 20 senesinde de buna tanıklık etmek, bu yolu birlikte yürümek benim için hem onur hem gurur verici. İyi ki NTV diyorum, iyi ki böyle bir ailede büyümeye fırsat buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nice yıllara NTV.
20: İki vuruş gerçekleşti. Yine bir dumanın kalktığını görüyorum oradan. Arka arkaya iki atış gerçekleşti.
21: 30 yıldır her gün yeniden başlayan bir maraton aslında bu. Haberi anlamak, anlatmak, en doğruyu en hızlı şekilde insanlarla paylaşmak için mücadele ediyoruz. Bu yolculuğun, bu maceranın bir parçası olmak bizim için de tabii büyük mutluluk verici.
0: Almanya ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı.
22: Ben yaklaşık 8 yıldır bu kanaldayım ve çok yoğun ve belki de çok olumsuz haberler sunuyor olmamıza rağmen hemen her gün koşarak geliyorum. Dilerim nice 8 yıllara olur, nice 30 yıllara olur NTV içinde. Bu ailenin içinde olmaktan çok ama çok mutluyum.
23: Gerçekten bu kadar insanla, bu kadar çalışanla, bu kadar meslektaşla, bu kadar beraber mesai yaptığımız insanlarla bir arada olmak hakikaten çok keyifli bir şey.
0: Pek çok önemli, mühim mesele var elbette ama Gazze başlığında hiç unutulmaması, hep konuşulması gerekiyor.
22: 30 yıl gerçekten de çok uzun bir süre. Ben de NTV bünyesinde 8 yıldır emek vermekteyim. Ve gerçekten de biz NTV ailesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Bugün burada, bu bünyede, bu çatı altında bugünü kutluyor olmaktan çok da gururluyum gerçekten. Nice 30 yıllara.
24: Vatan Caddesi'ne, Neti Dülür'ün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı.
25: 30 yıl boyunca Türkiye'de, dünyada herkesin gündemini belirleyen olaylarda ne olduysa, olay yerinde, olayın ardından fikri takip diye tabir ettiğimiz gazetecilik deyiminde ne varsa NTV vardı. NTV'de büyüdük, mesleki anlamda geliştik ve hala daha en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya haberi en doğru yerinden vermeye devam ediyoruz.
20: Çok mutluyum bu ailenin içerisinde olduğum için. Ben de son 6 yıldır NTV izleyicisiyle birlikte, bu şahane ekiple birlikte çalışıyorum. Üniversitedeyken sabah bültenlerini izlerdim. Ne mutlu ki bana. Şimdi o bülteni sunmak bana nasip oldu. NTV kurulduğunda ben henüz 16 yaşındaydım ve ideallerim vardı. Onların en başında her zaman NTV'de olmak vardı. Yıllarca farklı kanallarda, farklı alanlarda çalıştım. Ama en sonunda o hayalimi gerçekleştirdim. 2021 yılında NTV ekranında bana da yer açıldı.
22: NTV Türkiye için çok önemli, çok özel bir basın kuruluşu. Ben 30 yıldır seyircisiydim. Son 4 yıldır da çalışan olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
0: NTV'de ana haber bültenimizi bu haberimizle noktaladık. Birazdan siyasi işler başlayacak. Ahmet Arpat karşınızda olacak. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Saf Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira Paraf Para hediye. Üstelik Paraf Paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde Paraf Para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
7: NTV Radyo.

0: Hali. Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
1: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında. Tek reklam.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: Sevgili dinleyiciler, geçenlerde bir dostumla sohbet ederken düşüncesizlik edip yanlış söylediği bir sözcük konusunda uyardım. "Bu artık hep öyle söyleniyor," dedi ve ekledi. "Galatı meşru oldu." Evet, aynen böyle. Önce bir konuda anlaşalım. O deyim Galatı meşru değil, Galatı meşhur. Galatı meşru kabul edilmiş yanlış. Bir yanlış kabul edilebilir mi? Onaylanabilir mi? Bu yanlış ama olsun, bundan böyle yanlış da olsa yapalım. Oysa terimin aslı Galatı meşhur. Yani ünlü olmuş. Daha doğrusu yaygınlaşmış yanlış. Genelleştiği için de yanlışlığına önem verilmeden kullanıla gelen söz, deyim, terim. Meşhur bu. Galat da yanlış, hata, yanlış kelime veya söz anlamında. Yan yana gelmişler, olmuş sana Galatı meşhur. Yani yaygın yanlış. Genelde söyleme zorlukları nedeniyle oluyor bu değişimler. Bakın, bu yaygın yanlışlara birkaç örnek verelim. Şovenizm diyoruz, aslı şovinizm. Basketbolda topun geçirildiği çembere pota diyoruz, aslı poto. Dedektifin aslı detektif. Teröristin aslı terörist. Sokaklarımızı sulayan o marifetli araba da arozöz aslında, arazöz değil. Şöyle bir tazeleyelim mi bilgilerimizi? Yalnızca doğrularını söyleyelim de kafamız karışmasın. Önce Galatı meşhur dedik. Sonra artık kullanılan biçimleriyle sıraladık. Şovenizm, pota, dedektif, terörist ve de arazöz. Sevgili dinleyiciler, bundan böyle bir uygulama başlatmak istiyoruz programımızda. Her programımızda değil, biteceğine yakın bize minik bir zaman bırakan programlarımızda. Dilimize yeni yeni giren ve ne yazık ki güzel Türkçemizi giderek istila etmekte olan yabancı sözcüklerin yerine eğer varsa Türkçelerini hatırlatmak. İlk aklıma gelen center oldu. Dilimize girmekle kalmadı, neredeyse baş köşeye kuruldu. Oysa karşılığı var, merkez. Bakın ne çok center var. Media center, print center, estetik center, Sabancı center, Gebze center, Triko center, Kale center AVM. Ama en güzelini geçen gün gördüm. Simit center. Simit merkezi olur mu değil mi ama? Şehir center'da mutlu mutlu yaşamanız dileğiyle.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
4: Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda, polisiye, roman, masal.

0: reklam. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Parafly'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar, seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: 있습니다.
1: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli, Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Bugün siyaset gündeminin en konuşulan başlığı Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimi. Dördüncü turda Cumhur İttifakı adayı 23'e 19 oyla seçimi kazandı ve 2 yıl sonra Üsküdar bir kez daha AK Parti'ye geçti. Yeni parti yönetimi tepkili çünkü bir süre önce belediye meclisinden bazı üyeler AK Parti rozeti takmıştı. CHP'li üyeler AK Parti rozeti takmıştı. Birkaç gün önce yolsuzluk soruşturmasında 2 yeni partili belediye meclis üyesi tutuklandı. Bugün de 2 CHP'li üye oyunu Cumhur İttifakı'ndan yana kullanınca ilk turda farklıydı. Sonrasında değiştiğini gördük o dağılımın. Sonuç Cumhur İttifakı lehine çıktı. Üsküdar'da seçimde ne oldu? Muhalefetteki ayrışma ne anlatıyor? Yeni parti neden tepkili? Ekibe soracağım. Dikkat çeken bir başka başlık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu için kurduğu bir cümle. Bugüne kadar özel yönetiminde CHP, sonra Yeni Parti, hatta birçok muhalefet partisi İmamoğlu'nun tutuklanmasını siyasi olarak yorumluyordu. Kılıçdaroğlu çok net bir ifadeyle bunun siyasi bir karar olmadığını söyledi. Kurultay'da adaylık konusunda da kapıyı açık bıraktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı da gecenin başlıkları arasında. Dünya gündeminde dikkat çeken konuysa, başlıksa, İngiltere, Kanada ve aralarında Fransa'nın da olduğu 10 AB ülkesinin, yani toplamda 12 ülkenin İsrail'e yönelik aldığı yaptırım kararı. Bu ülkeler İsrail'in Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik politikalarını bir etnik temizlik olarak yorumladı. İsrail'e yaptırım kararı aldılar. Tel Aviv yönetimi de buna karşılık İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatacağını açıkladı. Karşılıklı bu hamleler ne anlama geliyor? Seçim yaklaşırken Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarını önceden bildiği iddiası da ortaya atıldı ki Birleşik Arap Emirlikleri emirinin Netanyahu'ya saldırıyı daha önceden, yaklaşık 10 gün önceden haber verdiği iddiası. Bu iddia sandığa nasıl yansır, konuşacağız siyasi işlerle. Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz bu akşam programı. İstanbul stüdyomuzda Ahmet Kasman bizimle birlikte, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Merhaba. Sayın,
0: teşekkürler. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
2: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ve Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi, Ankara stüdyomuzdan yayına katılıyor. Hoş geldiniz Okan Müderrisoğlu. Hafif bir rahatsızlık vardı bildiğim kadarıyla, geçmiş olsun diyelim. Umarım iyisinizdir.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ankara'da bir salgın var. Açıkçası biz de ona yakalandık. Toparlamaya çalışıyoruz biraz, yarın filan. Ama hani yayını ve programı gerçekten önemsediğim için özellikle gelmeyi tercih ettim. Ama endişe edecek bir durum yok. Bu vesileyle Ankara'dan İstanbul'a selamlar.
0: Teşekkürler.
3: 30. yaşınızı kutluyorum. Gerçekten keyifli bir program da olmuş. Bizim programdan da bahsedilmiş. Seda evet, Üretir evet. Ve sen güzel bir sunuş yapmışsınız. Yani aynı zamanda orada da görevli olarak. Ben de Ankara'dan sonrasındaki paylaşımları izledim, takip ettim. Tebrik ediyorum, nice yıllara diyorum.
0: Keşke o rahatsızlık olmasaydı, sizi de aramızda görmek
1: geçmiş
0: çok
1: olsun.
0: İstiyorduk. Geçmiş olsun. Haftaya inşallah birlikteyiz.
3: İnşallah. Çok arzu ediyorum.
0: Teşekkürler. Ahmet Kasman, bana açılışta bir söz ver dedin.
1: Demiştim. Buyurun. Ama Okan Müderrisoğlu'nun acar Ankara gazeteci refleksi gene beni yendi.
0: Siz, rol çaldı.
1: Ama
3: estağfurullah hocam, size söz vermeye gerek yok. Siz programa katılmış boy vermişsiniz zaten.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir iki kelime söylemek isterim. Eminim bu söylediklerimle gerek Barış'ın gerek Okan Müderrisoğlu'nun hislerine de tercüman olacağım ki Okan Müderrisoğlu zaten söylediğini söyledi. NTV ekranının kurulduğu günden beri kendine has bir adabı var, bir albenisi var, bir seviyesi var. Ve o sebeple esasında NTV'de olmak gerçekten bence televizyonda boy gösteren, işte bizim gibi konuşan kafa tabir ediliyoruz ya medya jargonunda, bizim gibi yorum yapan, fikir ve görüşleriyle gündemi takip edip bunu yorumlarıyla daha anlaşılır kılmaya çalışan herkes için NTV bir bence hedeftir. Ben şanslıyım. İlk NTV dönemim benim 2001 ile 2005 arasındaydı.
0: Çok eskisiniz.
1: Evet, ben yeni değilim işin açıkçası. Ve bir de tabii yaş var. Onun için NTV'nin ilk kurulduğu dönemden, Sayın Cavit Çağlar'ın NTV'yi kurduğu ilk dönemden, Ayhan Bey'in, Sayın Şahenk'in onu aldığı ve arkasından da Ferit Bey'in o gün çok duygusal bir biçimde, hakikaten de çok ilkeli bir tavırla NTV'yi nerede tutmaya çalıştığına dair Doğuş grubunun sözleri, bunun boşuna olmadığını ve hiçbir başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. İnsanlar NTV'ye çok kızıyorlar mesela ve ben bunun büyük bir hediye olduğunu düşünüyorum. Çok kızdıkları zaman, yani kızdıklarında çok kızıyorlar, sevdiklerinde çok seviyorlar. Türkiye'de ani bir şey olduğu zaman ben biliyorum ki bütün televizyonlarda NTV'nin eski tabiriyle, bizim neslin tabiriyle ya da bizden bir önceki neslin bize geçmiş tabiriyle, biz biraz eski adamlar olduk, ajans diye NTV'yi çeviriyorlar. O yüzden de NTV'ye öfkeleri de bazen yüksek ve büyük olabiliyor.
3: O sizin konuştuğunuz bence, zamana denk geliyordur hocam.
1: Bence, evet, bence bu büyük bir iltifat. Çünkü beklentinin yüksekliğini gösteriyor. Ve NTV de bu beklentiye sürekli karşılık vermesi 30 yıldır aynı letafetle, aynı zarafetle, aynı keyifle yaşayan bir ekran olmazdı. O gün bütün bunları bir kere daha yerinde gördük. Hakikaten çok neşeli, çok güzel bir kutlama oldu. Barış Hoca ile biz yan yanaydık. Başka dostlar vardı. Sizler vardınız. NTV ailesi, yöneticileri. Gerçekten çok keyifliydi. Bir kere bize ev sahipliği yaptığı için NTV'ye.
0: Size ev sahibi sayılırsınız.
1: Ardından yok. O gün için söylüyorum. Peki. Yoksa programda ev sahibiyiz elbette ama bize orada ev sahipliği yaptığı için NTV'ye. Ayrıca da Türkiye'de yayıncılığın kalitesini belli bir noktada tuttuğu için gene NTV'ye teşekkür etmek istiyorum. Bir 30 yıl daha rahat gider bu iş.
0: Peki. Teşekkür ederim. İzin verirseniz başlayayım mı? Gündemi zaten aktardım. Yine biz klasiğimizi bozmayalım. Ankara ile Okan Müderrisoğlu ile başlayalım. Üsküdar Belediye Seçimi ki yeni parti çok tepkili. Bugün parti sözcüsü de adeta zehir zemberek bir açıklama yaptı. Ben tartışmaları aslında açılışta biraz özetledim ama Okan Müderrisoğlu Ankara'dan baktığınızda Üsküdar seçimi nasıl gözüktü size? Ne anlattı?
3: Senin diyorum, biraz samimiyete binaen izleyenler de hoş görsün.
0: Elbette.
3: Değerli Ahmet Arpat'ın bu programdaki moderatörlüğünde adaleti ve tarafsızlığı iyi temsil ettiğini düşünüyorum. Hocanın bayrağı benden alıp çıtayı en yukarıya çıkaran sözlerinin seni etki altında bırakmamasını da özellikle temenni ediyorum. Çünkü biraz uzak mesafedeyiz. Şimdi bu konu netameli bir konu. Ben de üzerinde bu sürecin başladığı andan itibaren de düşünüyorum. Ve bir tarafıyla bakarsanız Atalan Üsküdar'ı geçti diyebilirsiniz. Bir tarafı itibariyle Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun, eteği çamurda diyebilirsiniz. Şimdi kağıt üzerinde bakınca bir genel kural olarak bir belediye başkanı eğer görevden el çektirilmişse belediye meclisi içinden bir başkan vekili seçilmesi kitabın yazdığı tarif. Buna bakılırsa bugün gerçekleşen seçim sonucu itibariyle kabullenilmesi, yani hüküm doğuran bir irade beyanı veya işte sandık sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Buraya kadar her şey yani usulüne uygun. Fakat bir de işin hani madalyonun bence diğer yüzü var. Çünkü burada yazılı olan kurallardan bahsediyorsak belli ki orada bir revizyon gerekiyor. Yok yazılı olmayan kurallarla gideceksek o da tabii ki ilkesellikle bağlantılı. Çünkü Türkiye'de siyaset çok sert, çok rekabetçi. Zaman zaman da sonuç odaklı yapılıyor. Zaman zaman diyorum bu olay örneğinde. Yoksa siyaset mutlaka sonucu elde etmek ve iktidara erişmekle ilgili. Ve demokrasinin de vazgeçilmez unsurları olan siyasi partiler ve temsilcileri ile icra ediliyor. Fakat bu sonuç odaklılık bizde siyaset yapma adı altında birçok sözün söylenebilmesini Ve bu söylenen sözlerin yenilir yutulur olmamasını da beraberinde getiriyor. Ama gerçekten siyasetçilerin de ülkeyi yönetme iddiası veya muhalefet, ana muhalefet rolü bütün bu sertlik ve çekişme içinde bir şekilde zaman zaman tokalaşabildikleri veya dün söylediklerinden çok farklı ama ülkenin geleceği adına izah ettikleri gerekçelerle farklı birliktelikleri de olabiliyor. O yüzden hani siyasette söz söylerken ya çok dikkat etmek ya da kapıyı çok sert vurmamak gerekiyor. Şimdi Üsküdar özeline bakılınca Üsküdar Belediyesi ile ilgili iddialar üzerinde bir iddianame ortada olmadığı için iddialar ve iddialara ilişkin belgeler dışında söylenebilecek söz hukukun genel çerçevesi bizim etik kodlarımız nedeniyle ihtiyatlı olmayı gerektiriyor. Peşin bir hüküm vermemek adına. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani Üsküdar Belediyesi'nde yapılan operasyon, sonraki dalga, bu nedenle belediye meclisindeki seçimin etkilendiği, etkilenebileceği hususu bu soru işaretini ortadan kaldırmayı gerektiriyor. Matematik olarak bakılınca bence asıl konu belediye meclisi üyeleri içinden kararını ve tavrını değiştirenlerle bağlantılı. Onlar Üsküdar'a daha fazla ve daha iyi hizmet adına bunu yaptıklarını, yani iradelerinin CHP adına seçilerek gelmiş olma biçiminde aslında siyasi parti kimliği ve sorumluluğu ne kadar önemli ve bağlayıcı olursa olsun bir yerel yönetimde bulunulan beldeye hizmetin daha önemli ve daha öncelikli olduğu gerekçesini kamuoyuyla paylaştılar. Bu da hem Üsküdar seçmeninin ikna olması hem de kamu vicdanında ne kadar karşılık bulduklarıyla ilgili bundan sonra kendilerinin hem siyaseten hem insani olarak gerek buldukları beldeye, ilçeye ve seçmenine gerekse de yeri geldiğinde kamuoyuna izah etmeleri, ikna etmeleri, anlatmaları gereken bir husus. Çünkü herhangi bir baskı ve etki altında kalmadıklarını ve sadece daha iyi hizmet adına bunu gerçekleştirdiğini söylüyorlar. Burada artık takdiri dediğim gibi merkezinde Üsküdar seçmeni olmak üzere kamuoyuna bırakmak gerekiyor. Şunu da son olarak söyleyeyim. Doğa boşluk kabul etmez. Yani bu bir ilke. Siyaset de boşluk kabul etmiyor. O yüzden ben hani milletvekillerinden belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine kadar uzanan zincirde bugünkü mevzuatımızda aslında bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Bir karar vereceğiz. Herhangi bir partiden o partinin ilkeleri, hedefleri, tüzüğü her neyse yazılı kuralları veya gelenekleri doğrultusunda siyaset yapma iddiasıyla kamuoyunun önüne çıkan bir aktör veya birlikte çalışacağı ekip şartlara ve ülkenin gereklerine göre parti veya tavır değiştirebilir mi? Bu tür bir tavır değişikliği siyaseten sonuç doğurur mu, doğurmalı mı? Bu konuda herhangi bir partinin ismini zikretmeksizin söylüyorum. Siyasi partiler yasası ve bir prensip olarak yeniden başımızı öne alıp bir düşünmemiz lazım. Ama hani genel olarak siyasetin kendi içindeki rekabeti, gelgitleri, sonuç odaklılığı, ilkeselliği zaman zaman arka plana atmayı ve bunun da şartlara göre izahını biz de mümkün kıldı. Ben prensip olarak parti siyaseti yapılıyorsa parti adına kendisini bağlayıcı ifadeler kullananların evet partiyle bağı kesilebilir, hukuki bir yaptırımla karşılaşabilir. Böyle durumda tasarruflarının parti değiştirme yönünde olmaması bir sonraki seçime kadar bağımsız devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu tabii herhangi bir partiye geçmeden de belediye meclisinde seçim yapılırken o partinin listesinden seçilmiş üyelerin, belediye meclisi üyelerinin gizli oylamada bir başka parti ya da ittifakın adayına oy vermelerine de tavrını buna göre belli etmelerinde engel değil. Anladım. Ama 40 kişinin, hani biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz misali, 42 ismin oy kullandığı böyle bir tabloda da herkes birbirini bilir. O nedenle siyasetin yapılış biçimi mutlak sonuç almaya odaklı. Buna kimsenin diyeceği bir şey yok. Usulüne uygun mu? Evet. Peki kamu vicdanında ne kadar karşılık buluyor? Bu konuyu bugünkü hadisenin de ötesinde bir büyük resim, meşhur lafla, anladım, bir büyük resim olarak siyasetin yapılma biçimi itibariyle hukuki çerçevesiyle yeniden ele almak gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Ben bir kez de izleyicilerimiz için bir özetleyeyim. Ne olmuştu yani, neden bu kadar tartışma yarattı? Şimdi o Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Deretaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı. Sonrasında 5 Ağustos'ta bir başkan vekili seçimi gerçekleşti Üsküdar Belediye Meclisi'nde. O seçimi 28'e 17 oyla Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sibel Tam Çetinkaya kazanmıştı. Sonrasında meclis üyeleri, AK Parti'nin meclis üyeleri sayım sırasında bir usulsüzlük olduğu iddiasıyla mahkemeye başvurdu. O seçim iptal edildi. Sonra o arada 4 tane CHP'li meclis üyesi AK Parti'ye geçti. 2 tane meclis üyesi tutuklandı. Yeni parti ya da muhalefet diyelim diyor ki bir aritmetik yaratıldı. Bir ne diyelim, onların iddiası, siyasi bir dizayn yapıldı bu mecliste ve böyle bir ortaya sonuç çıktı. Okan Müderrisoğlu işe biraz ilkesel taraftan da bakıyor. Ahmet Kasman, siz nereden bakıyorsunuz?
1: Vallahi bence ilkesel taraftan bakılması ve bunun önceliklendirilmesi gereken bir durum var. Çünkü Montesquieu'den beri aynı şeyi biz konuşuyoruz siyasette, çocuklara da anlatıyoruz doğrusu budur diye. Bir kanunların ruhu var, bir özü var. Yani bir kanunun lafzı var ama bir de yasaların ruhu diye bir şey var. Tamam, siyaset Okan Müderrisoğlu'nun dediği gibi sonuç odaklı yapılabiliyor. O da bunun ne kadar yerinde olduğunu sorguladı. Ben yerinde bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Siyaseti iktidar için yapıyorsanız başka bir şey yapıyor. Siyaseti iktidar için yapan kendi için yapar.
0: Siyaset iktidar olmak için yapılmaz mı?
1: Siyaset
0: farklı
1: iktidar,
0: bir şey söylüyoruz.
1: Siyaset iktidar olmak için yapılır da siyaset iktidar için yapılmaz. Tamam mı? Siyaset var olan toplum sözleşmesini kuvvetlendirerek toplumun altyapısını geliştirerek, ekonomik refahını geliştirerek, özgürlüklerini geliştirerek, demokratik standartlarını geliştirerek, bunların güvenliğini geliştirerek bunları bir sonraki nesle emanet etmek için yapılır. Siyasetin amacı toplumdur. Siyasetin amacı iktidar değildir. Tamam mı? Siyasette iktidar dediğin şey aslen araç niteliğindedir. Ve iktidara tabii gelmeden de kafanızdaki vizyonu oluşturamayacağınız için bu amaçla araç arasındaki ayrım çok kolay birbirine karıştırılabilir. Bir zemin üzerinde çizilen bir kanvas üzerinde çizilen bir resimdir. Bunun nereye doğru evrildiği, doğru ya da yanlış olup olmadığına ilişkin dolayısıyla yapılan yorumlar her seferinde o olayın kendi iç dengelerine ilişkin çok net bir algı ve değerlendirmenin varlığını gerektirir. Bu algı ve değerlendirmede de hiç kuşku yok. Bütün işlerimizde olduğu gibi bizi yönlendirmesi gereken iki tane ilke var. Hakkaniyet ve nısvet. Şimdi bu olan Üsküdar seçmenine hakkaniyet ve nısvetle muamele edilmiş olan olduğunu bize söyletir bir durum mudur? Hayır, değil. Hak yeme diye bir şey var. Dinde de var. Tamam mı? Onun şeyde de hırsızlık diye bir karşılığı var ceza kanununda. Dolayısıyla bu hak yeme işi öyle şey bir iş değil. Basit bir iş değil. Dolayısıyla burada baktığınız zaman bir hak gasp ediliyor dese birisi ne diyeceksiniz? Siyasi bir gasp tam söz ediyor olsa ne diyeceksiniz? Şimdi zaten Kemal Bey'le ilgili ayrı bir başlıkta açacaksın. Ama Kemal Bey'le ilgili açılacak ayrı başlıkta da söyleyeceğim bir şeyin başlangıcını yapmanın bir yeri...
0: Peki mesela siyasi bir gasp var dediniz ya, yani çıkıp buna karşılık deseler ki... Yani
3: gasp biraz bir... cebir unsuru da, daha doğrusu gasp özünde cebir unsurunu içerdiği için hani terminolojik olarak tırnak içinde belki bir yakıştırma olarak kullanılabiliyor ama yani hak gaspı gibi, gasp gibi kavramları kullanırken bence önün arkasını iyi düşünmek lazım.
1: Yok, hakkın gasp edilmesi...
0: Yani çünkü şöyle dense mesela,
3: hakkaniyet,
0: yani
3: Mesela yok yok özür diliyorum. Hakkaniyet dedi mesela çok hassas bir kavramdır. Nısfet dedi. Hani o da yine adalet, insaf anlamına geliyor. Mesela bu bir ölçü ve çok da hani evrensel ve çok anlaşılabilir bir ölçü. Ama gasp dediğinizde iş yani siyaset yapma biçimine dönüşüyor. Hani akademik bir anlatım veya topluma mesaj vermenin ötesinde ben sadece hassasiyetimi paylaşayım. Elbette takdir sizin. Evet.
0: Yani şöyle birisi de çıksa dese ki mesela yani sizin o işte gasp şeyinize kavramına ya da önermenize ya ortada bir soruşturma varsa gereğini yapmasın mı savcılar ya da işte siyasetçiye parti değiştirmek isteyebilir. Bunu farklı nedenlerle Okan Müderris oldu da dedi işte belki de yani daha fazla çok... daha iyi hizmet vereceğine inanıyormuş.
1: Bir gasp,
0: inanıyor olabilir.
1: Gasp her seferinde cebir unsuru içermez. Hı hı. Ama gasp dediğin zaman bu o yani şiddet unsuru içermez. Lazım. Cebir içerir de şiddet yoluyla zorlamayı içeren bir kavram değildir gasp. Hak gaspı diye bir şey var Türk hukukunda. Hak gaspı her seferinde cebir kullanılarak yapılan bir iş değildir. Bir sınavda örneğin soruları baştan çalarsanız ve A, B, C yerine girerseniz yani A, B, C, A kişisi, B kişisi, C kişisi yerine D kişisini sokarsanız orada bir hak gaspı vardır. Yani gaspın çok değişik şekillerde anlaşılması mümkün. Ayrıca ben hukuki süreçle ilgili bir şey söylemedim Ahmet Arfat. Ben dedim ki burada bir siyasi bir şey söyledim. Hı-hı. Birisi dedim buna dönüp siyasi gasp var derse ne dersiniz? Ha siyaset mi yapmış olurum? Biraz evvel anlattıklarımla demin konuştuğumuz zemini değerlendirirken ister istemez normatif bir takım şeyler söylemek zorunda olduğun için siyaset yapıyormuş gibi gözükebilirsin ama aslında yaptığın şey yani ya ben de öyle gözüküyor olabilirim Okan Müderrisoğlu'nun söylediği yerden ama aslında benim yaptığım normatif olarak ahlaki olarak bir durumun tespitidir. Şimdi bir şey birden fazla kez tekrar ettiği zaman o işin artık bir noktada

0: Yani biz derken o neslin sen de dışında değilsin. Bugünkü çocuklar onu bilmiyorlar. Mahalleye çıkar, top oynardı. Şimdi top oynanırken anneler pencereden bağırırlar işte. Ahmet, Barış, Okan hadi eve. Topunu alıp eve gitmek zorundasın. O bir son saniye olayımız vardır. Değil mi mahalle futbolunda? Hadi atan kazanır oynayalım. Doğru. Yani sanki 120 dakikadır o topun peşinden koşmuyorsun, ortada bir skor yokmuş gibi o bir atan kazanır oynanır. O atan kazanırın da bir top sahibinin bazen, yani imkana sahip olanın oynadığı bir versiyonu var. Ben atana kadar atan kazanır. Hmm. Tamam mı? Şimdi bu böyle bir örüntü olarak sürekli tekrar eden bir şeyle karşı karşıya kaldığınız zaman insanlar kaşlarını kaldırdıklarında veya bu durumu tespit ettiklerinde siyaset yapıyor olduklarını söyleyemezsiniz. Bir şey bir kere olursa anlaşılır da 20 kere aynı şey tekrar ettiği zaman ortada bir örüntü vardır ve örüntüler bu düşün bilimle alakalı bir şey. Örüntüler daima izaha muhtaçtır.
1: Anladım. Peki Barış Dostlar, siz nasıl yorumladınız Üsküdar'da yaşanan?
2: Bir kere başından beri ilkesel olacaksak eğer, ben kabaca 30 yıldır ben fakültedeyken Ahmet benim sınav kağıtları okuyan araştırma görevlilerinden biridir. Hep şunu savunuyorum. Eğer bir siyasal partiden istifa ediyorsa o zaman o sıfatı da düşmüş olmalı arkadaş. Bu milletvekili de olabilir. Bu belediye başkanı da olabilir. Bu belediye meclis üyesi de olabilir. A Partisi'nden girdin. Ayrılıyor musun A Partisi'nden? O zaman senin oradaki görevin de bitti.
1: O zaman yeni partili meclis üyelerinin de görevi bitti diyorsunuz.
2: Aynen öyle. Ne olacak? Sıradaki ilk kimdi? Hani seçilemeyen. O gelecek yerine. Bu bir. İki. Şimdi benzer kulvarda partiye gitmeyi de ben doğru bulmam. İşte Muharrem İnce gitti geldi. Emine Ülker Tarhan gitti geldi. Örnekleri çoğaltabiliriz. Geçmişte Ercan Karakaş'tan Fikri Sağlar'a kadar, Murat Karayas'a kadar gittiler geldiler. Ben bunu da doğru bulmam. Ama bir koca aması var bu. Arkadaş bambaşka bir partiye, tam da senin karşında olan, siyasi anlamda karşında olan bir partiye gittin mi, bunu hiç mi hiç doğru bulmam ben. Şimdi 2024'te sen 6 ok demişsin. Belediye meclis üyesi olabilmek için, sadece başkan olmak için değil, belediye meclis üyesi olabilmek için de kıran kırana bir kavgaya girmişsin. Orada yüzlerce kişi arasından bilmiyorum hangi motivasyonla, hangi sahiple, hangi angajmanla, hangi ilişkiler ağıyla, hangi vaatlerle, hangi etnik, dinsel, mezhepsel hemşehrilik bağlarıyla seçilebilir bir sıradan belediye meclisine yazılmışsın. O zaman Üsküdar'ın sokaklarında CHP'nin flamasını sallamışsın. Aradan geçiyor 2 yıl. Birdenbire muhafazakar oluyorsun, birdenbire muhafazakar demokrat oluyorsun, birdenbire milli görüş geleneğinden olan insanların memlekete daha hizmet edeceklerini düşünüyorsun ve hayda bu tarafa gidiyorsun. Şimdi bu sadece siyasi anlamda değil, kültürel anlamda da, ahlaki anlamda da, felsefi anlamda da biraz izaha muhtaçtır. Şimdi, bu da ikinci saptama. Bir üçüncüsü, az evvel Ahmet de dedi. Yani sanki Cumhur İttifakı'nın adayı kazanana kadar habire bir seçim yapalım algısı oluştu bende. Şimdi bakınız, az evvel dediniz 28-17. Arada 11 fark var. Ya biz buradan nasıl olur da 11'ini de buraya geçirmek gerekmiyor. 6'yı geçirdiğimiz zaten yetiyor. Biz buradan bu 6'yı nasıl elde ederiz? İşte yerine seçilen hukuki iddialarla, isnatlarla efendim görevden el çektirilir. Hakkındaki soruşturmaya koşut olarak hemen ardından gözaltına alınır, tutuklanır. 4 tane CHP'li, az evvel anlattığım tipte CHP'li, hiçbirini tanımam, tanımak da istemem, geçer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Gene yetmiyor. Ha, Ahmet'in dediği gibi hep geçmiş programlarda da dedi ya, şu anda Cumhur İttifakı'nın resmen değil ama fiilen ortağı olmak yönünde emin adımlarla ilerleyen Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinden de iki kişi oraya geçiyor.
0: Şimdi bir izahı var.
2: Geçtiğimiz günlerde İzmir'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gene böyle bir belediye meclis üyeliği seçiminde mensubu olan belediye meclis üyeleri

0: Hatırlarsanız gene saçın... Cumhur İttifakı'na oy vermişlerdi.
1: Ya da seçime girmemişlerdi.
0: Yani
1: o bir turda çıkmışlardı. Ha.
0: Şimdi bu gerçekten bizim siyasetimizi, vatandaşın...
1: Ya da yeni partiler çıkmış,
0: siyaset müessesesine, siyaset kurumuna, siyasetçiye olan güvenini çok aşağı çekiyor. Şimdi mesela bizim hepimizin farklı yıllarda aynı adı taşıyan fakültelerde hocalarımızdan öğrendiği bir laf vardı. Sizin de Ahmet Bey dostum. Siyaset kişinin, bireyin, insanın, yurttaşın kendisi için yapamayacağı belki de dünyadaki tek şeydir. Altını çizerek, renkli kalemlerle, kalın çizgilerle, defaten çizerek söylüyorum. Siyaset kişinin kendisi için yapamayacağı bir iştir. Öyle bir faaliyettir, o kadar önemli, o kadar büyük, ulvi değerler atfedilen bir hizmettir ki bu. Siyasal faaliyet vatan için yapılır, millet için yapılır, ideolojik tercihinde koşul olarak sınıf için yapılır,
1: zaman
0: halk
1: zaman
0: için
1: siyasetle yapılır. Çok zenginleşen görüyoruz kendisi için
0: ama
1: de yapan.
0: Ama siyaset kişinin kendisi
1: var.
0: İçin yapılmaz. Şimdi siyasetteki zenginleşme de mesela çok izaha muhtaç. Yani bizim ilk meclisimiz, kurucu meclisimiz, gazi meclisimiz, milli meclisimiz, hatta Mustafa Kemal Paşa meclisi müessesan der de, meclisi müessesan yani kurucu meclis tabirine arkadaşlarını ikna edemez. Hani kanıyla gelmiştir. Anladım. Atla gelmiştir. Ama o milli meclis, o gazi meclis feraseti, cesareti, gayreti, basireti, asaleti giyinmiş, vatanı öyle kurtarmıştır. Şimdi siyasetçinin yanındaki yöresindekinin, çoluğunun, çocuğunun, torununun, torbasının zenginleştiğine tanık olmak olağanüstü koşullarda, hani adeta ilkokul, ortaokul, lise, yatılı okul sıralarındaki gibi aynı kazana kepçeyi, kaşığı sallayarak, cebindekini Mehmetçiğe bağışlayarak vatanı kurtaran ve meclis kuran bir topluma, bir ulusa, bir millete yakışmıyor diye düşünüyorum ben. Şimdi bu belediye meclis üyeleri. Şimdi ben hep diyorum, hepiniz de gülüyorsunuz ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahalle delegesi olmak, ABD'de başkan olmaktan, Beyaz Saray'a gitmekten daha zordur diye. Bu belediye meclis üyeleri seçilebilir bir sırada yer alabilmek için kıran kırana kavga ederler. Çok sert kavga olur Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde.
1: Doğrudur.
0: Şimdi ne oldu da arkadaş? A şıkkı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçtiler. 4 tanesi. B şıkkı bugün olduğu üzere Cumhur İttifakı'nın adayına oy verdiler. Şimdi dersin ki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde, İstanbul'daki iktidar, yerel iktidar o partide, hadi biz de Üsküdar'da böyle bir tablo çıkaralım da uyumlu olsun ya dersin. E şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi halen Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Yani o anlamda da argümanları, biz Üsküdar'a daha iyi hizmet etmek için yereldeki iktidarla paralel koşut aynı belediye meclisinde çoğunluğu elde etmek için biz oyumuzun rengini değiştirdik şeklindeki iddiaları da havada kalıyor. Ha, zaten o çok temelsiz de bir iddiadır ama burada anladım. En temel mesele Üsküdar'daki seçmenin, Üsküdar'daki İstanbullunun iradesinin, tercihinin, oyunun, renginin böyle masa başında, masa başında artık ne oldu bilmiyoruz CHP içerisinde, işlerle fesada uğramasıdır. Anladım. Sakatlanmış olmasıdır ve bu sadece siyasi bir mesele değil, siyasi olduğu kadar, hatta belki daha fazla ahlaki bir meseledir.
2: Peki. Teşekkür ederim. Bir kısa araya gideceğim. Aranın ardından mutlaka Okan Müderrisoğlu bu ilk turda söylenenlere ilişkin bir değerlendirme yapacaktır. Sonrasında da bu muhalefet içindeki ayrışma nereye gidiyor? Bunu da sormak istiyorum. Çünkü öyle bir durum var ki sanki iki taraf, CHP, Yeni Parti birbirine kazandırmamak için de hamleler yapıyorlar.
0: CHP, SHP, DSP arasındaki rekabeti hatırlatıyor bana.
2: Konuşalım aradan sonra.
3: NTV Radyo. Şehir kuşçuları. C Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir Kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
4: Müzik arası.

0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimini konuşarak başladık programa. Araya giderken de söylemiştim. Yani muhalefetteki bu durumu da ayrıca bir konuşmak gerekiyor. Okan Müderrisoğlu'ya başlayacağım. Okan Müderrisoğlu, bu Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki ayrışma yaşandığında, yani Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden bir yeni parti çıktığında, işte iki partinin birbirinin oyunu böleceği, desteği düşüreceği şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ama bakıyoruz bir takım sınamalardan geçiyor işte bu belediye meclislerindeki oylamalar. İki parti daha seçmenin karşısına çıkmadan sanki birbirlerini de aşağı çekiyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar. Bir anlamda işte ben kazanamayacaksam diğeri değil doğrudan iktidar kazansına getiriyorlar, ya da öyle yorumlanabiliyor. Bu ayrışmayı nasıl yorumluyorsunuz siz?
1: Mektebi Mülkiye'de siyaset bilimine giriş dersinde bize bir tanımlama yapılmış. Bunun siyaset bilimi olarak izahını sınav sorusu olarak da yöneltmişlerdi. Ben olmazsam senin gibi, seni de ederim benim gibi. Bu ana anlayış.
2: Doğrudur.
1: Burada bir soruyu bilenler kardeş hemen kavgası. Evet, burada bir kardeş kavgası ve giderek kan davasına dönen de bir süreç olduğunu görüyoruz. Biraz sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve yürüyen hukuki süreçle ilgili bakış açısını ve değerlendirmesini de aslında bu kardeş kavgası ve kan davası ve revanşizm ekseninde de değerlendiririz diye tahmin ediyorum. En azından benim görüşlerim o doğrultuda olacak. Önden bir sinyalini vermiş olayım. Hı hı. Şimdi Üsküdar'la ilgili de çok kısa bir şey söyleyeyim. Tablo aslında diğer belediyelerdeki seçimlerde de Ali Yazar, Veli Bozar misali. Allah rahmet eylesin. Büyük sanatçı Barış Manço'nun da şarkısı. Orada enteresan bir dörtlük var. Bir gün dönsem sözümden, düşerim dost gözünden. Dünya dönüyor dostlar, ben sözümden dönmüşüm çok mu? Devran dönerken dostlar, ben dönmüşüm çok mu diye devam ediyor. Ama sonrasında tabii bu Ali Yazar, Veli Bozar işine geliyoruz. Yalnız, o nedenle
0: Okan
1: siyasetin sonuç
0: müzik repertuarı inanılmaz değil mi? Her konuya, her duruma bir gönderme var.
3: Musiki şinas.
0: Öyle.
1: Eksik olmayın. Hani biraz da renklendirerek anlatalım. Sağ olsun yok. İzleyenler de teveccüh gösteriyorlar. Ama netice itibariyle üçümüzün de ortak noktasında şunu görüyoruz. Hocanın zaman zaman gaspla ilgili ifadeleri oldu ama günlük terminolojide kullanıyor. Ben ona dediğim gibi sadece bir hassasiyet beyan ettim. Neden? Çünkü hile, zorla, kurallara aykırı bir şekilde yapılan faaliyetle ilişkilendirmek daha doğru bu gasp kavramını. Ama işin özü itibariyle şu. Siyaset yapma biçimi itibariyle toplumun önüne çıkıyorsanız artık kendinizi o göreve vakfederek, adayarak ve o süre için topluma hesap verebilir ve eğer sizin bireysel tercih, davranış, hırs, işte duygu dünyasında değişim vesaire bütün bunlarda hani objektif kurallarla eğer sınırlanmıyorsa o zaman bugünkü tabloyu çok rahatlıkla yorumluyoruz. Yarın da başka bir tabloda, başka siyasi partiler arasında da benzeri durumlar ortaya çıkabilir. Siyasetin kalibresi, demokrasinin kalitesi, toplumun siyasete ve siyasetçi olan güvenini ve inancını pekiştirecek. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de bence gerçek manada tahkim edecek. Ve aynı zamanda %50+1 nedeniyle bu sistemde küçük, bana göre yer yer marjinal partilerin ülkeyi yönetme iddiası daha kuvvetli partileri siyaseten ipotek altına almasına yol açabilecek, ilişki ağlarını ve denklemi de gözden geçirecek şekilde hazır genel seçimlere de anayasa gereği siyasi partiler veya seçim yasasında yapılabilecek değişikliklerin uygulanabilmesi açısından yeterli süre var iken aslında meclis açıldıktan sonra da bu konuyu yeniden gündeme getirmekte fayda var. Zaten belli ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin de bu konuda kamuoyu nezdinde düşünülmesini, tartışılmasını istediği bir boyutta giderek belirgin şekilde hissediliyor. Öyle anlaşılıyor ki meclis açıldıktan sonra biz benim terörsüz Türkiye olarak vurgulamaya devam ettiğim sürecin pratik uygulama sonuçları, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin artık geri dönülemezliğini hemen hemen tüm partiler kabul ettiği için seçim ve siyasi partiler yasasında özellikle bahsettiğim noktaları ve bu parti ya da pozisyon değiştirmeleri toplumun gözünde yeterince ikna edilecek bir düzeyde izah etmenin de mümkün olmadığı ya da tatmin edici olmadığına ilişkin söz ve değerlendirmelerinde parti ayrımı olmaksızın yaygın ve yoğun bir şekilde konuşulduğu dikkate alındığında belli ki bir düzenleme yapmak ve ona göre yol almak gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'ye kazandırdıkları ortada. Ahmet Hoca ile ayrıştığımız nokta budur. Ama kalitesini ve kalibresini arttıracak ince işçiliğe ihtiyaç var. İnşallah ben bir sonraki seçim dönemini beklemeden bu yasama döneminde Ekim ayından itibaren konunun soğukkanlılıkla ve çok taraflı ve geniş siyasi parti zemininde ele alınacağını umut ediyorum.
0: Peki. Ahmet Kasman, şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ayrışma yaşandığında yapılan şöyle bir yorum vardı. İşte bu ayrışma iktidarın işine yarayacaktır şeklinde. Bu durum ayrışan isimlere, yani hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem Sayın Özel'e soruldu. İki tarafta dedi ki karşı taraf yüzünden, eğer yarayacaksa karşı taraf yüzünden yarayacak şeklinde bir değerlendirme getirdiler. Ama bakıyoruz işte bu seçimlere, belediye meclis seçimlerine, başkan vekili seçimlerine birbirlerine karşı tavırları öyle net ve öyle ne diyelim yapıcı değil ki, yani iktidarın bir şey yapmasına da çok fazla gerek kalmıyor. Sanki böyle muhalefet, CHP ve Yeni Parti karşı tarafın adayı kazanmasın diye bazen seçimi boykot ediyor, bazen oyu farklı tarafa atıyor ve sonuçta iktidara ya da AK Parti'ye yarayan bir sonucun çıkmasını sağlıyor. Nasıl yorumlamak gerekir bu ayrışmayı? Ali Yazar, Veli Bozar demişti.
2: Küp suyunu çeker azar azar.
3: Şimdi Ali Yazar, Veli Bozar...
0: Ve bu ayrışmayla seçmenin karşısında nasıl çıkacak bu iki parti ve nasıl oy isteyecek?
3: Bir kere burada hiçbir problem yok.
1: Şöyle isteyecek işte. Yani demiş ya, ne dilersen bana Allah iki katını versin sana diye. O da demiş benim bir gözümü çıkar. Yani öbürü kör olsun. Hani böyle bir kör siyaset yani.
3: Şimdi rahatlıkla çıkarlar. Bunu da diyerek çıkarlar. Çıkacaklardır. Fakat bence artık ortada CHP'den bir muhalefet partisi olarak söz etmek için hiçbir neden kalmamıştır. Dolayısıyla CHP'nin başındaki genel başkan koltuğunda oturan şahsın ne deyip ne demediğinden bağımsız olarak CHP'nin siyaseti zaten fiili Cumhur İttifakı mensubiyetidir. Biraz evvel Üsküdar seçimleriyle ilgili Barış yorum yaparken işte çok izaha muhtaç, böyle şey olur mu, nasıl birden akşam yattınız sabah kalktınız bütün dünyaya bakışınız kendince değişti dedi. Bir tek bunun manalı açıklaması var. O manalı açıklama da şu: Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden yeşil ışık aldılar. Kişisel öncelikleri de onlara böyle davranma noktasında teşvik oldu.
0: Genel merkez neden böyle bir yeşil ışık yakar ki?
3: Yani,
0: ya da yaksın
3: biraz,
0: ki?
3: Biraz evvel söyledin ya, Yeni Parti'ye kazık olsun da ne olursa olsun, yani benim bir gözümü çıkar, onun iki gözünü çıkar.
1: Özgür falan. Özel gibi konuştunuz tamam hocam mı? Pardon demenize şimdi, gerek yok.
3: Şimdi bu bir kere bu çok net. Dolayısıyla ortada iki tane muhalefet partisi birbiriyle itişiyormuş falan. Yani bak şimdi zamanında 83'te SODEP kuruldu. İşte Halkçı Parti vardı Necdet Çağ liderliğinde. O da darbeciler tarafından kurulmuş bir partiydi. Sonra Aydın Güven Gürkan Halkçı Parti'nin genel başkanı oldu. İsmi SHP'ye çevrildi. Erdal İnönü'nün SODEP'i bu partiye katıldı ve böylelikle biz 1985'te SHP ile yürüdük. 95'te de CHP ile birleşti o SHP. Şimdi bunların arasındaki rekabet, biraz evvel hem Okan Müderrisoğlu'nun hem Barış Öster'in referans verdiği rekabet bir rekabetti gerçekten. Ecevit'in kendini CHP'den dışarıda tutması ve DSP'yi kurması da fikri bir ayrım üzerinden cereyan eden bir şeydi, bir eylemdi. Buradaki rekabet yani netice itibariyle samimiydi. Burada CHP'nin yeni parti ve yeni partinin etrafındaki her şeyle olan sorunu Kemal Bey'in ihtiras ve kan davası düzeyiyle ilgili olarak belirleniyor. İmajı veriyor. Öyledir değildir onun kendi kendisini sorgulaması lazım.
0: Tek taraflı
3: lazım.
0: Bir yaklaşım mı yoksa iki taraf için de mi artık?
3: Şimdi birisi, o hale mi geldi? Birisi sen bak sen bir partiye genel başkan seçmişsin. Seçilmişsin demiyorum. O Özgür Özel'in davası değil çünkü. Ondan sonra seçmişsin. Sonra seçtiğin genel başkan ve onun ekibi Türk milletinin bence seçimlerdeki şaşmaz sağduyu ve kantarına çıkmış. Mart 2024'te bu kantar CHP'yi bu haliyle tartmış. Daha önceki 13 seçim referandum ve neredeyse sınıf başkanlığı oylaması da dahil olmak üzere kaybetmiş olan konfigürasyon gittikten sonra bu şeyle, bu yapıyla, bu düzenle CHP'yi Türkiye'nin bir numaralı partisi yapmış. Cumhuriyet Halk Partisi hiç kazanmadığı yerleri kazanmış. Bunların arasında Üsküdar'da var. Şimdi 7 puan farkla kazanmış değil mi? 7 küsur. Netice sonradan bir nereden geldiği son derece belli olan bir itiraz. Nereden geldiği belli olmayan değil. Kimden ve hangi sahikle yapıldığı açık bir itiraz. Ondan sonra o itirazın bence mevcut hukuk kural ve normlarını oldukça ciddi şekilde zorlayan bir yorumla geçerli kabul edilmesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu tekrar bildiğimiz koşullarda yani partinin yıkılan kapılarıyla falan tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmesi. Şimdi el insaf sen bu denklemin, bu derenin, bu köprünün öbür tarafında oturuyorsan karşıdakinin iyi niyetiyle ilgili hangi, çok özür dilerim, bayağı böyle saf dilli, bayağı böyle hani şey, biraz böyle zekanın sınırlarını zorlayan yaklaşımla iyi niyet atfı üzerinden çalışabilirsin ki? Onun için burada iki taraflı mı sorusunun net bir cevabı var. İki taraflı olacak bir şey yok ki ortada. Ve geldiği günden beri...
4: Ben iki taraflı derken yani bir kan davasına dönüştü. Heh. Sadece Kemal Bey tarafından mı yoksa hayır, karşı taraf mı artık?
3: Hayır Kemal Bey'inki...
4: Yani Özgür Özel için de bir artık CHP ya da de, işte, Kılıçdaroğlu yönetim bir kan davasına mı dönüşmüştür? Hani birbirlerine konuştuk ya.
3: Anlıyorum sevgili Ahmet Arpat da bu şeye benziyor. Yani ben hiç böyle dururken şeyde tamam mı otobüs durağında Barış gelse pat diye enseme o bizim zamanımızda vardı öyle ağır şakalar pat diye enseme vursa ben de refleksif olarak dönüp Barış'a bir şey söylesem çok ayıp etti Ahmet etmiş olabilir de yani Barış'ın yaptığı da iş değil kardeşim
0: anladım.
3: Şimdi ve Barış'ın yaptığı iş olmadığı gibi ondan sonra atılan bütün adımlar, söylenen bütün sözler çok açık, seçik ve net bir niyet beyanı içeriyor. Şimdi ben bu manzaraya bakıp siyaset yapıyormuş gibi duracağım korkusuyla yani tabii Sayın Kılıçdaroğlu da böyle, Sayın Özel de şöyle diye yorum yapamayacağım. Çünkü ceza sahası gözümün önünde açık tribünden seyrediyorum ve kemik sesi gelmedi. Mekle kalmadı, kemik kırıldı dışarıda duruyor. Yapan oyuncu belli. Hakem de şöyle yapıyor yapan oyuncuya. Hadi Sen bir uza da sana da kart göstermek zorunda kalmayayım. Bu işlerde şunun yani biz de dahil olmak üzere bu konular konuşulurken şimdi birdenbire de iğneyi kendime batırasım geldi. Şöyle bir havamız var bizim. Sanki ortada CHP var, işte yeni parti var. Bunlar birbirleriyle bir didişiyorlar falan. İşte bir kardeş kavgası. Ah ah vah vah. Zaten CHP'nin hizipçiliği tarihi sorun. Hadi çok zorlanırsan Deniz Baykal'a kadar gidelim. Peki, falan filan.
0: Hadi olmadı. İneyi batırın, ha, buyurun.
3: Falan filan. Öyle değil ama. Bu işin bir kere bir çerçevesi var. Çerçeveyi hazırlayan koşullar var. O koşulların bir faili var. Tamam mı? Arkasından da bir tane kullanıcı arayüzü mevcut.
0: Tamam. Kim o fail?
1: Kendinize yani göre bir çerçeve çizip hepimizi onun içine sıkıştırmayın hocam.
3: Yani ben
1: pozisyonu
3: yap,
1: kaçırmış
3: ben
1: tribündeki
3: ben,
1: tribündeki pozisyonu özür diliyorum. Pozisyonu kaçırmış tribündeki seyirci gibi. Televizyonda tekrarı var, orada tekrarı yok. Dolayısıyla bazı pozisyonları kaçırmışsınız. Golün nasıl olduğunu yandakini anlattırmaya çalışıyorsunuz. Sonra da kendi oyununuzu oynuyorsunuz.
3: Ha yok, ben hiç
1: baştan itibaren Cumhur İttifakı'nın yan ortağı CHP'nin başındaki isim. Hani öyle bir çerçeve çizdiniz ki yarın CHP'nin kuruluşu dönümü 103. 9 Eylül.
3: Benim
1: tebrik
3: ediyorum. Bu.
1: Siz bize gördüğünüzü değil, görülmek isteneni anlatmaya çalışıyorsunuz. Hayır, algoritmanız çalışıyor şu anda. Yapay zeka algoritması bizi alıp bir yere sürükleyebilir yani.
3: Sizi bundan bütünüyle münezzeh tutmuş vaziyetteyim. Çünkü dedim ki kendime batırayım. Ben de böyle konuşuyorum. Böyle konuşmamak lazım. Bir kere ne olduğunu...
1: Bize yani nasıl olsa çuvaldızı batıracağınızı biliyorsunuz.
3: Görüp duyduğuna yok yine muamelesi bir, yapmamamız gerekir.
0: Peki.
3: Şimdi
1: yine bir taktik,
3: buradan da senin sonucuna geleyim. Senin sorunun sonucuna geleyim.
0: Ben soruyu
3: Bu iki parti dedi ki bu iki parti nasıl kantara çıkarlar? Çıkarlar çünkü birbirinden bütünüyle farklı siyasi kamplarda birbirinden bütünüyle farklı tutumları ve tezleri temsil ediyorlar. Dolayısıyla bu ikisinden bir tanesinin muhalefet oyunu falan temsil ettiği yok. Dolayısıyla CHP'nin bugünkü haliyle CHP'ye oy verecek olanlar olabilir. Büyük bir saygıyla karşılarım. Ama o oy verecek olanlar herhalde muhalefete oy verdikleri insiyakıyla, hayaliyle,
0: peki,
3: hayaliyle, masalıyla oy vermeyecekler. Peki. Bilerek ve isteyerek verecekler.
0: Bir araya gideceğim. Aranın ardından elbette Sayın Bayış Dostlar'la başlayacağım. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu bu soru. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kemik oyu bu ayrışmayla düşer mi? Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki hayır. Zamanla seçmenimiz bizi anlayacak. Gidip yine altı oka damgayı basacak, mührü basacak diyor. Öyle mi, olur mu? Konuşacağız aradan sonra.
5: NTV Radyo. Hava durumu.
6: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
5: Hava durumu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
7: Bale kendini mevcut deliyle.
8: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
8: Gerçekten kadar. Öyle mi?
9: Serum malzemesi çamur.
8: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
7: Siz yoksanız sanat da yok.
8: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
10: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
8: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. NTV Radyo.
0: Siyasi işlere devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki çekişmeyi konuşuyorduk. Barış Dostlar, bir önceki turda demiştiniz ki işte CHP, SHP, DSP çekişmesine benzetiyorum.
11: Ya da ANAP doğru yol.
0: Bu çekişmelerin sonucu ne olmuştu peki seçmende?
11: Hüsran olur hep. Hep hazin olur.
3: Benim... Seçmen öyle değerlendirirse Barış'cığım
0: hazin olur.
3: Bence şimdi öyle değerlendirmiyor.
11: Seçmenle siyasal parti arasındaki ilişki esprili bir benzetme yapayım. Bir Katolik nikahı değildir. Eğer Katolik nikahı gibi bir ilişki olsaydı zaten seçimlere gerek kalmazdı. İnsanlar hayatta bir kez oy atarlardı ve derlerdi ki ben ömrümün sonuna kadar böyle oy atacağım. Bir daha da sandığa gitmezlerdi.
3: Tabii eğer bu söylediğin geçerli olsaydı mesela Kemal Bey 13 tane seçim ve bir tane kurultay kazanmış olurdu.
11: Yani peki. O yüzden hani seçmene...
1: Kemal Bey o seçime giderken bugünkü kadro Kemal Bey'in neresindeydi? Ne tarafındaydı?
3: Ya,
1: Kemal Bey'in önünde...
3: Ben Kemal Bey'le ilişkili bir şey söylüyorum. Birdenbire kadroyla alakalı bir eleştiri geldi. Peki yanaydılar.
1: Kemal Bey tek başına mı... Yahu Kemal Bey tek başına mı kaybetti? Kemal Bey'e bağlılıklarını bildirenler
3: evet,
1: neredeydi
3: Kemal,
1: o sırada?
3: Kemal Bey tek başına görevi. Kaybetmedi ama Türkiye'de siyasetin nasıl işlediğini bilen bizler şunu biliyoruz ki lider bu işin %70'i %80'i. Öyle değilse bir kere her seçimin arkasından Adalet ve Kalkınma Partisi neden Sayın Cumhurbaşkanı'nın performansıyla ilgili son derece mültefit ve onu yukarıya çıkaran bir şey yapıyor, bir yaklaşım
1: çünkü
3: geliştiriyor.
1: Çünkü istisnai haklılar, bir örnek de o yüzden.
3: Haklılar çünkü. Tamam mı? Haklılar. Çünkü orada bir şey var, bir lider var. Kemal Bey de onun onda bir lider olaydı yani.
0: Barış Dostlar buyurun.
11: Şimdi... Okan Bey'e buradan bir kez daha selamlarımızı iletelim şimdi. Genel başkan, lider olmasa bile genel başkan, ikisi farklı şeylerdir. Partiyi bağlar, o temsil eder. Efendim, yanındaki kadro neredeydi? Onu da genel başkan seçmişti. Yanındakiler niye onu terk ettiler? Onu da genel başkana sormak lazım. Özgür Bey, Kemal Bey oraya çıkarken ağlıyordu. Özgür Bey de Kemal Bey'in değişmez grup başkan vekiliydi zaten. Bugün Kemal Bey'in sahip çıkmadığı Ekrem İmamoğlu'nu Türk siyasal hayatında kim kazandırdı? Ta Beylikdüzü'ne itibaren onu da Kemal Bey yaptı. Herhalde İsmet Paşa yapmadı yani.
3: Barış.
11: Recep Peker yapmadı herhalde.
3: Takım maça çıkıyor, dört yiyor, teknik direktörü kovuyorsun, dört atıyor. Suç kimde?
11: Dolayısıyla yani genel başkan ya da lider partiyi bağlar.
0: Peki o ayrışma hani
11: şimdi
0: gelelim örneklerden...
11: Benim de yüksek lisans tezim olan Okan Bey de biliyor. Hatta bir gün sormuştu ama bende bile bir kopyası yok. Belki YÖK'te vardır yani. Onu herhalde Erol Özvar Hoca'ya sorsanız belki bir tane bulabilirler. Benim yüksek lisans tezim Ahmet biliyor. O zamanlar böyle küçük kare disketler vardı. Onda kopyalı ama onda artık çalıştıracak bilgisayar kalmadı bende. Zaten teknolojiyle aram son derece mesafe
3: ediyorsunuz. O bilgisayardan kimse de kalmadı, rahat ol.
11: Şimdi ana vatan ve doğru yol partileri üzerineydi. 83, 87, 91, 95 incelemiştim. Ahmet hatırlıyor. 25'lerle 30'larla başlayan, hatta daha yukarılardan başlayan ana vatan partisi. Sonra ona rakip olarak çıkan Süleyman Demirel'in doğru yol partisiyle o kadar istikrarlı bir şekilde didiştiler, boğuştular ki Mesut Yılmaz, Tansu Çiller kavgaları hala hafızalarımızdadır değil mi? İki parti de 99 zar zor böyle barajı aştı. 2002'de ikisi de baraj altı kaldı. Bugün artık tabelaları bile hatırlanmıyor. Bir. İki.
3: Yok tabelaları onun.
11: SHP, CHP. Ayrıştılar, bölüştüler, kavga ettiler.
3: Bunların hepsinin mirasçısı Demokrat Parti hala var.
11: Ne oldu peki? Mecliste
3: de temsil edildi.
11: Demokratik Sol Parti, şimdi Cumhur İttifakı'nın birleşeni. Muhtelif yerlerde tabelası var ama tabii bir Ecevit karizması olmadığından DSP'nin de pek esamesi okunmuyor. SHP-CHP ayrıştı, sonra tekrar birleşti. Ne oldu? Birleştikleri halde, bakınız, birleşmelerine rağmen baraj altı kaldılar 99'da. Hı hı. Demokratik Sol Parti birinci oldu. Birleşmiş olan CHP baraj altında kaldı. Şimdi nereye gitti o seçmen? Yani o seçmen sizin öyle ila nihaya ömrü boyunca size oy verecek olan gençlerin moda lafıyla kankiniz değil ki. Daha güçlü bir seçenek buldu mu, gider ona oy verir. Şimdi yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu itiş kakış, bu dalaşma, bu söz düellosu bana aynen SHP ile CHP arasındaki rekabeti andırıyor. Hatta bunun en somut, en klasik örneği de şu örnek olarak veriliyor. Hadi ben 99 örneğini verdim. 89 seçimlerinde SHP birinci partiydi. Yerel seçimler. 91'de o rüzgarla, o iddiayla, o özgüvenle girdi. Tabii hep ittifakıyla girdi. Çok ağır bir maliyet, ağır bir fatura kesti Türk milleti ona. Üçüncü olarak. 95 parlamentoya zar zor girebildi. Barajı 10.7 ile açtı. 99 baraj altı. Bir başka örnek. Yerelden gidelim. 27 Mart 94 genel seçimleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Refah Partisi'nin adayı olarak girdiği ve kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı 27 Mart 1994 belediye seçimleri. Doğru Yol Partisi ve Ana Vatan Partisi birbirlerine girdiler. Hatta İlhan Kesici belediye başkanı adayıydı. Beri yanda CHP, DSP, SHP var. SHP'nin adayı Zülfü Livaneli. Demokratik Sol Parti'nin adayı Necdet Özkan. CHP'nin adayı sonradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne girip bakanlık yapacak olan o dönemki CHP'nin genel sekreteri Ertuğrul Günay. Şimdi merkez sol oyları topladınız mı kendi içinde Refah Partisi'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy ediyor. Merkez sağ oyları topladınız mı kendi içinde Doğru Yol Ana Vatan Partisi, Refah Partisi'nin belediye başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla ediyor. Merkez sağ kendi içinde birbirini yedi. Merkez sol kendi içinde birbirini yedi. Ve bu oyların bölünmesinden Recep Tayyip Erdoğan 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nin adayı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını alarak çıktı. Yani birbirleriyle böylesi canhıraş kavga vermek merkez sağı da sürekli ve düzenli istikrarlı bir şekilde eritti. Merkez sol da eritti. Benim gözlemim yeni parti ile CHP arasındaki rekabetin aynen 90'lı yıllardaki ANAP Doğru Yol, aynen 90'lardaki SHP, CHP, DSP kavgası gibi olacağı ve birbirine kazandırtmamak, hatta birbirine kaydettirmek adına, namına iktidarın önüne gerçekten müthiş bir alan açacağı yönünde.
4: Şimdi hangi seçimde hatırlamıyorum, siz mutlaka hatırlayacaksınız. CHP seçmenini rahatsız eden bir söylemi vardı Sayın Kılıçdaroğlu.
11: Tıpış tıpış gidecekler. Göz göze anlaştık sizinle.
4: Yani o ifadeyi kullanmıştı.
11: Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildiği seçimler idi. Kemal Bey'in bu talihsiz lafı ettiği seçim.
4: Şimdi bu yapılan mülakatta Kemal Kılıçdaroğlu'na işte bu olay sonrası Cumhuriyet Halk Partisi kemik oyunu kaybeder mi, ne diyorsunuz diye soruyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki taban yerinde duruyor. CHP'li CHP olarak, CHP'li olarak yerinde duruyor. Altı oka gidecek, mührünü basacak. Bu kadar basit demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Bu kadar basit mi?
11: O kadar basit değil bir. Taban kim iki? Şimdi rahmetli alalım Deniz Baykal. CHP yeniden açıldığında, yeniden, yani CHP orada duruyor. CHP yeniden açıldığında %4 küsur oyla başladı. 94'teki, az evvel dedim ya, Ertuğrul Günay da hatta CHP'nin genel sekreteri ve İstanbul adayı seçime. Rahmetli Deniz Baykal'a gazeteciler sordular. Efendim dediler, SHP orada duruyor, kaybetti. DSP de kaybetti ama siz bunca iddiaya, tarihsel CHP markasına rağmen siz SHP'nin de altında bir oy aldınız. SHP de seçimin kaybedenlerinden biriydi 94'te. 89'un 1. partisi. DSP'nin de altında bir oy aldınız. Hiç unutmuyorum. Deniz Baykal şöyle dedi. %4.5 dedi. İyi başlangıç dedi. Güzel bir başlangıçtır dedi. İyi bir yola çıkıştır dedi. Şimdi Deniz Baykal %4.5 ile aldığı CHP'yi SHP ile sonraki yıllarda birleşti. %20 ila 25 bandında tuttu. Yani 3 Kasım 2002'den efendim 2007 sonra zaten Kemal Bey var hepimizin bildiği üzere 2010'dan itibaren. Şimdi %4.5'te aldığınız bir partiyi %20'ye 25'e çıkarmak kendi içinde büyük başarıdır şüphesiz. Yani Deniz Bey o zaviyeden bakıyordu rahmetli. Ama iktidar olamadığınız müddetçe, iktidar olmadığınız sürece bu bir başarı ifade etmez. Adalet ve Kalkınma Partisi %50'yi gördü.
12: Doğru.
11: Yani o yüzden acaba Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya bizim tabanımız sadık, taban bizde. Alt oku gördü mü dayanamaz. Hani televizyonlarda klavye alışkanlığı vardır ya. Doğru. Onda da o mühür, mazbata alışkanlığı vardı. Güzel de peki hangisi? %4,5 mu? %7 mi? %11 mi? %25 mi? Yani Kemal Bey'in yönettiği siyasal partinin oyu acaba kaç? Kemal Bey'in bu konuda bir fikri var mı?
12: Anladım.
11: 4,5 mu? 20 mi? 25 mi? Yoksa Özgür Özel'in biz camdan tabanı da yıktık geçtik dediği 35 mi? 1. 2. Acaba Kemal Bey yüzer gezer oyların, kararsız seçmenin, ödünç oyların farkında mı? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel Genel Başkanlığı'nda kazandığı belediye seçiminin başarısında ödünç oyların çok ciddi bir katkısı var.
13: Ki kendisi de kabul
11: etmişti. Yüzer gezer oyların çok ciddi bir etkisi var. Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni olup da ya ben bu kez oy vermeyeceğim, sandığa gitmeyeceğim, CHP'ye vereceğim ya da başka tarafa gitmem ama yeniden Refah Partisi'ne gideceğim diyen oyların çok ciddi bir katkısı, etkisi var. Şimdi bu oyların kaçta kaçı acaba CHP oyudur, klasik CHP'nin oy havuzudur ya da bu oylara düşersek, çıkarırsak CHP'nin Kemal Bey'in iddia ettiği kemik seçmenimiz dediği oy kaçtır? Bu CHP 99'da baraj altında kaldı. Peki şimdi bu CHP %30'u geçmiş. Yani Deniz Baykal zamanında 99 seçimlerinde 8 küsür alınan oy mudur CHP'nin kemik oyu? Yoksa Özgür Özel'in belediye seçimlerinde aldığı %30 mudur CHP'nin kemik oyu? Artı genel seçim ve belediye seçimi atmosferi de farklıdır. Doğru. Yani genel seçimde alınan oy belediyeye birebir yansımayabilir. Bir de baktın genel seçimde 10 aldın, belediyede 12 de aldın. Ya da tam tersi. İklim farklıdır. Atmosfer farklıdır, öncelikler farklıdır, aday profili farklıdır. Şimdi acaba Kemal Bey hangi oyun CHP'nin kemik oyu, atadan babadan, halk fırkasından, müdafaa hukuktan bu yana CHP'nin geleneksel oyu olduğunun bir hesabını yapmış mı? Bilmiyorum, sanmıyorum. Anladım. Da.
12: Okan Müderrisoğlu ne dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu kolay
1: şimdi
12: basit bu
1: çok
12: iş
1: kıymetli, buyurun. Çok kıymetli değerlendirmeler var burada. Fakat ben mesela zaman zaman yapay zeka işte robotları, botları kullanıyorum. Sorular soruyorum. Böyle bir takım cevaplar geliyor. Fakat tatmin edici değil. Sonra pardon işte hemen cevap verdim. İşte sadece bu çerçevede cevap verdim diye. Şimdi analizlerin hepsi çok kıymetli. Fakat bir takım eksiklikler içerdiği için bence nihai amaca hizmet etmiyor. Mesela burada Özgür Bey'in, Sayın Özgür Özel'in hakkını teslim edelim. Gönlü, aklı hala CHP'de. Zaman zaman CHP diyor, zaman zaman İyi Parti diyor. Hala yeni parti noktasında belki söylemde ister istemez yılların bağlılığı nedeniyle dil sürçmesi oluyor. Olmasa daha iyi bence. Çünkü siyaset yapma biçimi açısından handikaplı. Fakat son dönemde söylem düzeyinde Cumhuriyet Halk Partisi ve dünle uğraşmayalım. Biz halkın içinde, halkın meseleleriyle yeni parti iddiamızı canlı tutalım şeklinde bir söylem ve çabası var. Pratikte ne kadar başarılı oldu? İlk veriler bunu çok güçlü bir şekilde teyit etmiyor ama şimdi her milletvekili 2 gün en az bir ilde olacak vesaire gibi biraz daha işte Halk Partisi'nin yeni parti versiyonunu icra etmeye çalışıyor. Allah rahmet eylesin. İşte Sayın Baykal CHP iktidara taşıyamadı dedi ama her olayı değerli hocalar, sosyal bilim hocası ağırlıklı olarak zamanında ve kendi özgün koşullarında objektif olarak değerlendirmek gerekiyor. Neden? Çünkü işte merkez sağ eridi, merkez sol eridi. Çünkü Türkiye'de artık yeni bir siyasi merkez inşa edildi. Dünün parametrelerini bugüne uyarladığınızda sadece bir tarih anlatısı, belki oradan ibret alınacak örnekler çıkabilir ama kritik nokta şudur. Hani gerçekten düne ait ne varsa dünde kaldı cancağızım, artık yeni şeyler söylemek lazım. Fakat yine o analizde çok kıymetli olan husus şudur. CHP artı ordu eşittir iktidar formülü işliyordu. CHP iktidar olmadan muktedir olmayı, bunu üniversiteler arası kurul, Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere yargı organlarıyla birlikte ve beşli çete diye kendini tanımlayan dönemin STK'ları, ki bunların çoğu kamunun kendilerine verdiği yetkiyle üyelerinden aidat bir tür vergi de toplayabilecek kadar da güçlü mali imkanlara sahip yapılardı. Bugünkü Türkiye'nin iktidar biçimi ve iktidara talip olup olmama veya muktedir olma biçimi biraz daha farklıydı. Bugün gelinen noktada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yarın CHP'nin işte 103. yılı, bakalım akşamki resepsiyonda nasıl geçecek, bir fikir verebilir mi? Bir bakacağız. İşte Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı katılacak mı, ona da bir bakacağız. Ama bir bütün olarak şunu söylemek mümkün. Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptığı değerlendirme CHP'nin 103. yılına denk geliyor zamanlama itibariyle. Yine İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesi üzerinden devam eden davada tanıkların ve müştekilerin artık yenilir yutulur olmayan mızrağın çuvala sığmadığı ifadeler var. Mesela az önce yine bir reklam panoları, dijital reklam işindeki bir şirket sahibi ya bu işi devredeceksin ya da ortaklık kuracaksın diye bana çok açık bir şekilde baskı kuruldu. İşte 47 milyon lira bana ceza kesildi ben bu işe evet demediğim için. Ecri misil cezası kesildi. Burada bir sistem vardı. Şunlar şunlar yönetiyordu diye ifade veriyor. Sıcak yeni gelmiş bir bilgiden bahsediyorum. Şimdi burada kastettiğim husus şu. Bir, CHP'nin 103. yılı ve arınma iddiası. İki, Ekrem İmamoğlu davası devam ederken bu ifadelerin Sayın Kılıçdaroğlu tarafından söylenmesi aslında bizi gömleğinin ilk düğmesini doğru ilikleme gereğine götürüyor. Nedir o? 4-5 Kasım 2023'teki işte mutlak butlan dediğimiz, hani hukuken artık geçerli olmadığı işte mahkeme kararına bağlı ama üst mahkeme ya da nihai mahkeme kararıyla ilgili hala farklı nedenle beklentilerinde olduğu süreç. Şimdi o noktayı çok dikkate alarak gitmemiz lazım. Neden? Çünkü hani Ekrem İmamoğlu isminin Ankara'yı hedefleyen bir siyaset yaptığını konuşmuştuk. Hatta Kanal İstanbul'a muhalefet etme projesi üzerine ben aslında bunun Ekrem Bey ve siyaseti bakımından bir Kanal Ankara projesi olduğunu söylemiştim. Arşivlerde duruyor. Bunun için bir finansman oluşturulduğu iddiası var. Bugün yargılama konusu. Ve ya yeni bir parti kuracağız ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni bir düzen oluşturacağız iddiasıyla ikincisine meyleden Ekrem Bey'i Belediyeler Birliği'nde başkanlığa getirip Ankara'da ofis açıp Ankara'da siyaset yapabilmesine ve gelecek projesine odaklayan bir takım siyasal mühendislik faaliyetleri de icra edildi. Ve günün sonunda açık ve net bir şekilde biliyoruz ki bu herkesin bildiği bir sır. Aslında Ekrem İmamoğlu isminin de yürüyen veya kuşkulandığı bazı hukuki süreçler nedeniyle bir tür siyasi zırh kazanmak için Cumhurbaşkanlığı adaylığını Sayın Özgür Özel'le birlikte erken ilan ettirme ve buradan da belli yargı süreçlerinden veya hukuki süreçlerden korunma veya buna cesaret edemezler gibi bir siyasal hesap içine girdiği de bugün artık kimsenin inkar edemediği ama herkesin bildiği sır olarak anlam ifade etmeye devam ediyor. 4-5 Kasım 2023'e gittiğimizde şu bir gerçek, CHP yeni bir tasarımın içine, İstanbul'u merkezli yeni bir projenin içine taşınıyordu. Zaten bu kurultaydan önce Ekrem Bey'in bir manifestosu vardı. Bu manifestoyu icra edecek bir isim aranıyordu ki Özgür Bey bunların içinde birinci tercihte değildi. Ama muazzam bir dayanışma örneği sergiledi. Hakikaten hala yani siyaset yapma biçimi itibariyle bugün çok açık bir takım iddiaların ötesine geçen ifadeler ve somut belgelere rağmen hala bu iş siyasidir diyebilmek ve İmamoğlu'nun arkasında durabilmek, Hatta onun tasarımını bugün yeni bir parti üzerinden devam ettirebilmek gerçekten siyasi ilişki ve sadakat bakımından ayrı bir örnek olarak, ama bilmediğimiz unsurların da açıklığa kavuşması şartıyla ayrı bir örnek olarak değerlendirilmeli. Yani Kemal Kılıçdaroğlu arınma söyleminin bugün pratiğini hayata geçiriyor. Yani Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, dava ayrıdır. Siyasi kimliği nedeniyle açılmış bir dava değildir, o bambaşka bir husustur derken, aslında 4-5 Kasım'da uğradığı operasyonun ya da uğradığını iddia veya ettiği veya düşündüğü operasyonun rövanşını almakta. Aynı zamanda da bir bütün olarak da baktığımda ben adaylığı için oy verdim, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrı, bu dava ayrıdır ifadesiyle aslında çok net bir şekilde önümüzdeki dönemde tavizsiz gideceğini de vurgulamış oluyor.
12: Evet.
1: Ve arzu edenler bakar, az önce bir klip paylaştı. Bir sandık, sandığı açıyor. Önde Türk bayrağı var üstte. Alttan bir altı ok çıkarıyor. Ve o altı oka bağlılık ifade ediyor. Ve emaneti yeri ve zamanı geldiğinde de yeni nesillere teslim edeceğini ifade ediyor. Bence bugünden deklare etse Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki üstlendiği ve iddia ettiği yeni misyonu sürdürmesi güç. Ama hala yapılacak ve yarın başlayacak kurultay sürecinde, büyük kurultayda aday olup olmayacağı konusunda hala aday olabilirim gibi mesaj vermesi, eğer aday olursa hakikaten Ahmet Kasımhan Hoca'nın dediği yere gelir. Bu gerçekten bir siyasi ihtiras. Bunun ötesinde açıklanamaz.
12: Peki.
1: Ama gerekli altyapıyı sağladıktan sonra yeni nesillere devredecek şekilde bir tavır sergilerse o bambaşka bir sonuç üretir. Fakat bugünden deklare etse CHP'yi şu anda yönetmesi imkansız olur bence.
12: Peki. Ahmet Kasman, tam da Okan Müderrisoğlu'nun getirdiği yere sormak isterim. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ve ekibinin ve işte iktidardan, muhalefetten bazı parti temsilcilerinin de ifade ya da iddiası, bu bir siyasi davadır, siyasi tutukludur diyorlar ki yeni parti bütün politikasında, siyasetinde bunun üzerine kurdu. Sayın Kılıçdaroğlu hayır, bu siyasi bir tutuklama değildir şeklinde açıklaması nasıl yorumlarsınız?
3: Tarafsız yorum şöyle olmalı herhalde, değil mi, böyle bir durumda? Tabii bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi fikri. Şimdi 77 yaşındaki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yeni nesilleri partisine nasıl çekecek göreceğiz. Yerine bıraktığı kişi, ki yani bu yerine bıraktığı lafından hicap duyarım, çünkü sanki babasının malı bir koltuk muamelesi yapmış oluyoruz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na.
11: Müktesep hak.
3: Müktesep hak. Yerine bıraktığı, uygun gördüğü yani kişiye gelince, o mesela tekrar siyasete başladığında Cumhuriyet Halk Partisi'nden geriye kalmış olan bu yapıyı acaba tekrar muhalefet çizgisine taşırsa, bu muhalefet çizgisindeki yenilenmiş, yeni, eskisinin yeniden icadı neyse, CHP acaba iktidar bloğu tarafından nasıl karşılanacak? Bu CHP, ya da demin kullandığım tabiri yinelemem gerekirse, CHP'den arta kalmış olan bu parti, eğer bundan sonra parlamentodaki oylamalarda, örneğin anayasayla ve sistemle ilgili oylamalarda, acaba Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar güttüğü ve bayağı uzun da bir zamanı oldu, değil mi? Hani siyaset yapacak ve söylemlerine ilişkin elimizde bir müktesebat var yani. Bu müktesebatla ne kadar uyumlu, ne kadar uyumsuz, siyasi akılla ne kadar uyumlu ve ne kadar uyumsuz davranacak. Bütün bunların arkasından Türkiye'nin de seçmeni oturacak ve bunları herhalde bir biçimde değerlendirecek. Yani Kemal Bey anlaşıldığı kadarıyla kendisini müktesep hakkı olduğu değerlendirilen bu koltuğu birilerine bırakabilir, ama koltuğa oturanın elinde, bak demin baktım, 1994'te Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı seçimde CHP oyu ne kadar biliyor musun? %1.4. Öyle bir parti kalır elinde. Sen, ben, bizim olan, birbirimizi çok seviyoruz. Ha hoba, hepimiz CHP'yiz falan filan. Ama o artık CHP olmaz. O CHP'den arta kalan parti olur. Tamam mı? İkincisi, bunun seçmen tercihleriyle hiçbir ilişkisi yok. Seçmen çok açık bir biçimde dağları arşınlayan kahramandan çocukların Kemal dedesine kadar Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstlendiği birçok personayı, avatarlar var ya, birçok personayı, anlaşılan büyükçe bir bölümümüzü de ülkece pek de doğru olmayan bir imaja inandırmayı da becerdiği o büyük şeyi, personayı, yani kapsayıcı personayı oynadığı zaman seçmenden bir karşılık alamadı. Şimdi deminden beri konuştuğumuz şeyler çok açık bir biçimde seçmen tercihleriyle ilgili hiçbir şey söylemiyor. Tamam mı? Öyle veya böyle seçmen o Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine, hı hı, yani Özel ve arkadaşları partiden ayrılmadan evvelki yönetime, belediye seçimlerine giren yönetime bütün unsurlarıyla ve adaylarıyla beraber oy verdi. Şimdi bugün o günün siyasi iklimi anlatılırken şöyle bir şey varmış gibi anlatıyoruz onu. Sanki bütün hepimiz uyutulduk. Yani sandığa gidip oraya veya buraya oy kullanan herkes uyutuldu. Böyle ortada bir teve-

0: yok hükmünde kabul etmeye ilişkin bir zemin oluşturmuyor. Bu da bu kadar açık.
1: Ne dediniz hocam? Şu son cümlenizi anlayamadım ben. 2018-2024 yerel seçimlerini anlattınız. Sonrasında Ekrem Bey'in kendisi, 19. İmamoğlu'nun kendisi bile bu açıklıkla savunamadı. Ortada bir sistem var mı yok mu? İfadeler ne diyor? Yani siz bunları görmezden mi geliyorsunuz? Kimse 2018'de de 24'teki vallahi seçmen iradesini tartışmıyor. O iradenin, özür diliyorum, o iradenin, o yetkinin kullanış biçimine ilişkin hukuki, ahlaki, somut konuları konuşuyoruz artık. Yani, siz 2018-2024 seçimlerindeki sonuçlar veya buradaki irade beyanı, seçmen irade beyanını mı tartışıyorsunuz? Yoksa alınan bu yetkinin kullanım biçimine ilişkin hukuki ve artık mızrağın çuvala sığmadığı ama bizim hüküm vermekten yine de imtina ettiğimiz fakat tanıkların ve açık ifade ve irade beyanlarının olduğu bir ortam mı tartışıyorsunuz? Biraz şu konuya ilişkin iki kelam söylesenize. Varsayalım ki onların hepsini yapmış olsun. Bunu dediğiniz zaman zaten
0: çok doğrudan bir cevabım var.
1: Bitiyor.
0: Çok doğrudan bir cevabım var buna. İstersen iki
1: ya şu hukuki sürecin içindeki iddialar, ifadeler, deliller size ne anlam ifade ediyor? Ben çok merak ediyorum. Çok bir günde basit, duyalım yani.
2: Kısa
1: belki de o gün bugündür.
0: Süper kısa ve çok basit bir cevabım var. Türkiye Cumhuriyeti seçmeninin, halkının, genelinin ikna olduğu düzeyde iknayım.
1: Neyse ben sizin şahsi kanaatinizden ziyade somutluk üzerine ne dediğinizi merak ediyordum.
0: Çünkü ben de elbette bütün vatandaşların vasatı kadar bir vatandaşım ve bu delil, suçlama, iddia süreçlerinin mızrağın artık çuvala, minarenin efendim çuvala sığmadığı veya sığdığı bir perspektiften mi okuyacağım? Yoksa çuvalın sürekli olarak büyüdüğü, mızrağın ya da minarenin ise sürekli olarak küçüldüğü bir süreç olarak mı?
1: Çok güzel. Bakın müthiş bir söz sanatı.
0: Kafam
1: ama gerçekten
0: karışık.
1: Lütfen son kafam dönemdeki
0: karışık.
1: İfadeleri
0: sokaktaki
1: bir okuyun.
0: Seçmenin
1: duruşmaları
0: de kafası
1: izleyemeyebilirsiniz.
0: Bence önce onları
1: duruşmalardaki somut
0: ifadeleri,
1: açık ifadeleri lütfen okuyun. Rica ediyorum.
2: Peki.
1: Rica ediyorum. Ya lütfen o ifadeleri bir okuyun. Kimse hakkında hüküm vermiyoruz. Kimseyi suçlamıyoruz. Ama bu kadar güzelleme de hakikaten fazla
0: vermiyoruz.
2: Peki Barış Dostere
0: ben de diyorum ki veremiyorum. Aynı noktadayız da şöyle geliyor.
2: Bir Barış Dostere de dönelim. Gerçi şunu da altını çizmek gerekiyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bu davayı bir siyasi dava olarak görmediğini söylüyor ama tutuklamaya karşı neden siyasi dava olarak görmüyor? Çünkü diyor ki Ekrem İmamoğlu bir görüşü ya da fikri ya da bir konuşması nedeniyle bu suçlamalarla ya da bu süreçle karşı karşıya değil. Bir adli durum var. Bir takım iddialar var. O iddialar soruşturuyor diyor. Yoksa Sayın Kılıçdaroğlu tutuklu yargılanmasını karşı olduğunu söylüyor. Siz nasıl yorumladınız Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımını?
3: Şimdi biraz ortalamayı tutturmak istemiş. Hani Ekrem İmamoğlu'nu kendisi getirdi, Türk siyasal hayatına armağan etti. Ta Beylikdüzü'nden bu yana. Şimdi kendisinin Beylikdüzü'nde...
1: Kılıçdaroğlu'na kim armağan etti? Hocam Kılıçdaroğlu'na kim armağan etti bu ismi biliyor musunuz?
0: Biliyorsanız kıdemli, söyleyin.
3: Kıdemli Ankara gazetesi olarak elbette siz benden daha iyi biliyorsunuz onu Okan Bey.
0: Buyurun söyleyin.
1: Ya benim daha iyi bilmem önemli değil. Hani sizin açınızdan Kılıçdaroğlu'na Beylikdüzü Belediye Başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına taşıyan süreç, ilişki ağı ve Kılıçdaroğlu'nun bu tercihe evet demesi, hatta evine kadar bizzat gidip görüşmesi sürecinde neler olup bittiğini ben kısmen biliyorum. Tamamını siz belki benden daha iyi biliyorsunuz. O kanada, o fikri camiaya daha hakimsiniz.
0: Ben de biliyorum. Pek de sıkıntılı bir durum görmüyorum.
1: Peki, yok, önemli olan oradaki kilit isimler kimlerdir yani. Neyse. Pardon hocam sözünüzü
2: sanki
1: kestik.
2: Burada herkes bir şeyler biliyor ama bir ben bilmiyorum gibi hissettim. tuhaf bir durum oldu. Yani
3: şimdi İstanbul'da Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu'nu bir ilçe ki yani İstanbul'da ile CHP'nin çok kuvvetli olduğu, çok flash olduğu hani bir Beşiktaş, bir Kadıköy, bir Bakırköy, bir Şişli gibi de değil.
2: Doğru.
3: Beylikdüzü'nde aday yapan CHP'nin genel başkanı kimdi? Şimdi spekülasyon yapmayalım.
2: Okan Müdürüsü oldu ki diyor ki o genel başkan
0: canım
2: ki,
0: kararı ben
2: kim diyor?
3: Yani kararı kim verdi ya?
0: Patron bensem kararı ben verdim kardeşim.
2: Hepiniz biliyor musunuz yalnız burada o sorunun cevabı sanki
3: hepimizin bildiklerini yayına koysak belki

0: bir neticeye ulaşabiliriz. Onu haftaya konuşuruz. Ya,
1: peki. O parti meclisinde kimler vardı?
0: Kemal
2: Kılıçdaroğlu'ydu. Parti meclisinden öncesi var. Parti meclisinden öncesi var ve çok akıllı bir soruyla başladı hikaye.
3: Kimler vardı? Açıklamazlarsa ben açıklayacağım.
2: Evet.
0: Şimdi artı...
1: Yok benim o kadar...
0: Beylikdüzü'ndeki performansından sonra Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı yapan 2019. Kimdi? Bülent Ecevit değildi yani. İsmet Paşa değildi. Değil mi? Recep Peker Halk Fırkası'nın ünlü genel sekreteri değildi. O da... Herhalde Sayın Kılıçdaroğlu. Şimdi 2019'da kefil olduğu bir insana, aday gösterdiği bir insana 2024'te o zaman artık genel başkan değil, o adaylaştırmadı. E canım ben genel başkanken aday yaptım, çok iyi işler yaptı. Ben genel başkanlıktan ayrıldıktan sonra bak bu işlere ulaştı şeklinde anlaşılabilecek laflar ediyor. Ama sonra da diyor ki olan tutuksuz yargılamadır. Şimdi çok ortalama konuşuyor ama bu tabii... samimiyetten uzak olduğu için o insana geçmiyor. Bir. İkincisi şöyle bir saptamam var benim. Bilmem sevgili Ahmet ve değerli Okan Bey dostum paylaşırlar mı benim bu yargımı? Ne zamanki bir Halk Partisi'nin genel başkanı Altıok, Kuvay Milliye, Kemalizm falan dedim eyvah diyorum.
2: Kesin.
0: İşler çok kötü gidiyor. Eyvah diyorum işler çok kötü gidiyor. Çünkü son dakikada yani hani CHP'nin tarihsel, siyasal, toplumsal, kültürel, biraz da demografik olarak hani yaşı daha ileri seçmenin çok hoşuna gidecek. Hani bu söylemler, bu kavramlar öne çıkıyorsa eyvah diyorum bayağı işler kötü demek oralarda. Rahmetli bugün çok andık. Mektebi Ülke'den de hani Okan Bey'in de büyüğü oluyor. Hocası oldu mu bilmiyorum, sanmıyorum da. Çünkü arada yıllar var siyasete girmiş olduğu dönemler. Deniz Baykal ne derdi? Canım derdi abartmayın. Abartmayın arkadaşlar derdi. Altıok bizim babaannemizin duvardaki asılı fotoğrafı gibidir. Sıkıştı mı rahmetli bayağı Kemalizm, Kuvay Milliye falan falan laflar etmeye başlardı.
2: O samimiyetsizlik de Deniz Bey asla iktidara taşımamıştır yani.
0: Aynı durum Kemal Bey'in de geçerli. Şimdi DSP ile birleşelim birleşmeyelim tartışmaları vardı bundan bir 8-10 sene evvel. Ne var canım diyordu Altıok'u da o kadar önemsemeyin. Biz birleşirsek DSP'nin güvercinini alırız Altıok'un altına koyarız. Flamayı logoyu da değiştiririz geçer gideriz. Yani Altıok'a sadakati diyelim. Altıok konusundaki aşkı, tutarlılığı, Altıok'a bağlılığı bu kadar olan bir genel başkandır sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu. Ama bugün hani öyle bir teatral... Okan Bey de çok güzel onu özetledi. Bin yaşasın. Görüntüler var ya hani biraz da böyle İttihat ve Terakki yeminini andırıyor. Kur'an-ı Kerim kutsal kitabımız silah ve bayrak şimdi. Bir ay yıldızlı al bayrağımız kurban olsunlar. Altından Altıok çıktı mı eyvah dedin. Belli ki CHP'de işler çok kötü gidiyor. O İttihat ve Terakki ritüelini andıran bir görselle Kemal Bey hani genç kuşaklara seslenmek istiyorsa hani Kemalizm Altıok falan falan diyorsa bunu herhalde önce bir Orhan Sarıbal'ı anlatmak durumunda. Hani Mustafa Kemal Paşa için neredeyse katliamcı, diktatör demeye getirmiş bir insan. Şimdi yeni partide Kemalizm eşittir faşizmdir diyen, şimdi yeni partide o, İzmir liste başta koymuştu Kılıçdaroğlu onu. Önce bir Marmara kökenleri sanırım da bizzat siyaset bilimci, önce bir Yüksel Taşkın'a anlatmak zorunda. Altıok'un ferasetini, basiretini, asaletini ve tarihsel anlamını. Yani ne zamanki Kemal Bey... Altıok diyor, ha diyorum bak.
4: Anladım.
0: Demek ki işler gerçekten kötü gidiyor ki... ha Deniz Bey'in o babaannemizin duvardaki fotoğrafıdır canım abartmayın bu kadar... dediği şekliyle demek ki işler biraz o seçmen kitlesine yönelmeye... biraz onun hem belleğine, hafızasına, bilincine... hem de biraz duygu dünyasına, tarihine seslenmeye yönelik... eğer adımlar varsa ha anlayın ki... Halk Partisi'nde işleri iyi gitmiyor.
4: Peki. Ben bir izin isteyeceğim reklam için izleyicilerimizden ve program ortaklarından. Sonrasında da açılışta da akışı yaparken aktardık. İsrail ile ilgili bir takım gelişmeler var. Biraz dışarıya çok içeri siyaseti konuştuk. Dışarıya bakalım aranın ardından.

0: NTV Radyo. Kim buldu, nasıl buldu?
1: Polaroid fotoğraf makinesi fikri nasıl doğdu?
0: Polaroid fotoğraf makinesini Harvard Üniversitesi mezunu Amerikalı Edwin Herbert Land buldu. Ancak bu buluşa yol açan fikir küçük kızından çıktı. 3 yaşındaki Jennifer babası fotoğraflarını çekerken neden hemen göremiyorum diye sordu. Yaklaşık 1 saat sonra Land'in kafasında her şey netleşti. Banyo gerekmeden anında görüntü veren fotoğraf makinesi yapabilirdi. Jennifer'ın ilham veren sorusundan 5 yıl sonra 1948 yılında Polaroid Land adıyla anında görüntü veren fotoğraf makinesi piyasaya sürüldü. Makine fotoğrafı sepya tonlarında basıyor, 1 dakikadan az bir süre sonra da negatifin üzerinden soyulup çıkarılıyordu. Land üzerinde çalışmaya devam etti. 1963 yılında renkli fotoğraf basan Polaroid makineyi 1972 yılında da negatiften soymayı gerektirmeyen Polaroid fotoğraf makinesini geliştirdi. Artık kullanıcılar çektikleri fotoğrafların gün ışığında renklenişini görmeye başladı. Edwin Herbert Land 1991 yılında öldüğünde arkasında kendi adına alınmış 533 patent, 14 fahri doktora, 37 madalya ve ödül vardı. Kim buldu, nasıl buldu? Sağlık, yemek tarihi, doğa, gider.

0: NTV Radyo. NTV Radyo.
1: Siyasi işlere devam ediyoruz. Son bölüm biraz dışarıya, İsrail'i konuşmak isteriz. Çünkü bugün önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere, Kanada ve aralarında Fransa'nın da olduğu 10 AB ülkesi İsrail'e bir yaptırım kararı aldı. Batı Şeria'da üretilen İsrail mallarına yönelik bir yaptırım kararı bu. Şimdi tabii Batı Şeria'da yaşananları hep konuşuyoruz. Orada uluslararası basında kullanılan bir tabir var. Zaman zaman biz de bunu Türkçe'ye çevirip İsrailli yerleşimciler diyoruz. Oradaki Filistinlilere yaptıklarını anlatıyoruz. Bugün İngiltere Başbakanı Miliband parlamentoda konuştu. O tabiri düzeltti. Yerleşimci teröristler tarafından etnik temizlik gerçekleştirildiğini söyledi Batı Şeria'da ve bu duruma, bu politikaya karşılık böyle bir yaptırım kararı aldıklarını, dediğim gibi İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da dahil olduğu 10 Avrupa Birliği ülkesi bir yaptırım uygulayacak. Tabii bu karar sonrası Tel Aviv tepki gösterdi. Tel Aviv Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri biraz mesafeli duruyor. Doğrudan bir tepki yok ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'deki büyükelçisi konuşmuş. O da Huckabee adı. BBC'ye yaptığı açıklamada İngiliz firmalarının birçok ABD eyaletinde iş yapmalarının yasaklanabileceğini söylemiş. Belki Tel Aviv'in o tepkisini biraz yumuşatmak için yapılmış bir açıklama olabilir ama Avrupa ülkelerinin, İngiltere ve Kanada'nın bu yaklaşımı önemli. Okan Müderrisoğlu, ne anlama geliyor bu yaptırım kararı?
2: İsrail'de 27 Ekim'de seçimler var. Netanyahu hükümetinin veya onun kurduğu bu katliam şebekesi siyasi kadrosunun son çırpınışları. Ve nihayet İsrail'in içindeki tartışmalara bakınca, ki ben yakından takip etmeye çalışıyorum medya üzerinden, İsrail'in dünyada artık nefret edilen bir devlet haline geldiği ve bütünüyle yalnızlaştığı üzerine de çok ciddi eleştiriler var. Bunu bir kenara not ettik. İki,
1: var orada o konuda, doğru.
2: İki, evet, iki, Ebu Zuhur havaalanı Türkiye sınırına 70 kilometre mesafede, güya burada Türk askeri unsurları bir yapılanma içinde diye sınırımıza kadar gelip İsrail Türkiye'yi içerideki oyunlara çekecek şekilde bir bombalama gerçekleştirdi. Amerikan Büyükelçisi, ki yarın enteresan Milli Günlerinde yarın icra edecekler bu meşhur 4 Temmuz'u. Yarın 9 Eylül'de öğleden sonra Ankara'daki Büyükelçiliklerinde bir resepsiyonları var. Gidip bakacağız ayrı. Ama özü itibariyle İsrail'in kontrolsüz ve Türkiye'yi de açıkça çatışmanın içine çekebilecek bir pervasızlık içinde olduğunu vurgulamıştı. Bunu şunun için söylüyorum. Seçim kazanma adına yapılabilecek en akıl dışı faaliyetlere bile yönelebilecek kadar artık gerçeklikten kopmuş bir çılgın, çılgının ötesinde bence artık aklını kaybetmiş bir kadro var orada. Şimdi 12 ülke, 10 Avrupa Birliği ülkesi, bu son derece önemli. Haritayı alanlar görecektir. Bugün küçücük bir yerdir Gazze Şeridi. Hani 6 ile 12 kilometre eninde, işte 40-50 kilometre uzunluğunda, Akdeniz kıyısında küçücük bir yer. Ve bunun önünde de, Akdeniz'de de çok ciddi doğalgaz kaynakları olduğunu İsrailler gayet iyi biliyor. O nedenle orayı sadece Filistinlerden temizleme diye yürüttükleri bu etnik tasfiye operasyonu, yani soykırımı aslında başka stratejik nedenlerle de icra etmeye çalışıyorlar. Allah fırsat vermesin. Batı Şeria ise Filistin'in, Gazze'nin dışında West Bank dedikleri bölge, bugün Filistin'in meşru yönetiminin bulunduğu bölge. Şimdi burada E1 planı diye bir planı da hayata geçirmek üzere ne yapmak istediler? Zaten kıyamet oradan koptu. Bu E1 planı Doğu Kudüs'te Batı Şeria'daki Filistin, Ramallah arasında yeni bir hat açma ve bugün fiilen ikiye bölünmüş gibi gözüken Filistin'i üçe bölerek tamamıyla haritadan yok etme. Halbuki iki devletli çözümü bugün deklarasyonda bulunan 12 devlet de dahil olmak üzere en azından kağıt üzerinde, söylem düzeyinde savunmaya devam ediyorlar. Ve toprak bütünlüğü olan bir Filistin devleti. Bugün mesela o yaptırım kararından bence çok çok daha önemli olan iki vurgu var. Bir, antisemitizm vurgusu. Yani Yahudi ya da İsrail'in hani inanç eksenli yapısına karşı sistematik bir tavır geliştirme. Hani antisemitizm. Bunu kınıyorlar. Yani bu konunun onunla bir ilgisi yok demeye getiriyor. Ama asıl önemlisi iki devletli çözüme dönüşü çok güçlü şekilde vurgulayan ve İsrail'in bugünkü uygulamalarının buna açık darbe vurduğunu belirten açıklama. Şimdi bu yasa dışı yerleşimciler meselesini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti aylar öncesinden aslında bunlara artık terörist demek lazım şeklinde bir tanım ortaya koymuştu. Nihayet İngiltere'de o noktaya gelmiş vaziyette. Çünkü artık bugünkü Netanyahu yönetiminin taşınamazlığı uluslararası kamuoyuna ve İsrail kamuoyuna bir mesaj olarak veriliyor. Dolayısıyla bu aslında 27 Ekim'le ilgili de evet, dünyanın İsrail'de bugünkü yönetimin sürdürülemezliğine ilişkinde bir mesajı ve nihayet hani Batı Şeria'da üretilen ürünler ki bunlar öyle aman aman şeyler değil. Ama ne olursa
1: yani burada
2: olsun,
1: yaptırımdan çok dediğiniz gelecek gibi yani bu yerleşimci terörist kavramı ve artık orada yaşananın bir etnik temizlik olarak tanımlanması, bunun doğrudan İngiltere Dışişleri Bakanı tarafından İngiliz parlamentosunda seslendirilmesi bu yaptırımdan çok daha fazlası anlamına geliyor herhalde.
2: Öncesinde Fransa'nın bu konuda sergilediği tavır, bunlar öyle çok kolay değil. Nihayetinde yani bu Siyonist şebekenin gücü, etki gücü sistematik olarak örneğin net tavrı olan İspanya'nın içinde gerçekleştirdiği bir takım operasyonlar apayrı bir konu. Peki. Ben bununla yetineyim ama hayırlı bir gelişmeye vesile olacak. Ayın zannedersem 20'si 21'i Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Sayın Cumhurbaşkanı da iştirak edeceğini düşünüyorum. Orada yapacağı konuşmada da bu önemli bir yer tutacaktır. Çünkü tarihi bir nokta. Birleşmiş Milletler'den de bu 12 ülkenin tavrına destek geldi.
1: Peki. Ahmet Kasman, hem bu açıklama, İngiliz Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, hem de seçim dedi Okan Müderrisoğlu, her türlü çılgınlığı yapabilir Netanyahu ve ekibi, kabinesi seçimi kazanmak için. Haaretz gazetesinde bugün çok dikkat çeken bir iddia vardı. Orada hatta üst düzey güvenlik bürokrasisinden üst düzey isimlere de dayandırılan bir iddia. Diyorlar ki 7 Ekim saldırıları, Hamas'ın gerçekleştirdiği o saldırı öncesinde, bir hafta 10 gün öncesinde doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hatta doğrudan emirden Netanyahu'ya bir uyarı gitmiş. Hamas saldıracak Gazze'den diye. Netanyahu demiş ki hayır, biz biliyoruz yani o Gazze'den değil, Batı Şeria'dan olacak demiş, geçiştirmiş ve bir önlem alınmadığını görüyoruz. Nasıl yansır seçime?
3: Şimdi Haaretz zaten sol liberal bir gazetedir. Ve Haaretz'teki iddiaları da ciddiye almak gerekir. Şimdi Cumhuriyet gazetesini Türkiye'de okursunuz okumazsınız ama onun bir inandırıcılığı, bir prestiji, bir kredibilitesi vardır.
1: Değil mi? Bu çok da boş yazmazlar.
3: Evet, durduk yerde üfürük bir şey yazmaz. Haaretz de öyle bir gazete. Özellikle de çok dikkatle araştırıp, araştırmacı gazetecilik deniyor ya, bilmiyorum araştırmacı olmayan gazetecilik nasıl neye benziyor.
4: Nasıl olur ki o?
3: Neye benziyor bilmediğim için o laf bana pek şey gelmiyor ama yani neyse yani bu işi iyi yapan, kaynağını iyi takip eden, kendini çok sağlama alarak bu haberleri yapan bir gazete. Dolayısıyla bu iddiaların dikkate alınması, bu iddiaların üzerinin öyle kolaylıkla çizilip geçilmesi mümkün değil. Bunların dikkate alınması gerekir. Ha, İsrail seçmeni ne kadar bunu dikkate alır? İşte orada Okan Müderrisoğlu'nun endişesi devreye giriyor. İsrail seçmeni normal koşullarda bunu ciddiye alır ama şu anda gerçekten birçok açıdan ruhunu şey yapmış bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bayağı dengesi kaçmış bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla o halkı manipüle etmek için, bu kadar travmatik bir halkı manipüle etmek için başka şeyler, tehditler ortaya koymak ve bunlarla mücadele etmekte tek alternatifin kendisi olduğunu ve kendisinin yerine birinin konulmasının çok maliyetli olacağını, bu işleri en iyi kendisini yapacağını savunabilmek açısından Netanyahu'nun bir takım maceralara girme ihtimali yüksektir. Ancak 12 tane ülkenin burada yaptığı açıklamanın da bütün bunların üzerine geldiğini aklımızda tutarsak, onun da ötesinde Ed Miliband'in, yani İngiliz Dışişleri Bakanı'nın kendisinin Polonya asıllı bir Yahudi ailenin çocuğu olduğunu düşünürsek, İsrail'in kaybettiği ahlaki zemin muhtemelen o devletin kurucularını yattıkları yerde dört kere çeviriyordur. Dünyanın en ama yani böyle açık ara en az benimsenen, dostane hisler hissedilen, yani nefret demeyeyim, ülkesi haline gelmiş vaziyette İsrail. Dünya çapındaki popülaritesi %8'e inmiş durumda. Şimdi bu bir ülkenin ulusal güvenliği için her şeyden daha fazla tehdittir. İşi buraya getiren Netanyahu, bir takım teknik açıklamaları olabilir bu arada, yani o şeyle yaptığı görüşmenin, ama işi buraya getiren Netanyahu'nun kendi siyasi önceliklerinin körlüğü içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri şeyhinin kendisine yaptığı ihbarı bütünüyle göz ardı etmesi mümkün müdür? Çok mümkündür. Hiç beni şaşırtmaz. Anladım. Zaten o dönemin İsrail'ini bugün hatırlamıyoruz artık, ama o dönem İsrail'i sokakta insanların Netanyahu ve yargı reformu aleyhine, doğru, slogan attığı, ordu mensuplarının, hatta böyle bir bütün uçak filosu pilotlarının biz bu vatandaş için bunun gösterdiği yönde savaşmayız dediği bir İsrail'di. Ve ben bu Gazze meselesi başladığından beri, peki, bunu yazdım da söyledim de, Okan bir de onu kulakları çınlasın. Esas dedim, büyük problem şu anda Gazze'de, doğru, ama turbun büyüğü Batı Şeria'da yaşanıyor. Çünkü orada bambaşka bir dümen dönüyor. Yani bu dümen Orta Doğu'nun değil, dünyanın barışını tehdit eden bir dümen.
1: Peki, iki dakikam kaldı, finali sizle yapalım.
4: Çok teşekkürler. Bir kere Netanyahu'nun nasıl bir soykırımcı, nasıl bir barbar katil olduğunu biliyoruz. Ve gerek Uluslararası Adalet Divanı'nda, Lahey Adalet Divanı, gerekse Uluslararası Ceza Mahkemesi zaten hakkında deve dişi gibi dosyalar, kanıtlar, deliller var, yani yargılama süreçleri gibi. Bu İsrail başbakanı sıfatıyla kendi ülkesini, evet, ülkeyi ne kadar aşağı çektiğinin, nasıl tecrit edilmesine sebep olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Bir diğeri, elbette şimdi 27 Ekim'de seçimler var ve bir büyük, tırnak içinde kullanalım, dış politika bir büyük askeri zafere muhtaç şu anda. Yalnız handikapı şu, öyle bir zafer yok ortada, İran'ı kastederek söylüyorum. İki, iç siyasetteki en ciddi rakibi öyle görmezden geleceği, çullanacağı bir değil, eski bir genelkurmay başkanı.
3: Üç, Trump muhtemelen bunun kuyruğuna tenekeyi bağlamak için düğmeye basmış vaziyette.
4: Dört, az evvel Okan Bey de değindi. Kanada ve İngiltere, AB dışından, artı Fransa dahil 10 AB üyesi. Şimdi burada Kanada, İngiltere üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Niye? Çünkü bu iki devlet, İsrail'in çok yakın ilişkilerinin olduğu, Yahudi lobisinin, özellikle Yahudi sermayesinin çok etkin olduğu devletlerdir. Şimdi hani ben de İngiltere'de bulundum, Ahmet de oralarda bulundu. Hani mesela Londra'da bir city vardı değil mi? City of London, hani. Ben İngilizce kelimeler kullanmakta hiç haz etmem. Bağışlasın bütün NTV izleyicileri.
3: Şehir merkezi.
4: Yani şehir merkezi ve şehir merkezi tam göbeğinde onların finans devleri, bankacılık devleri, büyük büyük bankaları. Onların eziz çoğunluğu Yahudi sermayesinin denetindir. Yani
3: ben şahidim. Barış Dostlar oraya girerken ve çıkarken abdest alıyordu yani.
4: Yani İngiltere'nin, AB üyesi olarak Fransa'nın ve gene dışarıdan, Kuzey Amerika'dan Kanada'nın bu tavrı simgesel olarak önemlidir. Yoksa yani çok büyük bir iktisadi yaptırım, bir ambargo, bir ablukadan bahsetmiyoruz. Ama bu belli ki artık bu odakların da Netanyahu'yla beraber yol yürümek istemediklerinin kanıtı olarak
3: okunabilir. İsrail mallarına değil zaten ambargo. Batı Şeria'da
1: üretilen
3: Gazze'de üretilen peki. mallara ona rağmen toleransları yok.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Süremin sonuna geldim bu akşam için. Ankara'ya Okan Müdeysoğlu'na teşekkür ederim. Barış Dostlar çok teşekkürler. Ahmet Kasman teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bir teşekkür bizleri izledikleri için. Noktalıyoruz bu akşamlık programı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo. Hava durumu.
5: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli, Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli, bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
0: Hava durumu.
6: Müzik arası.

0: Burası NTV Radyo. Saat 23.
1: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağıyla karşınızdayız efendim. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız önümüzdeki 3 saat boyunca. Dış politikadan iç siyasete, spordan kültür sanata pek çok farklı başlıkta güncel haberleri ekranlarınıza taşıyacağız. Gelin önce günün öne çıkanlarını teker teker sıralayalım.

Evet, yaz aylarını geride bıraktık ama sıcaklıklar ve rüzgar etkisini sürdürdükçe orman yangınları devam ediyor. Bugün üç kentte alevlerle mücadele var. Antalya, Adana ve Mersin'deki son durumu biraz sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Bugün 4 tur süren oylamanın ardından kazanan Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Seçimde neler yaşandı? Birazdan bugün yarın da paylaşacağız efendim. Ve 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçaklayarak öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı. Ama yaklaşık 12 sene sonra cezaevinden çıkacak. Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı. O kararın yansımalarını bültenimizde sizlerle paylaşacağız. Ve sınırlarımızın dışından haberler de aktaracağız elbette. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri sebebiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi. O karar sonrası İsrail, İngiltere bir misilleme adımında bulundu. Peki o adım ne? Gelen tepkiler neler? Cevabı bugün yarın da olacak. Ve bir de Türkiye Uluslararası Öğrenci Derecelendirme Programı, yani kısa adıyla PISA'da büyük bir başarı sağladı. Önceki yıllara nazaran en azından. Fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını arttırdı. Ve puanını arttıran tek OECD üyesi Türkiye oldu. Peki eğitimciler bu başarıyı nasıl yorumladı? Bunu da birazdan paylaşacağız efendim. Öne çıkanları bu şekilde sıraladık. Çok daha fazlası için başladık.

0: Evet, bugün yarına yangın haberleriyle başlayacağız efendim. Orman yangınları var. İki kente bağlantımız olacak. Önce Antalya'ya gidelim, ardından Adana'dan gelişmeleri alacağız. Antalya'da Aksu ve Kumluca ilçelerinde alevlerle mücadele sürüyor. İki ilçede de zarar gören evler oldu. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmalarında son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız aktaracak bize. Ayşe, son durum nedir? Çalışmalarda risk devam ediyor mu, seni dinleyelim.
1: Buse Yıldırım, dün 16.25'te başlayan Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'ndeki orman yangını bölgesindeyiz şu anda. Isparta-Antalya çevre yolu üzerinde yer alıyoruz. Alevler rüzgarın hızıyla çok hızlı yayıldı. İki gündür çok yoğun bir mücadele var bölgede. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz. Gün içerisinde de ekiplerin çevre illerden buraya çok sayıda ekip sevk edildi. Bütün ekibin yoğun bir mücadelesi vardı, ancak rüzgar sürekli yön değiştirdiği için ağaçlardan spot, yani alev attığı için alevler hızla yayılıyor. Yerleşim yerlerine de sıçradı gün içerisinde. Biz şu anda Karaöz Mahallesi'ndeyiz. Hemen arkada da alevleri gösterelim. Kameraman arkadaşım Oktay Özden ekrana taşıyor. Ekiplerin burada yoğun bir mücadelesi var ama rüzgar da etkili. Nem çok düşük olduğu için alevler çok hızlı yayılıyor. Karşıda da yine alevler geniş bir alana yayılmış durumda. Burası yangının başladığı Karaöz Mahallesi. Hemen yan tarafında Yeşil Kahraman Mahallesi'ne de sıçradı. Ayrıca Kepez ve Döşemealtı ilçeleri de kısmen etkilendi bu büyük orman yangınından. Gün içerisinde saat 16 civarında rüzgar bir anda yön değiştirdi. Alevler çok hızlı yayıldı. Yerleşim yerlerine, mahallenin içerisine girdi. Maalesef bazı evler, ahırlar yangından etkilendi. Alevlere teslim oldu. Bazı hayvanlar telef oldu yine alevlerde. Ekiplerin de bölgede yoğun tahliye çalışması vardı. 300 kişi tahliye edildi bölgedeki yerde. Burada hayvan barınakları, çok ahırlar, çok geniş bir alan burası. Onun için ekiplerin ormanlık alanda çok yürüttüğü bir çaba vardı. Buse Yıldırım, Antalya merkezde Aksu'da yangın devam ederken aynı anda Kumluca ilçesinde de büyük bir orman yangını çıktı bugün. Orada da maalesef 10 ev yangından etkilendi. Antalya Valisi Hulusi Şahin gün boyunca burada yangın bölgesindeydi. Yeşil Kahraman Jandarma Karakol Komutanlığı da yangın riskine karşı tahliye edilmişti. Alevler biraz hafifleyince akşam üzeri tekrardan açıldı. Antalya Valisi'nin de burada yine bir açıklaması oldu. Kumluca'da 10 evin yangından etkilendiğini, alevlerin yerleşim yerini tehdit etmediğini, bir nebze de olsun alevlerin ilerleyişini durdurulduğunu ama riskin devam ettiğini söyledi. Maalesef Aksu yangını için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Burada alevler yayılmaya devam ediyor. Ekiplerin yoğun bir mücadelesi var. Arkada da aktardığımız gibi yine burada da ekiplerin bir çalışması var. Biz yine gelişmeleri buradan takip ediyoruz. Ekiplerin çalışmalarını burada izliyoruz. Buse Yıldırım.
0: Evet, Antalya'da durum böyleydi. Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını da yayılmaya devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde bazı mahalleler tahliye edildi. Bölgedeki durumu İHA muhabiri Süleyman Cenk İdaye'ye soracağız. Nedir Süleyman durum?
2: Evet, Adana'nın Kozan ilçesi Enes Çakır mahallesinde gece saatlerinde başlayan yangın gün içinde rüzgarın şiddetiyle çok ciddi bir boyuta ulaştı. Bu şiddetli rüzgar sebebiyle yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar ilerledi. Gün içerisinde yangına 3 uçak, 9 helikopter, 112 araç ve 479 personelle müdahale devam etmişti. Ancak havanın kararmasıyla havadan müdahale son buldu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor. Ama şunu söylemek isterim, buradaki rüzgar gerçekten çok şiddetli. Rüzgarın şiddetini arttırmasından dolayı alevler inanılmaz şekilde kısa sürede yayılmaya devam ediyor. Yangının başladığı Enes Çakır'ın mahallesinde 6 ev küle döndü. İlk çıkan, yani ilk başlayan yangında. Bölgedeki birçok ev de zarar gördü. Buranın yanı sıra İmamoğlu ilçesi Üçtepe mahallesi Elifçeler mevkiinde de evler yandı ve bazı evlerde de hasar gördü. Aynı zamanda Kozan ilçesine bağlı tekrardan Topaç mahallesinde ki ormana da yangın sıçradı. Ve yangın burada da yerleşim alanlarına kadar geldi. Köy halkı evlerine alevlerin geldiğini görünce ellerini şeylerini alıp kovalarını alarak sulamaya başladı. Traktörlerle etrafını çevirmeye başladı. Canla başla mücadele etti. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Dediğim gibi rüzgar şu anda çok şiddetli. Henüz burada kontrol altına alınamadı yangın. Bölge halkında endişeli bekleyişi sürüyor. Şu an için bölgeden aktaracaklarım bu kadar.
0: Pekala. Evet, sıcak noktalardan gelişmeleri aldık ve gecenin bir diğer sıcak işi de sınırlarımızın hemen ötesinden. İran medyası İran'a ait bir tankerin Amerika'nın füze saldırısına uğradığını yazdı. Ayrıntıları NTV Tahran muhabir Ali Çabuk'tan alacağız şimdi hemen. Ali merhaba. Saldırıya dair neler biliyoruz? Sıcak bir gece olacak gibi görünüyor. Son dakika bilgileri ard arda geliyor. Neler yaşanıyor? Senden dinleyelim.
3: Sıcak bir gece olacağı benziyor Buse. Çünkü Devrim Muhafızları Ordusu yaklaşık bir saat önce bir uyarı yayınlamıştı. Doğrudan ATM'den Enbiya karargahından gelmişti bu uyarı ve ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik bir saldırı gerçekleştireceği, bu noktada bir tehdidin olduğunu belirtilmişti ve eğer böyle bir saldırı gerçekleşirse ABD'nin bölgedeki üsleri ve çıkarlarına yönelik geniş çaplı bir misillemenin yapılacağı uyarısıydı bu. Bu uyarının hemen ardından ülkenin güneyinde, arkadasında ve Jask bölgesinde patlama sesleri duyulduğuna ilişkin ilk bilgiler İran basınına düştü ve ardından devlet televizyonu arkadasına 4 mil açıkta bir İran petrol tankerinin ABD füzeleriyle hedef alındığı bilgisini geçti. ABD tarafı da bunu teyit etti. Şu an için bir petrol tankerinin hedef alındığını biliyoruz. Bazı kaynaklar birkaç petrol tankerinin hedef alındığını söylüyor. Jask bölgesinde de yine saldırı haberleri gelmişti. Orada bir petrol tankeri de vuruldu mu? Buna ilişkin tabii teyidin gelmesini bekliyoruz. Ancak en az bir petrol tankeri ABD ordusu tarafından hedef alındı. Geçtiğimiz günlerde de yine Hark Adası'na 6 mil uzaklıkta bir petrol tankeri vurulmuştu Buse. Bu gece de yine benzer bir şekilde Hark Adası'na 4 mil uzaklıkta demirlemiş bir vaziyette bekleyen bir petrol tankerinin hedef alındığı bilgisi geldi. Öte taraftan da Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yeni bir uyarı daha geldi Buse ve bu uyarıda ABD kuvvetlerinin Bahreyn'de Kuveyt'te konuşlu o limanlarda bekleyen üslerinin ve yine askeri depoların hedef alınacağı noktasında bir uyarıydı. Önümüzdeki saatlerde İran'dan bir misilleme bu anlamda gelebilir. Bahreyn ve Kuveyt'teki gemilere, petrol tankerlerine yönelik bir uyarıydı. Gemilerinizi demirleme alanları ve limanlardan derhal çıkartın. Aksi halde hedef alınacaksınız şeklinde bir uyarı da gelmiş oldu Buse.
0: Ali, bugün bir de İran Devrim Muhafızları Hürmüz'de Amerika'ya ait insansız sualtı aracının ele geçirileceğini duyurdu. Bu konunun ayrıntılarında neler var?
3: Hürmüz Boğazı'nın girişinde ABD'ye ait bir denizaltı aracını ele geçirdiğine ilişkin bir açıklama yayınladı Devrim Muhafızları Ordusu ve görüntülerin de servis edileceği bilgisi gelmişti. Yine yaklaşık bir saat önce Devrim Muhafızları Ordusu söz konusu deniz aracına ait görüntüleri de servis etti. Yapılan açıklamada Hürmüz Boğazı girişinde ABD'ye ait bir insansız su altı aracının ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. Bunun karmaşık bir operasyonla kazanılan, elde edilen bir başarı olduğu vurgulandı ve ABD filosuna 2025 yılında katılan bir deniz aracı olduğu, son derece üstün bir teknolojiye sahip olduğu vurgulanan ABD'ye ait bir denizaltı aracı olduğu vurgulanıyor. Bunun önemi ise son günlerde karşılıklı olarak mayın temizliği ile alakalı bir kriz de yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD ordusu mayın döşeme hazırlığında olan bazı İran kuvvetlerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti ve ABD donanması mayınları özellikle denizaltı araçlarını kullanarak temizlemeye çalışıyor. Bunu biliyoruz ve Tahran yönetimi ise bunu engellemeye çalışıyor. Devrim Muhafızları Sözcüsü bu konuya dair yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndaki gözetleme patlamalarının hiçbiri ileri teknolojimizi aşamaz diyor ve Hürmüz Boğazı tamamıyla bizim kontrolümüz altındadır ve ABD'ye ait hiçbir denizaltı veya herhangi bir deniz aracı Hürmüz Boğazı'ndan geçemez diyor devrim muhafızları sözcüsü. Basra Körfezi üzerindeki hakimiyet bizim teknolojimize aittir diyor ve bir anlamda bir meydan okuma geldi Tahran yönetiminden bu denizaltı aracının ele geçirilmesiyle alakalı bir kazanım, bir başarı olarak İran basını içerisinde de değerlendirildi. Onun tersine mühendislik ile İran'ın kendi donanmasına da bunu katacağı, söz konusu insansız denizaltı aracının hangi konumlara gittiği, hangi altyapıları tespit ettiğine dair de istihbari bilgilerin elde edileceği şeklinde yorumlar yapılıyor. Bunlar yaşanırken öte taraftan az önce ifade ettiğimiz gibi Halk Adası'nda İran'ın bekleri de bulunmuş oldu bu sefer.
0: Şimdi Ankara'nın gündemine bakacağız birlikte. Beştepe'nin çok özel konukları vardı bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum dedi.
4: Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
5: Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan filenin sultanları Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularla bir araya geldi.
4: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
6: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim.
5: Erdoğan sporcularla sohbet etti. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum dedi.
4: Kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
5: Kabulde A milli voleybol takımının kaptanı Eda Erdem de söz aldı.
6: Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere, hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için.
5: Milli sporcular Cumhurbaşkanı'na imzalı formalarını hediye etti. Filenin Sultanları pazar akşamı 2026 Sev Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştu.
0: Ve İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi vardı. 4 tur süren oylamanın ardından seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçmiş oldu.
7: İkinci tur oy verme işlemi bitmiştir.
8: Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi 4. tura kaldı. 4 turda da CHP veya yeni partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler oldu. Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.
9: Meclis üyelerimizle beraber hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
8: Seçimde CHP ve Yeni Parti'nin 21, Cumhur İttifakı'nın da 21 üyesi oy kullandı. Kağıt üzerinde eşitlik vardı ama ilk 3 turda da AK Parti adayı önde çıktı. Bazı oylara itiraz edildi.
10: İki tane oyun az. Ziya Bey'in itiraz geldi. Sibel Hanım'ın bir oyuna itiraz geldi. Buyurun grup başkan vekilleri.
8: Üsküdar Belediyesi'nde seçime gidilen süreç, CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk iddiasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmasıyla başladı. 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 farkla kazandı. Ancak mahkeme itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Aradan geçen sürede belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik ve belediye meclis üyesi Ekrem Baki farklı suçlamalarla tutuklandı. 4 CHP'li üye ise AK Parti'ye geçti.
11: Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı Üsküdar'da. 2 meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar.
8: Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarına AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yanıt verdi.
12: Bugün ortaya çıkan sonuç aslında 5 Ağustos tarihindeki seçimde de 3. turda ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adeta basıldı. Başka bir partinin il başkanı ve ilçe başkanı tarafından. Bağırmalar, hakaretler, tehditler sizlere de yansıdı.
0: Muhalefette yaşananlara bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
13: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
14: Yolsuzluk.
13: Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
13: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
5: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
13: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
5: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız işbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
0: Atlas Çağlayan'ı hatırlayacaksınız. İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülmüştü. 17 yaşındaydı. Ve ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Atlas'ın katiline toplam suçlardan 21 yıl ceza verildi. Ancak cinayet sanığının yaşı 15 olduğu için, yani aslında akranları tarafından öldürüldüğü için aldığı hapis cezası 18 yıl 10 aya indi. Sanık ortalama 12 yıl sonra da tahliye olacak.
5: 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı ama yaklaşık 12 sene sonra cezaevinden çıkacak. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı.
15: Atlas Çağlayan için adalet.
5: İstanbul Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyet 15 yaşındaki sanık Efe'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indirimi uygulandı.
16: Çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Ne 21 yıl ne 18 yıl 10 ay. Bunların hiçbirinin yatarı bu değil. Yatacağı 3-4 sene. Yani biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Bir tek bir gelişme bu oldu. Bir kez daha yıkıldım. Bir kez daha parçalandım burada.
5: İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine destek vermek için çok sayıda kişi adliyeye geldi. Sanığın 2038 yılında cezaevinden çıkacak olması tepki topladı.
17: Aşağı yukarı 12 yıl. Şu anda tabii ki cezalar burada toplanmıyor. Savcılıkta toplanıyor. Müddetname düzenleniyor. Biz de kendimize göre hesaplarımızı yapacağız. Elimize henüz bir karar geçmedi. Biz kendi hesaplarımızı şu anda üstten yapıyoruz. Daha çok taze. Onları da hesaplayıp ama ortalama 12 yıl diyebiliriz.
5: Yine akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de anne Gülhan Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Atlas Çağlayan'ın ailesi karara itiraz edecek.
15: En son karar istiyoruz.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. Olay sebebiyle görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Başbakan Üstel'in geminin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel Ankara'da da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada Yılmaz, deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonra atılacak adımları ele aldık dedi. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri sebebiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi. Peki İsrail'de yoğun tepkiye neden olan bu olay, bu yaptırımın ayrıntıları ne? NTV temsilcisi Güldener Sonumut aktaracak bizlere. Güldener merhaba, seni dinleyelim hemen. Hangi gerekçe gösterildi?
14: Çok dikkat çekici bir zamanlamaydı Buse. Çünkü Ed Miliband, İngiltere Dışişleri Bakanı, avam kamerasında konuştuğu anda sahir 11 ülkenin de Dışişleri Bakanları açıklamada bulundular. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın açıklamaları çok sertti. İsrail, Batı Şeria'da etnik temizlik

0: Kanada dahil 12 ülkeye girişinin yasaklanması için yasal süreci başlattıklarını açıkladılar. Bu ülkeler arasında İngiltere'yi söyledik, Fransa'yı söyledik. Temmuz başında Belçika bu yönde bir karar almıştı. Ancak onlarla birlikte İspanya gibi Portekiz, Polonya, İsveç, Kanada, Danimarka ve Finlandiya ile birlikte İzlanda ortak bir şekilde eş zamanlı bu kararı aldılar ve İsrail'in bölgede özellikle etnik temizliğe yönelik olarak politikasının kabul edilemez olduğunu, dolayısıyla yerleşimcilerin bölgede Filistinlerin rızası olmadan yerleşmeye devam etmesi, Filistinlerin bölgede evlerinden yer etmelerini yönündeki politikasını çok ağır bir dille kınarak bu bölgeden gelecek sebze, meyve, mal, zanaat ürünleri, sanayi ürünlerinin hiçbir tanesinin 12 ülkeye girişine izin verilmeyecek ve bu yönde de yasal çalışma başlattılar Buse.
1: Güldener Sonumut'u dinledik efendim. Sınırlarımızın dışından bağlantılar yapmaya devam edeceğiz. Amerikalı temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner geçtiğimiz günlerde önce Moskova'yı ardından da Kiev'i ziyaret etmişti. Hatırlayacaksınız, dünyada da epey konuşuldu. Ziyaretin ardından bu kez Amerikan başkanıyla Trump'la, yani Rus lider Putin, telefon konuşması gerçekleştirdi. Ayrıntıları almak üzere önce Moskova'yı ardından da Washington'a gideceğiz efendim. Şimdi önce Ümit'e hemen söz verelim. Kremlin'den çünkü konuyla ilgili açıklamalar var. Ümit, görüşmede hangi konular ele alındı? Dinleyelim seni.
2: Evet, Kremlin'in açıklamasına göre görüşmenin verimli, olumlu ve yapıcı geçtiği söyleniyor ve görüşme bir saat sürdü. Tabii ki görüşmenin temel konusu Rusya-Ukrayna barış süreciydi. Çünkü hatırlatmak gerekirse cumartesi günü Trump'ın özel temsilcisi Witkoff ve damadı Kushner ilk önce cumartesi günü Moskova'ya geldiler. Rusya ile görüştüler, yani Kremlin yetkilileriyle görüştüler. Ardından da pazar günü Zelenski ile Kiev'de görüştüler ve sonrasında da muhtemelen Amerika'ya dönüp Trump'a bu görüşmenin sonuçlarını aktardılar ve bunun akabinde zaten bugün Putin ve Trump arasında bir saatlik telefon görüşmesi gerçekleşti. Fakat yapılan açıklamaya bakacak olursak biraz üstü örtülü ve daha önceki Trump ve Putin arasındaki yapılan telefon görüşmelerine benzer bir şekilde ortaya pembe bir tablo çiziliyor. Fakat detaylara çok fazla inilmiyor. Şu söylenmekte, özellikle Putin'in Trump'a savaşı ve tabiri caizse, yani Rusya'nın tabiri caizse askeri operasyonu hızlı bir şekilde bitirmek için yapılacak adımları özetlediği söylenmekte. Açıklamalardaki en önemli noktalardan bir tanesi ise Rusya'nın Avrupa'ya saldırmak gibi bir planının olmadığı belirtiliyor. Peki bu neden değinilmekte? Çünkü son haftalarda özellikle CIA direktörünün Moskova ziyaretinden sonra Rusya'nın bir NATO üyesi ülkeye saldıracağına dair ve hatta CIA direktörünün de Kremlin'e bunu yapmayın, bilgimiz var şeklinde bir takım şeyler söylediğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Bugünkü açıklamaya bakacak olursak Rusya tarafı ise Avrupa'ya saldırma niyetimiz yok diyor. Tabii onun dışında özellikle burada önemli noktalardan bir tanesi şu. Bazı iddialara göre Witkoff ve Kushner'in Putin'le görüşmesinin Putin'in tutumunu çok fazla değiştirmediği ve bundan sonraki süreçte de 2027'den önce savaşın bitmesinin mümkün olmadığına dair de iddialar bulunmakta.
1: Evet, Ümit Nazmi'yi dinledik. Moskova cephesinde yapılan açıklamaları paylaştı bizlerle. Şimdi bir de Amerika'ya uzanalım, Washington'a gidelim. Amerika tarafında bu görüşmeye dair neler konuşuluyor? Beklenti ne yönde? Bize Begüm Dönmezer söz aktaracak. Begüm.
3: Buse, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray'dan da bir açıklama gelmedi, resmi bir açıklama gelmedi. Ama hafta sonu Moskova'da yaklaşık 3 saat süren görüşmelerde bir açılım haberi görüşmelerden gelmemiş olsa da Amerikan tarafının masaya bir takım önerileri götürdüğünü biliyoruz. ABD Başkanı Donald Trump tam görüşmeler öncesinde barış için bazı fikirlerimiz var demişti. Dolayısıyla Amerikan tarafının bu görüşmelerde barışa yönelik bu fikirleri gündeme getirdiğini söylemek mümkün. Hatta Beyaz Saray'dan bir yetkiliye göre de bu barış planının ya da unsurlarının ya da Trump yönetiminin atılmasını beklediği adımlara ilişkin bazı ayrıntıların önümüzdeki haftalarda açıklanması

0: paylaşılması bekleniyor. Amerikan tarafına göre görüşmeler anlamlıydı fakat sonuç çıkabilmesi için iki tarafın da taviz vermesi şart deniliyor. Şu Steve Witkoff hatta görüşmelerden sonra o noktaya gelebilmek için elimizde yeterli malzeme içerik var ifadesini kullanmıştı. Görüşmelerin odak noktası yani hem aslında Trump-Putin görüşmesi hem de Amerikan tarafının yapmış olduğu görüşmelerin önemli görüşmelerde ele alınan önemli noktalardan bir tanesinin aslında Ukrayna-Rusya savaşında bu kış nasıl geçecek? Buna odaklanıldığını tahmin etmek belki mümkün. Çünkü aslında savaşın bu kışta devam edeceği varsayımı üzerinden hareket ediliyor gibi bir tablo söz konusu. Kremlin'e göre Rusya tabii askeri amaçlara bu savaşta ulaşmaya kararlı ama batılı gözlemcilere göre Moskova cephe hattında çok da anlamlı, ciddi bir ilerleme sağlamış değil. ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı Elbridge Colby savaşın Rusya kendi savunma endüstrisini yeniden oluşturup toparladıkça yıllarca devam edebileceği uyarısında bulundu. Böyle bir olasılığa, senaryoya hazırlıklı olmalıyız diyor. Ukrayna'nın elindeki Patriot füzeleri azaldıkça hatırlanacağı üzere ABD Başkanı Donald Trump reddetse de İran Savaşı sebebiyle Amerikan envanterinde de bir azalma söz konusu. Temmuz ayında Amerika Ukrayna'ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını askıya almıştı. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç ayın Ukrayna-Rusya savaşı bakımından önem taşıdığı ifade ediliyor Buse.
1: Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Bu cepheyi de öğrendik. Bir reklam arasına gidelim, ardından yurttan haberleri aktaracağız efendim.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler. Eminim çok sık duyuyorsunuzdur. Şöyle diyorlar: telefonumun şarjı bitti. Ne dediğini ya da neyi kastettiğini hemen anlıyoruz da yazık ki şarj diye bir sözcük yok. Son zamanlarda iyice moda olan akıllı telefonlar pille çalışıyor. Ancak o kadar elimizden düşürmüyoruz ki piller çabucak bitiveriyor. Kullanmaya devam edebilmek için ne yapmak gerek? Yeniden doldurmak. Yani şarj etmek. Şarj etmek, doldurmak, yüklemek demek. O halde telefonumun pili tükendi, şarj etmem gerek dediğimizde konuştuğumuz kişiyle iletişimimiz doğru bir biçimde kurulmuş olacaktır. Hem şarjın başka anlamları da var. Sonunda kafası şarj etti deniyor örneğin argodaki kullanım tarzı. Yani anlamak, kavramaya başlamak. Futbolda da bol bol duyarız. Çok sert bir şarj yapınca hakem sarı kart gösterdi. Evet, o şarj da bu şarj. Ama sanırım yalnızca telefon söz konusu olunca şarj diyoruz. Her neyse, sonuçta şarj diye bir sözcük olmadığını bilmemiz yeterli. Telefonumuzu şarj ettik. Ancak konuşabilmek için başka ne gerekir? Kontör yüklemek. Kontör aslında toplam konuşma süresinin kaç birim olduğunu sayısal olarak gösteren araç. Biz kontör yükleyerek konuşma süresi yüklemiş oluyoruz. Ama kontör yerine kibarca kontür falan yüklemeye kalkmayın, sonuç alamazsınız. Çünkü kontür diye de bir şey yok. Kontür değil, kontör. Evet, telefonumuzu şarj edelim ve kontör yükleyelim. Akıllı telefonlarınızda bol bol keyifli sohbetler dileğiyle hepinize iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: Bugün yarına eğitimin gündemiyle devam ediyoruz. OECD tarafından 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirilen PISA sonuçları açıklandı efendim. 2025 PISA sonuçlarında Türkiye'nin başarısı bu yıl dikkat çekti. Önceki yıllarla karşılaştırdığımız zaman fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını arttıran tek OECD üyesi Türkiye oldu.
1: Her yerde Türkiye Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı kısa adıyla PISA'da büyük başarı sağladı. PISA 2025'te Türkiye 91 ülke arasında fen bilimlerinde 19. okuma becerilerinde 18. matematikte ise 28. sıraya yükseldi. PISA 2025'te fen bilimleri alanı performansında OECD ortalaması 482, tüm ülkeler ortalaması 443, Türkiye ortalaması ise 494 puan oldu. Türkiye fen bilimlerinde en fazla puan artışı gösteren ülke konumunda. Ayrıca fen bilimlerinde üst düzey performans gösteren öğrenci oranını %7,4'e çıkaran Türkiye, PISA tarihinde ilk kez OECD ortalamasını geride bıraktı.
2: Her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu.
1: PISA 2025'te okuma becerileri alanında OECD ortalaması 461, tüm ülkeler ortalaması 420, Türkiye ortalaması ise 472 puan oldu. Okuma becerilerinde Türkiye'nin puanı ortalamanın 52 puan üzerinde. PISA 2025 sonuçlarında Türkiye matematik alanında da tüm ülkeler ortalamasının üzerinde. Matematik alanında OECD ortalaması 463, tüm ülkeler ortalaması 429 olurken Türkiye ortalaması ise 462 puana ulaştı. Raporda veriler Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortamının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Değerlendirmesi de yapıldı.
2: Şu anda hem derslik başına düşen öğrenci sayısı itibariyle hem de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibariyle OECD ortalamasının üzerine çıkmış durumdayız.
1: Türkiye 2025'te fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de asgari performans düzeyine ulaşan öğrencilerin oranını artırdı. Aynı zamanda Türkiye'de 3 alanda da hem asgari hem de üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı PISA tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. PISA 2025 sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum dedi.
0: 51 yaşında hayata veda eden oyuncu Serhat Mustafa Kılıç cumartesi günü hayatını kaybetmişti. Ünlü oyuncu için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Kılıç son yolculuğuna uğurlandı.
1: Sevenleri, yakınları son görev için bir araya geldi. Helallik istendi. Al bayrağı sarılı tabutu son kez omuzlandı. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü 51 yaşında hayata veda eden Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, sevenleri, sanat camiası da oradaydı.
3: Çok yetenekli, çok genç yaşta kaybettiğimiz oyuncu bir arkadaşımız. Çok üzgünüz, çok zamansız, çok genç. Yapabileceği çok şey vardı daha. Allah rahmet eylesin.
4: Çok iyi bir insandı. İnsanlığı ve oyunculuğu, mesleğini çok doğru yerden kavramış, ender bir yetenekti.
1: Önce helallik istendi.
5: Kendisine dünya ve ahiretine yönelik haklarımızı helal ederiz. Helal eder misiniz?
1: Ardından cenaze namazı kılındı. Serhat Kılıç'ın tabutunu babası Mehmet Ali Kılıç, sanatçı dostları ve sevenleri omuzladı. Kılıç'ın naaşı Karşıyaka mezarlığına defnedildi. Oyunculuk hayatına 1998 yılında başlayan Kılıç, Anadolu'da devlet tiyatrolarında oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Üniversite eğitimi verdi. Pek çok dizi ve sinema filminde de rol aldı.
6: Öleceğimi ilk öğrendiğim anda aklımı kaçıracağım sandım biliyor musun? Ama o andan beri öyle bir koşturuyorum ki koşturmaktan aklımı kaçırmaya fırsatım olmadı. Üzülmeye bile vaktim olmadı.
1: 80'lerin plakçı Ergün'ü, Kış Uykusu'nun İmam Hamdi'si. Canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazınmıştı. Serhat Mustafa Kılıç'ın bir süredir lenfoma kanseri nedeniyle tedavi gördüğü, boyun ve bel fıtığı ağrıları nedeniyle de ilaç kullandığı öğrenildi. Kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nun incelemesiyle netlik kazanacak.
0: Ve sınırlarımızın dışından bir haber paylaşacağız. Fransa'nın Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'ne giren iki kişi ünlü Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'a ait tabloyu çaldı. Tabloların toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro. Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı hırsızların yerel saatle sabah saat 06'dan kısa süre önce bahçe çitinde açtıkları delikten müzeye girerek 4 tabloyu çaldığını duyurdu. Ancak çalınan eserlerin hangileri olduğu hakkında bilgi vermedi. Müzede alarmın çalması üzerine polisin 5 dakika içinde olay yerine geldiğini söyledi. Polislerin iki hırsızı kovalamaya başladığını, hırsızların kaçarken iki tabloyu düşürdüğünü ancak diğer iki tabloyu alıp kaçtıklarını söyledi. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunda yaklaşık 90 milyon euroluk mücevher çalınmıştı. Evet, soygunların sık sık yaşandığı yer Fransa'da. Evet, Cagnes-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'ni aktardık. Ülke tarihindeki önemli soygunlara şimdi şöyle bir teker teker bakacağız. 5 tane önemli olay aktaracağız. Biri 1911'de Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosunu Louvre Müzesi'nde çalışan çaldı. Tablo 2 yıl sonra da İtalya'da bulundu efendim. Vincenzo Proghera tarafından çalındığı belirtiliyor ve bir diğeri 2024 yılında Paris'teki biraz önce de bahsettiğimiz Cognac Yer Müzesi'nden 1 milyon euro değerinde değerli taşların bulunduğu, içinde elmas gibi 18. yüzyıla ait taşların da bulunduğu 7 tütün kutusu ve mücevherin çalındığı yine biliniyor. Ve 2025 yılının Ekim ayında zaten hepimizin, dünyanın konuştuğu Louvre Müzesi'nde gerçekleşen o soygun, orada zaten Paris Doğa Tarihi Müzesi soygununda 6 kilogram yine külçe altın çalınmıştı. Eylül ayında bu yaşandı ama 90 milyon euroluk Louvre Müzesi soygunu da hemen hafızalarımızda zaten çok kısa bir süre önce yaşandı. Ve 2026 yılında son olarak soyguncular Lalik Müzesi'nde düzenledikleri baskında 4 milyon euro değerinde 20 mücevher çaldı. Çok kısa süre içinde, en azından 2024'ten 2026'ya ardı arda peşi sıra gelen soygunların olduğunu görüyoruz. Bunları derleyip sizlerle paylaştık. Ve devam ediyoruz şimdi ama bizden bir haber aktaracağız. Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV olarak 30. yılımızı kutluyoruz. Tüm dünyada yaşanan gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam ediyoruz 30. yıldan. NTV ekranlarından bu sürede pek çok değerli isim gelip geçti. Haberciliğin bayrak yarışında şimdi ekran bizlere emanet. NTV sunucuları olarak 30. yılda gelişmeleri, yaşananları bu ekrandan anlatmanın hissiyatını da sizlerle paylaşmak istedik.
7: Türkiye'nin haber kanalı NTV'nin 30. yaş günü kutlu olsun.
8: Yarısından fazlasında NTV ile birlikteydim. Aslında ben kendimi bildim bileli NTV ile birlikteydim. O yüzden 30. yılı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Türkiye'nin haber kanalıyız ve güven deyince ilk akla gelen kanalız.
9: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş gününde bu büyük coşkuyu NTV ekranlarında yaşıyoruz.
10: Benim 15 yıl oldu. Yani yarısında ben varım bu 30 yıllık yolculuğun, serüveninin. NTV tabii haber denince akla ilk gelen marka. 30 yıldır hem habere hem de İzleyicilerimize aynı özenle yaklaşıyoruz. Daha nice 30 yıllara diyelim.
11: CHP için mutlak butlan kararı çıktı.
12: 30 yıl dile kolay, uzun bir yıl ve 30 yıldır doğru haberi en doğru şekilde izleyiciyle buluşturmak ve bunun 20 senesinde de buna tanıklık etmek, bu yolu birlikte yürümek benim için hem onur hem gurur verici. İyi ki NTV diyorum, iyi ki böyle bir ailede büyümeye fırsat buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nice yıllara NTV.
13: İki vuruş gerçekleşti. Yine bir dumanın kalktığını görüyorum oradan. Arka arkaya iki atış gerçekleşti.
14: 30 yıldır her gün yeniden başlayan bir maraton aslında bu. Haberi anlamak, anlatmak, en doğruyu en hızlı şekilde insanlarla paylaşmak için mücadele ediyoruz. Bu yolculuğun, bu maceranın bir parçası olmak bizim için de tabii büyük mutluluk verici.
0: Almanya ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı.
15: Ben yaklaşık 8 yıldır bu kanaldayım ve çok yoğun ve belki de çok olumsuz haberler sunuyor olmamıza rağmen hemen her gün koşarak geliyorum. Dilerim nice 8 yıllara olur, nice 30 yıllara olur NTV içinde. Bu ailenin içinde olmaktan çok ama çok mutluyum.
10: Gerçekten bu kadar insanla, bu kadar çalışanla, bu kadar meslektaşla, bu kadar beraber mesai yaptığımız insanlarla bir arada olmak hakikaten çok keyifli bir şey.
16: Pek çok önemli, mühim mesele var elbette ama Gazze başlığının da hiç unutulmaması, hep konuşulması gerekiyor.
12: 30 yıl gerçekten de çok uzun bir süre. Ben de NTV bünyesinde 8 yıldır emek vermekteyim. Ve gerçekten de biz NTV ailesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Bugün burada, bu bünyede, bu çatı altında bugünü kutluyor olmaktan çok da gururluyum gerçekten. Nice 30 yıllara.
17: Vatan caddesine, emek müdürlüğünün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı.
18: 30 yıl boyunca Türkiye'de, dünyada herkesin gündemini belirleyen olaylarda ne olduysa, olay yerinde, olayın ardından fikri takip diye tabir ettiğimiz gazetecilik deyiminde ne varsa NTV vardı. NTV'de büyüdük, mesleki anlamda geliştik ve hala da en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya, haberi en doğru yerinden vermeye devam ediyoruz.
19: Çok mutluyum bu ailenin içerisinde olduğum için. Ben de son 6 yıldır NTV izleyicisiyle birlikte, bu şahane ekiple birlikte çalışıyorum. Üniversitedeyken sabah bültenlerini izlerdim. Ne mutlu ki bana. Şimdi o bülteni sunmak bana nasip oldu.
20: NTV kurulduğunda ben henüz 16 yaşındaydım ve ideallerim vardı. Onların en başında her zaman NTV'de olmak vardı. Yıllarca farklı kanallarda, farklı alanlarda çalıştım. Ama en sonunda o hayalimi gerçekleştirdim. 2021 yılında NTV ekranında bana da yer açıldı.
15: NTV Türkiye için çok önemli, çok özel bir basın kuruluşu. Ben 30 yıldır seyircisiydim. Son 4 yıldır da çalışan olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
0: Efendim noktalıyoruz burada 30. yılımızı bir kez daha kutlayarak tabii ki saat başına karşınızdayız. Dakikalar sonra gecenin gündemini aktarmak üzere karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.
21: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sıra dışı hayatlar.
22: Ben Kübra Denizci, Bursa'da yaşıyorum. Bursa doğumluyum. 2004 yılında yüksekten düşme sonucunda tekerlek sandalyeyle hayatıma devam etmeye başladım. Tabii zorlandığım bir süreç geçirdim ama daha sonrasında hayata tekrar geri döndüm. 16 yaşındaydım bu olayı yaşadığımda. Daha sonrasında açık liseden liseyi bitirdim ve üniversite sınavına hazırlandım. Uludağ Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. Üniversiteyi kazandığım sene aynı zamanda belediyede de çalışmaya başladım. Hem lisans hayatımı hem de çalışma hayatımı birlikte devam ettirdim. Üniversite bittikten sonra Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. Fakat benim en büyük hayalim psikolog olmaktı. O yüzden 10 yıl sonra tekrar üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandım. Şu anda da Üsküdar Üniversitesi'nde klinik psikoloji yüksek lisansı yapıyorum. Aynı zamanda hayatımda spor var. Sporun içerisinde olmak benim en büyük hayalimdi. Motor sporları benim için çok önemli. Yarış aracı kullanıyorum. Çünkü araçta kendimi çok fazla özgür hissediyorum. Bu süreçte de, yani bundan sonraki dönemde de hayatımda sporun çok aktif bir şekilde devam etmesini istiyorum. Ben Türkiye'deki ilk engelli kadın yarış pilotuyum. Rally yarış pilotları arasında aslında bir kategori, yani rally, tırmanma, pist şampiyonaları var. Ben şu anda tırmanma şampiyonasında yarışıyorum. Türkiye tırmanma şampiyonasında. İlk yarışımız da Çanakkale Biga'da oldu. Tabii ki oradan dereceyle ayrılmak benim için çok kıymetliydi. Biz otomobil sporlarında kadın, erkek, engelli olarak bir ayrım olmadan yarışıyoruz. Tabii ki bu kimi zaman bize bazı dezavantajlar sağlayabiliyor. Çünkü ben tek elli araba kullanıyorum gaz fren olarak. O yüzden bazen limitleri zorlamakta sıkıntı yaşadığımız noktalar olabiliyor. Ama ben aslında özellikle bu sporda yer almak istemiştim. Çünkü bir şekilde sınırları aşmak ve engelsiz olan kişilerle de aynı platformda yarışabilmek benim için çok değerli. Ben küçükken motor kullanmak çok fazla istiyordum ve motorla yarışmak istiyordum aslında. O yüzden hep de böyle aileme derdim, yani motor ehliyeti alabildiğim zaman da hemen kendimize bir tane motor alalım diye. Fakat işte bu kazayı geçirdikten sonra motor kullanma ihtimalim kalmadı. Hemen ehliyetimi aldım. Ehliyeti aldıktan sonra da araç içerisinde kendimi çok özgür hissettiğimi fark ettim. Zaten bir hız tutkum var. Yani normalde ben işte denizde Zodiac'tır vesairedir bu tarz şeyleri kullanmayı da çok fazla seviyorum. O yüzden hız tutkumun olması ve mutlaka bir spor disiplinin içerisinde yer almak istemem aslında beni motor sporlarına yöneltti. 2018 yılından beri motor sporları içerisinde olmak için bir mücadele veriyorum aslında ben. İlk önce dünyada kim yarışıyor? Engeller yarışabilir mi? Federasyonlar bunun için neler yapmış? Bunları araştırdım. FIA'ya başvurdum. Onlardan mail yoluyla bir şekilde araç nasıl dizayn edilebilir? Bu bilgiyi aldım. Daha sonra TOSFED'e başvurdum, Türkiye Otomobil Federasyonu'na. Onlardan da bir şekilde lisans almakla ilgili aslında prosedürleri öğrenmiş oldum. Ve en sonunda 2022 yılında da yarış lisansımı alabildim. Ama tabii ki kısmet 2023 yılında yarışmak oldu. Çünkü otomobili hazırlamak çok kolay olmadı. Kendimizin bir yarış otomobili olması gerekiyor. Çünkü engelli aparatlı kiralayabileceğiniz bir yarış otomobili yok. O yüzden bir şekilde bu sürecin içerisine girmiş olduk. Her adımında emeği olarak yarış aracımızı da kendimiz hazırlayarak. Şöyle, FIA'nın bununla ilgili bir aslında kurallar kitabı var. Yani yarış aracının belli prosedürlere göre hazırlanması gerekiyor. Ki biz normal bir aracı yarış aracına çevirdik. Bunun içerisinde bir roll cage yapılıyor ve bununla ilgili hiçbir şekilde bir esneklik yok aslında. Yani engelsiz olan kişiler nasıl bir araç kullanıyorsa biz de aynı şekilde kullanıyoruz. Tek farkı bizim direksiyonumuzda bir engelli aparatının olması. Bununla ilgili bir dezavantaj yok. Farklı aparatlar kullanan kişiler var. Ben dünyadaki birçok sporcuyu bu konuda takip ediyorum. Ben ikinci kadın sporcuyum ama erkek olarak yarışan farklı kişiler de var. Dünyada ikinci olmamızın bizim şöyle bir durumu var. Ben boyun yaralanması olan bir omurilik felciyim. Yani tetraplejiyi. Dünyadaki diğer kişi de FIA'nın şu an engeller komisyon başkanı olan Natalie. O da benim gibi aynı şekilde boyun yaralanması. Biz dünyada bu seviyede yarışan iki kişiyiz ve iki kadınız aslında. O yüzden ilk yarışımı gördükten sonra, Çanakkale Biga'dan sonra bana ulaştı Natalie. Ve FIA'da beni paylaşmak istediğini söyledi. Bu da benim için tabii ki müthiş gurur verici bir şeydi. Hani bir Türk olarak FIA'nın official sayfasında paylaşılabilmek çok değerliydi benim için. Yapma kızım benim ailem demedi ama tabii ki hani omurilik yaralanması, tekerlek sandalyeyle hayata devam etmek genelde insanlarda şey oluyor, yani aman daha fazla tehlikeye girecek bir şey olmasın oluyor. Benim ailemde böyle değil, çünkü benim ailemin kökeninde de zaten yarışan kişiler var, pilotlar var. O yüzden biz ailece kızı seviyoruz. Annemler de şunu çok önemsediler, ailem, ben nerede olmak istiyorum ve hayalimi gerçekleştirmem için neler yapabilirim. O yüzden ben bu konuda destek aldım sevdiklerimden. Ama birçok kişinin temkinli yaklaştığı bir spor. Dediğiniz gibi hiç kadın yok neredeyse. Yani %10 bile değil kadın sporcu. Bu arada dünya genelinde de bu böyle. O yüzden bir kadının bu kadar zor, meşakkatli bir spor içerisinde olması da çoğu zaman birazcık temkinli yaklaşılan bir konu. Ben vazgeçmemenin çok büyük bir faktör olduğunu düşünüyorum. İnanın bu motor sporlarına benim girmem kendi imkanlarımla kesinlikle mümkün değildi. İlk söylediğimde de birçok insan hani bunu yapamayız dedi zaten. Ben şuna çok önem veriyorum. Öncelikle hayal etmek. Benim hayat mottomda ilk önce gözümde canlandırmak var. Ben senelerce kendimi o yarış otomobilinin içerisinde hayal ettim. İkincisi çaba göstermek. Yani insanların sizin çabanızı görmesi gerekiyor. Yoksa ben bir şeyi hayal ettim, bana destek verin dediğinizde birçok insandan karşılık bulamayabilirsiniz. Ama o insanlar sizin işte yarış aracına hazırlanmanızı, araçtan inmek konusunda antrenman yaptığınızı, bedeninizi buna hazırladığını gördüğünde size destek vermek istiyorlar. O yüzden evet, vazgeçmemek önemli ama öncesinde hayal etmek, çabalamak, yani taşın altına elinizi koymak da çok değerli bence. Ben kendi hayatımda bu şekilde işletiyorum. Ben şunu çok önemsiyorum. Düzenli bir şeyler yapabilmek çok değerli. Yani biz işte bir süre, bir sene müthiş bir fizik tedavi alırsınız ama sonrasında iki sene bıraktığınızda hiçbir şeyden eser kalmaz. Benim hayattaki en büyük mottom istikrar. Yani ben bir şeye başladığımda aynı şekilde devam ettirmeye çok önemsiyorum. Bu fizik tedavi için de geçerliydi. Bu çalışmak için de geçerli. Bu 15 yıllık çalışma hayatımda bedenen de çok zorlandığım, ruhen de zorlandığım zamanlar oldu. Ama günlük rutinlerimi hiçbir zaman bırakmadım. Eğitim, okumak da aynı şekilde. Bir şeyleri öğrenmek öğrenmek bana müthiş keyif veriyor ve beni ayakta tutuyor. Bu üçünü çok önemsiyorum. Yani sağlık, aynı zamanda istikrar ve bir şeyleri öğrenme duygusu aslında çok değerli benim için. Benim hayatımdaki kırılma anı aslında tekerlek sandalyeyi kabullendiğim andı. Ben yaklaşık 3 sene boyunca hiç evden çıkmadım. Çünkü bir tekerlekli sandalye üzerinde evde bile oturmuyordum. Yani bunu asla kabul etmek istemiyordum. O yüzden o 3 senelik süreç sonrasında ben Var mısın yok musun programında yarıştım aslında. Orada ekranların önüne çıkıp hikayemi anlattığımda Kübra dedim ki burada kırıldı. Evet, sen artık tekerlek sandalyeyle hayatına devam ediyorsun. Umarım bir gün kalkabilirsin bu tekerlek sandalyeden. Ama artık kabullendim ve yola devam etmen gerekiyor. Hayatımın kırılma anı kesinlikle oydu. Hayatımın en mutlu olduğu anı ise Bursa rallisinde yaşadığım evlenme teklifiydi diyebilirim. Yani ben orada çok büyük bir hayalimi gerçekleştirdim. Nişanlımla birlikte ilk defa birlikte start aldık. O da kendisi yarış pilotu ve benim buraya gelmemde çok büyük bir emeğim vardı. Ve aynı zamanda da orada bana bir evlenme teklifi etmiş oldu. Hayatımın en unutulmaz anı da o diyebilirim.
2: Yaptığın sporun en sevdiğin özelliği nedir?
22: Yaptığım sporun en sevdiğim özelliği limitleri zorlayabilmek ve bunun bir sınırı yok otomobil sporlarında. Yani ne kadar fazla çabalarsanız, araç size ne kadar izin verirse o kadar limitleri zorlayabilirsiniz. Hem müthiş bir rekabet var hem de müthiş bir takım ruhu da var aslında. Biz Neo Motor Spor'la birlikte yarışıyoruz. Orada birçok arkadaşımız rakibimiz aslında ama aynı çatı altında bir şeyleri yapmak için birlikte mücadele ediyoruz. Bu bana çok büyük bir keyif veriyor.
3: Kübra Denizci hikayesini NTV Radyo'da anlattı. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: durumu. Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. Çarşamba İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat 24.
2: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Gelin yeni günün yeni saatinde gündemin öne çıkanları neler hemen paylaşalım. Sınırlarımızın dışından bir madde aktaracağız. Öncelikle İran medyası İran'a ait bir tankerin Amerika'nın füze saldırısına uğradığını yazdı. İran devrim muhafızları saldırının ardından Körfez'de misilleme uyarısı yaptı. Bölge hareketli, gece sıcak geçecek gibi görünüyor. Ayrıntıları birazdan paylaşacağız sizlerle. Ve İstanbul Esenler'de 70 okulun bahçesinde güvenlik ağı oluşturuldu. Yapay zeka destekli güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kameralar yüz tanıma sistemine sahip ve acil durumları tespit edip yetkililere haber verebiliyor. NTV ekibi o merkeze gitti. Değişiklikler neler bakacağız. Ve boyun ağrısından kurtulmak için uzman olmayan birine işlem yaptırdı. Bir süre sonra da hayatını kaybetti. Tır şoförü olan 42 yaşındaki Berat Topay'ın ölümüne ilişkin uzmanlar ne diyor? Sakıncalar neler? Buna da bakacağız, paylaşacağız. Ayrıntılarını haberin. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Şimdi önce yangın haberlerini paylaşalım. Malum dün 3 farklı şehirde yangın vardı. Antalya, Adana ve Mersin. Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde alevlerle mücadele şu sıralar hala sürüyor. 2 ilçede de zarar gören evler oldu. Bazı mahalleler tahliye edildi. Söndürme çalışmalarındaki son durumu Anadolu Ajansı muhabiri Ayşe Yıldız aktaracak bizlere. Ayşe, seni dinleyelim. Neler söyleyeceksin?
3: Yıldırım orman yangınının çıktığı Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeyiz şu anda. Bir son dakika gelişmesiyle başlayalım yayına. Orman Genel Müdürlüğü'nün biraz önce bir paylaşımı oldu. Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğü yönünde bir paylaşımda bulundu. Şu anda da biz yine Karaöz mahallesindeyiz. Burada ekipler cansiperane şekilde alevlerin etrafını çevirdi. Burada yoğun bir mücadele veriyor. Dün saat 16:25'ten bu yana Antalya'nın Aksu ilçesinin 5 mahallesine yayılan orman yangınlarıyla yoğun bir mücadele vardı. Bazı evlere sıçradı orman yangını. Tahliyeler söz konusuydu. Biz şu anda kameraman arkadaşım Oktay Özen'le yangın bölgesindeyiz. Hemen arkada da çalışmaları, orman bölgesindeki son durumu da ekranlara taşıyalım. Gündüz boyunca Aksu'da yangın bir taraftan devam ederken Kumluca ilçesinde de bir orman yangını başladı. Orada da yerleşim yerine sıçradığı için 10 dev orman yangınından etkilendi. Aksu ilçesinde de 5 mahalleye yayıldı orman yangını. Yine tahliyeler söz konusuydu. 720 vatandaşın güvenli bölgelere güvenli şekilde tahliyeleri yapıldı. Yine bölgedeki ahırlardaki hayvanların tahliyesi yapıldı. Ama rüzgar sürekli yön değiştirdiği için, alevler çok hızlı yayıldığı için buradaki yerleşim yerlerine de sıçradı. Maalesef buradaki evler de yangından olumsuz etkilendi. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanacak, tamamen söndürme çalışmaları bittikten sonra. Antalya Valisi Hulusi Şahin yine bölgedeydi gün boyunca. Çalışmaları yakından izledi. Bir açıklaması oldu burada. Kumluca bölgesindeki yangının enerjisinin düşürüldüğü yönünde bir açıklaması olmuştu. Ama Karaöz'deki yangının nemin düşük olması ve rüzgar dolayısıyla ekiplerin çok zorlu bir mücadele verdiğini söylemişti Buse Yıldırım. Yine Antalya'ya çevre illerden çok sayıda ekip sevk edildi. Konya, Karaman, Isparta, Burdur gibi bölgelerden çok fazla ekip buraya geldi. Şu anda alanda bulunduğumuz yerde 1037 personel, 165 arazözle, çok sayıda itfaiye aracı, tomalarla burada çalışma yürütüyor. Isparta, Antalya karayolundayız biraz önce belirttiğim gibi. Yolun karşısına sıçramaması için ekiplerin yoğun bir çalışması var. Hemen bulunduğumuz yerin karşısı da ormanlık bir alan olduğu için alevlerin sıçramaması için ekipler burada nöbet tutuyor. Yangının da etrafı çevrilmiş vaziyette arkamızda gördüğünüz alevlerin. Yine ekipler gece boyunca burada çalışmalarına devam edecek. Biz gelişmeleri yine izlemeye devam ediyoruz. Buse Yıldırım.
2: Ve Adana'daki yangına bakalım. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak. Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını da yayılmaya devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde bazı mahalleler tahliye edilmiş durumda. Bölgedeki durumu İHA muhabiri Süleyman Cenk İdaye'ye soralım hemen. Nedir durumlar? Yerleşim yerlerine yakın mı bu alevlerin ilerlemeye devam ettiği yerler? Risk nedir?
4: Evet Buse. Adana'nın Kozan ilçesi Enes Çakırı mahallesinde orman yangını da neredeyse bir günü geride bırakmak üzereyiz. Yangın rüzgarın şiddetiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar ilerlemiş durumda. Kozan'da 40 hane tahliye edilirken İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde tedbir amaçlı iki köyde tahliye edilmiş durumda şu an itibariyle. Gün içerisinde ekipler yangını kontrol altına alabilmek adına elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak şiddetli rüzgar etkisini arttırdığı için yangının boyutu ciddi şekilde artmış vaziyette. Gündüz yangına 3 uçak 9 helikopter ile müdahale edilmişti. Ancak havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandı. Şu anda orman bölgeye bağlı ekipler karadan müdahale ediyor. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye'den de çok sayıda takviye ekip geldi. Jandarma ve polise ait Tomana da yangına müdahale ediyor. Yangının başladığı Enis Çakırı mahallesi, bu ilk yangının çıktığı yer alıyor. Burada 6 tane ev yanmıştı. Bölgedeki birçok evde zarar gördü. Daha sonra yangın İmamoğlu ilçesine sıçradı. Burada da Üçtepe mahallesi var. Burada da evler yandı ve hasar gören yerler oldu. Tabii dediğimiz gibi Kozan ilçesine bağlı Topaç mahallesi var. Burada da bir orman var ve yerleşim yerine çok yakın bir yerde yangın çıktı. Burada mahalleli evlerine alevlerin ulaşmaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekibine destek veriyor. Canla başla çalışıyor. Bunun yanı sıra yangın Ağdağ'a da sıçramış durumda. Burada da dediğimiz gibi bir köy şu ana kadar tedbir amaçlı boşaltıldı. Ağdağ'da henüz yerleşim yerine kadar yangın gelmiş durumda değil. Ancak rüzgar şiddetini arttırmaya devam ediyor ve bu sebepten dolayı yangını kontrol altına almak güç bir hal alıyor. Şu an için ekiplerin çalışması sürüyor. Bölgeden aktaracaklarım bu kadar.
2: Evet, sıcak gelişmelerle devam edelim. Sınırlarımızın hemen ötesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor. İran'ın Hark Adası ve Kask şehirlerinde patlama sesleri duyuldu bu gecede. Amerika'nın İran'a ait tankerleri hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Hark Adası'nda patlama seslerinin adanın 4 deniz mili uzağında yer alan bir tankerin hedef alınması nedeniyle duyulduğu açıklandı. Petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Amerikalı bir yetkili de Fox News kanalına saldırıları doğruladı. İran basını ayrıca Kask şehri açıklarında iki petrol tankerinin hedef alındığını paylaştı. İran devrim muhafızları ise Bahreyn ve Kuveyt'teki limanlara yakın petrol tankerlerine tahliye uyarısı yaptı. Söz konusu tankerleri hedef alacağını açıkladı. İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik yaptırım kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan destek geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz denildi. Yasa dışı yerleşimlerin sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin devletinin varlığına tehdit eder noktaya ulaştığı hatırlatılırken, yerleşimci terörün ise etnik temizlik boyutuna vardığı vurgulandı. İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarda çözümünün sağlanması için İsrail'in işgal faaliyetlerine gerekli tepkilerin gösterilmesi gerektiği, bu çerçevede uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm mensuplarının benzer kararlar alması gerektiği ifade edildi. 5 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak görevlerine başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçileri Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçiler Erdoğan'la hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgeye yansıyacağını vurguladı. Irak'ta Ekim ayı ile birlikte terör örgütleri ve silahlı milis grupların silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacağını söyledi.
5: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor.
6: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle anlattı. Kurtulmuş mesajlarını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste düzenlediği ortak basın toplantısında verdi.
5: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreci ile birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz. Bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
6: Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi önümüzdeki ay Irak'ta milis güçlerinin silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacaklarını da söyledi.
5: Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
7: Bu ayın 30'u ya da 2001'de bütün silahların devlet kontrolünde olmasına yönelik çalışma olacaktır.
2: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Soyer için 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
6: İzbeton'un kooperatifle 167,5 milyon liraya sözleşme yaptığı proje 25 gün sonra bir şirkete 260 milyon liraya devredildi. Bilirkişi raporuna göre şirkete 34 milyon lira fazla ödeme yapıldı. Kooperatif ise 77,6 milyon lira zarar etti. Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4. etabına ilişkin iddianamede bu ifadelere yer verildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 15 şüphelinin cezalandırılması talep edildi. İddianamede kamu ihale kanununa aykırı şekilde hareket edildiği belirtildi. Sözleşmenin İzbeton Yönetim Kurulu'nun kararı bulunmadan dönemin genel müdürü Heval Savaşkaya'nın tek imzasıyla yapıldığına dikkat çekildi. Tunç Soyer'in projelerin belediye garantisi altında olduğu yönündeki açıklamalarıyla vatandaşların kooperatiflere güvenerek üye olmasını sağladığı öne sürüldü. Tunç Soyer'le dönemin İzbeton Genel Müdürü Heval Savaşkaya'nın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin zimmete yardım suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin ise zimmet suçlamasıyla cezalandırılması isteniyor.
2: Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı tahliye edildi. 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Selçuk Mızraklı aynı sene tutuklanmıştı. Mızraklı 7 yıldır cezaevindeydi. Tahliye edilen Mızraklı'yı Edirne cezaevi çıkışında ailesi ve DEM Partililer karşıladı. Sosyal medyada Vanlı Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Tançalı'nın sosyal medyaya yansıyan görüntüleriyle düğünde takılan yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali inceleme başlatıldı. Tançalı'nın pazar günü Van'da yapılan düğünüyle ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımla bağlantılı soruşturma açılmıştı. Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla tutuklanmasına karar verildi. 25 suç kaydı bulunan Tançalan'ın düğünde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlara ilişkin de mali inceleme başlatıldı. İzmir'de Belçika merkezli suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. Liderliğini Bayram Yaramış'ın yaptığı Yaramışlar suç örgütünün toplam mal varlığının 1 milyar lirayı aştığı öğrenildi. 7 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda örgüt lideriyle birlikte 24 zanlı gözaltına alındı.
6: Servetleri 1 milyar liranın üzerindeydi. Uluslararası uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi. Şebeke lideriyle birlikte 24 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu ticareti yapan bir suç örgütü takibi alındı. Aylar süren teknik takip sonucunda suç örgütü kuran zanlıların kara para akladıkları ve yüklü miktarda rüşvet aldıkları belirlendi. Belçika merkezli faaliyet gösteren Yaramışlar suç örgütünün lideri Bayram Yaramış'tı. 38 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon için düğmeye basıldı. 7 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Örgütün Güney Amerika ülkelerinden getirdikleri uyuşturucu maddesini muz ve meyve gibi yasal yük süsü verilmiş konteynerler vasıtasıyla piyasaya sürdükleri belirlendi. Zanlılardan aralarında örgüt lideri Bayram Yaramış'ın da bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenildi. 11 örgüt üyesi yurt dışında, 2 kişi ise aranıyor. Örgütün suçtan elde ettiği değerlendirilen toplam mal varlığının 1 milyar liranın üzerinde olduğu belirlendi. Bu kapsamda 87 adet mülk, 18 lüks araç, 4 özel tekne ve 14 şirkete el koyuldu.
2: Kocaeli'de geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren 7 kamu görevlisi hakim karşısına çıktı. Şüpheliler için 22'şer yıla kadar hapis talep ediliyor. Ayrıca hayatını kaybeden işçilerden Tuğba Taşdemir'in doğum günüydü. Aileler duygusal anlar yaşadı.
6: Kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. 7 işçinin öldüğü fabrika yangınında 7 belediye çalışanı davanın 4. duruşmasında ifade verdi.
8: Bu kamu görevlileri tutuklansın. Kimse serbest kalmasın. Hiç kimse bu duruşmada kimseyi serbest bırakmasınlar. Hepsi yargılansın ve en ağır ceza verilmesini istiyoruz.
6: Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi hayatını yitirmişti. İddianamede imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının olmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren kamu görevlilerinin yargılanma talebi de kabul edildi. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu 7 zanlı için 2'şer yıla kadar hapis talep ediliyor. Zanlılar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. İlk kez ifade veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, belediye başkan yardımcısının tekrar dosyayı incelemek gibi görevi yoktur, memura güven söz konusudur dedi. Son duruşmanın olduğu gün ölen işçilerden 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir'in doğum günüydü. Duruşma öncesinde duygusal anlar yaşandı.
9: Bile bile çocuklarımızı yaktılar, bile bile çıkmaz yeri olmadığı için, merdiven olmadığı için.
6: Aileler sorumluların cezalandırılmasını isterken avukatlar kamu görevlileri yönünden yürütülen soruşturmanın eksik olduğunu savundu.
10: Bu katliamın sorumlusu olan en alt düzeyden en üst düzeye kadar kimler varsa gözümüzü kırpmadan, sesimizi titretmeden hepsine hesabını soracağımızdan hiçbir şekilde şüpheniz olmasın.
2: Evet, bültenimizin başında aktarmıştık. Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde orman yangınları var diye. Şimdi Aksu'daki yangına tekrar döneceğiz. Çünkü alevlerle mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. NTV ekibi de bölgede, İlkay Dikici de çalışmaları yerinde takip etmek için Antalya'ya gitti. İzlenimlerin nedir? İlkay, yangının büyüklüğü ne? Ve tabii yerleşim yerlerine yakın mı, nasıl bir risk oluşturuyor? Hepsini senden dinleyelim lütfen.
11: Buse Yıldırım, alevlerle mücadele pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren devam ediyor. Biz şu anda kameraman arkadaşım Özgen Özel ile birlikte Antalya Aksu'dayız. Burası neresi? Biz şu anda Aksu'ya yaklaşık 10 kilometre ilerideyiz. Burası Aksu-Isparta Karayolu. Şöyle hemen kenara çekilmek istiyorum. Buradaki müdahaleyi kameraman arkadaşım Özgen Özel ekranlara getiriyor. Pazartesi günü başladı Aksu'daki yangın. Karaöz Mahallesi yakınlarındaki bir ormanlık alanda ilk başta çıkmıştı. Pazartesi günü yangının çıktığı zamanda nem oldukça düşük, rüzgar bir hayli fazlaydı. İşte bu da alevlerin kısa bir süre içerisinde geniş bir alana yayılmasına neden oldu. Bu mücadele devam ediyor. Burası Aksu Isparta Karayolu. Zaman zaman müdahale kaynaklı bu nokta trafiğe kapatılmıştı. Şimdi kontrollü bir şekilde sadece burada ekiplerin geçişine izin veriliyor. Biz bu noktaya gelirken yaklaşık 4 tane kontrol noktası oluşturduğunu gördük polis ekiplerinin. Sivil araç geçişine izin vermiyorlar. Çünkü alevlerin zaman zaman kritik noktalara ulaştığı olabiliyor. Alevler bazı yerlerde Kepez ilçesine kadar ulaştı. Risk altında mahalleler oldu. Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızılı ve Çamlıca mahallelerinde oldukça risk oluşturdu ve alevlerin ulaştığı Yeşilkaraman mahallesinde de tahliye edilen evler vardı. O evlerden bazıları zarar gördü. Sera ve ahırlarda yine zarar gördü. Yangından etkilendi. Yangın ilk başladı. Karaöz mahallesinde de yine zarar gören evler bulunuyor. Burası, bu noktadaki yangına ekiplerle konuştuğumuzda yaklaşık 2 saat önce büyük bir ölçüde aslında kontrol altına alındığını söylemişlerdi. Bu Aksu-Isparta Karayolu'ndaki, işte bizim de şu an bulunduğumuz bu noktadaki yangını, ancak zaman zaman etkili olabilen rüzgarların şiddetiyle birlikte alevler tekrar ilerledi ve bundan dolayı da çalışmalar sürüyor. Şöyle bir baktığımda tomaları görüyorum. Çevre illerden gelen arazöz ekipleri var. Yine farklı belediyelere ait su tankerleri var. Burada tomalarla, su tankerleriyle, arazözlerle yolun kenarından alevlere ulaşılabildiği noktaya kadar müdahale edilmeye çalışılıyor. Tabii bir yandansa vatandaşlar da bazı noktalarda destek veriyor ekiplere. Su taşıyan vatandaşları gördük. Zaman zaman erzak taşıyan vatandaşları gördük. Yine çevre marketlerden, ulaşabildikleri marketlerden gıda, su yardımı alıp bu noktaya getiriyorlar. Ekiplere buradaki ikmallerini sağlıyorlar. Tabii bir yandansa çevrede de bir güvenlik şeritleri oluşturmuş durumda. Yer yer bazı noktalarda polis ekipleri bir güvenlik noktaları oluşturmuş durumda. O güvenlik noktalarına, sivil araç geçişlerine izin vermiyorlar. Buradaysa da ekipler yine trafiğin açık bir şekilde kalması için bölgedeki sivil araçlar varsa bu araçların başka bir noktalara çekilmesini sağlıyorlar. Şöyle biraz daha ilerleyecek olursak baktığımızda buradaki aslında farklı farklı ekiplerin o araçların ışıklarını görebiliyoruz. Yer yerse burada arazözlerin müdahale ettiğini söylemiştik. Ulaşılabildiği noktaya da arazözlerden hortumlar çekiliyor. Tabii şu anda gecenin karanlığında görmek bazen zor olabiliyor ama ekipler ulaşabildikleri yere hortumları birbirlerinin ucuna ekleyerek alevlerin olduğu yere kadar karadan ilerlemeye çalışıyorlar. Çünkü buranın yapısı gecenin karanlığında belli olmuyor ama oldukça dik bir yapıya sahip. Şu anda da o noktaya da yine bakın el feneriyle burada bir tutuyorlar. Şöyle bir tabii baktığımızda o dik yapının aslında ne kadar sert bir şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Adeta bir tırmanış yapıyor buradaki ekipler ve bu tırmanışla birlikte yanlarındaki hortumlarla alevlerin olduğu noktaya yaklaşmaya çalışıyorlar. Çünkü buradaki tabii su tankerlerinin, arazözlerin, tomaların belirli bir mesafeye suyu püskürtme gücü var. Ancak onun ilerisindeki noktaya ulaşmak için işte zaman zaman böyle bakın dik yamaçlarda ekipler, vatandaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Şöyle bir baktığımda da tabii farklı araçları da görüyorum. Bir traktör var, arkasında yine su pompası var. Yine bu şekilde vatandaşlara destek oluyorlar. Şimdi çevredeki vatandaşların desteğinden bahsetmiştik. Yine burada da motosikletli kuryeler görüyorum. Onlar da yine ekiplere gereken gıda ikmalini burada sağlıyorlar. Çünkü aralıksız süren pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren süren bir müdahale söz konusu ve bu müdahalede aralıksız devam ediyor. Ekipler vardiya usulü bu çalışmalarına durdurak bilmeden ilerletiyorlar. Tabii bölgede oldukça geniş bir alanda alevler etkili. Bazı yerlerde enerjisi düşürülmüş durumda. Ancak bazı yerlerde yine risk oluşturmayı sürdürüyor. O işte riskin önüne geçilmesi için de çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bazı yerlerde

0: Bunun karşısına geçecekti. Aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minik Elif'in ölümüne neden olan sürücü için önce ev hapsi kararı verildi. İtiraz üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kaza 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Fatoş Akıl Bilge Soy hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak hem savcılık hem de aile karara itiraz etti. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Bilge Soy, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Kararın ardından Merve ve Fatih Avli çifti kızlarının mezarını ziyaret etti. Acılı aile adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi.
1: Evet, özetlerde de paylaştığımız bir haber vardı. Boyun ağrısından kurtulmak için uzman olmayan birine işlem yaptıran bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybetti. Tır şoförlüğü yapan 42 yaşındaki Berat Topay'ın ölümünün ardından uygulamayı yapan kişi de tutuklandı. Peki bu uygulamalara uzmanlar ne diyor? Ayrıntıları gelin haberimizde izleyelim.
0: İddiaya göre sırt ve boyun ağrısı şikayetiyle boyun çekme masajı yaptırdı. Bir süre sonra fenalaştı. 42 yaşındaki Berat Topay hayatını kaybetti.
2: 5 tane birden pıhtı atıyor kafaya. Acımız var, acımız büyük.
0: Olay 21 Mayıs gecesi İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı.
3: Tanıdığı kişi iddiaya göre hacamat, kupa terapisi, kütletme, masaj gibi işlemler yapıyordu. Daha önce de defalarca gitmişliği vardı. Berat Topay bu kez kardeşiyle birlikte evinden çıktı ve ağrıları nedeniyle o tanıdığının Beyoğlu'ndaki evine bir kez daha gitti.
0: Topay işlem sonrası fenalaşıp bilincini kaybetti. Kalbi durdu. Yoğun bakıma alındı ancak kurtarılamadı. Şüpheli Şenol Karataş'la ifadesinde masörlük kursu belgesinin bulunduğunu, 5-6 yıldır hacamat ve masaj yaptığını, kastının olmadığını savundu. Karataş taksirle ölüme neden olma suçundan tutuklandı.
3: Siz şikayetçi oldunuz mu kendisinden?
2: Ya bir şey şikayet olmadım kardeşim. Ben adamı tanıyorum. Adamın kastı yok, suçu yani kasti bir şey yok ki adama. Ben kendim bile gittim, ona hacamat oldum.
0: Olay sonrası sosyal medyada reklamları çıkan bu tarz uygulamalar gündeme geldi. Uzmanlar ağrılarını bu şekilde geçirmeye çalışanları uyardı.
4: Sosyal medyanın da etkisiyle bu yöntem mucizevi bir yöntemmiş gibi pazarlanıyor. Hatta bazı hastalar direkt işte bana kütletme yapın talebiyle gelebiliyor. Tabii ki bunları reddediyoruz. Herkese yapılacak bir manevra asla değil. Evde denenecek ya da eğitimsiz kişilere yaptırılacak bir manevra asla değil.
1: Yurt başvuruları sonuçları açıklandı. Başvuru yapan öğrencilerin %90'ı yurtlara yerleştirildi. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan geldi.
5: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik.
0: Yurt başvuru sonuçları açıklandı. Sonuçlara E-Devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt yerleştirmelerinin öğrencilerin ve ailelerin ekonomik ve sosyal durumuna göre gerçekleştirildiğini de söyledi. Yerleştirmeler öğrencilerin beyanıyla 12 farklı kamu kurumundan alınan veriler karşılaştırılarak gerçekleştirildi. Öğrencilerin okuluyla yurt arasındaki mesafede göz önünde bulunduruldu.
5: 81 il, 271 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 867 yurtta 1 milyonu aşkın yatak kapasitesiyle gençlerimizin hizmetindeyiz.
6: Yurt ücretleri odalarda bulunan yatak sayısına göre belirleniyor. Toplamda 6 farklı yurt tipi bulunuyor. Ücretlerse 1000 lira ile 1590 lira arasında değişiyor.
0: Üniversitelere ek kontenjanla yerleşen, yatay ve dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yüksek öğretim programlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvuruları önümüzdeki süreçte alınacak. Normal öğrenim süresinde mezun olamayan ve ikinci üniversitesine başlayan öğrenciler için de ek başvuru süresi açılacak. Başvuru tarihleri bakanlığın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Öğrencilerin yerleştiği yurdu beğenmeyip vazgeçmesi durumunda yedek öğrencilerin yerleştirilme işlemi yapılacak.

0: Bu süreç haftada 3 kez gerçekleştirilecek ve boşta öğrenci kalmayana kadar devam edecek.
1: Türk Eğitim Sen okullarda akran zorbalığı ve suça karışan çocuklara ilişkin bir araştırma yaptı. 2296 öğretmenin katıldığı anketin sonuçlarına göre akran zorbalığı okullarda yaygın bir sorun. Çocukları suça ve şiddete yönelten sebeplerin başındaysa bebeğin ilgisizliği ve yetersiz denetim var.
0: Her 100 öğretmenden 89'u okullarında kısmen veya açık bir şekilde akran zorbalığına tanık oluyor. Zorbalık en çok okul bahçesinde yaşanıyor. Her iki öğretmenden biri akranlar arasında sözlü şiddetle karşılaşıyor. Veriler Türk Eğitim Sen'in düzenlediği okullarda akran zorbalığı ve suça karışan çocuklar araştırmasından. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile birlikte yürütülen çevrim içi ankete 2296 öğretmen katıldı. Öğretmenlerin %37'si zorbalığın en sık okul bahçesinde, %19'u sınıfta, %16'sı ise sosyal medyada yaşandığını söyledi. Her iki katılımcıdan biri rehberlik biriminin ailelerle görüştüğünü söylerken her 100 öğretmenden 16'sı okullarında yeterli bir müdahalenin söz konusu olmadığı görüşünde.
2: Her 100 öğrenci başına bir rehber öğretmen normunun verilmesini talep ediyoruz. Şu an 300 öğrenciye bir rehber öğretmen düşüyor arkadaşlar okullarımızda. Bu çok yetersiz. Emniyetin Bakanlığı'na şunu söylüyoruz. Hadise olduktan sonra değil, hadiseler olmadan önce tedbirlenmek lazım.
0: Öğretmenlere göre çocukların şiddet ve suça yönelme nedenlerinin ilk sırasında %85,9'da ebeveyn ilgisizliği ve yetersiz denetim yer alıyor. Sosyal medya %82 ile ikinci, çeteleşme ise %81 ile üçüncü sırada.
2: Aile bulguların hemen her bölümünde öne çıkan ortak başlıklardan bir tanesidir. Bu nedenle veli çalışmalarının yıl boyunca sürdürülen ve belirli ihtiyaçlara göre planlanan bir yapıya kavuşturması gerekmektedir.
1: İstanbul Esenler'de 70 okulun bahçesinde güvenlik ağı oluşturuldu. Yapay zeka destekli güvenlik kameraları yerleştirildi. Bu kameralar yüz tanıma sistemine sahip ve acil durumları tespit edip yetkililere haber verebiliyor. Kayıtlar da tek merkezden takip ediliyor. NTV ekibinden Sinan Kunter o merkeze gitti ve işin ayrıntılarını öğrendi.
3: Milyonlarca öğrenci pazartesi günü itibariyle yeni ders zilinin çalmasıyla 2026-2027 eğitim öğretim yılına merhaba diyecek, dersler başlayacak. Ne yazık ki geçen yılın son dönemi önce Kahramanmaraş ardından da Şanlıurfa eğitim camiası açısından acı olaylara sahne olduğu maalesef okul saldırıları gerçekleşti. İşte bu tehlikenin, bu ihtimalin ortaya çıkmasıyla birlikte yeni eğitim öğretim sezonunda bazı güvenlik önlemleri tüm Türkiye'de okullar ve çevrelerinde artırıldı. Şu anda bulunduğumuz nokta Esenler Belediyesi'nin Afet Koordinasyon Merkezi. Esenler'de yürütülen çalışmanın tüm bu güvenlik önlemlerinden bir parça farkı olduğunu söyleyebiliriz. İlçede bulunan 70 eğitim kuruluna, 70 okula güvenlik kameraları yerleştirildi ve şu anda biz o kameraların aktardığı görüntülerin izlendiği odadayız. Şimdi elbette okulların çevresine güvenlik kameraları yerleştirilmeleri, okul bahçelerine güvenlik kamerası yerleştirilmesi aslında çok sık karşılaştığımız bir durum. Ancak burada kurulan sistemin çok önemli bir farkı var. Burada devletin 3 kurumu bir anlamda işbirliği halindeler. Bir güvenli şehir projesi kapsamında gerçekleşiyor tüm bu işbirliği ve Esenler'deki parklara, bahçelere, ana cadde ve sokaklara güvenlik kamerası yerleştirildiği gibi okullara da üst düzey sisteme sahip, üst düzey özelliklere sahip güvenlik kameraları yerleştirildi. Hem Milli Eğitim Bakanlığı, hem İçişleri Bakanlığı, hem de ilçe belediyesinin burada bir işbirliği söz konusu. Bu izlediğiniz kameralar bir noktaya çok yüksek zoom yapabilme kapasitesine sahip. 7/24 kayıt alıyorlar ve belki de en önemli özelliği yapay zeka destekli bir sistem oluşu. Okul bahçesinde ya da okul çevresinde herhangi bir olumsuz durum yaşandığı sırada İşte o yapay zeka bu olumsuz durumu tespit ederek hem emniyet birimlerini hem de belediye tarafından bu kameraları izleyen görevlileri alarma geçiriyor. Oraya acilen bir ekip sevk edilmesini, gerekiyorsa ambulans sevk edilmesini sağlıyor. Bir önemli özellik de bu sistemin aslında yüz tanıma sistemi de içermesi. Yani okul çevresinde dolaşan herhangi bir sabıkalı kişi o yüz tanıma sisteminden tespit edilerek yine emniyet birimlerinin alarma geçirilmesi sağlanabiliyor. Bazı okullarda şu anda uyum haftasındayız. Birinci sınıflar ilk kez okul deneyimi yaşayan bazı çocuklar aileleriyle beraber okullara gidiyor ve şu anda da aslında bazı okul bahçelerinde bu heyecanı, o okulun ilk gününü, ilk günlerinin heyecanını, karmaşasını bir parça görebiliyoruz. O okullarda, bahçelerdeki hareketliliği buradan güvenlik birimleri, hem güvenlik birimleri hem de belediyenin bu güvenlik açısından sorumlu birimleri bu ekranları takip ediyorlar. Kapalı devre bir yayın sistemi bu. Yani dışarıdan herhangi birinin dahil olup okul çevrelerini izlemesi mümkün değil. Sadece emniyet birimleri ve gerekli güvenlik birimleri bu yayınları takip edebiliyor. Ve aslında az evvel bahsetmiştim. Bu bir güvenli şehir projesi. Şu anda bulunduğumuz odada sadece okullar değil, bakın hemen yan tarafta Esenler ilçesindeki tüm cadde, sokak, kritik noktaları da gösteren bir sistem var. Ve Esenler genelinde 2000 ayrı noktada bu kameralar 7/24 izleme yapıyor. Hem de yüz tanıma sistemi ve yapay zeka desteğiyle yine buralarda da herhangi bir olumsuz durum karşılanması durumunda gerekli birimler alarma geçirilebiliyor. Esenler ilçesi belediye ile beraber hayata geçen bu proje aslında bir anlamda pilot bölge olarak nitelendirilebilir. Zira hem başta İstanbul hem de tüm Türkiye'ye bu projenin ilerleyen günlerde yayılması hedefleniyor. Ama kolay bir altyapı değil. Zira hem fiber kablolama hem de kameraların kurulması gibi bazı teknik gereklilikler gerekiyor. Bu arada çok önemli bir ayrıntıyı da belirtelim. Tüm bu sistemi kuran da Aselsan, yani yine bir devlet kuruluşu. Burada da bir devlet kuruluşları arasında bir işbirliğinden bahsediyoruz. Ve bu sistem yaygınlaştıkça tüm Türkiye'yi kapsaması, güvenli şehir alanına girmesi hedefleniyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de nüfus artış hızının yükselmesine yönelik politika önerisi hazırladı. Raporda analık sigortasından gelir vergisi kesintisinin çocuk sayısına bağlı olarak düşürülmesine kadar pek çok öneri yer alıyor.
0: Analık sigortası uzun vadeli sigorta kolları kapsamına alınarak yeniden düzenlenmeli. Annelerin emeklilik için prim günü ve yaş şartı kriterlerinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli azaltılmalı. MHP nüfus artış hızının yükseltilmesine yönelik 11 maddelik politika önerisi hazırladı. Raporda çalışan anne ve babalardan gelir vergisi kesintisinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması, 3 ve daha fazla çocuk sahibi aileler için gelir vergisinin tamamen kaldırılması gerektiği kaydedildi. Kamuda çalışan anneler için ücretli doğum izni süresi her bir çocuk için 12 aya, babalar için 2 aya çıkarılmalı denildi. 3. çocuktan itibaren devreye giren ve çocuk sayısıyla orantılı biçimde artan eğitim ve gıda ödeneği uygulamasının yürürlüğe konulması da önerildi. 3 ve daha fazla çocuk sahibi ailelere bir defaya mahsus sıfır faizle uzun vadeli konut ve taşıt kredisi verilmesi gerektiği, elektrik, doğalgaz, su ve internet hizmetlerinde %50 indirim uygulanması gerektiği kaydedildi. Rapor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, ülkemizin demografik geleceğine dair kapsamlı bir perspektif sunan raporumuzun, Türkiye'nin güçlü ve sürdürülebilir nüfusuna katkı sağlamasını temenni ediyoruz dedi.
1: Fethiye Körfezi'nde denizin hem üstünü hem de altını koruyacak kapsamlı bir çalışma başlatılıyor. Koylarda tekneler için yeni bağlama sistemi devreye alınırken yıllardır körfez tabanında biriken milyonlarca metreküp çamur da temizlenecek.
4: Akdeniz'de büyük çevre temizliği başlıyor. Deniz dibindeki devasa çamur tabakası temizlenecek, teknelerin gelişi güzel çapa atması engellenecek, böylelikle deniz çayırları korunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla Fethiye'deki dip çamuru temizliği ve MAPA Şamandıra sistemi lansman programına katıldı. 90 kilometrelik bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıldığını belirtti.
5: Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bununla da yetinmeyip denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Deriya sistemini kuruyoruz. Artık denizcilerimiz koyları, boş bağlama noktalarını ve uygunluk durumunu haritadan görecekler. Dijital telefon uygulaması üzerinden kolayca rezervasyon yapabilecek.
4: Projenin bir diğer ayağı da Fethiye Körfezi'nde biriken 16 milyon metreküp dip çamurunun temizlenmesi.
6: Fethiye Körfezi'nde 600 hektarlık yani 840 futbol sahası büyüklüğündeki bir alanda deniz dibinde çamurlar birikmiş durumda. İşte Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında bu çamurlar temizlenecek ve denizler yeniden nefes alacak.
5: Deniz üstünü temizlerken deniz altındaki o yılların birikimini de temizliyoruz. Koylarımızdaki deniz çayırlarını bu anlamda güvence altına alırken iç körfezimizde yıllar içinde biriken dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız.
4: Dip çamurunun körfezden 3 yıl içerisinde çıkarılması hedefleniyor.
1: Zeki Müren'in Koklamaya Kıyamam Benim Güzel Manolyam dizeleriyle hafızalara kazınan Manolyam şarkısına ilham veren ağaç Bursa'da koruma altında. 300 yıllık ağaca Müren'in çocukluk arkadaşının oğlu sahip çıkıyor.

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren'in 1955 yılında ilk kez seslendirdiği ve Türkiye'deki ilk altın plak ödülünü kazandığı Manolyam adlı eserine ilham veren 300 yıllık ağaç korunuyor.

Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde 18. yüzyıldan kalma konağın bahçesinde bulunan ve sanatçının çocukluğunda gölgesinde oynadığı bilinen ağaca sanatçının çocukluk arkadaşı Hayrettin Aydın'ın oğlu Ahmet Aydın sahip çıkıyor.

0: Koklamaya Kıyamam Benim Güzel Manolyam parçasını birçok kişi mutlaka biliyordur. Ona ilham kaynağı olan bir ağaç. Rahmetli paşamız, sanat güneşimiz Zeki Müren'imizin ilham almış olduğu ağaç. Zeki Müren'imiz bizim mahallemize doğup büyüme. Yani şu emaresi olmuş olduğumuz yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde dünyaya gelmiş birisi.
1: Koklamaya kıyamam benim.
2: 5 kuşaktır ailesinin yaşadığı mahallede metruk haldeyken aldığı tarihi konağı restore eden Aydın, bugün otel olarak hizmet veren yapının duvarlarındaki fotoğraflar ve restoranında çaldığı şarkılarla da geçmişin izlerini yaşatıyor. Benim.

0: Türkiye'nin PISA sonuçlarında dikkat çekici bir yükseliş var. Haberlerimizi aktardık. Fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamasının üzerine çıkıldı. Önceki yıllarla kıyasladığımızda bunu da belirtelim. Matematikte ise ortalamaya yaklaşıldı. Bu tabloyu eğitim uzmanı Sadık Gültekin NTV yayınında değerlendirdi. Biz onun değerlendirmeleriyle noktalayalım. Saat başına yeniden karşınızdayız. Görüşmek dileğiyle.
1: Şimdi buraya PISA'ya geldiğimiz zaman buradaki sonuçlar önceki yıllara nazaran 3 yılda bir yapılıyor. Oldukça yükseldiğini, hatta birçok Avrupa Birliği ülkesine, OECD ülkesine ve diğer katılan ülkeleri geçtiğimizi görüyoruz. Şimdi burada bu yapılan sınavda esasında hani iki alanda, üç alanda ölçüm yapılıyor. Fen okuryazarlığı, matematik okuryazarlığı, bir de okuma becerileri. 56 ilden 7000'e aşkın öğrenci ve 203 okuldan seçildi. Şimdi bu PISA'da eleştirilen noktalardan bir tanesi budur. Yani sadece Türkiye açısından söylemiyorum bunu. Yani katılan tüm ülkeler açısından. Hani bu seçimler, okul seçimleri, şehir seçimleri, ondan sonra öğrenci seçimlerinin somut bir kriteri var mı? Yani burada ülkeler bazen kendi lehlerine çıkacak sonuca göre de seçimler yapabiliyorlar. Yani ülke yönlendirme yapabiliyor. Yani şu şehir yahut da şu okul yahut da şu öğrenci kesimi olarak bir yönlendirme yapılabiliyor. Yani şeylerde, sonuçlarda eğer siz farklı bir şey çıkartmak isterseniz yapabilirsiniz bunu esasında. Yani daha önceki sonuçlarda da mesela Danimarka üzerinde bir araştırma yapıldı. İkinci sıradaki çıkan Danimarka yapılan bir takım değişikliklerle alt sıralara kayabildi. Yani burada okullar yine de ülkelerin kendi yönlendirmesiyle, ki bu ağır basıyor. Dolayısıyla mesela burada özel eğitim öğrencilerini çok fazla göremezsiniz bu seçimlerde. Ya da varlıklı kesimle yoksul kesim arasındaki o denge neye göre ayarlanıyor? Yahut da il bazındaki seçimler, hani işte maddi gücü veya işte sosyal gücü yüksek olan şeylerle, illerle diğerleri arasındaki kriterler. Yani burada yine de ülkelerin şeyleri, eğilimleri burada ağır basıyor. Yani sonuçlar burada yine de bir soru işaretini barındırıyor. Okuma becerileri geliyor. Yani bizimki 472, OECD ortalamalarına baktığımızda 461. Matematikte tam sınırdayız, tam çizgideyiz. Bizim 462, OECD ortalaması da 463. Ve dünya genelinde, yani diğer ülkelere de baktığımızda, matematikteki düşüşe rağmen bizimki yine de iyi bir ortalama, bir yükselme olarak karşımıza çıkıyor. Ama matematikte, yani 3 testte de esasında yükselmiş. Zaten LGS'ye baktığımız zaman fen bilimlerinin ortalaması matematikten yüksek olduğunu görüyoruz. Hakeza şeyde de, üniversite sınavında da yine fen bilimleriyle matematiğin birbirine yakın olduğunu görüyoruz. Yani orada bir örtüşme var. Okuma becerilerinde biliyorsunuz ki son yıllarda hem lise geçiş sınavında hem üniversite sınavlarında okuma ağırlıklı soruların ön planda olduğunu görüyoruz ve okumaya önem verildiğini. Dolayısıyla buradaki PISA sonuçlarında da bunun yüksek olması şaşırtıcı bir sonuç değil. Altımızdaki ülkelere baktığımız zaman hakikaten iyi bir yoldayız. Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Belçika bizim altımızda. Bu çok güzel bir sonuç esasında. Yani Amerika ile 8 puanlık bir fark var. Zamanında lider olan Finlandiya şu anda 12. sırada ve aramızda 7 ülke bir fark var. 3 yıl sonraki sınavda eminim ki biz ilk 10'da yer alacağız. Bunlar esasında güzel ve yapılan müfredat değişikliği de bunda son derece etkili oldu. Yani oradaki amaç, bunu bizim ulusal sınavlarımızda da görüyoruz. Salt bilgiden, kuramsal bilgiden ziyade o bilginin kullanılabilmesi, o bilginin dönüştürülebilmesi, o bilgiden yararlanılabilmesi. Dolayısıyla hani bu açıdan baktığımızda hakikaten iyi yolda olduğumuzu görüyoruz. 2003 yılında ilk katıldığımız sınavda 41 ülke arasında 35. sıradaydık. 2022'de 36. sıradaydık. Şimdi baktığımızda 19. sıradayız. Tabii ki sınavın bir formatı var. O formatı öğrendik. O formata uygun davranmaya başladık. Evet. Ama sadece bu değil. Onun yanında müfredat değiştirildi. Onun yanında fiziki koşullar. Onun yanında eğitimde fırsat eşitliği. Onun yanında işte öğretmen niteliği, işte akademi öğretmen akademisi gibi bu unsurlarda yan yana koyduğumuzda bu sonuç sürpriz olmadı. Beklenilen bir sonuçtu. Sadece biz değil, aynı zamanda PISA yöneticiler de bunun bu şekilde çıkacağını ve Türkiye'nin büyük bir sıçrama göstereceğini zaten onlar da bekliyorlardı ve dile getiriyorlardı. Tabii ki hani okul hayatının ne kadar içerisinde, okul dijital dünyanın neresinde, öğrencileri yetiştiren sadece müfredat değil, öğretmen bunun neresinde, öğretmen dijital teknolojiye öğrenciden daha fazla hakim mi, öğretmenin ekonomik gücü buna elverişli mi, yoksa bundan dolayı şeyin arkasında mı kalıyor, öğrencinin arkasında mı kalıyor? Dolayısıyla bilgi şimdi her yerde. Şimdi bilgiye çok kolay ulaşabiliyor çocuklar ve bilgiye çok daha dinamik bir şekilde ve eğlenceli bir şekilde ulaşabiliyorlar. İşte YouTube'dan, işte dijital ortamlardan, farklı ortamlardan, sosyal medyadan çok kolay ulaşabiliyor. Şimdi burada öğretmenin amacı esasında artık bilgiyi aktarmaktan ziyade bilgiyi kullanabilmeyi, işte o heyecanı şey yapabilmeyi, o kıvılcımı ateşleyebilmeyi, öğrenciye rehberlik edebilmeyi, hem bilgide, bilginin kullanımında, bilginin nerede işine yarayacağını ve o bilgiyle neler yapabileceğini, yani bir mentor olarak artık öğretmenin görev alması gerekiyor. İşte burada bu sonuçlar, bu PISA sonuçları veyahut da ulusal sınavlar, diğer veriler esasında bize bu ipuçlarını vermesi gerekir. Onlardan yararlanmamız gerekir. Yani işte matematikteki başarımız bu. Salt bilgiyi iyi çalıştırırsın, verirsin. Evet, sonucu alabilirsin ama bu bilgi nasıl kullanılacak? Bu bilgi nerede işimize yarayacak? Bu bilgiden biz ne yaratabileceğiz? İşte öğrenciye siz bunu verdiğiniz takdirde o zaman okula severek ve okula işte bir zaman kaybı olmadan gitmeyi düşünebilir. Ama siz bunun gerisinde kalırsanız, renkli dünyanın sunduklarının arkasında öğretmen olarak, müfredat olarak, okul olarak kalırsanız, o zaman okulun bir cazibiyeti kalmaz. İşte burada bizim hani tırnak içinde söylüyorum, ayağımızı denk almamız gereken nokta bu. Hem müfredat olarak, hem öğretmen olarak, hem öğretmeni ve öğrenciyi yetiştiren bir şey olarak, sistem olarak bizim bu değişimin, bu dinamizmin, dünyadaki hızlı bilginin şeyine ayak uydurmamız, hatta onun önüne geçmemiz gerekir.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli, Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli, Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece. Hava durumu.
4: müzik arası.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız efendim. Gecenin gündemini aktaracağız. Gecenin gündeminde yangın var. Antalya'nın Aksu ve Kumluca ilçelerinde alevlerle mücadele sürüyor. İki ilçede de zarar gören evler oldu. Bazı mahalleler tahliye edildi. Ayrıntılar İlkay Dikici'de. İlkay, çalışmalar devam ediyor. Peki neler yaşandı? Yangın neden çıktı? Bir zarar, yaralanma söz konusu mu? Tüm ayrıntılar için sana bırakalım sözü.
1: Musa Yıldırım, Antalya'da iki noktada alevlerle mücadele devam ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre bazı yerlerde enerjisi, yangının düşürülmüş durumda. Ancak yine geniş bir alana yayıldığı için mücadele aralıksız bir şekilde devam ediyor. Aksu'da pazartesi günü başladı. Akşam saatlerine başlamıştı yangın. Kumluca'da ise o yangın dün başlamıştı. Şimdi Aksu'daki yangından ilk olarak bahsedecek olursak biz şu anda kameraman arkadaşım Özgen Özel'le birlikte Aksu-Isparta karayolundayız. Aksu'ya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Isparta'ya da yaklaşık 80 kilometre uzaklıktayız. Burası gün içerisinde zaman zaman tamamıyla trafiğe kapatılmıştı. Çünkü alevlerin en çok tehdit ettiği noktalardan bir tanesi de burasıydı. Buraya yakın bir diğer noktaysa Yeşil Karaman Mahallesi. Yine alevlerin tehdit ettiği yerlerden, alevlerin oldukça risk oluşturduğu yerlerden bir tanesi de Yeşil Karaman Mahallesi'ydi. Hatta o mahallede bazı evler yandı. Zarar gören seralar var, zarar gören ahırlar var. Dumandan etkilenen vatandaşlar oldu. Yine hayvanlar oldu, dumandan etkilenen hayvanlar oldu. Bölgede çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Burada alevlerin yola ulaşmaması için çalışmalar sürüyor. Her iki istikamette de, yani hem Isparta istikametinde hem Aksu istikametinde ekipler bekliyor. İtfaiye ekipleri var. Su tankerlerini görüyorum. Arazözler var. Yine polis tomaları bulunuyor. Su tankerleriyle buradaki tomalara, arazözlere sular taşınıyor. Yine bakın burada bir su tankeri tomaya su talisiye işlemi yapıyor ve bu işlemden sonra ise tomanın haznesi dolduktan sonra müdahale etmeye devam edecek. Çünkü aralıksız bir müdahale söz konusu burada. Pazartesi gününden itibaren başlayan o yangında özellikle pazartesi günü bölgedeki hava oldukça düşük bir neme sahipti. Rüzgarsa zaman zaman kuzey yönlü esti, zaman zaman güney yönlü esti. Bu da işte aslında ekiplerin işini bir hayli zorlaştırdı ve bundan dolayı da geniş bir alana yayıldı. İşte yayıldığı alanlardan bir tanesi burası ve geceyi adeta bir tarafta alevler aydınlatıyor, bir taraftaysa o alevleri söndürmek için devam eden çalışmalarda o ekiplerin, araçların ışıkları aydınlatıyor. Kepez ilçesine kadar ulaşmıştı alevler zaman zaman ve risk altında mahalleler bulunuyordu. Karaöz Mahallesi, Hatipler, Yeşil Karaman, Kızılı, Çamlıca mahalleleri zaman zaman oldukça tehlikeli anlar yaşadı. Alevlerin ulaştığı yerlerde bazı evlerde zarar görmeler var. Yine yangın bölgesine yakın o mahallelerde alevler yaklaştıktan sonra altyapının bazı yerlerinde, özellikle elektrik sistemlerinde kesintiler yaşandı. Yaklaşık 2000'den fazla elektrik, 2000'den fazla eve elektrik verilemiyor. Tabii bunlarla ilgili çalışmalar bir yandan devam ediyor. Bir yandan yangının neden çıktığına dair de ekiplerin incelemesi sürüyor. Ama ilk olarak yoğunlaşıldığı nokta alevleri bir an önce kontrol altına almak. Gece boyu beklenen hava tahminlerine baktığımızda meteorolojik veriler nemin yüksek olacağı yönünde tahminler var. Tabii nemin yüksek olması demek bölgedeki yapının, bölgedeki bu makilik, bu orman örtüsünün alevlerin yayılmasını bir nebze azaltıyor demek. Bu da ekiplerin işini aslında büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Ama bölgenin şöyle bir özelliği var. Yer yer rüzgar esebiliyor. Bakın şu anda tabii kamerayla bazı yerleri seçmemiz mümkün olmuyor. Çünkü gecenin karanlığının etkisi var. Bazı yerlerde mesafe oldukça uzun. Bu nokta için konuşacak olursak dik yamaçlar var. En ufak bir noktada bir kıvılcım olduğu zaman işte o kıvılcım rüzgarın etkisiyle birlikte oldukça geniş bir alana yayılabiliyor. Yine bakın su tankerinden tomaya su talisesi yapıldı ve o tomada görünen o kıvılcımlara müdahale etmeye başladı. Tabii ekipler çalışmaları sürdürürken burası baktığımızda iki şeritli bir yol ama bu yolun da bir akışı olması gerekiyor. Bir trafik akışı olması gerekiyor. İşte o akışın sağlanması için de polis ekipleri bu noktada bekliyorlar. Sivil araç geçişine burada izin verilmiyor. Buraya gelene kadar Aksu'dan, Antalya merkezden Aksu'ya, ardından bu noktaya gelene kadar polis ekipleri özellikle Aksu içerisinde farklı yerlerde, buralara çıkan yollarda kontrol noktaları oluşturmuş durumda. Bu noktalarla birlikte sivil araç geçişine izin vermiyorlar. Çünkü ekiplerin rahat bir şekilde burada müdahale etmesi gerekiyor ve araçların da burada rahat manevra yapabilmesi için de çevrede bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Yaklaşık 3 saat önce burada alevlerin kontrol altında büyük ölçüde alındığını ekipler söylemişti. Ancak işte biraz önce de aktardığımız gibi rüzgar, o rüzgarın etkisi ne yazık ki yer yer alevleri tekrar yeniden canlanmasına, yeniden yayılmasına neden olabiliyor. Farklı noktalarda ekiplerin beklediğini söylemiştik. Burası da baktığımızda Isparta istikameti, işte olası bir sıçramaya karşı burada da ekipler bekliyor. Yine itfaiye araçları var. Burada da baktığımızda itfaiye personelleri, arama kurtarma ekipleri burada bekliyorlar müdahale etmek için. Burada da çalışmalar devam ediyor. Baktığımızda çevre illerden de buraya destek geldiğini gördük ekiplerin. Çevre illere ait arazözlerin, Orman Genel Müdürlüğü araçlarının olduğunu gördük. Belediye araçlarının olduğunu gördük ve burada da çalışmalar devam ediyor. Bir diğer nokta Kumluca, ondan da bahsedelim. Yine Kumluca'da da 14.30 sıralarında başlamıştı yangın. O Kumluca'da da yangınla mücadele devam ediyor. Aksu'da biz şu anda Aksu-Isparta karayolundayız ve bu karayolda alevlerin bu noktaya daha fazla ulaşmaması için çalışmalar sürüyor. Ekipler burada tomalarla, su tankerleriyle müdahalesini gerçekleştiriyor. Ulaşılabildiği noktalardaysa hortumlarla ekipler yangını kontrol altına almak için pazartesi günü akşam saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürüyor Buse Yıldırım.
0: İlk Aydikici'ye aktardık, olay yerinden notlarını bizlerle paylaştı ve gündemin diğer haberlerine bakalım. Beştepe'nin çok özel konukları vardı dün. Cumhurbaşkanı Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını kabul etti. Erdoğan, her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum dedi.
2: Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum.
3: Üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza atan filenin sultanları Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli sporcularla bir araya geldi.
2: Sakatlık falan kalmadı değil mi?
4: Yok, çok şükür iyiyim. Hele madalya ve kupadan sonra çok çok daha iyiyim. Teşekkür ederim.
3: Erdoğan sporcularla sohbet etti. Her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum dedi.
2: Kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz.
3: Kabulde A milli voleybol takımının kaptanı Eda Erdem de söz aldı.
4: Bence kazandığımız başarıların yanında genç nesillere, hayal kurmalarına, mücadele etmelerine, çalıştıkları sürece neleri başaracaklarına gösterebilmemiz bence bu kupaların yanında da çok değerli bizim için.
3: Milli sporcular Cumhurbaşkanı'na imzalı formalarını hediye etti. Filenin Sultanları pazar akşamı 2026 Sev Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanıp üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuştu.
0: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde dün başkan vekilliği seçimi vardı. 4 tur süren oylamanın ardından seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye yönetimi Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti.
5: İkinci tur oy verme işlemi bitmiştir. Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçimi 4. tura kaldı. 4 turda da CHP veya yeni partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler oldu. Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.
6: Meclis üyelerimizle beraber hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
5: Seçimde CHP ve Yeni Parti'nin 21, Cumhur İttifakı'nın da 21 üyesi oy kullandı. Kağıt üzerinde eşitlik vardı ama ilk 3 turda da AK Parti adayı önde çıktı. Bazı oylara itiraz edildi.
7: İki tane oyun az. Ziya Bey'in itiraz geldi, Sibel Hanım'ın bir oyuna itiraz geldi. Buyurun grup başkan vekilleri.
5: Üsküdar Belediyesi'nde seçime gidilen süreç, CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk iddiasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmasıyla başladı. 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 farkla kazandı. Ancak mahkeme itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Aradan geçen sürede belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik ve belediye meclis üyesi Ekrem Baki farklı suçlamalarla tutuklandı. 4 CHP'li üye ise AK Parti'ye geçti.
8: Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı Üsküdar'da. 2 meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar.
5: Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarına AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yanıt verdi.
9: Bugün ortaya çıkan sonuç aslında 5 Ağustos tarihindeki seçimde de 3. turda ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adeta basıldı. Başka bir partinin il başkanı ve ilçe başkanı tarafından. Bağırmalar, hakaretler, tehditler sizlere de yansıdı.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
10: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
11: Yolsuzluk.
10: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
10: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı adayı olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
3: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
10: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun. Nasıl reddedeceksiniz?
3: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Atlas'ın katiline toplam suçlardan 21 yıl ceza verildi ancak cinayet sanığının yaşı 15 olduğu için aldığı hapis cezası 18 yıl 10 aya indi. Sanık ortalama 12 yıl sonra tahliye olacak.
3: 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı ama yaklaşık 12 sene sonra cezaevinden çıkacak. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı.
12: Atlas Çağlayan için adalet.
3: İstanbul Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyet 15 yaşındaki sanık Efe Ç'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indirimi uygulandı.
13: Çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Ne 21 yıl ne 18 yıl 10 ay. Bunların hiçbirinin yatarı bu değil. Yatacağı 3-4 sene. Yani biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Bir tek bir gelişme bu oldu. Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım burada.
3: İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine destek vermek için çok sayıda kişi adliyeye geldi. Sanığın 2038 yılında cezaevinden çıkacak olması tepki topladı.
11: Aşağı yukarı 12 yıl. Şu anda tabii ki cezalar burada toplanmıyor. Savcılıkta toplanıyor. Müddetname düzenleniyor. Biz de kendimize göre hesaplarımızı yapacağız. Elimize henüz bir karar geçmedi. Biz kendi hesaplarımızı şu anda üstten yapıyoruz. Daha çok taze. Onları da hesaplayıp ama ortalama 12 yıl diyebiliriz.
3: Yine akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Maddi Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de anne Gülhan Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Atlas Çağlayan'ın ailesi karara itiraz edecek.
12: En son karar istiyoruz.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. Olay sebebiyle görevden alınanların sayısı 6'ya yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Başbakan Üstel'in geminin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel, Ankara'da da temaslarda bulunduğu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Yılmaz, deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonra atılacak adımları ele aldık dedi. İran'ın Hark Adası ve Kask şehrinde patlama sesleri duyuldu. Amerika'nın İran'a ait tankerleri hedef aldığı bilgisi paylaşıldı. Gece hareketli geçti İran için. Hark Adası'nda patlama seslerinin adanın 4 deniz mili uzağında yer alan bir tankerin hedef alınması nedeniyle duyulduğu açıklandı. Petrol tankerini füzeyle hedef aldığı ve tanker personelinin tahliye edildiği belirtildi. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Amerikalı bir yetkili de Fox News kanalına saldırıları doğruladı. İran basını ayrıca Kask şehri açıklarında iki petrol tankerinin hedef alındığını paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri İran gerilimi sona erdiğinde bölgedeki Amerikan asker sayısı azalabilir. İddia Amerikan medyasından CNN'de yer aldı. İran saldırılarında hayatını kaybeden 18 askerin ardından Amerika'nın bölgedeki altyapısında bazı derin açıkların ortaya çıktığı yorumları yapılıyor. Savaşın sona ermesiyle bölgedeki asker sayısının azaltılması değerlendiriliyor. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
14: Amerikan istihbarat camiasında İran'la savaş sona erdikten sonra Orta Doğu'daki üs ve askeri personel sayısının azaltılmasına yönelik son dönemde perde arkasında bir istişarenin yapıldığı konuşuluyor. Söz konusu haber CNN'de yer aldı. Amerika 11 Eylül saldırılarından sonra Irak, Afganistan, sonrasında Suriye, Yemen ve Libya'daki savaşlar esnasında bölgedeki askeri varlığını güçlendirmişti. Ancak son dönemde İran'ın misilleme saldırılarında Amerikan üslerinin yoğun bir şekilde hedef alındığı ve 18 Amerikan askerinin de hayatını kaybettiği İran savaşının Amerika'nın Orta Doğu'daki alt yapısında bazı derin açıkları ortaya koyduğu yorumu yapılıyor. Amerika'nın şu anda bölgede 50 bin askeri var. Farklı bir takım askeri kabiliyetleri mevcut. Bunlar arasında iki büyük uçak gemisi de yer alıyor. İran Savaşı'nda da Ürdün, Kuveyt, Bahreyn gibi ülkelerde Amerikan üsleri hedef alınmıştı Tahran tarafından. İşte CNN'e konuşan kaynaklara göre Tam da bu sebeple Amerikan istihbarat camiasında askeri varlığın azaltılmasına yönelik sessiz sedasız bir tartışma ve istişare yaşanıyor. Amerikan ordusunun aynı zamanda bölgede kalmaya devam etmesi beklenen askerler için savunmanın nasıl güçlendirilebileceği konusunu da değerlendiriyor Amerikan ordusu ve değerlendirilen seçenekler arasında bazı tesislerin yer altına alınması seçeneği de var. Ancak şunu da tabii not etmek gerekiyor. Geçmişte de önceki yıllarda da Amerika'nın Asya ya da Hint Pasifik bölgesine odaklanmak üzere Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltmayı değerlendirdiği gündeme gelmişti önceki yıllarda da. Ancak sonrasında IŞİD'le mücadele gündeme gelmiş ve Amerika bölgedeki askeri varlığını daha da artırmak durumunda kalmıştı. Dolayısıyla eğer Amerika önümüzdeki dönemde gerçekten Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltma yoluna giderse bu durum Amerikan başkanlarının aslında geride bırakmaya çalıştığı bir bölgeye Amerikan ulusal güvenlik mekanizmasının yaklaşımında yeni bir değişime işaret edebilir.
0: İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri sebebiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi.
15: Bugün attığımız adımlar hem İsrail hükümetine hem de Filistinlilere daha fazla acıya ve iki devletli çözümün yok edilmesine seyirci kalmayı reddettiğimiz mesajını içeriyor.
3: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'e yaptırım kararını bu sözlerle açıkladı. Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklayacaklarını duyurdu. Miliband, İsrail'e yönelik yeni bir yaklaşım uygulamaya başlayacaklarını vurguladı.
15: İngiltere yönetimi olarak İsrailli yerleşimci teröristlerce işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere etnik temizlik uygulandığına katılıyoruz.
3: İngiliz Bakan Batı Şeria'daki aşırıcı Yahudi yerleşimcilere de yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul gibi hizmetler sunan şirket ve kişilerin de yaptırım listesine alınacağını belirtti. İngiltere'nin İsrail'in işgaline katkıda bulunan tüm silah ve ihracat lisans başvurularını reddedeceğini belirten Miliband bu durumu çifte kilit olarak tanımladı. Açıklanan silah ambargosunun işgal sona erene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. 12 ülkenin ortak açıklamasında İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye attığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da ülkesinin Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle olan ticari ilişkilerini sonlandıracağını duyurdu. Batı Şeria patlamaya hazır diyen Fransız Bakan, aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik şiddet olayları tırmanıyor ve İsrail yetkililerinin kendileri tarafından da kınanan terör eylemleri yaşanıyor ifadelerini kullandı. İsrail'den karara tepki gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, suçlamaları gerçek dışı ve skandal olarak nitelendirdi. Yaptırımların İsrail'de yaklaşan seçimlere açıkça müdahale anlamına geldiğini söyledi. Misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Filistin yönetimi ise İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırımları hesap verilebilirlik yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.
0: Yunanistan'ın İsrail'den tedarik etmeyi planladığı Aşil Kalkanı hava savunma sisteminin kaynak koduna erişimi olmayacağı ortaya çıktı. Ülkede muhalefet sert tepki gösterdi. İsrail Füze Savunma Teşkilatı Direktörü Moshe Patel'in Yunan basınına verdiği röportajda Yunanistan'ın kaynak koduna erişemeyeceğini söylemesi sonrasında eleştiriler yoğunlaştı. Muhalefetteki Pantelik Sosyalist Hareket, hükümetten sistemin kaynak koduna Yunanistan'ın erişip erişemeyeceğinin açıklığa kavuşmasını istedi. Konuyu 1 Eylül'de parlamentoya taşıdıklarını açıkladı. Eski Başbakan Alexis Tsipras'ın kurduğu Yunan Sol İttifakı ise yaşananların ciddi soru işaretlerine yol açtığını vurguladı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Yunanistan'da Davut Sapan sistemleri ve Barak Emik sistemi dahil çok katmanlı hava savunma sistemi ağ kuracağı kaydedilmişti. Amerikalı temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner geçtiğimiz günlerde önce Moskova'yı ardından da Kiev'i ziyaret etmişti. Ziyaretlerin ardından bu kez Amerikan Başkanı Trump'la Rus lider Putin telefonda görüştü. Ukrayna krizinin ele alındığı görüşmeye dair açıklamalar Kremlin'den geldi. Ayrıntılar haberde.
16: Rusya-Ukrayna savaşı sürerken diplomasi çabaları da yoğunlaştı. Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner geçtiğimiz günlerde önce Moskova'yı ardından Kiev'i ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

0: hakkında bilgi verildi dedi. Rus danışman, iki ülke arasında tutuklu takasının yapılması dahil insani konularla ilgili çalışmaların sürdürülmesi ve temasın kesilmemesi konusunda mutabık kalındığını aktardı.
1: Geçen yıl İstanbul Pendik'te bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Aşıl Öykü Dinç'in ailesi adalet mücadelesi veriyor. Son olarak Dinç'e çarpan otomobilin hasar bedelinin faiziyle birlikte aileden istendiği ortaya çıktı. Dinç ailesine göre dava dosyasında yanıt bekleyen çok sayıda çelişki var.
2: Bence güzel hayallerim bazı için içerisinde psikoloji bölümünü okumak. Okumak ve bu bölümden beri not başarılı bir sınav olmak istiyorum.
3: Işıl Öykü Dinç 14 yaşındaydı. Hayali psikolog olmaktı ama karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
4: Ben sadece kızımın adaletini istiyorum. Onun kabrine gittiğimde anneciğim özür dilerim. Bugün de ben senin adaletini sağlayamadım demek istemiyorum.
3: Dinç ailesi bir yılı aşkın süredir adalet mücadelesi verse de şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşıyorlar. Son olarak evlerine Işıl'a çarpan otomobilin hasar bedeli için icra tebligatı geldi.
5: Kızımızı öldüren arabanın hasar masrafını geriye dönük faiziyle birlikte bizden tahsil etmek istediklerini belirttiler.
3: Aile bu talebe itiraz etti. Tepkiler üzerine sigorta şirketi 63 bin liralık icra talebini geri çekti.
5: Bu kusur dağılımı yokken, dava bitmemişken sanki kızımı suçluymuş gibi göstermek neyin nesi?
3: Dinç ailesinin dosyaya ilişkin itirazları bununla sınırlı değil. Görgü tanıklarının iddiasına göre araç sürücüsü kadındı. Ancak 4 gün sonra aldıkları kaza tutanağında sürücü olarak bir erkeğin adı vardı.
5: Kızımızın eşyalarını getiren 2 tane polis memuru şoförün kadın olduğunu, durmayıp kaçtığını, yolda fren izi dahi olmadığını, 1 saat sonra da dönüp karakola teslim olduğu bilgisini paylaştılar.
3: Kazanın mobese görüntülerinin dosyaya girmemesine de tepki gösteren Dinç ailesi adil bir yargı süreci talep ediyor. Bir sonraki duruşma 11 Eylül Cuma günü görülecek.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'da şimdi... Masal Rüya. Büyüklere masallar.

Joseph bir terziydi. Babası da, annesi de. Babasının babası, annesinin annesi. Babasının annesi ve annesinin babası da terziydi. Ailesinde herkes terziydi. Ama sıradan terziler değillerdi, hayır. Onun ailesinin diktiği kıyafetler asla birbirine benzemezdi. Ve onları giyenler kendini güneş gibi parlak, kuş gibi hafif hissederdi. Çocukken Joseph dedesinin atölyesinde oynardı. Sonra gün geçti, babasının atölyesinde çalıştı. Her işe yetişirken her işi öğrendi. Çocuktu, çırak oldu, büyüdü, usta oldu. Kendi atölyesinin açtığı gün babası yanında geldi ve Joseph'e ailesinin büyük sırrını anlattı. Terzi olmak hem zanaat hem sanattır. Ölçü almak, kumaş seçmek, kesmek, dikmek ve ütülemek ve bunu tekrarlaya tekrarlaya her gün kıyafet yapmak zanaattır. Ama bunu yapmadan önce gelen kişiye bakıp onu gerçekten görürsen, ona özel, yepyeni bir kıyafet hayal edersen, işte o zaman sanatçı olursun. Asla unutma.

0: Her müşteriye baktıktan sonra gözlerini kapatıp ona özel bir kıyafet hayal etti. Ve ancak hayal ettikten sonra ölçü aldı, kumaş seçti, kesti, dikti ve ütüledi. Müşterileri memnun muydu dersiniz? Oho! Joseph öyle benzersiz kıyafetler yaptı ki gelen, gören, duyan herkes Joseph'ten ona bir şey dikmesini istedi. Yıllar birbirini kovaladı. Joseph'in atölyesinden yazın kelebek gibi uçuşan etekler, sonbaharda tahçinli salep gibi iç ısıtan yelekler, kışın sisli kar kokulu paltolar, İlkbaharda çiçek yakalı gömlekler çıktı. Ve dört mevsim çalışırken Joseph hep babasının şarkısını söyledi.
1: Ben

Gel gör ki herkese kıyafet yapan Joseph kendine yeni bir şey dikmiyordu. Bir gün çırağı ona sordu. Ustam, gelen herkes için gözlerini kapatıp bir hayal kuruyorsun. Hiç mi kendin için bir hayal kurmayacaksın? Joseph aynaya baktı ve kendini gördü. Pantolonu dizlerden yırtık, gömleği örümcek ağa kadar incelmiş. Yeleğinde 1000 tane yama. Çırağına hak verdi. Kendini unutmuştu. O gün Joseph dükkanı erkenden kapattı. Evine gidip kendini baktı. Önce uzun bir uyku çekti ve sabah yok yok bir kahvaltı sofrasına oturdu. Evden çıkınca her gün yaptığı gibi atölyeye gitmedi. Onun yerine mesleğini ilk keşfettiği yere gitti. Dedesinin atölyesine. Tozlu rafları ve kutuları karıştırdı. Eski fotoğraflara ve bitmemiş kıyafetlere baktı. Tam olarak ne aradığını bilmiyordu. Ama dedesinin eski sandığını görünce bulduğunu anladı. Sandık gıcır diyerek açıldı. İçinde itinayla katlanmış yüzlerce artık kumaş parçası vardı. Kırmızı ipek, yeşil kadife, mor tülbent, sarı pamuk. Bazısı çarşaf kadar büyük, bazısı mendil kadar küçüktü. Joseph onlara tek tek dokundu. Onları kokladı. Çalıştığı atölyeler gibi kokuyordu hepsi. Bu ailesinin kokusuydu. Derin bir nefes aldı ve gözlerini kapatıp bir hayal kurdu.

Akşamüstü evine kocaman bir paketle dönüp hemen işe koyuldu. Atölyeden gelen kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri sonunda kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bir palto vardı. Kırmızı ipek, yeşil kadife, mor tülbent ve daha bin bir renk. Bu paltoyu dedesinin sandığındaki artık parçalardan yapmıştı. Palto hem eski hem yeniydi. Üzerinde hem onun hayali hem ailesindeki bütün terzilerin hayalleri vardı. Tepeden tırnağa kendine baktı. Palto üstüne cuk oturmuştu. Atölye kapısına kapalı işaretini astı ve şehirde gezmeye gitti. Yeni paltosuyla bulut gibi hafif, güneş gibi parlak, rüzgar gibi ferah hissediyordu. O günden sonra her gün giydi onu. Mevsimler birbirini kovaladı. Joseph atölyede uçuşan kelebekli etekler, içizden tahçinli yelekler, sisli kar kokulu paltolar, çiçek yakalı gömlekler dikti. Zaman geçti, Joseph evlendi. Paltosu da eskide. Yakası simsiyah, kolları lime lime, cepleri delik deşik olmuştu. Ama Joseph bir türlü paltodan vazgeçemiyordu. Çünkü bu palto onun hayalinden doğmuştu. Birden aklına bir fikir geldi. Neden vazgeçmem gereksin ki? Elimde iğne, iplik, makas varken her şeyi değiştirip dönüştürebilirim. Joseph şarkı söyleye söyleye paltosuyla atölyenin yolunu tuttu.

gece boyunca kırt kırt tıkır tıkır pof pof kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri duyuldu. Sabah kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde kırmızı ipekten, yeşil kadifeden, mor türbentten bin bir renkli bir ceket vardı. Tepeden tırnağa kendine baktı. Evet, eskimiş paltosundan yaptığı ceket ona çok yakışmıştı. Atölye kapısına kapalı işaretini astı ve şehirde gezmeye gitti. O günden sonra her gün ceketini giydi. Mevsimlerin dansı devam ederken Joseph çalıştı. Kelebekli etekler, tarçınlı yelekler, kah kokulu paltolar, çiçek yakalı gömlekler dikti. Zaman geçti, Joseph baba oldu. Ceketi de eskidi. Bu defa Joseph hiç tereddüt etmeden ceketiyle ve şarkısıyla atölyenin yolunu tuttu.

0: gece.
1: Sabah kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bin bir renkli bir yelek vardı. Tepeden tırnağa kendini baktı. Evet, eski ceketten yaptığı yelek tam ona göre olmuştu. İşlerini bırakıp gezmeye gitti. Yeleği de bir daha üstünden çıkarmadı. Zaman geçti. Joseph'in çocukları ona atölyede yardım etmeyi başladı. Yelek de eskidi. Joseph yeleğiyle atölyenin yolunu tuttu. Hayır.

kırt kırt tıkır tıkır pof pof, kırt kırt tıkır tıkır pof pof sesleri kesilince kapı açıldı ve Joseph çıktı. Üstünde bin bir renkli bir kravat vardı. Eski yelekten yaptığı bu kravat pek şık olmuştu. Yıllar boyunca onu her gün işe giderken taktı. Zaman geçti. Joseph'in sakalları kırlaştı. Kravatı da eskidi. Sonunda Joseph kravattan kendine 4 tane kumaş kaplı düğme yaptı ve onları yeni paltosuna dikti. Mutluydu çünkü ilk hayal ettiği kıyafetin bir parçası hala üzerindeydi.

0: gece.
1: Ama düğme bu. Ara sıra kopar. Biri sağda, biri solda, biri parkta, biri yolda tek tek yuvarlanıp kayboldular. Son düğmenin kopup kaybolduğu gün Joseph çok üzüldü. Atölyesinde oturup boş ellerine baktı. Kırlaşmış sakalına iki damla gözyaşı aktı. Kızı Mira o gün atölyede onun yanında çalışıyordu. Hemen babasına derdini sordu ve Joseph'e anlattı. Yıllar önce ailemden kalan bir sandık dolusu kumaşı atölyeme getirmiştim.

0: Ve bu hikaye o günden sonra Joseph'in ailesinde anlatıldı. Anlatıla anlatıla yayıldı. Bizlere kadar ulaştı. Sen de bu hikayeyi beğendiysen onu havada kap, kalbine yerleştir. Gözlerini kapat ve kendin için bir hayal kur. Dilerim ki senin hayallerinde seninle değişip büyüsün ve bir gün anlatılan bir hikayeye dönüşsün.
1: Masal Rüya.
2: Bir varmış bir yokmuş. İstanbul'un en kalabalık mahallede yaşayan bir kadın yaşamış. Ta en uzun kulelerinden birinde 17. katında oturuyordu. Koridorun sonunda 3. kapı. Bir gün Özlem bütün gün çay içtikten sonra eve gitti. Evde yemek hazırladı, bitirdi ve mutfakta lavabonun başına geçti ve bulaşıklar yıkamaya başladı. Oh! Çok yorgun hissetti. Hiç yapmak istemiyor ve şarkı söylemeye başladı.

Bunu söyler söylemez kapıda bir... Aa, bir geldi bir zil kullanmıyor. Bu nasıl bir şey? Şehirde herkes zil kullanır. Bu nasıl olabilir? Merak etti. Kapıya doğru geldi. Kim o? Dedi. Öteki tarafında minik bir ses. Benim, beni çağırdın ya kızım. Hemen geldim. Kimi çağırdım ben? Şansın yardım peri benim. Beni kurtarsın beni diyen sen değil misin? Yardım perisi mi? Yardım perisi çağırdığımı farkında değildim ama... nasıl oluyor bu iş? Kimsiniz? Aynı zamanda kapının içindeki küçük deliğe bakıyor. Öteki tarafındaki duran kişi görmeye çalışıyor. Şehir orası. Herkesi kapı açılmaz. Bakıyor delikten öteki tarafta. İki tane küçük kanatlı bir kadın duruyor. Elinde bir sihirli deneyi var. Gülümsüyor. Çok tatlı görünüyor. Affedersiniz tam olarak ne yapacaksınız eğer sizi içeriye alıyorsam? Diye merak etti Özlem. Eğer beni içeriye alıyorsan kızım bir daha bulaşık yıkaman gerekmez. Bir daha bulaşık yıkamak gerekmez mi? Oh, bu harika bir haber. Hemen Özlem kapı açtı. Hoş geldiniz buyurun. Ne diyorsunuz? Gerçekten şimdi buradasınız ve bir daha bulaşık yıkamam gerekmez mi? Doğru mu bu? Doğru mu duydum? Evet aynı kızım. Benim yardım perisi yardım istenilen yerlerde geliyorum. Yardım ediyorum. Harika ve uçarak yardım perisi bulaşıkların önüne geldi. Başladı fiş fiş tak tak fiş fiş tak tak fiş fiş tak tak. Bu devam ederken Özlem düşünmüş ki Allah bu bulaşıklar halledecekse ben en iyisi başlayayım süpürmeyi. Çıkartmış süpürgeyi taktı fişe ve başladı. Ve aynı zamanda bunu söylerken yardım geldi de hiç yetmez ki yardım perisi. Bir sürü yardım perisi lazım buna. Çünkü bu şimdi bulaşık yapıyor ve ben şimdi süpürgeyle kaldım.

0: demiş. Derken biri kapıya vurdu. Gitti küçük delikten bakmaya. Kim o dedi. Ama biliyor zaten. Kapının öteki tarafında başka bir peri duruyor. Benim, beni çağırdın. Hemen geldim. Yardım peri benim. Buyurun. İçeri aldı. Siz tam olarak ne yapacaksınız? Eğer beni içeri alıyorsan artık hiç bir daha süpürmen gerekmez. Harika haber. Hemen içeri almış. Ona süpürgeyi devretti ve ikinci peri süpürmeye devam etti. Şimdi birinci peri mutfakta ne yapıyordu? Fiş fiş tak tak ve ikinci peri ne yapmaya başlamış?
1: Süpürge yapmaya başlamış.
0: Fiş fiş tak tak. Oo, ev inanılmaz kalabalık ve sesli olmaya başladı ama işler bitti mi? Hayır, bitmedi. Hala ütü kaldı. Çünkü tabii ki bizim Özlem beyaz yakalı olduğu için her gün tertemiz ve ütülenmiş bir gömlekle işe gitmek zorunda kalıyor. O yüzden takmış ütünün fişi ve sıcak oldu. Başladı gömleklerini ütülemeye. Dev bembeyaz bir dağ onu bekliyor. Bu da bitmez dedi. Of of of. Bu işler bitmez ya. Ne yapacağım ben?

der demez başka bir peri geldi kapıya. Özlem delikten baktı. İnanamadı. Bugün gerçekten inanılmaz bir şans günüymüş. Yardım perisi gelmiş. Ay kızım, beni içeriye alıyorsan ben artık senin bütün ütülerini yaparım senin için. Hı? Hemen buyurun buyurun. Verdi ütüyü ve düşündü ki şimdi mutfakta biri ne yapıyor? Fış fış tak tak. Fiş fiş tak tak, fiş fiş tak tak. Salonda biri aynı zamanda yeni olan her yerde bir iş. Özlem düşündü ki yani biraz sesli bir ortam ama yumuşak bir müzik koysam ve üstünde ben yogamı yapsam, biraz spor, biraz sağlık olsun. Hemen eşofmanını giydi ve başladı. Yoga yapmaya. Arkada sesler devam ediyor. Çekti kolunu, aşağıya gitti. Bacakların arkası ağrıyor. Bacakların önü ağrıyor. Kolları ağrıyor. Göbeği ağrıyor. Sırtı zaten çok yorgun. Of, bu yorgun beden ile kim yoga yapacak diye düşündü. Of. Neler neler yapmam gerekiyor. Gerçekten yapmam gereken şeylerin listesi bitmiyor diye düşündü.

0: Derken hemen ve dairenin kapısına baktığında yoga eşofmanla gelmiş bir yardımperisi. İnanılmaz, kafasına bir bant takmış, bembeyaz bir eşofmanı var. Böyle zaten hazır bir yoga pozisyonu ile kanatlarla uçuyor. Affedersiniz, kimsiniz? Yoga için yardım etmeye geldim dedi. Aa, yoga için yardım alabilir miyiz diye merak etti Özlem. Hemen içeri aldı. Bu iş tam olarak nasıl olacak? E dedi ki, bundan sonra yoga yapmak istediğiniz zaman hep ben yaparım. Bütün faydalar size gelir, ben uğraşırım. Bu da iyi. Hemen buyurun, siz sağına geçin isterseniz. Orada hemen peri uçtu ve anında Trikonasana pozisyonu başladı yoga yapmaya. Özlem'in mutfağında fiş fiş tak tak, fiş fiş tak tak, sauna odasına ve sauna tam bir yardım fabrikası gibi herkes ona yardım ediyor ve şimdi Özlem'in yapacağı hiç ama hiçbir iş kalmadı. Hep istediği şey. Koltukta oturdu. Oh! Ama bir an sonra ben şimdi ne yapacağım dedi. Yapacak bir şeyim yok. Bir yardım mı etsem bunlara? Bir sürü sesler her yerden gidiyor. O yüzden mutfağa gitti. Mutfakta bulaşık yıkayan fiş fiş tak tak. Dedi ki, isterseniz ben yardım edeyim, durulayım. Hayır, olamaz. Ben yardım perisiyim. Eğer ben yapacaksam senin dinlenmen gerekiyor. Peki dedi. Sonra gitti. Dedi ki, isterseniz siz yorurdunuz, artık ben yapayım biraz. Hayır, ben yardım perisiyim. Artık senin dinlenmen gerekiyor. Ötekine gitti. Hayır, ben yardım perisiyim. Senin dinlenmen gerekiyor. Yoga yapan arkadaşa dedi ki, beraber yoga yapsak. Hayır, ben yardım perisiyim. Senin dinlenmen gerekiyor. Demiş, yapacak hiçbir şey yok dedi ki. En iyisi ben biraz bekleyeyim. Bunlar işlerini biter, giderler evlerine ve beni rahat bırakırlar yalnız. Ama gitmediler. Gitmediler, gitmediler. İşler bitince birden yer değiştir dedi ilk yardım perisi. Ve birden yoga yapan peri geldi, bulaşıkları kirletti. Bulaşıkları yıkayan peri gitti, salonda toz dağıttı. Salonu süpüren peri gitti, bütün gömlekleri karıştırdı. Ve bütün işler bozduktan sonra bunlar baştan aldılar bir daha işler yapmaya. Özlem anladı ki çok zor bir durum var onun başında. Özlem'in başına zor bir durum gelince yapacak tek bir şey olduğunu biliyor. Bu da anneannesi aramak. Anneannesi Artvinli. Ama zannetmeyin anneannesi böyle Artvinli dağda oturduğu için teknolojiden bir haber olduğunu. Hayır, anneannesi internet kullanıyor ve o yüzden hemen Özlem onu internet üzerinde aramaya karar verdi. Daha güzel birbirini görebiliyorlar. Aynı zamanda ona evindeki olan perileri gösterebilecek canlı canlı. Özlem aradı. Ay torunum, kızım, yavrum, ne yapıyorsun sen orada? Ay anne başım derdi soktum biliyor musun? Ve bütün durumunu anlattı. Ay dedi, bilmez miyim? Bizim oralarda Artvin'de çok peri var, cin var, her tür bunlardan var. Ama şimdi kızım, bunlar senin evine nasıl girdiler? Yoksa sen çağırdın mı onları? Anneanne belki çağırmış olabilirim. Of kızım, ne yaptın? Perileri çağırmak kolay, onları göndermek çok zor. Şimdi ne yapabilirim? Gel, biz beraber bir plan yapalım. Biliyorsun ki periler normalde bizim Artvin'de tepede yaşarlar. Ama senin İstanbul'da acaba nerede yaşıyor olabilirler? Yüksek bir yer olacak.
1: Çamlıca Tepesi.
0: Büyük bir ihtimalle Çamlıca Tepesi'nde yaşıyorlardır. O zaman sen çık dışarıda ve bağır dışarıdan. Dikkat dikkat! Çamlıca Tepesi yanıyor. Onlar bunu duyunca hemen evlerine doğru giderler. Yangın söndürmek için. O zaman senin an meselesi bütün durumu çözmen gerekecek. Tabakları alacaksın, baş alta koyacaksın. Süpürge alacaksın, onu yüksek bir yerde asacaksın. Ütü alacaksın, ütünün fişi çekeceksin. Onu da dolap içinde kilitleyeceksin. Ve en son yoga kıyafetlerin, onları alacaksın ve çekmecenin içinde düğüm hali duracaklar. Ancak böyle kurtulursun. Özlem anneannesinin dediğini tıpı tıp yaptı. Önce geldi, Çamlıca Tepesi yanıyor. Periler bunu duyacak, hemen uçarak gittiler. Evimiz, evimiz, evimiz diyerek. O zaman Özlem hayalette tabakları, süpürgeyi, ütüyü ve tabii ki yoga kıyafetleri hepsini bir güzel bağladı, astı ve kapıyı kilitledi. Periler geri gelince önce Özlem biz geldik, yardım edeceğiz sana. Hayır teşekkür ederim, artık işlerimi kendim yapmaya karar verdim dedi Özlem. Ama Özlem olamaz şimdi, tabaklar bizi özler. Tabaklar gelin, bizi kapı açın. Tabaklar yapamıyoruz, gelmiyoruz ki, ters yüz koydu bize. Süpürge gel kapı aç bizi. Hiçbir şey yapamıyorum, beni yüksek bir yerde astı. O zaman ütü gelsin fişimi çıktı, bir de beni çekmece içini kapattı. Yoga kıyafetler gelsin. Ay düğüm içinde olduk, çekmece içinde kaldık. Bunu duyan yardım perileri Özlem'in evine bir daha gelemeyeceklerini anladılar. Ve uzaklara gittiler. Onlar gidince Özlem'in evini kendi kendine olduğu rahat, modern, konforlu dairesine döndü. Bir oh çekti ve rahat rahat evine bir düzen koydu ve tabii ki şarkı söyleyerek.

0: Böyle de oldu ki Özlem artık evine gittiği zaman çok yapmasa da her zaman kendi ellerini, kendi evi için, kendi işlerini yapmaktan aslında evet bazen zor ama kendin yapmaktan ayrı bir tat, ayrı bir lezzet geldiğini keşfetti. Bizim masalımız burada bitiyor. Umarım siz bu masalın olay örgüsü alırsınız ve keyifle onu değiştirirsiniz, eklersiniz, çıkartırsınız. Kendi değerleriniz, kendi hayal gücünüz, kendi hayatınızın işlerine göre modern masallar üretirsiniz. Bu bizim atölyemizde bugün. Ben Cidit.
1: Ve ben Gözde.
0: Beraber size bunu sunduk. Sizin evinizde ve hayatınızda her daim bol masallar olsun.
2: Judith Lieberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar...

0: ve hayat var. Hava durumu.
1: Ülkede sıcaklık farklılık göstermiyor. İstanbul ve Bursa güneşli, Poyraz sert, sıcaklık 28-31 derece. İç Anadolu güneşli, Ankara 28 derece. Sıcaklık gece Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. İzmir 32 derece. Akdeniz'de nem oranı Antalya tarafında biraz artacak. Sıcaklık 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep 33 derece.
0: Hava durumu.
2: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saatler 2'yi gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Orta Doğu'da sıcak saatler yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta saldırılar denizde yoğunlaştı. Amerikan ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiklerini açıkladı. İran ise misillemeyi Ürdün ve Bahreyn'deki Amerikan üslerine yöneltti. Ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çavuk karşımızda. Ali, saldırılara ve İran'ın misillemelerine yönelik son bilgiler neler?
1: Hatta ABD'nin Hark Adası'na 4 mil uzaklıktaki bir İran petrol tankerine yönelik saldırısı sonrasında misillemelerini başlatmış durumda. Tabii ABD yönetimi şu ana kadar en az 5 petrol tankerini vurduğunu, hedef aldığını duyurdu. Tahran yönetimi bir petrol tankerini teyit etti, ancak birkaç petrol tankerinin de hedef alındığına ilişkin İran basınında bilgiler var ve an itibariyle de Hürmüz Boğazı çevresinde yine patlama seslerinin duyulduğuna ilişkin de İran basınında iddialar olduğunu görüyoruz. Ancak Tahran yönetimi, derin muhafızı ordusu yaklaşık bir saat öncesinde misillemesini başlattığı, Ürdün'de bulunan ABD üssü, yine Bahreyn'deki ABD üslerine yönelik yoğun bir şekilde füze misillemelerinin, saldırılarının gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kez Nisan ayından bu yana kadar derin muhafızları ilk kez bu kadar yoğun füze ateşledi. İran basınında en az 40 füzenin ateşlendiği belirtiliyor. Yine Ürdün'deki ABD üssüne yönelik füze saldırılarında küme başlıklı füzeler kullanıldığı da sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerde dikkat çekmişti. 12 günlük savaşta özellikle İran, İsrail'e karşı kullandığı füzelerde görmüştük küme başlıklı füzeleri. Şimdi ABD üssüne yönelik bu füze saldırılarında da yine küme başlıklı füzelerin kullanıldığını görüyoruz. Bahreyn'de yine patlamalar olduğuna dair bilgiler var. İran'ın derinliklerinden bu füzeler ateşlendi. İsfahan, Hamedan, yine Gez gibi eyaletlerden bu füzeler ateşlendi. Derin muhafızlarının açıklaması var. Ürdün'deki ABD üssüne yönelik bu misilleme saldırganı cezalandırma amacıyla gerçekleştirilmiştir deniyor ve katı ve sıvı yakıtlı balistik füzeler kullanılarak F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım ve onarım hangarları ile bu uçakların hazırlık için bekletildiği alanların, bölgelerin hedef alındığı ve ağır zayiat verildiği şeklinde derin muhafızlarından da az önce yeni bir açıklama geldi. Bu misillemelerin devam edeceği de vurgulanıyor, ancak son günlerde sen de açılışta söyledin, askeri tırmanış, askeri gerilim Hürmüz Boğazı'nın daha derinliklerine doğru ilerlemeye başlamıştı. ABD ordusu özellikle Hark Adası çevresinde bekleyen, demirlemiş bir şekilde sırasını bekleyen petrol tankerlerini hedef alıyordu. Bu petrol tankerlerinin dolu mu ya da boş mu olduğuna dair elimizde bir bilgi yok, ancak bu petrol tankerlerine yönelik saldırılar Hark Adası'na yakın bölgelerde yoğunlaştığını görüyoruz. İran içerisinde yapılan yorumlarda, askeri uzmanların değerlendirmelerinde artık ABD'nin başlatmış olduğu ekonomik kuşatmayla birlikte askeri kuşatmanın da eş zamanlı olarak daha da artırıldığı ve İran sınırlarına daha da yaklaştığı yönünde. İran'ın bu gece en az 40 balistik füze ateşleyerek böyle bir misilleme yapması da bu yorumlarla birleştiğinde anlam kazanıyor Ata. Çünkü ABD artık sadece uyguladığı deniz ablukasında İran gemilerini Hürmüz Boğazı'ndan geri dönmeye zorlamıyor. Doğrudan ihracatın kaynağını hedef alıyor diyebiliriz. Yani Hürmüz Boğazı'na İran petrol tankerleri ulaşmadan hedef alıyor aslında ve son günlerde bunun sıklığı da artmıştı ve ülke içerisinde yapılan değerlendirmelerde bunun yeni bir askeri caydırıcılık olduğu ve daha sert karşılık verilmesi yönünde değerlendirmeler yapılıyordu. Bir anlamda da Tahran yönetimi en az 40 balistik füze ateşleyerek Ürdün ve Bahreyn'deki ABD üslerini hedef aldı ve bu askeri caydırıcılığa bir anlamda varım dedi ve askeri tırmanış da bu anlamda devam ediyor. Gün içerisinde akşam saatlerinde Hark Adası'na 4 mil uzaklıkta bir petrol tankeri ABD tarafından hedef alınmıştı. Bunun gerekçesi olarak ise ABD yönetimi son günlerde İran ABD savaş gemilerine yönelik saldırılarını artırmıştı Hatta buna bir misilleme, bir yanıt olarak ABD bu saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuş oldu. Yeni bir askeri tırmanış yaşanıyor. Ancak bu tırmanış Hürmüz'ün daha derinliklerine, Hark Adası çevresine yoğunlaşmış durumda ve Tahran yönetimi de bunu kırmızı çizgi bir egemenlik ihlali olarak gördüğünü bu misillemelerle bir anlamda göstermiş oldu diyebiliriz. En az 40 füzenin ateşlendiği belirtiliyor. Yarım saat içerisinde ateşlenen füzeler bunlar. Belli muhafızları füzelerin ateşlendiği anlara ilişkin görüntüler yine paylaştı. Bahreyn'de patlamalar olduğu gibi yine Hürmüz Boğazı çevresinde bazı petrol tankerlerinin de yine hedef alındığına dair bilgiler ve iddialar paylaşılıyor.
0: Ali Çabuk'u dinledik, Tahran'dan aktardım. İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimleri sebebiyle İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında olduğu 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı geldi.
2: Bugün attığımız adımlar hem İsrail hükümetine hem de Filistinlilere daha fazla acıya ve iki devletli çözümün yok edilmesine seyirci kalmayı reddettiğimiz mesajını içeriyor.
3: İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'e yaptırım kararını bu sözlerle açıkladı. Fransa, İngiltere, Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç, yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretini yasaklayacaklarını duyurdu. Miliband, İsrail'e yönelik yeni bir yaklaşım uygulamaya başlayacaklarını vurguladı.
2: İngiltere yönetimi olarak İsrailli yerleşimci teröristlerce işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere etnik temizlik uygulandığına katılıyoruz.
3: İngiliz Bakan Batı Şeria'daki aşırıcı Yahudi yerleşimcilere de yaptırım uygulayacaklarını duyurdu. Yasa dışı yerleşim yerlerinin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman ve gayrimenkul gibi hizmetler sunan şirket ve kişilerin de yaptırım listesine alınacağını belirtti. İngiltere'nin İsrail'in işgaline katkıda bulunan tüm silah ve ihracat lisans başvurularını reddedeceğini belirten Miliband bu durumu çifte kilit olarak tanımladı. Açıklanan silah ambargosunun işgal sona erene kadar yürürlükte kalacağı belirtildi. 12 ülkenin ortak açıklamasında İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin iki devletli çözüm olasılığını tehlikeye attığı vurgulandı. Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinin derhal durdurulması çağrısı yapıldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot da ülkesinin Filistin'deki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle olan ticari ilişkilerini sonlandıracağını duyurdu. Batı Şeria patlamaya hazır diyen Fransız Bakan, aşırılıkçı yerleşimciler tarafından Filistinlilere yönelik şiddet olayları tırmanıyor ve İsrail yetkililerinin kendileri tarafından da kınanan terör eylemleri yaşanıyor ifadelerini kullandı. İsrail'den karara tepki gecikmedi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, suçlamaları gerçek dışı ve skandal olarak nitelendirdi. Yaptırımların İsrail'de yaklaşan seçimlere açıkça müdahale anlamına geldiğini söyledi. Misilleme olarak İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunun kapatılacağını duyurdu. Filistin yönetimi ise İsrail yerleşimlerine yönelik yaptırımları hesap verilebilirlik yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da aralarında bulunduğu 12 ülkenin İsrail'e yönelik yaptırım kararını değerlendirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Duran, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı alınan karardan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Uluslararası toplumun Gazze'deki yıkım ve insani dram karşısında da aynı kararlılığı göstermesi gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin bir açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bu açıklamada Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde 12 ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz denildi. Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümü için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm mensuplarının benzer kararlar alması gerektiği de kaydedildi. Yurttan gelişmelerle devam ediyoruz. Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını yayılmaya devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde bazı mahalleler tahliye edildi. Antalya'nın Aksu ve Kumuca ilçelerinde de alevlerle mücadele sürüyor. İki ilçede zarar gören evler oldu. Bazı mahallelerse tahliye edildi.
4: Evlere kadar ulaşan yangını söndürebilmek için ekiplerle birlikte vatandaşlar da seferber oldu. Ellerine kovaları alan mahalle sakinleri alevlerin önünü kesebilmek için mücadele verdi. Kozan ilçesindeki yangın dün sabah saatlerinde Doğan Alanı mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Bölgede rüzgar etkiliydi. Alevler Eniz Çakırı mahallesi yönünde ilerledi. Kısa süre içinde yerleşim yerleri için tehdit haline geldi. İki mahallede bazı evlerin yandığı görüldü, bölgede 40 ev tahliye edildi.
5: Köyde 4 tane ev hasarlı yani. 3-4 tane ev, hatta aşağıdakinin biri çok yanmış, oradaki çok yanmış.
6: Vallahi köyün son durumu perişan, Allah yardım etsin. Berbat, görüyorsun, sen de görüyorsun. Allah yardım etsin.
4: İlerleyen saatlerde yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine kadar ulaştı. Musulu ve Dağiler köyleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgedeki söndürme çalışmaları yaklaşık 500 personelle devam ediyor. Karanlık nedeniyle hava desteği sağlanamıyor. Şimdiye kadar 130 hektardan fazla ormanlık alanın zarar gördüğü belirtiliyor. Antalya'nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan yangında ise 3. güne girildi. Alevler dün akşam saatlerinden itibaren Kepez ilçesine kadar ulaştı. Alevlerin ulaştığı Yeşilkaraman mahallesinde tahliye edilen evlerden bazıları yandı. Sera ve ahırlar da zarar gördü. Yangının başladığı Karaöz mahallesinde de zarar gören evler var. Söndürme çalışmaları sürerken risk altındaki Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahallelerinde güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor. Orman yangını nedeniyle Antalya-Isparta karayolu trafiğe kapatıldı. Kumluca ilçesindeki yangınsa dün 14.30 sularında Toptaş mahallesindeki ormanlık alanda başladı. Alevler kısa süre içinde Güzören mahallesine ulaştı, 10 ev yandı. Aksu ve Kumluca'da toplam 254 ev tahliye edildi. İki ilçede elektrik kesintileri de yaşanıyor. 2000'i aşkın eve elektrik verilemiyor. Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtiliyor. Alevlerle mücadele aralıksız sürüyor. Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alandan da alevler yükseldi. Rüzgar şiddetliydi, alevler kısa sürede yayıldı. Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı. Alevlerin sarp arazide etkili olması nedeniyle karadan ulaşımda güçlük yaşandı. Orman Genel Müdürlüğü akşam saatlerinden itibaren yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
0: Beş ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sunarak görevlerine başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık ve Kanada büyükelçileri Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler Erdoğan'la fotoğraf da çektirdi. Cumhurbaşkanı daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgeye yansıyacağını vurguladı. Irak'ta Ekim ayı ile birlikte terör örgütleri ve silahlı milis grupların silahlarını da merkezi hükümete vermeye başlayacağını söyledi.
7: Terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor.
3: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefini bu sözlerle anlattı. Kurtulmuş mesajlarını Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile mecliste düzenlediği ortak basın toplantısında verdi.
7: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge süreci ile birlikte hep beraber dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz, birleşiyoruz, bir halde beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
3: Meclis Başkanı Kurtulmuş ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi önümüzdeki ay Irak'ta milis güçlerinin silahlarını merkezi hükümete vermeye başlayacaklarını da söyledi.
7: Önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak merkezi hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim.
8: Bu ayın 30'u ya da Ekim 1'de bütün silahların devlet kontrolünde olmasına yönelik çalışma olacaktır.
0: İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. 4 tur süren oylamanın ardından seçimin kazananı Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oldu. Belediye yönetimi CHP'den AK Parti'ye geçti.
9: İkinci tur oy verme işlemi bitmiştir.
10: Üsküdar Belediyesi başkan vekili seçimi 4. tura kaldı. 4 turda da CHP veya yeni partili meclis üyelerinden Cumhur İttifakı adayına oy verenler oldu. Seçimi 23'e karşı 19 oyla AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı.
11: Meclis üyelerimizle beraber hep beraber el ele verip Üsküdarlı'nın, Üsküdar'daki vatandaşlarımızın hayattaki konforunu ne kadar arttırabilirsek onun için mücadele edeceğiz.
10: Seçimde CHP ve Yeni Parti'nin 21, Cumhur İttifakı'nın da 21 üyesi oy kullandı. Kağıt üzerinde eşitlik vardı ama ilk 3 turda da AK Parti adayı önde çıktı. Bazı oylara itiraz edildi.
12: İki tane oyuna Ziya Bey'in itiraz geldi, Sibel Hanım'ın bir oyuna itiraz geldi. Buyurun grup başkan vekilleri.
10: Üsküdar Belediyesi'nde seçime gidilen süreç, CHP'li belediye başkanı Sinem Dedetaş'ın yolsuzluk iddiasıyla 31 Temmuz'da tutuklanmasıyla başladı. 5 Ağustos'ta ilk başkan vekilliği seçimi yapıldı. CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya 4 farkla kazandı. Ancak mahkeme itiraz üzerine seçimin yenilenmesine karar verdi. Aradan geçen sürede belediye başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik ve belediye meclis üyesi Ekrem Baki farklı suçlamalarla tutuklandı. 4 CHP'li üye ise AK Parti'ye geçti.
13: Türkiye demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçecek bir gün yaşandı Üsküdar'da. 2 meclis üyemiz sırf oy kullanamasınlar diye tutuklandılar.
10: Yeni Parti İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklamalarına AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir yanıt verdi.
14: Bugün ortaya çıkan sonuç aslında 5 Ağustos tarihindeki seçimde de 3. turda ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adeta basıldı. Başka bir partinin il başkanı ve ilçe başkanı tarafından. Bağırmalar, hakaretler, tehditler sizlere de yansıdı.
0: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yargılandığı davada iddianame hazırlandı. Soyer için 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
3: İzbeton'un kooperatifle 167,5 milyon liraya sözleşme yaptığı proje 25 gün sonra bir şirkete 260 milyon liraya devredildi. Bilirkişi raporuna göre şirkete 34 milyon lira fazla ödeme yapıldı. Kooperatif ise 77,6 milyon lira zarar etti. Örnek Köy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 4. etabına ilişkin iddianamede bu ifadelere yer verildi. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve 15 şüphelinin cezalandırılması talep edildi. İddianamede kamu ihale kanununa aykırı şekilde hareket edildiği belirtildi. Sözleşmenin İzbeton Yönetim Kurulu'nun kararı bulunmadan dönemin genel müdürü Heval Savaşkaya'nın tek imzasıyla yapıldığına dikkat çekildi. Tunç Soyer'in projelerin belediye garantisi altında olduğu yönündeki açıklamalarıyla vatandaşların kooperatiflere güvenerek üye olmasını sağladığı öne sürüldü. Tunç Soyer'le dönemin İzbeton Genel Müdürü Heval Savaşkaya'nın da aralarında bulunduğu 6 şüphelinin zimmete yardım suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin ise zimmet suçlamasıyla cezalandırılması isteniyor.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar var sırada. Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. CHP kurultayında adaylık için de kapıyı açık bıraktı.
15: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
16: Yolsuzluk.
15: Kalkıp da bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsiniz.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını söyledi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.
15: Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır. Dediğim gibi gidip oy veren de benim. Hı hı. Aday olsun diye, Cumhurbaşkanlığı aday olsun diye. Bu davalar ayrıdır. Kişi her yerde ve her ortamda, az önce söyledim, hesap vermeye hazır olmalı. Hesap vermeye. Her kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek. Hı.
3: Kılıçdaroğlu Euronews'in sorularını yanıtladı. CHP kurultayında yeniden genel başkan adayı olacak mısınız sorusuna da yanıt verdi. Kılıçdaroğlu delegenin istemesi şartıyla adaylığa kapıyı açık bıraktı.
15: Ben hiçbir zaman ve hiçbir dönem ben genel başkan adayım demedim. Delege derse ki şu kişi bize gelsin genel başkan olsun, nasıl reddedeceksiniz?
3: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçiminde işbirliğine açık kapı bıraktı. Muhalefetin seçimi kazanabilmesi için birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, %51'i nasıl alacaksınız? İşbirliği yaparak, işbirliği yapmadan nasıl alacaksınız ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Atlas'ın katiline toplam suçlardan 21 yıl ceza verildi. Ancak cinayet sanığının yaşı 15 olduğu için aldığı hapis cezası 18 yıl 10 aya indi. Sanık ortalama 12 yıl sonra tahliye olacak.
3: 17 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. 18 yıl 10 ay hapis cezası aldı ama yaklaşık 12 sene sonra cezaevinden çıkacak. Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar çıktı.
17: Atlas Çağlayan için adalet.
3: İstanbul Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada heyet 15 yaşındaki sanık F.Ç.'ye çocuğa karşı kasten öldürme, silahla tehdit ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından toplam 21 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Ancak sanığın olay tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza indirimi uygulandı.
18: Çocuk diye adlandırıldı tekrardan. 21 yıl 7 ayın içinde indirim yaptılar. 18 yıl 10 ay boyunca cezası kesildi. Tabii bunun yatarının bu olmadığını hepimiz de biliyoruz. Ne 21 yıl ne 18 yıl 10 ay. Bunların hiçbirinin yatarı bu değil. Yatacağı 3-4 sene. Yani biz cezada indirim istemiyoruz dedik. İndirim yaptılar. Diğer azmettiricilerle de alakalı savcılık soruşturma açacak. Bir tek bir gelişme bu oldu. Bir kez daha yıkıldım, bir kez daha parçalandım burada.
3: İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta bıçaklanarak öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine destek vermek için çok sayıda kişi adliyeye geldi. Sanığın 2038 yılında cezaevinden çıkacak olması tepki topladı.
19: Aşağı yukarı 12 yıl. Şu anda tabii ki cezalar burada toplanmıyor. Savcılıkta toplanıyor. Müddetname düzenleniyor. Biz de kendimize göre hesaplarımızı yapacağız. Elimize henüz bir karar geçmedi. Biz kendi hesaplarımızı şu anda üstten yapıyoruz. Daha çok taze. Onları da hesaplayıp ama ortalama 12 yıl diyebiliriz.
3: Yine akranları tarafından bıçaklanarak öldürülen Maddi Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi de anne Gülhan Ünlü'yü yalnız bırakmadı. Atlas Çağlayan'ın ailesi karara itiraz edecek.
17: En son karar istiyoruz.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan feribotta kaybolan 14 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 14 kişinin öldüğü facia sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi Müdürü de görevden alındı. Olay sebebiyle görevden alınanların sayısı böylece 6'ya yükseldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ise enkazın çıkarılmasına ilişkin teknik değerlendirmeler için İstanbul'da temaslarda bulundu. Başbakan Üstel'in geminin çıkarılması için çalışma yürüten şirketlerle görüşme yaptığı belirtildi. Üstel Ankara'da da temas halindeydi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le görüştü. Görüşme sonrasında açıklama yapan Yılmaz, deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarının son durumunu ve bundan sonra atılacak adımları ele aldık dedi. Kocaeli'de geçen yıl kozmetik fabrikasında çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi yaşamını yitirmişti. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren 7 kamu görevlisi hakim karşısına çıktı. Şüpheliler için 22'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca hayatını kaybeden işçilerden Tuğba Taşdemir'in doğum günüydü. Aileler duygusal anlar yaşadı.
3: Kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. 7 işçinin öldüğü fabrika yangınında 7 belediye çalışanı davanın 4. duruşmasında ifade verdi.
16: Bu kamu görevlileri tutuklansın. Kimse serbest kalmasın. Hiç kimse bu duruşmada kimseyi serbest bırakmasınlar. Hepsi yargılansın ve en ağır ceza verilmesini istiyoruz.
3: Kocaeli Dilovası'ndaki kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında ikisi çocuk 7 kişi hayatını yitirmişti. İddianamede imalathane olarak kullanılan yerin ruhsatının olmadığı, mimari projede yer almadığı ve kaçak bina statüsünde olduğu vurgulandı. Ruhsatı bulunmayan bina için çalışma izni veren kamu görevlilerinin yargılanma talebi de kabul edildi. Aralarında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de bulunduğu 7 zanlı için 2'şer yıla kadar hapis talep ediliyor. Zanlılar bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor. İlk kez ifade veren Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, belediye başkan yardımcısının tekrar dosyayı incelemek gibi görevi yoktur, memura güven söz konusudur dedi. Son duruşmanın olduğu gün ölen işçilerden 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir'in doğum günüydü. Duruşma öncesinde duygusal anlar yaşandı.
20: Bile bile çocuklar.

0: İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken çarpıp 3 yaşındaki Elif Mavi Avni'nin ölümüne neden olan sürücü hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Hem savcılık hem de aile bu karara itiraz etti. Bunun üzerine sürücü tutuklandı.
1: Annesiyle beraber yolun karşısına geçecekti. Aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Minik Elif'in ölümüne neden olan sürücü için önce ev hapsi kararı verildi. İtiraz üzerine gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Kaza 3 Eylül günü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Elif Mavi Avli annesiyle birlikte yolun karşısına geçiyordu. O sırada bir otomobilin çarpmasıyla savruldular. Ailesinin bir gün önce doğum gününü kutladığı küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü Fatoş Akıl Bilge Soy hakkında ev hapsi kararı verildi. Ancak hem savcılık hem de aile karara itiraz etti. Mahkeme dosyada kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğunu belirterek itirazı kabul etti. Bunun üzerine gözaltına alınan Bilge Soy, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlamasıyla tutuklandı. Kararın ardından Merve ve Fatih Avli çifti kızlarının mezarını ziyaret etti. Acılı aile adaletin yerini bulması gerektiğini söyledi.
0: Yeni eğitim öğretim yılı bazı okullarda uyum haftasıyla başladı. Öğrencilerin büyük çoğunluğuysa pazartesi günü ders başı yapacak. Nisan ayında Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırıları sonrası bu yıl için ek güvenlik önlemleri de alınıyor. İstanbul Esenler'deki 70 okula yapay zeka destekli güvenlik kamerası sistemi yerleştirildi.
2: Tüm ilçe fiber optik kablolarla donatıldı. Park, bahçe ve sokakların yanı sıra okullara da kameralar yerleştirildi. İstanbul Esenler'deki 70 okul güvenli şehir projesi kapsamında izlenmeye başladı. Okul kapıları ve çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla başlayan proje, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Esenler Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla hayata geçti. Belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'ne monitörler yerleştirildi.
3: Bütün cadde ve sokaklarımıza yapay zeka destekli bir kısmı yüz tanıma sistemli kameralar ve aynı sistem okullarımızda da 70 okulumuzun hepsinde de aynı sistem kuruldu. Bu sistem buradan takip edilebildiği gibi esas güvenlik boyutu itibariyle emniyet tarafından takip ediliyor.
2: Aselsan'ın geliştirdiği sistem yüz tanımayla okul çevresine yaklaşan sabıka kaydı bulunan kişileri tespit edecek. Yapay zekada yaşanabilecek anormal bir durumu anında algılayıp gerekli birimlere iletecek.
4: Bu konu hakkında hiçbir bilgimiz yoktu. Sizin sayenizde bu şekilde olduğunu öğrenince gayet gerçekten mutlu olduk.
5: Çocuklarımızın güvenliği çok önemli. Son dönemlerde olan olaylardan sonra özellikle.
2: Esenler'in pilot bölge niteliği taşıdığı projenin Türkiye geneline yayılması hedefleniyor.
6: Okul müdüretiyle görüştüğümüzde daha önce söylemişlerdi bize böyle bir projenin olduğunu. Gözümüz arkada kalmıyor diyebiliriz inşallah.
3: Emniyet bir taraftan güvenliğini tedbirini alırken biz de diyelim ki okulun kapısında anormal bir yığılma varsa, trafikle ilgili bir yoğunluk varsa ya da başka bir şey varsa biz de anında görüp müdahale edebiliyoruz. 500 kamerayı aynı anda görebiliyoruz ama bir kamerayı çok önemli olarak zoomlayabiliyoruz. Böylece bütün ayrıntıları görebiliyoruz.
2: Emniyet birimlerinin pazartesi gününden itibaren okul çevrelerinde ek güvenlik tedbirlerini hayata geçirmesi de planlanıyor.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 9 Eylül Anadolu'nun parçalanabileceğini, Türk milletinin tarihten silinebileceğini düşünenlere verilmiş tarihi bir cevaptır dedi. MHP lideri yazılı açıklamasında 9 Eylül'ün Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin tarihi bir göstergesi olduğuna dikkat çekti. İzmir'de Türk bayrağının dalgalanmasının Türk milletinin esareti reddeden karakterini yansıttığını da söyledi. Bahçeli açıklamasında bize düşen istiklalimizin hangi bedellerle kazanıldığını unutmamak ve onu canımız pahasına da olsa ecdadın emanetine sadakatle yaşatmaktır ifadelerine de yer verdi. Süper Vali Recep

0: Recep Yazıcıoğlu bundan tam 23 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetti. Görev yaptığı her kentte de adından söz ettirdi. Halkın büyük sevgisini kazanan Yazıcıoğlu'nun adı okullarda, hastanelerde yaşatılıyor.
1: Bu kadroda bana da görev varsa ben varım bu işi.
2: Adı caddelere, okullara, hastanelere, köprülere verildi. Görev yaptığı her yerde halkın sevgisini kazandı. Süper vali olarak bilinen Recep Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden 23 yıl geçti. Onun makam odasında şimdi oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanlığı yapıyor.
3: 23 yıl oldu. Dile kolay, çok hızlı geçti ama sanki yani hiç kaybetmemiş gibi ya da hani onu her gün özlemle anan bir ailesi var, sevenleri var, dostları var.
2: Recep Yazıcıoğlu meslek hayatına 1968 yılında Aydın'da kaymakam vekili olarak başladı. Farklı illerde kaymakamlık yaptı. 1984'te Tokat valiliğine atandı. O tarihte 36 yaşında olan Yazıcıoğlu Türkiye'nin en genç valisi olarak kayıtlara geçti. 5 yıllık görev süresi boyunca eğitim ve sağlık çalışmalarıyla dikkat çekti. Aydın, Erzincan ve Denizli valisi olarak da görev yaptı. Halk arasında süper vali olarak anılıyordu. 8 Eylül 2003'te 55 yaşında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
3: 23 yılın bizim için en kıymetli tarafı da aslında bu kadar zaman içerisinde, idarecilik görevi içerisinde işte insanların gönlüne dokunabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bize her fırsatta gösterdi.
2: Recep Yazıcıoğlu'nun yıllar önce valilik yaptığı Tokat'ta bugün oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanlığı yapıyor. Yazıcıoğlu babasının o dönem kullandığı makam odasında görevini yürütüyor.
0: Dış gelişmelere bakalım yeniden. Avrupa Birliği Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali destek adımlarına bir yenisini daha ekledi. Üye ülkeler Ukrayna'nın Patriot hava savunma sistemleri için kritik ürünler satın almasına imkan tanıyacak muafiyet konusunda anlaşmaya vardı. Açıklama Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'den geldi. Leyen Ukrayna'ya aktarılacak 3,2 milyar euroluk bir sonraki ödemenin ülkenin Rusya saldırılarına karşı hava sahasını daha iyi korumasını sağlayacağını ifade etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Onaylanan bu yeni finansman paketi ve kritik muafiyet kararıyla birlikte önümüzdeki dönemde Ukrayna'nın bataryayla füze tedarikini hızlandırarak hava savunma kapasitesini artırması bekleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun 7 Ekim saldırılarından yaklaşık 1,5 hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed tarafından doğrudan uyarıldığı iddia edildi.
2: 2023 Eylül ayının son günleri, yani Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından yalnızca birkaç hafta öncesi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu aradı. İki lider güvenli hat üzerinden yaklaşık 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Muhammed Bin Zayed, Netanyahu'ya Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın bölge genelinde büyük bir operasyon hazırlandığını söyledi. Netanyahu'ya bu tehdide karşılık Gazze için ekonomik çözümler üretilmesi ve Batı Şeria'nın sakinleştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ancak Netanyahu'nun bu durumu her türlü senaryoya hazırlıklıyız diyerek geçiştirdiği ve kritik istihbaratı İsrail'in üst düzey güvenlik birimlerinden gizlediği öne sürülüyor. Bu iddialar Haaretz gazetesinde yer alan haberden. Gazete haberini yeni yayınlanan Rehineler 843 günlük terk ediliş kitabına dayandırdı. Benzer bir uyarının Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil tarafından da yapıldığı, ancak İsrail Başbakanı'nın önceliği Gazze yerine Batı Şeria'ya verdiği ileri sürülüyor. Kitaptaki belgeler saldırı öncesinde İsrail ve Hamas arasında Shin Bet üzerinden gizli bir esir takası görüşmesi yürütüldüğünü, ancak müzakerelerin tıkanması üzerine Sinvar'ın Eylül ayında süreci kestiğini de gösteriyor. 7 Ekim saldırılarının hemen ardındansa Katar'ın sivillerin serbest bırakılmasına yönelik sunduğu arabuluculuk teklifleri İsrail kanadı tarafından reddedildi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise iddiaları mutlak bir yalan diyerek reddetti.
0: İran savaşı akaryakıtı daha pahalı hale getirdi. Motorin 90 lira, benzin de 77 liraya çıktı. Motorinle benzin arasındaki fiyat makası da açılıyor.
2: Motorin, benzinin iki katı zamlandı. Fiyat makası açıldı. Akaryakıt piyasasında ABD, İran ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri hissediliyor. 27 Şubat'ta 68 lira olan motorin bugün 90 lira. 62 lira olan 1 litre benzinse 77 liraya satılıyor. Yani motorin 28 lira, benzin 15 lira zamlandı. 6 lira olan fiyat farkı 13 liraya çıktı. Üstelik motorinde bu ay 10 liralık bir ÖTV indirimi uygulanıyor. Benzinde uygulanan indirim oranı çok daha düşük. Motorinde fiyatın daha fazla artmasının birkaç nedeni var. Ekonomi gazetesinin haberine göre en büyük neden ticari araçlarda dizel kullanılması. Tırlar, kamyonlar, ağır iş makineleri, traktörler, hatta trenler motorinle çalışıyor. Benzinse daha çok vatandaşların günlük tüketimi için önemli. Yani benzin talebi fiyat artınca düşebiliyor. Diğer bir nedense stoklama. Dizel ürünler benzine göre daha sınırlı bir depolama alanına ve ömre sahip. Bu da fiyat artışının daha yüksek olmasına neden oluyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, yapay zeka üretimi harita paylaşımlarına devam ediyor. Bölge ülkelerini ABD toprağı olarak gösteren paylaşımda bulunan Trump, diplomatik krize yol açtı. Trump'ın sosyal medya paylaşımında Kanada, Meksika ve Grönland'ın yanı sıra İzlanda'nın da aralarında olduğu ülkelerin Amerikan bayrağıyla kaplanmış olması tepki çekti. İzlanda, Trump'ın harita paylaşımı nedeniyle ABD'nin Reykjavik Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. İzlanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada paylaşımın tamamen uygunsuz olduğu vurgulandı. Trump, İran haritasını da kendi silüetiyle değiştirdiği bir harita yayınlamıştı. Fransa'nın Caen-sur-Mer kentindeki Renoir Müzesi'ne giren iki kişi, ünlü Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'a ait 4 tabloyu çaldı. Tabloların toplam değeri yaklaşık 9 milyon euro. Caen-sur-Mer Belediye Başkanı, hırsızların yerel saatte sabah 6'dan kısa süre önce bahçe çitinde açtıkları delikten müzeye girerek 4 tabloyu çaldığını duyurdu. Ancak çalınan eserlerin hangileri olduğu hakkındaysa bir bilgi vermedi. Müzede alarmın çalması üzerine polisin 5 dakika içinde olay yerine geldiğini söyledi. Polislerin iki hırsızı kovalamaya başladığını, hırsızların kaçarken iki tabloyu düşürdüğünü ancak diğer ikisini alıp kaçtıklarını söyledi. Geçen yıl Paris'teki Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunda yaklaşık 90 milyon euroluk mücevher çalınmıştı. Ankara İslam İşbirliği Teşkilatı üye devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'na ev sahipliği yapıyor. Forumun amacı Müslüman diasporalar arası diyaloğun artırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi. Etkinliğin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile katıldı.
4: Hedefimiz Müslümanların kimliklerini ve inançlarını güven içinde yaşadığı bir düzenin güçlendirilmesidir.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Yılmaz, diasporada yetişmiş nitelikli girişimci insanların yeniden kendi coğrafyalarına çağrılabileceğini söyledi. Potansiyellerini harekete geçirecek ortamları oluşturmakta üzerinde düşünmemiz gereken bir diğer boyut olarak karşımıza çıkıyor dedi.
4: Azerbaycan'ın diasporadan sorumlu devlet komitesi, Pakistan'ın yurt dışında yaşayan vatandaşlarına yönelik müstakil bakanlık yapılanması ve diğer üye ülkelerimizin geliştirdiği kurumlar diaspora politikalarına verilen önemin somut göstergeleridir.
2: Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da kürsüdeydi.
5: Bugün dünyanın dört bir yanındaki Müslüman diasporaların gençleri birden fazla kültürün kesiştiği bir atmosferin içinde büyüyorlar. Tam da bu noktada onlara isimlerini ve hikayelerini dünyaya duyurabilmeleri için çağa uygun ve güvenilir imkanlar sunmalıyız.
2: Forumla Müslüman diasporalar arası diyaloğun artırılması ve ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
0: Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan cenaze törenine tepki yağıyor. Dışişleri Bakanlığı Mladic'in uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edildiğine dikkat çekti. Brüksel'den de cenazeye Sırp hükümetinin katılmasına tepki geldi.
2: Görüntüler soykırım suçlusu Bosna kasabı Ratko Mladic'in Belgrad'daki cenaze töreninden. Soykırım, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapis yatmakta olan Mladic geçen hafta 82 yaşında öldü. Hem Srebrenica soykırımı hem de Saraybosna kuşatmasından sorumlu tutulan eski Bosnalı Sırp general için Sırbistan'da cenaze töreni düzenlendi. Törene soykırım suçlusunu kahraman olarak gören binlerce kişi katıldı. Sırbistan'da komünizmin çöküşünden sonra yapılan en büyük cenaze törenlerinden biri oldu. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić törene katılmadı. Ancak oğlu Danilo, Savunma Bakanı Bratislav Gašić, Adalet Bakanı Nenad Vučić ve hükümetten başka bakanlar cenazedeydi. Rusya Büyükelçisi de cenazeye katıldı. Hükümetten yetkililerin katılması ve cenazede askerin bulunması büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş Ratko Mladic'in cenaze töreninin işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez dedi. Hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasını, bölgede barış ve huzur için yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa'dan ortak açıklama geldi. Açıklamada Mladic'in cenaze töreninden gelen görüntüler şok edici denildi. Cenaze törenine resmi destek Sırbistan'ın Avrupa'nın yakın tarihinin karanlık bir bölümüyle yüzleşmede başarısızlığı olarak nitelendi. Belgrad yönetiminin Avrupa Birliği'ne giden yolun temelini oluşturan değerlerle çeliştiği vurgulandı. İngiltere'de de Sırbistan Büyükelçisi'ne cenazeyi kınayan nota verildi. Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kosta, geçen hafta Mladic'in ölümünden sonra yapılanlara tepki olarak Belgrad ziyaretini ertelemişti. Mladic'in cenazesi Hollanda'dan Sırbistan'a hükümetin uçağıyla götürülmüştü. Pazar günü oynanan Kızıl Yıldız Partizan maçında Kızıl Yıldız taraftarları tribünde Mladic'in posterini açmıştı. 1995'te Srebrenica'da 9000'den fazla Boşnak erkek katledildi. 43 ay süren Saraybosna kuşatmasında 10.000 kişi öldürüldü. Bosnalı Sırp güçlerin komutanı Mladic katliamların baş sorumlusuydu.
0: Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla dair kapsamlı bir kültürel miras istatistikleri raporu yayınladı. Bu rapora göre 2025'te müze sayısı bir önceki yıla göre %4,4 artarak 664'e yükseldi.
6: Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıla kıyasla %4,4 artarak 664'e çıktı. Bu müzelerin 220'si Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 426'sı özel müze kategorisinde yer alırken, Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı olarak 18 müze faaliyet gösterdi. Müzelerdeki eser sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %0,4 artarak 4.012.294 olarak kayıtlara geçti. Bakanlığa bağlı müzelerdeki eser sayısı da bu dönemde %0,5 artarak 3.388.462 olurken, özel müzelerdeki eser sayısı 292.271'e ulaştı. Müze ve öğren yeri ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre %6,8 artarak 65.862.639'a yükseldi. Ziyaretçilerin %52,9'u bakanlığa bağlı müze ve öğren yerlerini ziyaret etti. En yüksek müze ziyaretçi sayısına sahip iller sırasıyla 18.307.485 ile İstanbul, 4.646.357 ile İzmir ve 4.642.683 ile Ankara olarak sıralandı.

0: Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV 30. yılını kutluyor. Tüm dünyada yaşanan gelişmeleri de size aktarmaya devam ediyoruz. NTV ekranlarından bu süreçte pek çok değerli isim gelip geçti. Haberciliğin bayrak yarışında şimdi ekran bizlere emanet. NTV haber sunucuları 30. yılda gelişmeleri, yaşananları bu ekrandan anlatmanın hissiyatını paylaştı.
1: Türkiye'nin haber kanalı NTV'nin 30. yaş günü kutlu olsun. Yarısından fazlasında NTV ile birlikteydim. Aslında ben kendimi bildim bileli NTV ile birlikteydim. O yüzden 30. yılı büyük bir heyecanla kutluyoruz. Türkiye'nin haber kanalıyız ve güven deyince ilk akla gelen kanalız.
2: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaş gününde bu büyük coşkuyu NTV ekranlarında yaşıyoruz.
3: Benim 15 yıl oldu. Yani yarısında ben varım bu 30 yıllık yolculuğun, serüvenin. NTV tabii haber denince akla ilk gelen marka. 30 yıldır hem habere hem de İzleyicilerimize aynı özenle yaklaşıyoruz. Daha nice 30 yıllara diyelim.
4: CHP için mutlak butlan kararı çıktı.
1: 30 yıl dile kolay, uzun bir yıl ve 30 yıldır doğru haberi en doğru şekilde izleyiciyle buluşturmak ve bunun 20 senesinde de buna tanıklık etmek, bu yolu birlikte yürümek benim için hem onur hem gurur verici. İyi ki NTV diyorum, iyi ki böyle bir ailede büyümeye fırsat buldum. Çok teşekkür ediyorum. Nice yıllara NTV.
5: İki vuruş gerçekleşti. Yine bir dumanın kalktığını görüyorum oradan. Arka arkaya iki atış gerçekleşti.
6: 30 yıldır her gün yeniden başlayan bir maraton aslında bu. Haberi anlamak, anlatmak, en doğruyu en hızlı şekilde insanlarla paylaşmak için mücadele ediyoruz. Bu yolculuğun, bu maceranın bir parçası olmak bizim için de tabii büyük mutluluk verici.
7: Almanya ve Rusya arasında gerilim tırmanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı.
8: Ben yaklaşık 8 yıldır bu kanaldayım ve çok yoğun ve belki de çok olumsuz haberler sunuyor olmamıza rağmen hemen her gün koşarak geliyorum. Dilerim nice 8 yıllara olur, nice 30 yıllara olur NTV içinde. Bu ailenin içinde olmaktan çok ama çok mutluyum.
9: Gerçekten bu kadar insanla, bu kadar çalışanla, bu kadar meslektaşla, bu kadar beraber mesai yaptığımız insanlarla bir arada olmak hakikaten çok keyifli bir şey.
10: Pek çok önemli, mühim mesele var elbette ama Gazze başlığının da hiç unutulmaması, hep konuşulması gerekiyor.
1: 30 yıl gerçekten de çok uzun bir süre. Ben de NTV bünyesinde 8 yıldır emek vermekteyim. Ve gerçekten de biz NTV ailesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayretindeyiz. Bugün burada, bu bünyede, bu çatı altında bugünü kutluyor olmaktan çok da gururluyum gerçekten. Nice 30 yıllara.
11: Vatan caddesine, Mekke dönümünün hemen karşısına gelen tankların üzerine halk çıktı.
12: 30 yıl boyunca Türkiye'de, dünyada herkesin gündemini belirleyen olaylarda ne olduysa, olay yerinde, olayın ardından fikri takip diye tabir ettiğimiz gazetecilik deyiminde ne varsa NTV vardı. NTV'de büyüdük, mesleki anlamda geliştik ve hala da en iyi bildiğimiz şeyi yapmaya, haberi en doğru yerinden vermeye devam ediyoruz.
13: Çok mutluyum bu ailenin içerisinde olduğum için. Ben de son 6 yıldır NTV izleyicisiyle birlikte, bu şahane ekiple birlikte çalışıyorum. Üniversitedeyken sabah bültenlerini izlerdim. Ne mutlu ki bana. Şimdi o bülteni sunmak bana nasip oldu.
14: NTV kurulduğunda ben henüz 16 yaşındaydım ve ideallerim vardı. Onların en başında her zaman NTV'de olmak vardı. Yıllarca farklı kanallarda, farklı alanlarda çalıştım. Ama en sonunda o hayalimi gerçekleştirdim. 2021 yılında NTV ekranında bana da yer açıldı.
1: NTV Türkiye için çok önemli, çok özel bir basın kuruluşu. Ben 30 yıldır seyircisiydim. Son 4 yıldır da çalışan olmaktan büyük gurur duyuyorum. Çok mutluyum.
0: Bir dijital müzik platformu bu yazın en çok dinlenen şarkılarını açıkladı. Bakalım listeye hangi şarkılar ve sanatçılar damga vurdu. Haberimize veda ediyoruz.

2026 yazının müzik haritası belli oldu. Spotify, Türkiye yaz aylarında en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Zirvede süperstar Ajda Pekkan ve Manifest'in birlikte seslendirdiği Hileli şarkısı yer aldı. Grup Hileli'nin yanı sıra 3. sırada yer alan Toz Pembe ve 6. sıradaki Daha İyi adlı şarkılarıyla ilk 10'da toplamda 3 şarkıyla yerini sağlamlaştırdı. Yaza damga vuran bir diğer isimse tam 4 şarkısıyla ilk 10'a giren Blok 3 oldu. Sebebi

Üç Yıldız, ikinci sırada yer alan Sebebi Var, Kayıp Kalp ve Kırgınım şarkılarının yanı sıra Poyzi ile düet yaptığı Çok Güzel Gülüyorsun'la listeyi ele geçirdi. Gidersin.

Yazın en çok dinlenen diğer hitleri ise pop ve fantezi müziğinin sevilen isimlerinden geldi. Hadise, Ara Beni şarkısıyla 8. sırada kendine yer bulurken... Elif Buse Doğan, Yangın Yeri ile 9. sırada yer aldı. Listenin 10. sırasında ise Eller Üzer parçasıyla Serkan Nişancı müzikseverlerin favorilerinden olmayı başardı.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Türkiye'de sıcaklık farklılık göstermiyor. İstanbul güneşli, Poyraz sert, sıcaklık öğle 28, gece 19 derece. Ankara öğle 28, gece 12 derece. İzmir 32, Bursa 31 derece. Antalya'da nem oranı biraz artacak, sıcaklık 34 derece. Marmara'da Poyraz sert, hava güneşli. Edirne 31, Sakarya 30 derece. İç Anadolu güneşli. Eskişehir 27, Kayseri 26, Sivas 25 derece. Sıcaklık gece Kayseri'de 8, Sivas'ta 6 dereceye inecek. Ege'de rüzgar Manisa, Bergama tarafında kuvvetli. Bölgenin güneyinde ise sert esiyor. Muğla 32, Denizli 36, Bodrum 33, Afyonkarahisar 29 derece. Akdeniz'de nem bugünlerde düşük. Adana bölümündeki şiddetli rüzgar hızını azaltarak sert esecek. Adana 37, Mersin 34 derece. Karadeniz geneli az bulutlu. Bolu 28, Samsun 25, Trabzon 23 derece. Zonguldak, Bartın'da Poyraz kuvvetli. Doğu ve Güneydoğu geneli açık. Lodos hafif esecek. Erzurum 23, Malatya 29, Gaziantep ve Diyarbakır 33-34 derece. Bazı dış merkezlerde ise Lefkoşa 37 derece. İtalya'nın kuzeyinde şiddetli yağış var. Paris yağmurlu 18 derece.
0: Hava durumu.
2: Müzik arası.

Yeniden merhaba. Gece 3 bülteniyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşta saldırılar denizde yoğunlaştı. Amerikan ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerini imha ettiklerini açıkladı. Vurulan gemilerden bazıları İran petrolünün sevkiyatı için kritik önemdeki Harkadası çevresinde yer alıyordu. İran'sa misillemeyi Ürdün ve Bahreyn'deki tankerlere yapacağını duyurdu. Açıklamadan dakikalar sonra da Körfez'de yeniden patlama sesleri yükseldi. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, İran tankerlerine yönelik saldırıların görüntülerini paylaştı. İran tarafından son iki gün içinde iki kez Amerikan destroyerine saldırı girişiminde bulunulduğu aktarıldı. İran saldırısında Amerikan askeri personelinin zarar görmediği, geminin de saldırıdan kaçınmayı başardığı aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran, Amerikan donanma gemilerini her vurmaya çalıştığında tanker kaybedecek açıklamasını yaptı. Hedef alınan İran tankerlerinden bazıları İran petrolünün sevkiyatının kalbi olarak anılan Harkadası çevresinde bulunuyordu. Saldırıların tırmanmaya başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri İran'ın Harkadası'nı bombalamaya dönük tehditlerini de artırmıştı. ABD saldırılarına karşın İran Devrim Muhafızları Donanması ise Kuveyt ve Bahreyn'deki gemilere yönelik acil kodlu uyarı yayınladı. Amerikan askeri unsurlarına ev sahipliği yapan limanlardaki tüm gemilerin hedef olacağını duyurdu. Mürettebata tahliye uyarısında bulunuldu. Uyarıdan dakikalar sonra devrim muhafızları Ürdün'deki Amerikan üssüne misilleme saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Hedefte Amerikan jetlerinin bulunduğu bakım onarım merkezleri ve hangarlar vardı. Ürdün 20 balistik füze ateşlendiğini aktardı. Ayrıca Bahreyn'de de patlama sesleri duyuldu. Sosyal medyaya yansıyan saldırı anına dair görüntülerde İran'ın saldırılarda misket tipi mühimmatlara yöneldiği görüldü. Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını yayılmaya devam ediyor. Alevlerin yaklaştığı